0: Bu oldukça iyi. Kaç tane kaldı?
1: Bilmiyorum.
0: Bilmen gerekiyor. Pek çok kişi fazladan bir mermi olmadığı için ölüyor.
1: Sayılarla arası pek iyi değil.
0: Sıra senin.
1: Bunu yapamam. Gerildiğimde hıçkırık tutuyor da...
0: Silahlar seni tedirgin mi ediyor?
2: Banka soymak için ne hat kullanacaksın?
1: Eğitimimi.
2: Eğitimimi.
1: Komik
2: banka soymak için. Banka soymak
1: eğitimimi.
2: İçin.
1: Bankaları soymak için. Keşke senin de olsaydı. Seni cahil açık gösterici.
0: Fort Granger, Oklahoma, ABD süvari. Bu benim eğitimim. Hey! Hey! Hey! Hey!
1: Kıpırdamayın!
2: Yere yatın!
1: Kıpırdamadan nasıl yere yatacaklar? Onlara kıpırdamamalarını söyledim.
2: Tamam. O zaman yere yatın ve kimse kıpırdamasın. Sara. Sana bir şey söylemeliyim.
1: Bir dakika. Bunu neden yapıyoruz? Bunun banka soymakla alakası
0: yok. Banka soymak kolaydır. Kaçmak zordur, tamam mı?
2: Sara!
1: Daha ne kadar böyle kalmamız gerek?
0: Ne kadar sürerse.
2: Sara!
1: Ne?
2: Daha fazla dayanamayacağım ben.
1: Öyleyse bırak ve kıyıya yüz hadi.
2: Ama ben yüzemem. Sara!
3: Teşekkür ederim.
1: Ne için?
3: Hayatımı kurtardığın için.
1: Bu sefer fark edebildin demek. Güzel.
3: Sara.
1: Ne?
3: Sanırım bu artık bizi arkadaş yapıyor.
1: Arkadaşlığı bilemem. Ama ortak mıyız? Kesinlikle ortağız.
0: Tek atış. Silahı doğrultmalısın, tamam mı? Nişan alacaksın, tamam? Hayır, daha yüksek, daha yüksek.
1: Thank you, özür dilerim. Hadi şimdi, daha hızlı. Hadi hızlı. Hadi, hayır.

0: Hadi ya.
1: Olamaz.
2: Köpeğini öldürmeden önce bir şeyler yapmalıyız. Hadi bakalım bunu al. Bakalım neler yapabiliyorsun. Gördün mü? Yetenekli olduğunu biliyorum.
0: 244, 245, 246, 247, 248, 249. Oh.

0: Uzman bu mu?
1: Hı. Bay Cook, Meksika'ya hoş geldiniz. Amatör oldukları kesin.
2: Bir dakikadan kısa sürede can kaybı olmadan banka soymak mı, profesyoneli geçtiklerini söyleyebilirim. Bu garip, arkalarında bu arazi transferlerini bırakmışlar. Kim bir çiftliği bir pezoya satar?
1: Bay Cook, suç biliminde uzman olduğunu iddia ediliyor değil mi?
2: Evet.
1: Pekala, ben de arazi finansmanında uzmanım. Öyleyse neden ikimiz de kendi uzmanlık alanlarımıza odaklanmıyoruz, tamam mı? Burada zaman akıp gidiyor.
3: Evet. Banka soymanın ilk kuralı nedir?
4: Kimse öldürülmez.
3: İkinci?
4: Taşıyabileceğinizden fazlasını almayın.
3: Üçüncü?
4: Kaçmak ilk kuraldır.
3: Mükemmel.
5: Peki sence hazır mıyız artık?
3: Sadece bir şeyi bilmeniz gerekiyordu ve onu da nehirde öğreniriz. Ortağını canın pahasına koru.
4: Madem hazırdık, neden geri kalan her şeyi bize yaşattın?
3: İkinizin yakınında olmak hoşuma gitti. Şimdi bankaları soyun bakalım.

0: haydutlar. Ölü ya da diri yakalayana 10 bin dolar ödül.
1: Odaya ölümden bu yana dokunulmadığından emin misin?
2: Evet.
1: Uzun zamandır burada mı çalışıyorsun?
2: Neredeyse 20 yıl.
1: Kalp rahatsızlığı için herhangi bir ilaç alıp almadığını biliyor musunuz?
2: Don Diego bir at kadar sağlıklıydı. Hayatında bir gün bile hasta olmadı.
1: Teşekkür ederim. Eğer izin verirsen

0: Bu nehrin kuzeyindeki 5 çiftliğin ipoteğini karşılar.
1: Şey, düşünüyordum da zaten çok paramız var. Belki de durmalıyız, yönetmelikler.
0: Peder 10 bankaya aldılar, biz de 10 bankaya alacağız.
2: Evet, hala 5 bankamız var.
0: 4.
2: Ben de öyle dedim, 4.
1: Ama cemaatimden biri bana getirdikleri bir uzmandan bahsetti.
0: Bir uzman mı? Bizim için.
1: Korkarım, evet. New York'tan bir dedektif.
2: Gelsin bakalım.
3: Merhaba. Peder Pablo siz misiniz?
1: Evet.
3: İçeri girebilir miyim?
1: Hayır.
3: Tanrı'nın evinin her zaman herkese açık olduğunu zannediyordum ben.
1: Evet, herkese açık ama Tanrı şu anda evde değil, yolun aşağısında, birazdan gideceğim yetimhanede.
3: Ben Quentin Cook.
1: Kim olduğunuzu biliyorum Bay Cook.
3: Nasıl biliyorsunuz?
1: Cemaatimi ilgilendiren şeyleri bilmek benim işim.
3: Aa, tamam, o zaman belki bana yardım edebilirsin. Bu kız, merak ediyordum da acaba
1: hayır.
3: Ben... Sorumu bitirmedim daha.
1: Onu görüp görmediğimi bilmek istiyorsun.
3: Hayır, onu görmediğine eminim. Babasıyla herhangi bir sorunu olup olmadığını bana söyleyebilir misiniz acaba diye merak ettim.
0: Babamı severdi. Neden? Neden böyle bir soru soruyor ki?
1: Babasını seviyordu. Neden böyle bir soru soruyorsun?
3: Ölme şeklinden dolayı. Neyse. Eğer bir bilgi vermek isterseniz ben Santa Rita'daki otelde kalıyorum.
0: Babamın ölümüyle ilgili ne demek istedi?
1: Duyduğumu sen de duydun. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsan ona sormalısın.
4: Hadi. Hadi. Hadi ama.
2: Onu burada alabiliriz.
0: Ne? Harika. Peki bilgiyi nasıl alacağız?
2: Ona soracağız.
0: Resimlerimiz şehrin her yerinde.
2: Ne olmuş? Bandana takıyoruz.
0: Daha iyi bir planım var.
5: Merhaba bayım. Eşlik etmek ister misiniz?
0: İyi günler.
6: Je m'appelle Sarah Sandoval et voici Maria. Nous nous battons pour la justice. Nous sollicitons votre aide de femme à femme.
0: Ne yapıyorsun?
2: Zaman kazanıyorum.
3: Evet.
7: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Yanlış. O da.
0: Hayır. Biz yönetimin ikramıyız. O yeni.
3: Hanımlar. Sizi gücendirmek istemem ama benim bir nişanlım var.
0: Bizim de bazı sorularımız
2: Eller
0: var.
2: Yukarı. Aşağı.
0: Bize bir dakika izin ver. Ne? Daha önce hiç görmedin mi yani?
2: Evet ama karanlıkta.
0: Yukarı.
3: Cüzdanım orada.
2: Bakın bu bir soygun değil.
3: Aman tanrım. Siz onlarsınız.
0: Evet. Biziz.
3: Benden herhangi bir cevap alamazsınız. Ben mesleğime leke sürmeyeceğim, tamam mı? Sürmeyeceğim. Hey! Ne yapıyorsun? Hey, ne yapıyorsunuz?
0: Soruları biz soruyoruz. Bu nişanlısı mı? Fena değilmiş.
2: Ne yapıyorsun?
0: Beni havaya sokuyor.
8: Hazır.
0: Gülümse.
8: Mamacita. Vay canına. Çok güzel.
0: Bize bilmek istediğimiz her şeyi söylemezsen bu resimler buradan New York'a kadar her gazetede çıkacak tatlım.
2: Nişanlına gidecek özel bir setle.
0: O zaman mesleğini lekeleme konusunda endişelenmene gerek de kalmayacak. Şimdi bana babamdan bahset.
3: Sana hiçbir şey söylemiyorum.
2: Bu tamamen zaman kaybı.
0: Hey hey Bay Cook. Size babasını kaybetmiş bir kız olarak soruyorum şimdi.
3: Baban üzüm şırası içer miydi?
0: Tutkusuydu.
3: Kalp krizinden öldüğünü sanmıyorum. Bence zehirlendi.
0: Bunu nasıl biliyorsun?
3: Bilimsel metodoloji. Bu yine de size Amerikan bankalarının soyma hakkını vermez.
2: Bunlar Meksika bankaları.
3: Bu bankaların sahibi Capitol Bank ve Trust of New York. Ve bu nedenle Amerikan yasalarının koruması altında.
0: Ülkenizin her zaman başkalarının işlerine karışmaya haklı çıkarmak için bir yol bulması çok ilginç.
3: Hala kanunları çiğniyorsun.
2: Aptal.
3: Ne?
2: Yasayı çiğneyen sensin.
3: Ne?
2: İnsanlarımızı soymalarına yardım ederek.
3: Yardım edin. Yardım.
0: Şapkayı bırak artık. Şapka bu kafaya ait ve bu utanılacak bir şey değil.
2: Utandığımı kim söyledi? Utandığımı söylemiş miydim?
0: Sen hiç bir erkekle birlikte oldun mu?
2: Evet, elbette.
0: Olmamışsın.
2: Evet oldum.
0: Kanıtla.
2: Bir tanık tarafından imzalanmış kağıt parçası göstereyim mi?
0: Hayır, öp onu.
2: Ne?
0: Evet. Bir erkeği doğru şekilde öpersen seni asla unutmaz tatlım. Onu yanlış öpersen seni asla hatırlamaz. Bir erkekle seviştiysen bunu biliyorsundur. Yapmadıysan yapamazsın. Yani kanıt bu. Öp onu.
3: Yapamam.
0: Bak bir erkeği böyle öpersen daha odadan çıkmadan unutulursun. İstediğin bu mu yani?
2: Hayır.
0: İzle beni.
3: Ben
2: bu nasıldı?

0: 3'e 10 var Sara.
1: Ne?
2: Ne?
0: Banka saat 3'te kapanıyor.
1: Lanet olsun.
3: Beni nereye götürüyorsunuz?
1: Kanıt istediğini söyledin öyle mi?
4: Bayanlar, zaten tüm parayı
1: buraya
4: aldınız.
1: Buraya para için gelmedik Bernardo. İşte kanıtın.
0: Kim bir çiftliği bir pezoya satar ki?
3: Kim bir çiftliği bir pezoya satar ki?
1: Bak, tapuları demiryolu haritasına göre kontrol et ve suçlunun kim olduğunu gör.

0: Bayanlar, bence görmeniz gereken bir şey var.
1: Lütfen bana planım vardı.
2: Hayır. İki seçeneğimiz var. Koş ya da savaş.
1: Evet. Ya şimdi öl ya da sonra.
2: Daha iyi bir fikrin var mı?
3: Benim var.
2: Silahlarınızı indirin yoksa öldürürüz.
4: Bana uyar.
2: İndir onları dedim. Şimdi.
3: O patronun damadı.
5: Boş ver.

0: New York'tan gelen uzman haydutlar tarafından kaçırıldı.
1: Affedersin, ne?
0: Haydutlar tarafından kaçırıldı.
1: Bu tam olarak nasıl oldu?
2: Bu iki dişi canavar onu alt ettiğinde bankada soruşturmasının tam ortasındaydı. Onu zorla aldılar.
3: Aman Tanrım, zavallı sevgilim. Bana onu öldürdüklerini söyleme.
1: Buradaki zamanım tükendi. Ve sabrım da tamamen tükendi. O iki küçük bölünmüş bacaklı pisliği ölü görmek istiyorum.
4: Beni takip et.
5: İçeri gir.
4: Tamam. Sizi uyarmıştım değil mi? Defolun buradan.
6: Bu nedir?
7: Parmak izi tozu bu.
6: Parmak izi nedir?
7: Parmağındaki bu kıvrımları görüyor musun? Suç mahallinde bir şeye dokunursan, üzerine o tozdan sürdüğüm zaman parmak izini görebiliyorum ve orada olup olmadığını anlarım.
6: Benim olduğu ne malum?
7: Çünkü aynı parmak izine sahip iki kişi yoktur.
6: Dünyadaki herkesi kontrol ettin mi?
7: Hayır. Ama bu bilim tarafından kanıtlandı.
6: Bana pek bilimsel gelmedi. Peki bu nedir?
7: Bu bir mikroskop. Yani normalde göremediğimiz şeyleri görmemize yardımcı olur.
6: Düşünce gibi mi?
7: Evet. Bir bakıma.

0: dönüyor. Bu insanlara hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum.
1: Bence yapabilirsin.
0: Quentin, bana bir bak. Bir asi değil, şımarık bir hanımefendi olarak yetiştirildim ben. Bir an tüm cevapları aldığımı düşünürken bir an manikür yaptırmak için ağlayabiliyorum. Burada kayboldum. Belki de sadece kayboldum. Annem gitti, babam gitti. Dünyada yerim yok. Ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Belki de ait olduğun yer burasıdır. Ayrıca sen yalnız değilsin.
0: Doğru, evet. Silah düşkünü bir çiftçi kızı, çirkin bir köpek, acemi bir polis, şımarık bir velet. Ne ekip ama.
1: Kendimi hukuka adadığım için bu garip gelebilir sana ama bence burada yaptığınız şey iyi bir şey. Aslında bence çok asil. Ve yardım etmek isterim.
2: Nasıl?
1: İki kadın arıyorlar değil mi?
3: Aa, sanırım böyle hissettiriyor. Ha? Evli olmak.
1: Evet. Senden bir iyilik isteyebilir miyim?
3: Elbette. Bu bizim düğün günümüz.
1: Attan kurtulabilir miyiz? O bizi açık ediyor.
3: Şişt, onu rahatsız etme. Konsantre olmasına ihtiyacım var. Ne yapman gerektiğini biliyorsun.
1: Pekala işte.
0: Asla işe yaramayacak. Çünkü yanlış ayakkabı giyiyor. Kendim yapardım ama ucuz elbiseyle görünmektense ölmeyi tercih ederim.
4: İyi günler. Bankamıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, girin lütfen. Sizi temin ederim, ailenizin mücevherleri güvende olacak.
3: Bana çok iyi bakıyor Quentin'im.
0: Olamaz. Doğru öpmeyi bile beceremiyorum. Hadi, yapacak işlerimiz var.
1: O çok heyecanlı.
4: Duvarlar demir çubuklarla güçlendirilmiş. 60 santimlik çimento dökülmüş ve kasa 90 santimlik sağlam bir kaya olan zemine vidalanmış.

0: hiçbir şey görmüyorum.
1: Daha iyi düşün. Sera, sorun ne?
2: Sorun ne mi? Her şey yanlış. Jackson takviye kuvvetler getirdi. Gerçek katiller. Artık her banka korunuyor. Bizi hayvanlar gibi avlıyorlar. Ve fikirlerim tükeniyor.

0: Bunu duydunuz mu?
1: Neyi?
0: Şey gibi, at sesi. Çatıda.
2: Üzgünüm bayım. Size kişisel bir soru sormam gerekiyor. Akşam yemeğinden önce içmiyorsunuz
0: tabii
2: değil mi?
0: Tabii ki hayır.
2: Yani merak ettim. Çatıda at sesleri falan.
3: Kasanın içini görebilir miyiz?
0: Üzgünüm. Bir şey yatırmaya hazır olmadığınız sürece olmaz.
3: Ah, peki ya biz çekmek istersek?
4: Harika. Harika.
3: Bayılacağını bilmiyordum.
4: Şşş, bunlar megafon gibidir. Sessiz ol.
3: Bununla açabileceğine emin misin?
2: Hayır, resmi olarak değil.

0: olabileceği kadar hızlıyım. Çok teşekkür ederim.
1: Etrafınızı sardık. Elleriniz havada, dışarı çıkın. Etrafınız sarılı.
2: Ne kadar
1: sardın? Ellerinizi sardın? Kaldırın ve dışarı çıkın.
3: Yaptım. Yaptım. Yaptım.
1: Aç şu lanet kapıyı. Ateş!
0: Sadece bir şansın daha var.

0: kasayı patlattılar. Pekala.
1: Tamam. Evet. Hadi bakalım. Tamamdır.
2: Bir şey sorabilir miyim?
0: Tabii.
2: Öpücüğüm nasıldı?
3: Mükemmel.

0: Banka soyuldu. 20 at kayıp. Bilginize.
1: Bir sorun mu var Bay Jackson?
2: Endişelenecek bir şey yok. Sayın Vali.
1: Dürüst olmak gerekirse Bay Jackson, bankalarımdan bazıları eyaletimin bankanızdaki altın mevduatının güvenliğinden endişe ediyor. Şirketinize ait olmayan bir bankaya taşımanızı öneriyorlar.
2: Sayın Valim, o altın benim cebime girmiş gibi güvendedir.
1: Bu haydutları durdurmadaki başarınıza bakılırsa ceplerinizi kontrol etmek isteyebilirsiniz.
2: Size bir şey gösterebilir miyim? Sayın Vali, bu güvenlik cihazları devrim niteliğinde yeni bir sistemin prototipi. Bütün bankalarımızda bunu olabildiğince hızlı kuruyoruz, altın mevduatınızı tutan da dahil. Sen yere bas hadi. Yere bas dedim hadi. Tamam, kes. Kes şunu. Zemin ağırlıktaki değişikliğe tepki veren bir sistemle donatıldı. Kişi o kasaya ulaşmadan ölmüş olacak Sayın Vali. Ölü.
1: Altınımızın emin ellerde olduğundan eminim.
2: Teşekkür ederim Sayın Vali.
1: Ama parasını yeni sistem olmayan bankalarınıza yatıranlar adına endişe duyuyorum. Biliyorsunuz bu haydutlar her an her yerde saldırabilirler, öyle değil mi?
2: Sayın Vali, size gizli bir şey söyleyebilir miyim? Bu yeni sistemler kuruluncaya kadar bütün nakit para üst katta saklanacak. Asla yanına yaklaşamazlar.
3: Kaybınız için çok üzgünüm.
4: Annesi onun her şeyiydi.
3: Çok iyi anlıyorum. Kızım için de öyle.
4: Annesinin ona bıraktığı mücevher en güvenli yerde olmasaydı ölecekti. Bu yüzden onu buraya getirdim ben.
5: Tatlım, hayatım, beni çok iyi anlıyorsun.
4: O çok çok üzgün.
3: Sizinle bir sırrımı paylaşayım. Bugün insanlığın bildiği en gelişmiş güvenlik sistemini devreye aldık.
4: Bunu görebilir miyiz?
3: Üzgünüm, kimse göremez. Meksika Bankası.

0: Yapamayız.
1: Evet, yapabiliriz.
2: Sarah, yerde alarmın kapsamadığı tek boşluk kaynağın arasındaki 2,5 santimetre geçmek için ne kullanmayı düşünüyorsun?
3: Eğitimini.
1: En azından kullanacağım bir tane var.
3: Kasayı açmak için ne kullanacaksın?
4: Anahtar.
5: Biraz tütün versene.
6: Olmaz.
5: Hadi ama.
6: Hayır, olmaz.
1: İyi atış.
2: Teşekkür ederim.
3: Bu ne?
2: Dikkatli ol. Bunlar Güney Amerika'da ağaç kabuğundan yapılmış bir bileşiğe batırılmış çubuklar. Kızılderililer onları avlanmak için kullanıyor. Hayvanı öldürmez ama uyutur. Yani bir sorununuz varsa bunlardan kullanırsınız. Tamam, hadi.
1: Yaptım.
2: Tamam, tamam. Git!

Aa, üzgünüm.

0: Harika.
1: Bunları en son ne zaman giydin sen?
2: 10 yaşındayken.
1: Oo, harika.
2: Merak etme, bunu yapabilirim.
0: Tamam, aceleye gerek yok. İşini şansa bırakma. Sadece sakin ol.
1: Gergin olma.
2: Beni geliyorsun.
0: Tamam tamam tamam, özür dilerim.
2: Sakin olma ihtiyacım
0: var. Evet, haklısın, sakin ol.
2: Öpücüğüm nasıldı?
0: Mükemmeldi.
2: Biliyordum.
1: Gerçekten
0: şarkı söylemek zorunda mısın?
2: Evet. Beni havaya sokuyor.
0: Tamam.

0: Santa Maria.
1: Aman tanrım.
2: Gidip kasayı kontrol edeceğim. Tamam. Ne biçim çalışıyorsun sana? Al kendin çal o zaman. Hey. Neyin var senin? İyi misin?
3: Odun için ateş lazım.
2: Asıl ateş için odun lazım. Bir içki daha içmeliyim.
3: Odun lazım.
4: İçki çok iyi herhalde burada.
0: Sara!
5: Hadi acele et.
0: Elimden geleni yapıyorum.
1: Her şey yolunda mı?
6: Evet.
7: Ne yapıyorsun?
0: Babam beni her zaman başladığım işi bitirmem için yetiştirdi. Eğer bir banka soyacaksam bunu düzgün bir şekilde yapmalıyım, anladın mı?
3: Seni aptal silahıma ne yaptın?
5: Bana he? Aptal deme.
0: Ha,

0: Tamam, yavaş yavaş yavaş yavaş.
1: Sen kime aptal diyorsun?
2: Sana dedim
1: diyorsun.
2: Aptal diye.
1: Bana ne aptal olacak? Diyemezsin.
2: Ha? Buraya gel.
1: Söylediğin
2: sana
1: söze dikkat et.
0: Hadi.
3: Hadi.
0: Hadi.
3: Kapat çeneni.
0: Dur. Kıpırdama.

0: Quentin.
1: Bırakma. Bırakma.
2: Kafan güzel senin.
3: Senin değil sanki.
1: Bırakma.
0: Quentin. Saran.
1: Hadi gidelim.
3: Hadi hadi hadi çabuk çabuk.
1: Bu tarafa.
3: Hadi. Kaçıyorlar hadi.
1: Bu taraftan.
3: Hadi gidelim hadi. Bu taraftan hadi.
4: Parti bitti.
5: Görünüşe göre partiye başlamak üzereyiz. Son sözlerinizi söyleyebilirsiniz peder ya da her ne yapıyorsanız yapın.
6: Dışarıyı izlemek gibi basit bir şey beceremediğine inanamıyorum. Dışarı bakıyor olman gerekiyordu o kadar dışarı.
7: Bakıyordum.
6: Öyle olsaydı burada oturuyor olmazdık değil
7: mi? Bu kadar açgözlü olmasaydın hızlı çıkabilirdin.
6: Beceriksiz ve amatörsün. Bankada gizlice öpüştüğünü görmediğimi mi sanıyorsun yoksa ha?
7: Ben bir gelindim, yapılması gerekiyordu. Bana masum oynama. Dilini boğazına soktuğunu görmediğimi sanma sakın.
6: Nasıl bir gelin at gibi kokar ve mısır gagalayan bir tavuk gibi öper ki? Ben rahatlamaya ihtiyacı olan üzgün bir duldum.
7: Bilgin olsun, öpücüğümün mükemmel olduğunu söyledim.
6: Bilgin olsun, benim öpücüğüm ne?
8: Bilginiz olsun, ülkenizin geleceği söz konusuyken ikinizin de öpüşmek için kavga etmesinden bıktım. Buna nasıl düştüm ben? Siz ciddi değilsiniz. Siz binlerce insanın hayatıyla oynayan iki aptal kızsınız. Şımarık bir velet ve bir çiftlik işçisi. İnsanların seni takip edeceğini mi zannediyorsun? Ha? Tarihi değiştirdiğinizi mi sanıyorsunuz? Ne düşünüyordum ha? Hayatımı ve kariyerimi çöpe atmak niçin? İşin en üzücü yanını biliyor musunuz? Kimsenin umurunda olmayacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü asılacağız.

0: kim olduğumu bilmiyor olabilirim. Ama kim olmadığımı biliyorum. Ve ben ülkesini hayal kırıklığına uğratacak biri değilim. Yaşasın Meksika! Yaşasın Meksika! Yaşasın devrim!
1: Sayın Vali, bir iyi haberim var, bir de kötü haber. Şimdi iyi haber şu ki benim adamların paranın bir kısmını kurtardı. Hatta iki haydudu da gözaltına almıştık ama kötü haberse halkınız onları bıraktı.
2: Bay Jackson, sizden özür dilemeliyim. Durumun bu kadar istikrarsız hale geleceğini hiç beklemiyordum. Yardımınız paha biçilmezdi. Ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Umarım bir çözümünüz vardır.
1: İçiniz rahat olsun Vali. Capital Bank ve Trust of New York'un bir çözümü var.
0: Altın rezervlerini Texas'a taşımışlar.
3: Bu ne anlama geliyor?
4: Bitti demek. Anladı.
3: Neyi anladı?
0: Bizi yendiğini.
3: O bizi yenmiyor, biz onu yeniyoruz. Artık diğer tüm bankaları alacak kadar güçlüyüz. Öyleyse altın almasına izin ver. Bütün para bizde olacak.
0: Maria, para sadece kağıt. Altının değerini temsil eder. Tüm para sisteminin dayandığı şey budur işte. Altın olmadan kağıdın hiçbir değeri yoktur.
3: O zaman altını alalım. Yanlış bir şey mi söyledim?
1: Şunu kapat ve kilitle.
5: Tamam hemen.
0: Biliyorsun, bu son konuşmamız olabilir.
3: Böyle söyleme, bu kötü şans. Ben bunlara inanan bir köylüyüm, unuttun mu?
0: Hayır. Sen bundan çok daha fazlasısın. Her zaman ne istediğini biliyorsun. Ve ne hissettiğini de öyle. Sana hayranım Maria.
3: Bana hayran mısın? Bana nasıl hayran?

0: Hayran olabilirsin. Tek bildiğim atlar ve tavuklar. Tamam. Artık gerçekten iyi bir öpücük vermeyi de biliyorum. Seninle ortak olmak çok güzeldi.
1: Seninle arkadaş olmak güzeldi. Bana insanları nasıl önemseyeceğimi öğrettin.
0: Ve sen güzel bir duldun.
1: Evet ya, her zaman çekici bir renktir. Göğsümden çıkarmak istediğim bir şey daha var. Bu kanlı korse. Hayatım boyunca bağırsaklarımı sıkıştırdı.

0: Az zahmet ettin, teşekkür ederim.
1: Sayın Vali, bu bir zahmet değil, bir onurdur. Planınıza desteğimizi göstermemizi istediniz. İşte buradayım.
0: Senyorita Clarissa, bu anımızı güzelliğinizle taşlandırdığınız için teşekkür ederim.
2: Keşke daha iyi bir arkadaş olabilseydim ama Quentin'im konusunda çok gergin. Herhangi bir kelime var mı?
0: Bay Jackson,
3: bu yolculuğun sonunda erkeğiniz hemen yanınızda olursa şaşırmayacağım.
2: Gerçekten mi?
3: Gerçekten mi? Şimdi lütfen izin verin, baylar.
2: Duydun mu baba?
1: Her kelimesini.
0: Milletinin servetinin başka bir ülke tarafından korunmak zorunda kalması çok üzücü bir durum.
1: Efendim, sizi temin ederim ki halkınızın çıkarları doğrultusunda hareket
3: Sayın
1: ediyorsunuz.
3: Sayın Vali, sakıncası yoksa güvenlik önlemlerini gözden geçirelim.
0: Elbette, affedersiniz.
1: Evet, evet, kesinlikle. Bay Jackson, buraya gelmem gerçekten gerekli miydi?
3: Bay Ash, serbest bırakılan altını bu trene bindirmek için valinin bir güven gösterisi görmesi lazımdı. O iki hırsız kadını yakalamak için bu trende o altına ihtiyacım var.
1: Onları yakalamak mı? Nasıl yani?
3: Burada Meksika'da duvarların kulakları var. Ben de onlara fısıldadım. O altın benim yemim. Balıklar gemide. Bunu size garanti ediyorum.
1: Aman tanrım.
3: Yapmamız gereken trenin Teksas'a doğru ilerlemesi. Orada bizim kanunlarımız geçerli. Gün batımını asılacaklar.
1: Haksız yere birini asmak bizim kanunumuz değil Bay Jackson.
3: Ama öyle olacak. Bu ikisi ortaya çıkar çıkmaz.
0: Burada güvence yok Bay Jackson.
3: Ama tam tersine gerçekten var. Yaşlılığım için bir güvence. Senin altınların, daha doğrusu benim altınlarım.
0: Seni anlamıyorum.
3: Hayır efendim, anlamıyorsunuz.
4: Bu nedir?
5: Sence ne?
4: Muhtemelen sonunda birimizi vuracaksın.
5: Güven oyun için teşekkür ederim.
4: Ben sadece gerçekçiyim.
5: Gerçekçi misin? Bu bir ilk değil mi?
4: Ateş ediyor musun? Bu bir ilk.
6: Affedersiniz üzgünüm. Treni soymaya devam edebilir miyiz lütfen?
5: Hadi. Tamam.
3: Üzerinde o kokuyu almazlarsa lanet burnum kırılır. Vay vay. Kuru fasulye mi bu?
7: Haydutlar!

0: Vali nerede?
1: Bacaklarını uzatıyor.
0: Bacaklarını uzatmak da ne demek?
1: Sanırım trenden düştü.
2: Babacığım.
0: Burada neler oluyor?
1: Bakın Bay Ash, demir yolunu kilitlemek için 60 günümüz vardı. Bu iki pisliğin sebep olduğu onca sorundan dolayı bu fırsat penceresini kaybedeceğimizi anladığımda yararlanacak. Böyle bir durum varken ondan yararlanmak istedim sadece.
0: Altını mı çalıyorsun?
1: Aha, evet efendim.
0: Bu öyle. Treni hemen durdurun.
1: Hayır efendim, durdurmayacağım.
0: Bay Jackson, hırsızlık işinde değilim. Bunun bir parçası olmayacağım.
1: Bunun herhangi bir bölümünün size teklif edildiğini sanmam.
2: Hayır! Kimse kıpırdamasın.
3: Eller yukarı.
2: Babacığım.
3: Kıpırdama. Arkanı dön.
2: Dalga mı geçiyorsun?
0: Şimdi buraya bakın.
3: Arkanı

0: Dön dedim. Sen
1: silahı bırak.
2: Evlat, ikiniz de kesinlikle kaybedene oynuyorsunuz bu lanet trende. Her yerde adamlarım var.
3: Tekrar tahmin et.
2: Bu saçmalıktan kurtulamayacaksın.
4: Bundan kurtulamayacak olan sensin. Bankanız adına insanlarınızı soymak ve öldürmek bitti.
0: Neler diyor?
4: Babamı öldürdü.
2: Bunu kanıtlayamayacaksın küçük
4: Parmak
2: kız.
4: İzlerimiz var, turnusol kağıdımız var.
3: Mikroskopumuz var.
2: Siz ikiniz ne halt ediyorsunuz?
3: Bilimsel metot.
5: Quentin!
6: Burada ne yapıyorsun sen?
0: Asıl ne halt ediyorsun?

0: Oradan çekil.
1: Hacı,
2: ne yapıyorsun? Hacı, Hacı, Hacı.
1: Seni vurdu.
0: Lanet olasıcalar!

0: Sence öyle mi?
1: Değilse de olacak.
0: Belki de kanun için onu tutuklamalıyız ha?
1: Neden bahsediyorsun? Babanı öldürdüm.
0: Biliyorum. Onu öldürmek istiyorum. Onu öldürmeyi hayal ediyorum. Yaparsam bu beni ondan daha iyi yapmaz. Maria, bir adamı öldürebileceğimi sanmıyorum.
1: Ben de. Ama yine de yapacağım.
0: Belki de sadece yaralamalıyız ha?
1: Sence insanları vurmak bana kötü bir itibar mı kazandırır?
0: Hayır, hayır. Bence bu sadece senin efsanene katkıda bulunur.
1: Ben bir efsane miyim?
0: Tabii ki yaparız.
2: Her zaman mermilerinizi sayın. Adios, señoritas.

0: Gerçek Haydut'u ortaya çıkarmamıza yardım etmesi için görevlendirilmişti.
1: Ülkemizi düzeltmeye yardım etti.
0: Onu onurlandırıyoruz. Görev çağrısının ötesinde ve üstün cesareti için ve Meksika halkına yaptığı hizmetler için.
1: Halkımızı bir araya getirmeye yardımın için.
0: Seni özleyeceğim.
2: Seni özleyeceğim.
3: Quentin, ben de minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Şimdi lütfen trene bin.
4: Ben... Gitsem iyi olur.
5: Quentin, her şey yoluna koyduğuna inanamıyorum. Çok mutluyum.
0: Kız iyi öpüşmüyor. Evet ama sen çok daha iyisin. Kesinlikle daha iyisin.
1: Kızın onu nasıl öptüğüne inanamıyorum. Çok samimiyetsiz. Yalancı. Bana öpücüğüm mükemmel dedi. Sana da öyle demiş. Eminim ona da aynı şeyi söylüyordur. Ne düşünüyorsun? Sara!
0: Ne dedin?
1: Sence de onu sevmediği çok açık değil mi?
0: O yüzden mi beni uyandırdın? Nihayet şöyle güzel bir uyku çekiyordum.
1: En azından uyuyabilirsin. Seninle tanışmadan önce hiç uyku sorunum yoktu. Şimdi düşünmeden edemiyorum.
0: Nihayet beynini kullandığın için minnettar olmalısın. Gün batımının tadını çıkarabilmem için sessiz olur musun lütfen?
1: Daha önce hiç gün batımı görmedin mi?
0: Bu gün batımı bana Kadiz'de gördüğüm özellikle güzel bir tanesini hatırlatıyor tatlım.
1: Nerede orası?
0: Kadiz mi? Avrupa'da.
1: Bir şey daha sorabilir miyim?
0: Bir tane.
1: Avrupa'daki bankalar nasıl?
0: Daha büyük.

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Evet, size hangi yıl olduğunu söylerdim. Ama gerçekten hatırlamıyorum. Sizi tarihi bilgilerle sıkabilirim ama dinlemezsiniz. Size söyleyebileceğim şey bunun bir hırsızın öyküsü olduğudur. Ama bu öykü bildiğiniz hırsızla başlamıyor.
1: Ahırları temizleyeceğim.

0: Burada ne yapıyorsun?
1: Seni ilgilendirmez.
0: Eğer şu atı çalacaksan ilgilendirir. Az sonra mola verecekler yani. Eğer yakalanmadan kaçmayı istiyorsan sana biraz zaman veririm. Ha, mola zamanı. Ben Robin.
1: Ben de meşgulüm.
0: Hırsızların işi hiç bitmez zaten.
1: Yan komşumun atı öldü, toprağını süremezse bundan sonra ailesini doyuramaz. Bu malikanede yaşayan şımarık züppe eksikliğini hissetmez dedim.
0: Ve bu konuda sonuna kadar haklısın, hissetmez. Zenginliğin içine doğmuş hiçbir eksiği olmayan lordlar midemi bulandırırlar.
1: Madende çalışmıyor musun? Ellerin bir zanaatkar için çok yumuşak. Kimsin sen?
0: Bu güzel malikanede yaşayan şımarık züppeyim. Ve sen de çok güzelsin.
1: Peki atım ne olacak?
0: Senindir. Ama eğer bana adını söylersen.
1: Marion. Bana Marion diyebilirsin.
2: Robin ve Marion. Mevsimler geçti, aşkları büyüdü. Ta ki insafsız kader onları bulana dek.

0: Zenginlerden çalıp yoksullara verirdi. Ve bu hikaye bir masal haline geldi. Ama beni dinleyin. Tarihi boş verin. Daha önce gördüklerinizi unutun. Bildiğinizi düşündüğünüz şeyleri unutun. Bu masal falan değil. Tek yaptığı, onu tanımlayan yegane şey 3-5 kuruş çalmak olsaydı asla Robin Hood olamazdı. Onu bir malikanenin lordu olduğu günlerden tanıyorum. İyi bir hayatı vardı, kolay bir hayat. Zenginliğin içinde doğmuştu. Hiçbir eksiği yok.
1: Git buradan!
0: Bilmediği şey de doğduğumuz dünyanın...
1: Ne bu?
0: Her zaman kimliğimizi göstermediğiydi.
2: Askerlik kağıdı. Nottingham ve İngiltere halkının topraklarını korumak üzere askerlik hizmetine çağrılıyorsunuz. Nottingham şefinin emriyle.
3: Dört yıl sonra, Kebret Yarımadası, Arabistan.

0: Aman dikkatli olun hanımlar. Bu yabaniler geldiğimizi fark etmemeli. Bu savaşı ne kadar çabuk kazanırsak, Loxley istediğine o kadar çabuk kavuşur. Memleketine, sevgilisine kavuşur.
1: Saklanın! Dikkat edin, kaç kişi var?
2: Göremiyorum. Gizmon!
0: Oklarını yeniliyor. Dinleyin. Arkasından dolaşmaya iki gönüllü lazım. Var mı?
2: Clayton, koşturmaya hazır mısın?
3: Evet.
2: Hazır mısın?
3: Evet.
2: Hadi. Koş! Hadi! Yakınımda dur.

0: 50 ver. Hiçbir yere gitme. Bu bende, tamam mı? Burada dur. Bizi kolla, tamam mı?
1: Tamam.
0: Ben hemen döneceğim.

0: 3.
1: Hadi Loxley.
0: 6.
1: Çabuk. Koşun, koşun. Koşun.
2: Rob. Robin.
1: Clayton nerede? Nerede o?
0: Onu yakalamışlar.
1: Ekipten ayrılma Loxley.
0: O hala hayatta. Onu duyabiliyorum.

0: Loxley!
1: Ölmediyse de ölmüş olmayı diliyordu. Bırak onu Rob! Rob! Rob!
0: Loxley, unut onu!

0: Koruyun beni.
1: Clayton.
2: Rob, yardım et.
3: Saklanın! Saklanın! Tuzak bu!

0: satanlara işaret ver. Çabuk.
1: Baş üstüne.
0: Loxley. Taşlar geliyor. Geri çekil. Emrediyorum. Loxley, bırak onu. Hepimizi öldürteceksin oğlum.
2: O hala yaşıyor. Onu bırakamayız. Hayır.
0: Karar senin değil diyorum. Emir bu.
3: Dikkatin. Hadi. Ateş.
4: Lanet olsun. Çekirge sürüsü gibi geliyorlar.

0: Hadi. Emirlere niye uymak gerektiğini anladın mı şimdi? Ha? Kampa geri çekiliyoruz. Evet, bana bilgi lazım. İstihbarat, garnizon, birliğin hareketleri. Biz çok seni pis domuz.
1: Hayır, hayır,
0: hadi
1: lütfen.
0: Hadi çabuk, hadi. Hadi.
2: Sana bakma dedim, dizüstü çök ve konuş.
1: Lütfen. Hadi. Lütfen.
0: Yap hadi.
1: Giz!
3: Ne yapıyorsun?
0: Görevimi Loxley. Yukarıdan yeni emirler geldi. Beğensen de beğenmesen de burada hepimiz güçsüzüz.
3: Ama silahsızlar.
0: O zaman gidip onlar için dua etmeye başla. Martin.
2: Efendim?
0: Bir tane daha çıkar hadi.
2: Memnuniyetle. Gel buraya. Buraya gel.
1: Kurtar beni.
2: Hayır. Eğil.
1: Selim. Bırakın onu.
2: Eğil dedim sana. Değil.
1: O benim oğlum.
4: Lütfen kurtar
2: küçük
4: beni
2: bir çocuk.
4: Baba.
1: O benim oğlum.
4: Kurtar beni. Kurtar
1: onu bırakın.
4: Beni baba, lütfen.
1: Size bildiklerimi anlatayım. Lütfen her şeyi. Hiçbir şey bilmiyor.
4: Kurtar
1: onu
4: beni.
1: Onu yerine beni alın. Hayatım boyunca haçlıları öldürdüm.
4: Baba.
1: Aldığım her kurtar nefes beni. Tarzınıza bir harika.
0: Evet çok haklısın. Eğer oğlunu kurtarmak
4: baba.
0: İstiyorsan
4: kurtar
0: bana bir şey
4: beni.
0: Ver. Bir şey ver
4: baba,
0: bana.
4: Kurtar beni.
5: Bin asker.
4: Baba.
5: Doğu'da.
0: Askerlerimiz önceki gün Tadnor'u hezimete uğrattı.
4: Kurtar
0: başka
4: beni
0: bir
4: baba.
0: Şey söyle.
1: Başka bir şey bilmiyorum
4: yardım
1: ben.
4: Yardım et
1: o
4: lütfen.
1: Benim oğlum. Sadece onu kurtarmaya çalışıyorum.
4: Baba.
0: Sana bir teselli
4: kurtar
0: vermek
4: beni.
0: Lazım.
4: Baba kurtar beni.
5: Kurtaramazsın.
4: Yardım
1: Selim.
4: Et.
1: Selim.
4: Baba yardım
1: Selim.
4: Et.
1: Selim.
4: Baba. Selim. Kurtar
1: hayır.
4: Beni.
2: Sakin ol. Rob sakin ol dedim. Tamam.
0: Geri çekil Loxley. Görevini hatırla. Çocuğu öldürün.
1: Selim. Hayır. Selim. Selim.
0: Yakalayın.
1: Hayır. Seni öldüreceğim.
0: Lord olmasan seni vatana ihanetten astırırdım. Bu işe yaramaz beyi tekneyle İngiltere'ye yollayın hadi.

0: Sana bir hediyem var.
1: Malikanenin mi?
0: Artık senin evin. Ben yokken orada olduğunu bilmek istiyorum. Seni seviyorum.
1: Hayatta kal. Ve bana geri dön.
0: Sana söz veriyorum. Döneceğim.

0: El koyma. Nottingham şerifinin eliyle.
1: Marion! Marion!

0: Tanrım, günahlarımızı affet. Sen yaratansın. Hangi günaha girdin oğlum?
1: Tak. Marion nerede?
0: Robin? Robin, sen ölmedin mi?
1: Hayır, yani gerçi denemedim değil.
0: Ama ölen askerler arasında adın okundu senin.
1: Ne?
0: 2 yıl önce bize öldüğün söylendi. Marion senin için tören düzenledi. Çok güzeldi. Çok duygulu bir anma konuşması yaptım ama ne yazık ki kaçırdın. Yani kaçırmış olmana sevindim çünkü çok uygunsuz olurdu ölmediğin ortadayken.
1: Tak!
0: Evet.
1: Ölen askerler arasında adımı kim okudu?
0: Şerif ama Robin...
1: Marion nerede?
0: Bak sen gittikten sonra her şey büyük ölçüde değişti Robin. Sen öldükten sonra Şerif savaş vergisi teminatı olarak Loxi malikanesine el koydu ve Marion'u dışarı attı. Sadece onu da değil, savaş hırsıyla hepimizi eziyor. Geçiş ücretleri, vergiler halkın büyük kısmını Nottingham'ın dışına sürdü.
1: Nereye peki?
0: Madenlere.
1: Şu an orada mı yani?
0: Evet ama Robin, Marion... Bu işin sonu iyi değil.

0: Tadı daha kötü.
1: Tamam, bir açıklama fırsatı vermek için bunları şu Şerif'e götüreceğim, oldu mu? Evet.

0: Sen... Burada ne işin var?
1: Yarım kalan bir işimiz var.
0: Hayır, iş falan yok. Sen öldürmeye...
1: Yeminde 3 ay kaçak yolculuk yaptım. İstersem seni orada öldürebilirdim. Yani onun için burada değilim. Kadınını gördüm İngiliz. Güzel bir kadınmış.
0: Artık benim değil çünkü şiir...
1: Seni savaşa yolladığından beri.
0: Beni öldürmeliydin. Herkes öldüğümü düşünüyor. Cehennemde olmalıyım.
1: Cehennem ne bilmek istiyor musun? Bu savaşta elimi kaybettim. Hemşerilerim zincirlendi. Topraklarım talan edildi. Ve oğlum Selim öldürüldü.
0: Onu kurtaramadığım için üzgünüm.
1: Ama denedin. Savaşta onca yılım geçti ve ben hiç böyle bir şey görmemiştim. İşte bu yüzden seni seçtim ya.
0: Beni mi seçtin? Niçin?
1: Bak, bu savaş, bütün savaşlar ve burada olup biten her şey tarih kadar eski. Zenginler zenginleşiyor. Güç sahipleri masumların kanıyla daha da güçleniyor. Senin, benim ve oğlumun kanıyla. Artık buna bir son vermek istiyorum. Ancak maalesef tek başıma yapamam.
0: Sadece iki kişiyiz, ne yapabiliriz ki?
1: Güçsüz olduğuna inanırsan, güçsüz olursun dostum. Beni takip et İngiliz.

0: İyi günler, iyi insanlar. Bugün Arabistan'daki o barbarların tehdidiyle karşı karşıyayız. Bizden nefret ediyorlar. Özgürlüğümüzden, kültürümüzden, dinimizden. Ancak bugün çölde yakın düşmanla karşı karşıyalar. Yani Haçlılarla.
1: Buradan başlayalım.
0: Ama yarın bu konuda tereddüdünüz olmasın ki buradaki herkese, Nottingham'dakileri uzaktaki düşman olarak görüp buraya da gelecekler. İstila edecekler, çoğalacaklar, saraylarımızı mahvedecek, kilisemizin canını okuyup çocuklarımızı öldürecekler. Bağnaz inançlarıyla evlerinizi yakacaklar, arazilerinizi yakacaklar. Bu yüzden savaş vergisi teklifim bu kadar önemli. Nottingham sadece bir şehir değil. Burası büyük kilisemizin ve görkemli Haçlı seferlerinin bankası ve atan kalbidir. Bir kişinin bu görevden kaçması, bir kişinin payına düşeni ödememesi, bir okçunun oksuz kalması ve bir Hristiyan askerin aç kalması demektir. Bunu unutmayın.
2: Şerif, halkım zaten sahip olduğu her şeyi verdi.
0: Vergi teklifimi oylamaya sunmayı öneriyorum.
3: Destekliyorum.
4: Nottingham halkı ölmek üzere. Kırılma noktasını geride bırak.
0: Genç hanım, bir savaş görene kadar kırılma noktasının ne olduğunu bilemezsiniz.
5: Bu doğru.
4: Siz nereden biliyorsunuz?
5: Evet, kesinlikle öyle.
0: Maliye Bakanı, bir karar verdiniz mi acaba?
3: Evet, verdik.
6: Efendim. Şerif, Locksley Lord'unun oyu henüz sayılmadı.
0: Locksley'li Robin mi? Ne yani, artık hayaletler de mi oy kullanıyor?
6: Evet, Robin yaşıyor. Efendim, öyle duydum.
0: Yaşıyor mu?
6: Bugün görülmüş, savaştan eve dönmüş.
7: Gerçekten mi?
8: Nerede peki?
7: Robin yaşıyor mu?
0: Peki Robin kim görmüş? Mı?
6: Affedersiniz efendim, günah çıkartmanın gizliliğine giriyor bu.
0: Yani onu sen mi gördün?
6: Hayır, öyle demedim. Onu gören herhangi biri olabilir.
1: Tanrım.
2: O zaman oylama Locksley'nin oyu da sayılana dek ertelenmeli.
8: Evet, doğru.
7: Doğru söylüyor.
8: Evet.
5: Haklı.
1: Sen iyi misin?
3: Meclis toplantısı bitmiştir.
9: Çocuklarımızı boğmak, arazilerimizi satmak. Sanki Nottingham'da herkes sürekli savaş içinde yaşamak istiyor gibi.
1: Sinirlenmek mi istiyorsun yoksa ödeşmek?
9: Şerifi indirmek istiyorum. Onu en hassas yerinden
1: onu
9: vurmak
1: iktidarda
9: istiyorum.
1: İktidarda tutan tek bir şey var.
9: Arkasında koca bir kilise var. Ordusu
1: para.
9: Da...
1: Para.
9: Ne? Yani halktan savaş için topladığı para mı?
1: Onu çalacağız. Adamı duydun. Nottingham Haçlı Seferlerinin bankası ve atan kalbi. Ve ben o kalbi bıçaklamak istiyorum. Senin için intikam, oğlum için adalet.
9: Ben Robin.
1: Yahya İbn Umar.
9: Yahya... İbre miydi, neydi?
1: Hayır.
9: Yahya...
1: Lütfen devam etme. Senin dilinde John. Umar'ın oğlu.
9: John olsun madem.
1: Geceleri Şerif'in ulaklarını, geçiş ücreti toplayanları ve vergi tahsillerini soyacaksın.
9: Ya gündüzleri?
1: Lord Locksley olacaksın. Eski kimliğine bürüneceksin. Dünyanın en tiksinç insanlarıyla yiyip içeceksin. Zenginlerle.
9: Peki bunu niye yapacağım?
1: Savaş için toplanan paranın nereye gittiğini bilmek istiyorsan cazibeni kullanıp düşmanı etkilemen gerekiyor. İplerin kimin elinde olduğunu öğrenmek için.
4: Rob!
9: Meryem. Geleceğini biliyordum.
1: Bak, ne olursa olsun ne yaptığımızı bilmemeli.
4: Rob!

Bu bizim için çok tehlikeli. Yakalanırsak hepimizi öldürürler. Ne kadar istersen iste, aşağı inemezsin, anladın mı beni? Onu seviyorsan plana sadık kal.

0: Şişenin dibine vurduğunu görmek için okyanusa açılmadım ben. Belki yeniden seni sever. İnşallah. Gerçekten ne yaptığımızı öğrendiği zaman yani. Ama daha önce değil.
1: Hadi başlayalım o zaman.
0: Yakara! İsa'nın ikinci gelişi kadar yavaşsın.
1: Evet. Hayatımın 4 yılını insan öldürmekle geçirdim.
0: Ama beni ıskaladın değil mi?
1: Evet, kimse mükemmel değildir.
0: Sen olmalısın. Saniyede 2 ok atabilirim.
1: Tabii, saniyede 2 ok atabilirsin, evet.
0: Ne yani, benden hızlı mısın? Vur beni.
1: Anlamadım.
0: Bizden yüzlercesini öldürdün. Bir tane daha öldür.
1: Peki.
0: Hadi ama. Vur beni dedim. Çok yavaşsın. Hadi bir daha dene. Tekrar. Hadi İngiliz. Tekrar. Çok yavaşsın. Bu yakın dövüş bir savaş olacak. Sana sokak silahı lazım. O eski şeyi bana ver, odunu. Elini gevşet. Bırak yay avucunda rahat dursun. Şimdi dene. Tekrar. Ama bu sefer diğer tarafı dene. Yeni ok için 1 saniye kazandırır. Evet. Daha hızlı hadi. Tekrar. Daha hızlı. Daha hızlı. Evet. Oo. Eskiden lordtun ama artık sadece bir hırsız olacaksın. Sol. Sana yolu göstereceğim. Bu bildiğin savaşlardan olmayacak. Sağ, sol.
1: Ok ver.
0: Sağ. İşte böyle. Daha hızlı. Daha güçlü. Daha hızlı İngiliz.
1: Paltoma ne yapıyorsun?
0: Çok uzun. Seni yavaşlatıyor.
1: Ne zaman gerçekten hırsızlığa başlayacağım? Ayrıca bu paltoyu çok seviyordum.
0: Artık o bir ceket oldu. Elini kılıfa dönüştür. Ne kadar çok ok tutabilirsen o kadar çok atabilirsin.
1: Kapa çeneni, işimi kolaylaştırmıyorsun.
0: Evet.

0: Kimliğini gizleyerek savaş, gölgelerden çıkıp saldır. Ateşe karşılık verdiklerinde sen gitmiş olacaksın.
1: Sırada ne var?

0: Sen John?
1: O paçavralarla Şerif'i görmeye gidemezsin. Savaş harcamaları için bağış yapıp onun gözüne girmen gerek.
0: Gözüne mi gireceğim? Kellesini uçurmadığıma dua etsin.
1: Kuyruğu çekeceğiz. Bakalım kim çıkacak.
0: Yani
1: parayı takip etmek için Şerif'in güvenini kazanman gerek.
0: Peki ne bağışlayacağım bakalım? Para içinde yüzüyor sayılmayız, öyle değil mi?
1: Bu gece ücretli köprüye saldıracaksın.
0: Bak bunu sevdim işte John.
1: Bana katılmana sevindim İngiliz.
0: Bu ne?
1: Oğluma aitti.
0: Teşekkür ederim.
1: Çalmak mı istiyordun? İşte vakti geldi.
2: Şunu aracı durdur. Sen
3: Şerif'in köprü ücretini
2: nasıl
3: ödemelisin.
2: Nasıl Şerif'in emri gereği ücret ödemelisin.
3: Çantasına bak. Hey, arkanda ne var?
4: Eskiden ödemek gerekiyor.
2: Hadi ihtiyar, hadi. Sökül paraları. Hey, nerede o?
4: Başka paramız
2: nereye
4: yok ama.
2: Nereye gitti? Nerede dedim? Nereye gitti? Hey!

0: Lord Locksley. Nottingham'da herkes öldüğüne dair çıkan trajik söylentilerin doğru olmadığına sevindi. Hizmetlerin için şahsen teşekkür ediyorum.
1: Beni farklı bir dava için askere yolladınız. Benim için bir onurdu efendim.
0: Umarım adamlarını almış olmamı bana karşı kullanmazsın. Yazık ki savaşın belirsizliği için.
1: Hiç dert etmeyin. Şimdiden yoluna koyuyorum. Yapmanız gerekeni yaptınız efendim. İşte bana düşen pay. Savaş masrafları için.
0: Ama zaten çok şeyi feda
1: ettim. Hayır, askerlerimizin ihtiyacı var biliyorum. Oradaydım. Lütfen.
0: Madem döndün, umuyorum seni daha sık görebilirim.
1: Siz ne kadar uygun görürseniz, güveninizi kazanmayı çok isterim.

0: cömertliğinle bizi çok utandırıyorsun Locksley.
1: Lordların sonraki toplantısı için davetiye göndermenizi bekliyor olacağım.
0: Zaten bu senin hakkın. Neticede sizin gibi insanların oyuna ihtiyacımız var, değil mi?
1: Bana olan güveniniz gurur verdi.
0: Biliyorum.
2: Rob,

0: Ben malikaneye uğradım. Çünkü seni görmem gerekiyordu da.
1: Başka bir şey var mı?
0: Bunu neden zorlaştırıyorsun?
1: Kolaylaştırmamı mı bekliyorsun yani? Marion, beni bekleyeceğine söz vermiştin.
0: Bana öldüğünü söylediler.
2: Lord Luxley. Lord Luxley.
1: Bak, çok üzgünüm ama gitmem gerek.
3: Onunla iken sana güvenmiyorum.
1: Ne? Rolümü oynadım.
3: Motivasyona mı ihtiyacım var? Ne yaptığımızı öğrenirse onun da bizi...

0: Bizimki gibi kellesi gider.
1: Çok motive oldum. Sağ ol.
2: Anlaşılan Lord Loxley bugün aşırı bolluğa neden oldu. Alarm vermeden önce ona kadar sayayım mı?
1: Sen onu 20 yap.

0: Kim geldi?
1: Bilmiyorum.
2: Efendim, yine bir soygun oldu. Bundan hoşlanmayacak. Efendim, ilk bakışta mali olarak pek de ideal sayılmayacak bir şey yaşandı diyebilirim. Ama Tanrım bana, Tanrım bana güç ver. Efendim, yine küçük bir vaka yaşandı. İyi haber şu, muhafızların hiçbiri acı çekerek ölmedi.
3: Ne?
2: Bağış kutusu. Pazar ayininin sırasında gözümüzün önünde çalındı. Dün gece de yoldan geçiş ücretleri, yani zor bir durum.
3: Pembroke, o evrakı hemen güvenli bir şekilde kilitle. Bundan başka kimin haberi var?
2: Doğrudan size geldim. Ama başdiyakoza bildirilmeli sanırım bu.
3: Hayır. Dedikodu yoluyla kardinalin duymasını istemeyiz.
2: Efendim ama bu kilisenin
3: meselesi. Bu asayiş meselesi. Asayiş benden sorulur. Güvenliği arttırın. Toplanan bütün vergiler doğrudan sayım odasına yollanacak. Hazinedeki muhafızları da iki katına çıkar.
2: Emredersiniz efendim.
3: Bir kuruş daha kaybedemem.
2: Efendim, siz epeydir günah çıkarmadınız. Rahibinize içinizi dökmek ister misiniz?
3: Benim vicdanım rahat. Ya seninki?
2: Ne kadar çabalasam da benimki hep biraz oynak.
3: Öyle de olsa küçük günah çıkarma kabininde kulaklarını aç ve hırsızdan söz eden olursa bana sor.
2: Efendim, saygısızlık olmasın ama günah çıkarmak kutsaldır.
3: O hırsızı yakalayıp onu boğuncaya kadar hiçbir şey kutsal filan değil.
1: Bugün geç kaldım.
2: Sadece ziyaretlerimi yapıyorum. Canım yiyecek bir şeyler istedi, o yüzden geldim. Şerif'in hırsızlardan dolayı çok daha katı olacağını söylemeye geldim. Bu planlarımızı bozuyor. Sen nasılsın?
1: İdare ediyorum. Biri yardım etti. Kapıma bir kese para bırakmış.
0: Hood mu? Artık ona Hood diyorum. Kulağa hoş geliyor değil mi?
1: Neden bana para verdiğini bilmiyorum. Gururum okşandı.
0: Okşanmalı da.
1: Ama keşke bana değil de halka verse.

0: Saygısızlık etmek istemem şerif. Ama bu hırsız sizi maskaraya çevirdi.
1: İzin verirseniz, ben ödül öneriyorum.
0: Herhalde paraya bir izin vermemizi önermiyorsunuz.
1: Hayır, ben kendim karşılayacağım. Başlangıçta haftada 1000 sterlin nasıl olur sizce? Sonrasında da yakalanana ve öldürülene dek her hafta 2 katına çıkarırım. Ne dersiniz?
2: Pekala. Herkes dışarı çıksın. Pembroke. Dışarı! Şu lordlar. Böyle günlerde hepsini boğazlarına yapışıp gırtlaklamak istiyorum.
3: Onları sevmiyor musunuz?
2: Ben babaları yetimhanenin vasileriydi ve çocukluğum orada geçti. Sonra geceleri yanımıza gelip bizi disipline sokarlardı. Yani baş diyakoz ve rahipleri. Hepsi sarhoş olur ve nefesleri şey kokardı. Haşlanmış dana eti. Ve bizi dövecekleri değnekleri bize satın aldırırlardı. Son yediğimiz dayağın ne kadar sürdüğünü izlerden anlayabilirsin. İzler kırmızıdan mora, sonra sarıya dönüşür, sonra pembe olur ve derin sertleşirdi. O zamana kadar Loxley bir seçim yapmalıydın. Ya gücün dayakla yok olur ya da dayak seni güçlendirirdi. Küçük çocukları süpürge saplarıyla dövdüklerinde çocuklar çığlık atardı. Sonra merhamet edip çocukların ağzına brandy akıtırlardı. Ama ben hiç bağırmadım ve brandy'nin tadından nefret ederim. Lordların birkaçını asalım mı? Ne dersin? Lordların ipek giysilerine pislediklerini görmek istiyorum.
3: Neden içlerinden birini asmıyoruz? Çünkü bana sorarsanız diğerleri çabucak hizaya gelecektir. Ben kırıntıların peşinde değilim. Ben de büyük masada oturmak istiyorum.
2: O zaman gözüme girdin diyelim, Loxley.
4: Evet, kesinlikle.
5: Evet, söylediğim gibi oldu işte. Her şeyi bakacağız. Her
4: şeyi. Onların hepsini duydum.
5: Affedersiniz. Sen Robson değil mi?
4: Ama doğruymuş.
1: Sen de Wilson.
5: Evine hoş geldin. Zor günler yaşamış olmalısın.
1: Savaştan geldim. Anıları bende kalsın.
5: Bak, seni anlıyorum. Gerçekten. Kahredici olmuştur döndüğünde. Marian'ın...
1: O özgür bir kadın.
5: Haklısın. Yani bana kızmana hiç gerek yok.
1: Güzel. Çünkü kızmıyorum. Seni duydum. Şerif'in konuşması sırasında. Halkın sesisin.
5: Buna ihtiyaçları var.
1: Peki ya Hood?
5: Hood. Benim için bir değeri yok. Yakalanacak ve unutulacak. Benim Meryan'ın ve halkın uğruna mücadele ettiği her şey birkaç iş yapıp bağış kutularını toplayan...

0: Yapılan basit bir hırsızdan çok daha büyük.
1: Yine de ona karşı bahse girmezdim.
2: Bence daha yeni başlıyor. John! Aklıma bir fikir geldi. Beni dinle. Büyük oynamak istiyorum. Ulakları ve bağış kutularını boş ver. Hazineyi soymak istiyorum ben.
3: Zor bir hedef.
2: Kuyruğu çekelim, bakalım kim ısıracak.
3: Nasıl yapacaksın?
4: Hey,
3: yavaş
4: çekil.
3: Ol, yavaş ol.
4: Çekil yoldan.
3: Acil savaşçıya yardım et lütfen.
4: Sana çekil dedim. Hadi yürü
3: savaşçıya
4: çekil.
3: Savaşçıya yeni kaybettim. Acı bana. Bana biraz para ver. Tanrım, atın poposu güzelmiş. Lütfen
5: yürü,
3: efendim.
5: Hadi,
3: lütfen,
5: git buradan. Defol.
3: Lütfen bırakın
5: hadi.
3: Beni. Bırakın.
5: Defol. Hadi. Defol.

0: Evet. Evet.
1: Hayır.
0: Hadi.

0: Evet! Evet!
1: Evet! İşte böyle büyük oynanır.
0: Tek kuruş bile alamadık ki.
1: Dikkatlerini çekmek istiyorduk değil mi? Bunu başardık.
2: Harikasınız!
0: Harikasınız! Bu evet!

0: Kardinalimiz şu ana dek bu hırsıza karşı olan savunmacı tavrınızdan rahatsızlığını bildirmemi istedi.
1: Üstesinden gelemeyeceğim bir şey değil. Sayın kardinale söyle, uykusuz kalmasına gerek yok.
0: Zamanı gelince ona kendin söylersin. Buraya gelin.
1: Roma'dan mı? Basit bir hırsız için mi?
0: Kilise hazineye yapılan saldırıyı basit bir olay olarak algılamıyor.
1: Zar zor kaçabildi ve hiçbir şeyi alamadı.
0: Ama tehlikeli olan işlediği suçlardaki küstahlık. Halkın takdirini kazandı ve onlara umut verdi. Öne eğilmelerini, baş eğmelerini istiyoruz. İsyan dedikoduları yayılmaya başladı. Önü alınmazsa dedikodular gerçeğe dönüşür şerif.
1: Bu vatana ihanet ve cezası da ölümdür.
2: Vatana ihanet ağır bir itham efendim. Bir Hristiyan'a diğer yanağı çevirmek yakışmaz mı?
1: Sana o suratı veren bir tarihi nasıl seversin?
0: Şerif! Savaşın sonuçlanmasındaki ortak çıkarımız düşünülürse, bu hırsızın yakalanması ve söyleminin yok edilmesi zaruri.
1: Düzeni tekrar sağlayacağım. İnancınızı kaybetmeyin, majesteleri.
0: Şerif, kilise insanı yüceltebilir de yok edebilir de. Sadakatin için size dünyayı sunuyoruz ama başarısız olursanız onu sizden alırız. Bunu unutmayın. Kardinali layıkıyla ağırlayalım şerif.
1: Bir daha beni kilisenin huzurunda küçük düşürürsen seni gebertir.
2: Özür dilerim efendim, sadece Hristiyanlığın esasından bahsediyordum.
1: Demek Hristiyanlığın esası ama asla unutma. Tanrı yukarıdaysa ben buradayım. Bazı özel yardımcılar tutarak önlem aldım. Çok güvenilir Haçlı askerlerinden. Arabistan'dan daha yeni döndüler. Başdiakos'un duasını almak için geldiler ve çalışmalara hemen başlayacaklar.
3: Şerif.
1: Kumandan Gisborne.
2: Kendileri Tanrı'nın işini yapmaya hevesli gibiler.
3: Evet. Şeytani yollar kullanarak.
4: 1-2-3-4-5.
5: Başardık. Başardık. Kardinal ta Roma'dan buraya geliyor. Şerif onun için parti veriyormuş. Partiye kim davetli tahmin et. İzin falan yok İngiliz. Ölünce dinlenirsin. Wood yüzünden buraya geliyor. Yani planımız işe yarıyor.
4: Senin için bunu söylemesi kolay tabii.
5: Kardinal dünyanın en güçlü adamlarından biri. Şerife ne söylemeye geliyorsa söyleyeceklerini duymalıyız.
4: Yani demek istiyorsun ki ben duymalıyım.
5: Müsrif bir parti olacak. Gösterişli bir kostümlü parti. Loxley'nin cazibesini test etmek için de mükemmel bir fırsat. Kuyruğu çektik. Bakalım kim ısıracak.
2: Gel gel, içeri geç, gel. Soğuktan öleceksin. Gelmen iyi oldu. Gelebileceği

0: Seni düşündüm.
1: Villa Kardinal'in partisine davet edildik. Senin işin mi?
0: Belki halktan birkaç kişiye biraz ekmek kırıntısı atmanın politik olarak akıllıca olacağını Şerif'in kulağına fısıldamış olabilirim tabii.
1: Bir daha saraya giremeyebilirim. Bu tek şansımız.
0: Ve bunu değerlendirmeliyiz. Ya Will?
1: Ne yaptığımızı bilmemeli. Bunu onaylamaz.
0: Robin kesin orada olacaktır.
1: Ve?
0: Meryem, bu yaptığımız çok tehlikeli, anladın mı? Duygularımızın bizi riske sokmasını göze alamayız. Sen ve
1: Tak,
0: Rob...
1: biliyorum. Peki sen buna hazır mısın?
0: Hayır.
2: Aa, merhaba.
3: Hadi gidelim. Hadi gidelim.
4: Burada Lord Loxley'sin. Rolünü iyi oyna. İç. Ama sarhoş olma.
5: Oyun bozan.
4: Ama her şeyden önemlisi, kardinalle görüşmek zorundasın.
5: John, bu iş bende. Ben bunun için doğdum, unuttun mu?
6: Vay vay vay. Lord Loxley. Sen zenginlerin süs köpeğinden başka bir şey değilsin.
5: Peki çölde infaz edilecek mahkumlar bitti mi?
6: Yo, yaşlandım ve sıkıldım. Yeni işverenim artık daha seçkin avlar kovalamamı istiyor.
5: İyi eğlenceler o zaman.
7: Harika bir parti değil mi?
8: Evet.
7: Hadi.
8: Hadi daha fazla içelim, hadi. Hadi.
9: Hadi yedi, hadi.
10: Zenginlerden çalıp yoksullara mı veriyormuş? Doğal düzenle dalga geçiyor.
5: Ya onu büyütürsünüz. Sadece eli çabuk bir yan kesici. O gülünç kapüşonu yüzünden de çok çirkin.
11: Acaba savaşa katılmış bir mi? Hı?
5: Yani Haçlı seferlerini.
11: İyi eğitimli olduğu belli. Epeyce cesur. Ateş altındayken tereddütsüz.
5: Şans eseri yaşıyor efendim. Er geç onu yakalayacaksınız.
1: Seçkin insanlar hırsızın devrimine o kadar şaşırmamalı. Bu koşulları siz yarattınız.
5: Meryem. Güzelliğinden dilim tutuldu. Şerif, herhalde Meryem'i tanımıyorsunuz.
11: Ha evet, birçok meclis toplantısında başımızın belası oluyor.
5: Meryem? Sence hırsız kim?
1: İçimizden biri. Önemli olan da bu.
5: Ha, demek onun hayranısın.
1: Çok karakterli biri.
12: Meryem, demek buradasın. Çok uzaklara gitme sevgilim. Davet için minnettarız efendim, gerçekten. Bazı düşüncelerim var. Yoksulların güçlü liderlere ihtiyacı olduğunu ikimiz de biliyoruz. Bizim gibi.
11: Çok doğru.
12: Yoksa Hood gibi suçluları örnek alırlar, öyle değil mi? Evet.
7: Hayır. Bırak beni çekelim.
13: Meyve suyu döktün. Çok
7: bırak
13: üzgünüm
7: beni.
13: Efendim. Affedin lütfen.
7: Şekerlerini.
13: Tamam. Özür dilerim efendim. Evet efendim.
7: Tam bir...
13: Özür diliyorum. Sakarım ben. Öyleyim efendim. Sakarım işte.
1: Hood'u yakalayacağınızdan eminim. Evet, bir hırsızı ancak bir hırsız yakalar.
7: Ben aynından bir
8: tane. Ben de bayağı gülmüştüm.
7: Tamam. Hiçbir yere ayrılma. Tamam mı? Çok eğleneceğiz.

0: Ekselansları.
1: Ayağa kalk, fazla vaktim yok.
2: Odun soygunları savaş planlarımızı tehdit ediyor.
0: Benden teminat mı istiyorsunuz?
2: Korkuyorsun. Korkmalısın da. Neden biliyor musun?
0: Neden beni aydınlatmıyorsunuz Sayın Kardinal?
2: Korku. Tanrı'nın cephaneliğinde en büyük silahtır. Kilise bu nedenle cehennemi yarattı. Robin.
3: Tak. Sen beni ne zamandır tanıyorsun?
4: Çocukluğundan beri.
3: Ve bana güveniyorsun.
4: Tabii ki.
3: Mükemmel. Bu aşağılık pislik bir hırsız. Lord Pembroke'un anahtarlarını çalmış.
5: Neden bahsettiğini bilmiyorum. Üstümü arayabilirsiniz. Üstümde anahtar yok.
6: Locksley haklı, anahtarlarım yok.
0: Bir muhafızı bul ve anahtarını bul. Açabileceği her odayı ara.
6: Sen benimle gel.
2: Bunu açıkla rahip.
5: Ben bir şey çalmadım.
3: O zaman kimin çaldığını biliyor olmalısın ha? İtiraf et.
2: Onu öldürün.
3: Bekleyin.

0: Şey, halk bu solucanı seviyor. Ve bence ölmeyi istiyor. Ölüp onların kahramanı olmak istiyor. Onu öldürmekten beter edelim mi sizce? Kilisesini fethedelim ve onu hemen aforoz edelim. Onu sokağa atalım. Bu onun için kılıçla öldürülmekten daha acı verici olacaktır.
1: Onu yapmayın majesteleri lütfen.
2: Ben yapabilirim ve yapacağım da. Kilise hukukunda yalancılık suçundan meslekten atıldım. Şu rezili gözümün önünden çekin. Bu genç adam da kim?
3: Bu genç adam Locksley'li Robin. Ona çok güveniyorum.
0: Siz Tanrı'nın lütfunun can bulmuş halisiniz Sayın Kardinal.
2: Güzel. Gençler Tanrı'nın kiliseye olan armağanıdır. Yayımızdaki oklarsınız. Ya hayır gitme.
3: Büyük masaya hoş geldin Locksley.
2: Muhut her ne yaptıysa...
3: Onu yakalayacağım.
2: Sessizlik. Araplara destek olmaya devam edip İngiliz ordusunu yenecek ve böylece seninle birlikte iktidarı kraldan alacaksak onlara olan borcumuzu 4 gün içinde yollamamız gerekiyor. Eğer bunu yaparsak mutlak gücü kazanmış olacağız.
3: Ya parayı toplamak için biraz daha zaman gerekirse...
2: Yeterli zamanın vardı şerif. Yapılması gerekeni yapabileceğine beni ikna et.
3: Korkuyu mu görmek istiyorsunuz? Bu gece adamlarımı madenlere baskına göndereceğim. Ve bunu yaptıktan sonra... Halkın elindeki her şeyi alacağım, lazımlıklarından ceplerindeki paraya kadar. Ondan sonra da o iğrenç gece kondularını yerle bir edeceğim. Sırf onlara benim tebaam olduklarını hatırlatmak için bunu yapacağım. Bu sizi tatmin eder mi, ekselansları?
2: Tanrı yardımcın olsun şerif.
4: Benimle.
0: Madenlere gitmeliyiz. Hemen.

0: Bunu nereden bulduğunu sormakla başlayalım.
1: Bunun bir önemi yok.
0: Var tabii ki önemi var. Bu Arapça ve altında da Şerif'in imzası var.
1: Herhangi bir anlamı olabilir.
0: Ya da bir anlamı yok. Bunları nasıl elde ettiğin gün gibi ortadaysa yöntem de yasal değil.
1: Lütfen yapma.
0: Neyi, sadece konuşuyorum.
1: Çocuk değilim ben. Beni azarlama Will.
0: Tamam, bir açıklama şansı vermek için bunları Şerif'e götüreceğim, oldu mu?
1: Ben götürürüm. Güvenebileceğimi bildiğin birine.
0: Aa, yani bana artık güvenmiyor musun?
1: Bak, senin tarzın, bu siyaset şeklin hiçbir şeyi değiştirmiyor. Lütfen anla artık.
0: Bana neye mal olabileceğini durup düşündün mü peki? Bu politik geleceğini mahvedebilir.
1: Bil, ben eyleme geçmekten bahsediyorum.
0: Çok uzun zamandır, yıllardır deliler gibi çalışıyorum ben. Lordların hakaretlerine kulak tıkıyorum. Arkamdan gülmelerine ses çıkarmıyorum. Sırf kendimi bu yoksul hayattan kurtarabilmek ve hayatın bana getirdiklerini elde etmek için. Buna hiç kimse engel olamaz.
1: Korkuyorsun.
0: Ne?
1: Eğer halk gerçekten ayaklanırsa, savaşırlarsa, onları kaybedeceksin. Hood'u seçecekler.
2: Hadi bakalım. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yürüyün!

0: Acele edin hadi.
1: Şu an itibariyle bu madenler Nottingham'ın serveti haline gelmiştir.
0: Hey hadi.
1: Herkes savaş masrafları için olan borcunu ödeyecek. Ferhet edenler vatana ihanet etmiş sayılacaklar.
0: Merhamet edin. Hey, evet, evet. Onlar kesinlikle bizim.
2: Jenny.
0: Hey, durun. Durun, durun. Çabuk, çabuk. Hey, lütfen, lütfen.
2: Kendini adam mı diyorsun?
1: Seninle sonra eğleneceğim.
3: Çok geç kaldık. Sayıları çok fazla.
4: Ne, seninle benim için mi? Bence az bile.
2: İmdat! İmdat!
4: Meryem ellerinde.
2: Hayır! Çıkarın beni! Çıkarın beni! Bırakın beni!
4: Sen önü al. Arka taraf benim. Dur, sen nasıl... Aha, çok akıllıca.
1: İşte aradığım adam.
4: Bu Gizmo. Dön, dön.
5: Sıkı tutun.
1: Geliri. Onu canlı istiyorum.

0: John, sana düz git dedim.
1: Rob!
0: Beni nasıl tanıdın?
1: Sen buna kılık değiştirme mi diyorsun?
0: Ama herkesi kandırmayı başarmıştım.
1: Ben herkes değilim.
0: Dikkat et!
1: Neden bana söylemedin?
0: Şu an bunu mu tartışacağız yani? Eğil!
2: Peşlerinden gidin. Başımız dertte. Tut onu.

Peşimden gelin! Orada işte.

0: Atlayın!
1: Hadi hadi onları kurtaralım. Durmayın hadi acele edin. Evet, evet.
2: İyi misin Meryem? Çabuk,
3: evet.
1: Evet tamam.
0: Sen ve Meryem. Bitirin.
2: Hayır John bekle.
0: Hadi.
3: John. Hadi gidelim. Bekle.
0: Hemen gidin
3: hadi,
0: buradan.
3: Hemen
2: gitmeliyiz. John hayır bekle dur.
3: Hadi acele et. Hadi John. Hemen gitmeliyiz.

0: Hadi hadi çabuk! Durmayın, yakalayın!
1: İyi misin?
2: Biz bittik. İşimiz bitti.
1: Hayır. Şimdi çekip gitmezsen kaybetmiş sayılmazsın.
2: Hepsi John yüzünden. Beni bu işe o sürükledi.
1: Seni seçmesinin nedeni vardı.
2: Ne nedeni vardı?
0: Kanlı istiyorum onu! Tamam mı?
2: Tek istediğim seni tekrar kazanmaktı. Ben sandığın kişi değilim. O sadece bir maske.
1: Ben seni tanıyorum. Locksley bir aldatmaca. Madenlerde grizo denen bir şey vardır. Basit bir kıvılcım patlamaya yol açar. Sen halk için busun işte.
2: Ben mi?
1: Sen değilsen. Kim peki? Şimdi değilse ne zaman?
2: Şerif, kardinal, hepsi bir şekilde Araplarla işbirliği
1: evet,
2: içinde.
1: Evet, elimde kanıtı olabilir.
2: İnsanlar bunu
1: bilseler
2: bilse...
1: Bilseler savaşırlar. Doğru bir liderle.

0: Hırsızı ele vermemi bekliyorsanız en azından biraz saygı gösterin bari. Döverek konuşturun.
1: Hayır. Sırf bana nispet için ölürsün. İnsanlar ölümden korkan tek türdür. Sadece acısından değil, nihai oluşundan. Bizi böceklerden ve köpeklerden ayıran şey bu. Ancak Araplar ölümden korkmaz çünkü peygamberiniz size ölüm sonrası bir cennet vaat etti.
0: İnançsız bir insan yalnızdır.
1: Özgürdür. Kıyamet yoksa günah da yoktur.
0: İnanç. Biz ölümü cesaret ve onurla karşılarız.
1: Sahi mi? Çünkü öğrendiğim kadarıyla bana oğlunun canını kurtarmak için yalvardığını söylediler. Kafası boynundan ayrılana kadar kafa kesmek garip bir olaydır. Çünkü o ara gözler görmeye devam eder ve zihin ölümü inkar etmeye çalışır. Sadece birkaç saniyeliğine de olsa oğlunun son anlarında ne düşünüyor olabileceğini gerçekten merak ediyorum. Herhalde şöyle bir şeydir baba. Beni neden buraya getirdin? Baba korkuyorum. Baba beni neden kurtarmıyorsun? Eğer bana hırsızın adını söylemezsen sana kan içiririm ve seni yakarım. Hiçbir zaman cenneti göremezsin. Ama bana adını söylersen seni hızlı ve temiz bir şekilde öldüreceğime söz veriyorum. Oğlunun yanına giderim.
2: Şerif.
1: Aa, bu kadar inançlı olmana sevindim. O yüzden inancını kırmak daha eğlenceli olacak.
0: Ben bir katilim. Doğduğumda bu savaş vardı. Ama hiç ölümü senin kadar çok hak eden birini görmedim. Tanrı'ya inanmak isteyeceksin, yüzünü görmek isteyeceksin ve bir şeyin seni kurtarabileceğini düşüneceksin. Ama benim yüzümü göreceksin ve göreceğin son şey o olacak. Sak et alak.

0: Will.
1: Bay Tillman, herkes hazır.
2: Sağ ol Penny.
0: Neler oluyor?
2: Madenlerden ayrılıyoruz. Dün gece olanlar sonra yine olacak. Gelmeye devam edecekler. O insanları iyi tanıyorum.
3: Bırak gelsinler ve hepimizi öldürsünler. Ben kaçmıyorum.
2: Dinleyin, sizi anlıyorum ama paniklediğimizde...

0: Haklı Bil, kalıp savaşmalıyız.
1: Neyle? Kazmalar ve küreklerle mi? Şehir tecrit altında, sıkı yönetimdeyiz. Bakın, mahkum olarak ölebiliriz ya da geri çekilir ve
2: bir seçeneğiniz
1: kalır.
2: Daha var.
1: Kendi seçimlerimizi kendimiz yaparız. Yaptığın soygunların sadece Şerif'in bize savaş açmasına neden oldu. Burada konuşma hakkın yok.
2: O zaman size yüzümü göstereyim.

0: Ne etkilenmemizi mi bekliyorsun? Loxley'nin lordu yükseklerden aşağı inip biz köylülere ne yapması gerektiğini söylemeye geldi. Sana bir şey söyleyeyim, burası senin malikanen
1: değil. Bırak konuşsun.
2: Evet evet, kesinlikle konuşması gerekiyor. Bırakın konuşsun.
3: Dört yıl önce bir yalancının davası için savaşmaya gittim. Kalbimi burada bıraktım ve döndüğümde hiçbir şey kalmamıştı. Buradaki soru şu, size ait olanı almak için ne yapardınız? Herhalde servetin yeniden dağıtılmasını isterdiniz, öyle değil mi?
2: Evet, evet, çok haklı.
0: Şerif zaten elimizdeki her şeyi aldı.
3: Şerif ve kardinal düşmanla birlik olmuş İngiltere'nin başına çorap örüyor. Planlarının tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama sizin paranızı güvendiklerine eminim. Arabistan'a gönderilecek paradan bahsediyorum, 3 gün içinde.
1: Tabii biz onlara engel olmazsak.
2: Tabii ki, tabii ki yapabiliriz, evet. Yapabiliriz bunu.
3: Bazıları zenginlerden çalıp yoksullara verdiğimi söylüyor. Ama zenginler sizden çalıyorsa asıl hırsız kimdir? Ben Loxley Lord'u Robin'dim. İngiltere Kralı'nın bayrağı altında savaşan bir asker. Sonra Hood oldum. Bana hırsız da deseniz, Lord da deseniz fark etmez. Tek bildiğim, sizin yardımınız olmadan ben bir hiçim. Bu bizim haçlı seferimiz. Ve her birimizin ayağa kalkması gerekiyor. Yoksa hep birlikte batacağız.
4: Bence onunla gidelim.
2: Evet, gidelim. Gidelim, evet.
0: Bakın, dinleyin, beni dinleyin. Mantıklı olmamız gerekiyor. Nerede yemek yiyeceğiz? Nasıl sığınacak bir yer bulacağız?
3: Sana bunu daha önce söyleyemedim. Onlar için neler yaptığını biliyorum. Biliyorum, sana hayranlar. Ama bundan sonra olacaklar sen olmadan asla gerçekleşmez. Partideyken seni oradan kurtarabilmenin başka bir yolunu bulamadım. Bunun için çok üzgünüm, affet.
5: Üzülme.
3: Tak. Seni mesleğinden ettim.
5: Evet, ettin. Beni özgür bıraktın. Hadi ama hadi. Şeytana pabucunu ters giydirmeliyiz. Arap bir generale ödenen 10.000 altın Nottingham şerifinin izniyle, evet 20.000, 40.000 bu ödemeler yıllar öncesine kadar gidiyor.
3: Eğer o parayı alırlarsa bittik demektir.
5: Onları durdurursak bitmeyiz.
3: Senin sadece mütevazı bir rahip olduğunu sanıyordum Tak.
5: Evet, yani para hazineden çıktıktan sonra kardinalin adamlarına teslim edilmeden önce katedralde durup dua edecekler.
3: O zaman soygunu orada yapacağız.
0: Şerif'in bütün okçuları o konvoyda olacaktır.
5: Mutlaka kalabalık bir grup olacak. İyi silahlanmış seçkin katiller şehirdeki sokaklarda tecrit altında. Yani sürpriz diye bir şey olmayacak. Kurbanlık koyunlar gibi olacağız. Bu
0: intihar, evet anladık. Peki buna ne diyorsun? Asker.
3: Loxley malikanesinde toplanalım. Bizimle olan herkesle.
1: Rob. Herkes burada.
2: Bilmiyorum bak. Buraya neden geldin? Neler oluyor sence ha? Hiçbir fikrim yok dostum.

O yakalanmadığı sürece param güvende sayılmaz. Bu tür işler için ihtiyacın olan cesareti yoksa çölde mi bıraktın sen? Kanının Nottingham sokaklarında akmasını istiyorum. Kanın içinde farelerin yüzmesini istiyorum. Köpeklerin sokaklarda kanını yalamasını istiyorum. Benim hayatım o arabaya bağlı.

0: Buna hazır mısın Will?
1: Bana o kapüşonluyu getirene 1000 sterlin vereceğim. Bu aşağılık heriflerden biri kim olduğunu biliyor.
2: Evet, başlıyoruz.

Hadi at Will. At şunu.

0: Beni şu lanet ateşin içinden çıkarın.
1: Bunun olması normal mi?
2: Evet, elbette.
0: Hizaya geçin.

0: çalıyorlar. Öldürün!
1: Meryem!
2: Yüzünü çevir.
3: Asla.
0: Aşağı inin. Hemen aşağı inin. Gizmon, hemen aşağı.

0: Loxley.
1: Bunu yapmak zorunda değiliz.
0: Öyle mi? Öldür beni. Öldür beni.
2: Seni Loxley. Öldürmeyeceğim. Çölde hayatımı kurtardın. Canını alacak değilim.
0: Ben Tanrı'nın askeriyim Loxley. Benim hak ettiğim...
3: Hak etmişti.
4: Bana yardım edin hadi.
2: Hadi ormana götürün. Hadi. Dikkatli olun. Hadi hadi hadi acele
4: tamam,
2: edin.
4: Tamam hadi.
2: Will nerede? Şimdiye kadar gelmeliydi.
3: Planı biliyor, gitmeliyiz.
2: Ben onu bulurum, sen onlarla git.
3: Nottingham'ın en çok aranan adamısın. Oraya dönmen intihar olur.
2: Ya hepimiz kurtulacağız ya da hiçbirimiz.

0: Tak, Will'i gördün mü?
1: Senin de teknede olması gerekiyordu.
2: Will! Will! İyileşeceksin.
3: Biliyorum. Sizi gördüm. Sana sahip olabilir. Çekil git şimdi. Defol!
1: Onu malikaneye götüreceğim.
0: Herkesi çıkarın.
2: Peki ya sen?
0: Gidin dedim.

0: kaçmayı bırakın artık. İstediğiniz, aradığınız adam benim. Artık kaçmak yok. Artık saklanmak yok. Artık saklanmayacağım. Kendimi feda etmen bu çılgınlığı durduracaksa buradayım.
1: Hadi çabuk çabuk yakalayın şunu.
0: Hadi. Hadi.
2: Şehrim kuşatma altında. Gerçekten yapabileceğiniz başka bir şey yok mu yani? Loxley. Başıma büyük sorunlar açtın evlat.
3: Yavaş ol, sorunların daha yeni başladı Şerif. İhanet ettiğini herkes öğrenecek. Tabii kardinalin ihanetini de. Sence vatan haini olduğunu öğrenince kraliyet ne yapacaktır sana? Ha? Sence sadece kellini mi alırlar? Yoksa önce süpürge sapıyla mı döverler?

0: Şimdi seni kendi pisliğinde pişireceğim evlat. Meryon'u hamile bıraksınlar diye Arabistan'a göndereceğim ve sonra da...
1: Bana bak, gözlerime bak.
0: Lütfen Tanrım.
1: Tanrı burada değil, sadece ben varım.
0: Seni namussuz, ben Nottingham şerifiyim.
2: Artık değilsin. Seni öldürmek de amma zormuş şu. Tabii bunun için şükrediyorum, o ayrı.
3: Aa, bitmedi mi daha?
2: Tamam, herkes gelsin. Yorgun olduğunuzu biliyorum. Ama devam etmemiz gerekiyor. Gece olduğunda gizlenmek istiyorum.
4: Sherwood'da görüşürüz.
2: Tamam, orada görüşürüz. Ve bu bizi kanun kaçağı yapacak. Yani arınmak isteyen varsa muhtemelen... Biraz geç oldu. Dur, sana yardım edeyim.
4: Geçin bakalım.
1: Aslında kanun kaçağı olduğumu öğrenmek beni biraz şaşırttı. Bu başıma gelen en heyecan verici şeylerden biri. Aslına bakarsak ilk büyük heyecanım
2: bak,
1: bu.
2: Bak Meryem, çölde olduğum zaman düşündüğüm tek şey dönüp seninle olmaktı. Malikanemizde oturmak, yiyip içmek ve başka bir şey yapmamaktı. Ama şu an bir kanun kaçağıyım. Ve tabii bir de devrim lideriyim. Bunu hiç beklemiyordum.
5: Ben bekliyordum.
1: Ben tak bu arada.
6: Yahya, ev numar.
1: Ne? Ben çevirisini yapsam sakıncası olur mu sana John desem?
7: Mükemmel bir son gibi geliyor değil mi? Ama öyle değil. Kader devreye girer. Ve bir hikaye biterken bir başka hikayenin başlaması da hayatın cilvelerinden biridir.
6: Seni bulduğuma çok sevindim. Çok şeyi feda ettin ama halkının sana ihtiyacı var. Elbette bu karanlık günlerden aydınlığa çıkartman için. Sana bir pozisyon teklif ediyorum. Nottingham'ın en yüksek makamı için. Eğer kabul edersen, kilise sana sonsuza kadar minnettar olacaktır. Ve ben de tabii.
8: Sevgili halkım, hırsızın, ortaklarının ve yağmacıların kaçıp gizlenmeye başladığı günden bu yana değerli şerifimizi toprağa vermek zorunda kaldık. Ancak Nottingham hala isyan yüzünden için için yanmaya devam ediyor. Ben de ateşle vaftiz oldum ancak neden olduğu şey için minnettarım. Çünkü yeniden asıl görevime dönmemi sağladı. Nottingham şerifi olarak barışı sağlamaya hizmet edeceğim. Ve bu ancak bu şekilde bitecek. Bu da benim kapüşonlunun cesedinin üzerinde durmamla.
2: Büyük masaya hoş geldin, şerif.

0: başları yer kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: efendim şu anda Foça'nın turistik çarşısındayız. Çarşıyı gezmeden asla ve asla olmaz. Küçük limanın hemen yanındayız. Burası son derece merkezi bir yer. Özellikle akşam saatlerinde hediyelik eşya dükkanları çok kalabalık oluyor. Foça'ya tatile gelenler gündüz denizin, kumun, plajın, güneşin tadını çıkarıyor. Akşam da böyle balığını yiyor. Efendim keyifli keyifli geliyor. Hediyelik eşya dükkanlarını geziyor. Tabii ki efendim burası İzmir Foça. Deniz kabuklarından, deniz yıldızlarından, midyelerden çok güzel hediyelik ürünler yapılmış. Ve efendim Foça'nın gel değirmenleri, işte onları da hediyelik eşya dükkanlarında bol bol görüyoruz. Bakalım şöyle başka neler var. Turistik çarşıyı şöyle sizlerle birlikte gezelim. İşte efendim turistik çarşılarda alışkın olduğumuz hediyelik ürünler, rüzgarlıklar. Evet, bunlar turistik çarşıların olmazsa olmazı. Böyle nazar boncuklu, deniz kabuklu, rüzgarlıklar, hepsi çok güzel. Magnetler, onda da Foça'nın yel değirmenleri bol bol işlenmiş. Evet efendim, alıyorsunuz işte Foça hatırası, yanınızda götürüyorsunuz. Başka neler var, şöyle bir gezmek istiyorum. Deniz kabukları, medyalar efendim ağırlıklı olarak işte onlardan böyle hediyelik ürünler yapılmış. Hepsi çok güzel. Özellikle yabancı turistler tarafından böyle deniz kabuklarıyla, midyelerle, deniz yıldızlarıyla yapılan ürünler büyük ilgi görüyor. Evet Ayhan Bey, yerli turist ne alıyor, yabancı turist ne alıyor?
1: Şimdi genellikle önce
0: şöyle bir gezelim. Şurada çok güzel ürünler var. Ben bunları çok beğendim.
1: Evet. Deniz kabuklarından yapılan bir sanat eseri diyoruz biz bunları. Çok özel, her yerde de bulunmayan kaliteli ürünler.
0: Ama çok şirin. Bakar mısınız değerli izleyenler? Harika. Harika.
1: Genelde değirmenlerimiz, magnetlerimiz.
0: Evet. Değirmen önemli bir sembol.
1: Deniz kabukları, seramiklerimiz.
0: Evet, burada gemiler var. Tabii. Onlar da çok güzel. Evet. Gemiler, tekneler. Gemiler,
1: el yapımıdır onlar.
0: Evet, tamamen el emeği, göz nuru.
1: Taş ocaklarımızda seramikler işleniyor. Çünkü buraya çok yakın, Menemen'de yapılıyor. Evet. Taş ocaklarımız, seramiklerimiz güzeldir yani. Burada hep yolluyunca da fiyatları uygun tutmaya çalıştıkça da.
0: Evet, seramikler satıyoruz. Çok güzel. Turistik çarşılarda efendim her yerde görüyoruz.
1: Çok yakın bize, Menemen'dedir ocaklar.
0: Evet Ayhan Bey, bir kez daha soruyorum. Yabancı turist ne istiyor? Yerli turist ne istiyor?
1: Yerli turist önce magnet arşivini yapmak istiyor. Evet. Her gezdiği yerden bildiği en uygun magnetlerle alışıyor.
0: Yani ben.
1: Ve yerel ürünler. Değirmendir, gemidir, deniz kabuklarıdır.
0: Zaten buraya gelince Foça'ya özgü sembollerden oluşan, sembolleri taşıyan hediyelik ürünleri tercih etmek
1: biraz
0: lazım.
1: Biraz da bujiterimiz de var, çok hafif de olsa. Bayanlar meraklı bujiterimiz.
0: Kadınlar sever öyle takıyı tukuyu. Evet, her yerde var.
1: Genelde gördüğünüz gibi işte yerel.
0: Evet efendim, çok bir bakın tavana, bakın şöyle Bekir göster. Rüzgarlıklar böyle nerede yapılıyor onlar?
1: Onlar
0: İtal mi?
1: İtal.
0: Çok güzel ama.
1: Endonezya'dan.
0: Olsun, İtal olsun. Tamamen yani deniz kabuklarıyla, midyelerle. Evet, çıkarıyor. Bayılıyorum öyle rüzgar estiğinde ben onları. Bir daha ve değerli izleyenler, burada da birbirinden güzel lambalar var. Efendim Foça evleri böyle mükemmel lambalara dönüşmüş, rengarenk. Bakar mısınız? Bayıldım, bayıldım. Kim yapıyor onları?
1: Bunları karı koca güzel sanatlar mezunu bir çiftimiz. Evet. Kendileri ithal yapken yapıyorlar. Evet. Türk yapımı tamamıyla. Ve dünyaya satıyorlar yani.
0: Ama çok güzel, ellerine emeğine sağlık kim yapıyorsa. Ve kupalar Foça, Foça, Foça.
1: Evet. Foça'nın.
0: Foça her yerde. Seçin, beğenin, alın. Aslında turistik çarşıda her bütçeye uygun hediyelik ürün var. Efendim hiçbir şey alamıyorsanız bir magnet alın, açacak alın, üzerinde Foça yazan açacaklar. Bir kupa alın, yani fiyatlar makul, fena değil. Satışlar nasıl?
1: Satışlar gayet iyi. Yani hafta sonları günübirlik müşterimiz çok ağırlıklı. Yerli müşterimiz daha çok. Evet. Yabancı müşteri biraz daha sezonu var. Evet. Ama gayet iyi yani.

Efendim burası Marsilya Meydanı, burası Rum Mahallesi. Eskiden burada Rumlar yaşarmış ve bu evlerde Rum evlere foça taşından, tüf taşından inşa edilmiş evler inanılmaz güzel. Marsilya Meydanı Foça'nın en güzel yerlerinden biri yerleşim anlamında. Efendim evlerin kapıları rengarenk, pencereler, güneşlikler rengarenk, o kadar güzel ki. Ve evlerin önünde rengarenk begonvil çiçekler var. Evet değerli izleyenler, Foça çok güzel. Foça evleri inanılmaz güzel ve Marsilya Meydanı'nda bulunan Rum Mahallesi'de Foça'ya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olmalı. Buranın çok farklı bir ambiyansı var. Ben çok beğendim. Burada da Foça'nın genelinde olduğu gibi balıkçı restoranları var. Ama burası böyle çok dar bir alan, sıcak, samimi bir yer ve her tarafta Rum evlerini begonvil çiçekleriyle bütünleşmiş rengarenk Rum evlerini görmeniz mümkün.

0: Sefer programımız devam ediyor. Efendim Belgin şefimizle birlikteyiz. Belgin şefimiz çok lezzetli balık yapıyor. Efendim kopez yapacağız. Kopez balığı yapacağız. Başka hiçbir yerde ama hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz bir balık. Buraya özgü Foça'da çıkıyor ve bu balık yoğurtlu balık. Şimdi kopez balığı Foça'dan başka hiçbir yerde yok.
1: Çıkmıyor. Bu bizim
0: yöresel
1: bir balığımız.
0: Kopez mi, gobez mi?
1: Şimdi bunu 3 çeşit söyleyen var. Gopez diyen var, kopez diyen var, küpez diyen var.
0: Ama genelde kopez deniyor.
1: Genelde kopez balığı
0: kopez
1: deniyor.
0: Kopez, yoğurtlu balık. Efendim evet. Kopez balığı Foça'ya özgü. Bakalım nasıl yapılıyor? Kopez balığımız var. Nasıl bir balık bu? Yağlı mı, yağsız mı?
1: Orta yağlı bir balığımız.
0: Orta yağlı kopez evet. Balığımız efendim. Hı-hı. İşte kılçığı alınmış, temizlenmiş, bir güzel doğranmış. Baharatlarımız var, tereyağımız, yoğurdumuz var. Ve tavamıza yağımızı
1: bol
0: aldık.
1: Yağ, bol yağda kızartacağız şimdi.
0: Bol yağda kızartacağız. Hı-hı. Kızaran bir balık. Ay çok merak ettim. Yoğurtlu balığı, kopez balığını şöyle olsa da bir tadına baksak. İzleyenler de eminim merak ettiler. Değerli izleyenler çok değişik bir tarif. İnanın başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir tarif, göremeyeceğiniz bir balık türü. Efendim ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Foça'ya özgü kopezin yapılışını sizin kadar ben de inanın çok merak ediyorum. Birazdan Belgin şefimiz yapacak ve tadına bakacağız. Buralısın değil mi Belgin şefim?
1: Buralıyım evet. Evet. Babamlar aslen, dedelerimiz aslen Foça Bağrısı'ndan. Hı hı. Ve babam annemle tanışıyorlar ama Karşıyaka'ya yerleşiyorlar. Ben doğum evimde Karşıyaka'lıyım.
0: Karşıyaka'lısın.
1: Ama tabii kökümüz Foça.
0: Foça. Hı hı. Foça güzel, Karşıyaka çok, güzel, İzmir evet. Güzel, Ege güzel aslında. Biraz daha genişletelim. Bizim ülkemizin her tarafı çok
1: her
0: güzel.
1: Yeri çok güzel.
0: Bizim ülkemiz cennet ama Foça'da cennetten bir köşe.
1: Çok.
0: Kaç yıldır yapıyorsun bu işi?
1: Ben bu işi 5 yıldan beri profesyonel olarak yapıyorum.
0: Şefsin.
1: Şefim.
0: Bravo.
1: Evet.
0: Uzmanlık alanın balık mı?
1: Uzmanlık alanım sıcak yemekler.
0: Sıcak yemekler.
1: Sıcak Türk mutfağı diyelim. Evet. Türk her mutfağı üzerine eğitim aldım.
0: Her türlü yemeği
1: Türk
0: yapıyorsun.
1: Türk mutfağı üzerine eğitim aldım. Ama asıl mesleğim ben ziraat mühendisiyim.
0: Oo.
1: Yani ben bu işi tarladan tabağa taşıyanlardanım.
0: Belgin şefim Foça senin için çok isabetli bir yer.
1: Çok.
0: Çünkü tarımsal
1: evet.
0: Anlamda inanılmaz zengin. Bir zenginliği
1: çok
0: var
1: zengin.
0: Foça'nın. Efendim çeşit çeşit ot yetişiyor burada
1: çok.
0: Ve işte Belgin şefim de o otlarla nefis mezeler yapıyor, yemekler yapıyor. Şimdi ne yaptık? Balığımızı kızgın yağa attık, bol yağ.
1: Evet.
0: Evet yapılışı pratik.
1: Çok basit.
0: Uzun
1: çok,
0: sürmüyor, basit.
1: Çok basit.
0: Çekimden önce Belgin şefimiz Belma Hanım hemen dedi 3-5 dakika içerisinde kopez balığını yapacağız dedi. Sunumu hazırlayacağız dedi. Ben şöyle çekiliyorum.
1: Lütfen.
0: Biraz yağlar sıçramaya başladı.
1: Sadece bunun Belman bir şeyi
0: yağladı mı şöyle bakayım.
1: Yok, olmadı.
0: Olsun,
1: balığımızın kılçıklarını alma aşaması birazcık zahmetli oluyor.
0: Zor mu oluyor ayıklaması?
1: Çok az.
0: Aldın mı?

0: Aldık ama aldık. İyi olmuyor.
1: Hiçbir tane kılçık
0: yağlar içinde. Evet.
1: Belgin şefim yoğurdumuz sarımsaklı mı?
0: Sarımsaklı.
1: Sarımsaksız mı?
0: Sarımsaklı yoğurt koyuyor. Bu özelliği sarımsaklı olması yoğurdu.
1: Ateşimiz bayağı yüksek.
0: Evet, çünkü birden kızarması gerekiyor bunun.
1: Ay lokum gibi oldu kopezler.
0: Neden? Neden ateşimiz yüksek bunun? Balığımız suyunu salmasın. Suyu içinde kalsın.
1: Yağımızın kızgın olması lazım ve balığımızın birden atar atmaz pişmesi lazım.
0: Evet.
1: Vallahi lokum gibi oldu. Puf puf kabardı. Sizin var ya puf böreğiniz. Onun gibi kabardı.
0: Tamam. Zaten.
1: Tamam, pişti mi bu kadar?
0: Pişti.
1: Tamam.
0: Şimdi bu üzerine tereyağı eriteceğiz Belma Hanım.
1: Efendim biraz kalorili. Bol yağda kızarttık. Üzerine tereyağı eritiliyor. Yani lezzetinden yenmez bu balık. Sever mi poğaçan, kopeze?
0: Çok çok çok.
1: Yapar mısınız?
0: Çok yaparım.
1: Evlerde mi yapılır, mekanlarda mı yapılır?
0: Evlerde de çok. Evlerde çok yapılıyor, mekanlarda da yapılıyor.
1: Yöresel bir lezzet, yıllardır çok yapılıyor. Kopez balığı var mı şu anda?
0: Var.
1: Denizde bol
0: var
1: mu?
0: Var, şu anda var.
1: Ne güzel, tutun tutun yapın kopezlere.
0: Evet.
1: Zaten sarımsaklı yoğurdun girdiği her şey çok güzel olur ama sarımsaklı yoğurt işte ne bileyim makarna da olur, meze de olur.
0: Mantı da oluyor.
1: Mantı da olur. Böyle balığa sarımsaklı yoğurt ilave edildiğini ilk kez görüyorum. Burası foça. Kopez yapıyoruz. Buranın olmazsa olmazı. Vallahi çok duyduk. Çok İnanın çok merak ettim yapılışına. Geldiğimiz günden itibaren bir kopezdir gidiyor dedik. Neymiş bu kopez? Ama bence güzel bir şey.
0: Şimdisi tattıracağız.
1: Tamam, tadacağız. Hı-hı. Evet, tereyağımızı eritiyoruz efendim. Ortamımız gibi. Tereyağımız da doğal. Vallahi tamamen.
0: Hayvancılık da çok fazla bizim poçamızda.
1: Ne var?
0: Süt ürünleri çok fazla. Yoğurdumuz zaten çok meşhur.
1: Poçanın yoğurdu
0: poçamız
1: çok.
0: Poça yoğurdumuz var zaten.
1: Yoğurdumuz da foça yoğurdu.
0: Evet,
1: onu da
0: poça
1: söylemek
0: yoğurdu
1: lazım. Atlamamak lazım. Poçanın yoğurduyla kopez çok yapıyoruz. Poçanın yoğurdu çok lezzetli.
0: Çok.
1: Cidden çok lezzetli. Böyle çok yoğun, ev yapımı bir yoğurt. Ve efendim her yerde kullanılıyor. İşte ayran yapılıyor yemeklerin yanında, evet, mezelerde ve kopezde poçanın yoğurdu kullanılıyor. Evet, tereyağımızı erittik.
0: Erittik tereyağımızı.
1: Kırmızı toz biberimizi de attık.
0: Ocağımızı kapattık zaten.
1: Bu da çok şimdi güzel olur böyle çorbalarda, çok, mantılarda, makarnalarda
0: çok,
1: bayılırım
0: çok
1: ben. Yani bana efendim makarnayı haşlar, üzerine sarımsaklı yoğurt böyle tereyağında kavrulmuş kırmızı biber, tamam, başka hiçbir şey istemem, ben çok severim. Bir dakika, bir dakika şimdi bu çok enteresan. Dur, devam edelim de şöyle
0: şimdi
1: sindire sindire şöyle balığa sarımsaklı yoğurt nasıl dökülürmüş izleyenlere şimdi gösterelim.
0: Şimdi biz ne yaptık? Balığımızı bol yağda kızarttık.
1: Şöyle, tamam.
0: Sarımsaklı yoğurdumuzu önceden hazırladık.
1: Tamam, şurada. Evet, gösterelim.
0: Şöyle gezdiriyoruz.
1: Bir itinayla sarımsaklı yoğurdumuzu kopez balığımızın üzerine döküyoruz. İnanılır gibi değil. Balık ve yoğurt. İşte poçanın balığına sarımsaklı yoğurt böyle bir güzel dökülüyor efendim.
0: Şöyle de gezdim ben
1: Aa, bu bildiğim benim sevdiğim makarna gibi oldu valla.
0: Aynen öyle. Evet. Evet, buyurun.
1: Belgin
0: efendim,
1: şefim.
0: Afiyet olsun.
1: Sen ne yaptın şefim?
0: Afiyet olsun.
1: Görüntü çok güzel. Görüntü çok güzel. Zaten yemek dediğin hem göze hem damağa hitap etmeli.
0: Çok, evet.
1: Damak çatlatan mükemmel bir balık, kopez balığı. Soslusundan, sarımsaklı yoğurtlusundan. Ben bunun tadına bakmaz mıyım?
0: Lütfen.
1: Ölüyorum meraktan. Ölüyorum. Vallahi günlerdir kopez kopez kopez nihayet. Efendim yaptık ve tadına bakacağız. Yani bir kere bunun içinde sarımsaklı yoğurt var. Ben kesin severim. Kesin severim. Balık da severim. Sos var, sarımsaklı yoğurt var. Daha ne olsun? Kılçık yok değil mi?
0: Yok, sıfır kılçık.
1: Ayıklaması biraz zormuş. Ya gelirse şimdi kılçık.
0: Gelmez. Onun garantisini veriyorum size.
1: Foça'ya özgü kopez efendim. Foça'dan başka hiçbir yerde asla ve asla yok. Bakalım nasıl olmuş. Ben bu kopeze ölürüm. Cidden ölürüm.
0: Afiyet olsun.
1: Çok güzel.

0: Efendim Foça adeta cennetten bir köşe. Foça'da gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Yapılacak çok fazla şey var. Ancak buraya geldiğinizde efendim denizin üzerinde keyifli bir tekne gezisi mutlaka yapmalısınız. Evet, teknemizle birlikte küçük deniz limanından açıldık. Efendim Orhan kaptanımızın ve Osman kaptanımızın misafiriyiz. Evet, Orhan kaptanım merhabalar.
1: Hoş geldiniz tekrar
0: hocamıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, şu anda bulunduğumuz tekne gezinti teknesi.
1: Evet, ailemize ait gezinti teknemizde Foça'mızın en kıymetli yeri Siren Kayalıkları'na getirdik sizi.
0: Ünlü Siren Kayalıkları.
1: Siren Kayalıkları'ndayız.
0: Evet.
1: Çünkü Siren Kayalıkları Yunan mitolojisinde de ismini ön plana çıkarmış. İnsanlar binlerce yıl önce de burayı bu güzelliklerden etkilendiğini zaten öykülerine, hikayelerine eklemişler. Sirene Kayalıkları diye geçmekte.
0: Hı hı.
1: Sirene Kayalıkları bir deniz kızı türü olan, bayan başlı kuş vücutlu olan mitolojik yaratıklar.
0: Evet.
1: Ve buradan geçen denizcilere çıkardıkları çok çekici bayan sesleri üzerlerine çekerek oluşturdukları fırtınayla da
0: evet,
1: bu bölgeden diğer tarafa geçmelerini engelleyen, suların altındaki kayalıklara teknelerini çarparak batmalarına yol açan,
0: evet,
1: ama bundan da etkilenmek istemeyenlerin kulaklarına bal mumu tıkayarak bu noktadan geçtiklerini öyküye, hikayeye ekleyen bir konu.
0: Evet Orhan kaptanım, Siren Kayalıklarından ve folklardan bahsetmişken tabii ki Badem'i de atlamamak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Basında bayağı yer almıştı. Sevimli fokumuz Badem. Efendim eminim hepiniz biliyorsunuz. Evet, Badem'le buranın ilişkisi nedir?
1: Badem 2006 yılında Didim sahillerinde bir haftaya yakın bir açlık döneminden sonra ele geçirilmiş, insanlarca bulunmuş bir yavru fokumuz. Rahmetli Mustafa Koç'un önderliğinde daha çok Foça'da bir rehabilitasyon merkezi kurulmakla birlikte,
0: evet,
1: onu doğal yaşama uygun pozisyonda olabildiğince yaban bir şekilde denize salabilmek için,
0: evet, bakımı
1: uğraşılmış, bakımı yapılmış, işte canlı balıklar havuza salınarak canlı ahtapotlar balık yakalamasını, evet, öğrenebilmesi
0: için.
1: Foklar ahtapot
0: seviyormuş, bunu da öğrenmiş,
1: evet,
0: olduk.
1: Havuza salınarak onun belli bir zamanlı, yani daha çok ergenliğe dönecek kadar olan zamanlı, bir yıla yakın bir zamanlı bizimle birlikte geçirdi Foça'da.
0: Bir yıl
1: Foça'da
0: burada kaldı.
1: Evet, yapay bir havuzun içinde, evet, olabildiğince yaban şekilde, insanlardan uzak bir şekilde buradan sonra da denize salınmış bir yavru fokumuz.

Evet değerli izleyenler, Foça'da denizin üzerinde tekne gezisi yapmak inanılmaz keyifli. Efendim gezintimiz boyunca çok güzel yerler var, çok güzel yerler gördük. Müthiş güzelliklere tanıklık ettik ve şu anda Siren Kayalıkları o kadar yakın ki sanki elimizi uzatsak tutacağız. Tamamen tüf yapı. Evet, Orak Adası, Siren Kayalıkları ve tam karşıda Atatürk Adası var. Efendim inanılmaz enteresan bir görüntü. Atatürk Adası Atatürk'ün silüeti şeklinde tamamen tüf yapıdan oluşmuş. Doğanın mucizesi, Allah'ın mucizesi. Evet, görülmeye değer çok fazla ada var. Orak Adası, Fener Adası, Siren Kayalıkları ve Atatürk Adası şu anda önümüzde tüm güzelliğiyle. Efendim sanki Atatürk'ün silüeti var şu anda karşımızda ve tamamen tüf yapının doğal koşullarda şekillenmesiyle oluşmuş inanılmaz bir görüntü. Evet, Atatürk Adası'na doğru ilerliyoruz. Şu anda Atatürk, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tam karşımızda. Atatürk'ün silüeti bize bakıyor. Evet, burası İzmir, Foça.

0: Masal gibi mükemmel bir ortamdayız. Her yer yemyeşil, hava tertemiz ve her yerde palmiye ağaçları var. Evet, keyfimiz yerinde. Efendim, bir tarafımda Emine Bacı var, bir tarafımda Belgin Şef'im var ve gözleme yapacağız. Emine Bacı buralarda çok ünlü, çok seviliyor ve çok güzel gözleme yapıyor. Yıllardır Foça'da kendisinden rica ettik. Bugün de bizim için gözleme yapacak. Ama bu gözleme başka bir gözleme. Efendim, bildiğiniz gözlemelerden değil. Emine Bacı, nasılsın?
1: İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız?
0: Biz neredeyiz? Vallahi burada olmak güzel. Güzel. Yani burası cennet. Şanslısınız. Evet, memleketiniz çok, çok güzel. Buralısın güzel. Değil mi Emine Bacı?
1: Ben Balıkesirliyim ama Foça 65 sene oldu. Buradayım yani.
0: Buralı olmuşsun artık.
1: Buralı oldum artık. Evet.
0: Şimdi efendim nefis gözleme yapıyor. Emine Bacı'mız. Şimdi neyle yapacağız?
1: Ebegömeci var.
0: Abi şöyle bir göster Emine Bacı. Alalım. Tabağı alalım buraya şöyle.
1: Ha, evet.
0: Efendim bakın, mis gibi doğal yöresel ürünlerle gözleme
1: mantar
0: yapacağım.
1: Mantar var, ebegömeci var, ısırgan var, çok karışık oğlan kolu var.
0: Söyle, oğlan kolu.
1: Oğlan kolu
0: buraya
1: var.
0: Buraya özgü bir ot.
1: Evet,
0: tamam.
1: Evet. Kafkali de var. Bazı yerde karı koca barıştıran derler.
0: Karı koca barıştıran.
1: Bazı şey pazı var, kuru evet. Pazısı var. Yine de şeyler var. Sirken var, istifli var.
0: Of, of, of. Efendim buraya özgü çeşit çeşit otlar var. Hepsi çok lezzetli. Adını duymadım. Mantar bir defa var. Duyduğum otlar var. Saydı biraz önce Emine Bacı. Mantar var ve yöresel peynir var. Vallahi bu gözleme tadından yenmez.
1: Bakın bakacağız şimdi.
0: Havada çok sıcak çok değerli sıcak. İzleyenler. Bugün Foça'da.
1: Al bunu attın artık oraya.
0: Evet. Bunu Belgin at. Şefimize ben şöyle vereyim. Ver. Efendim sacımız yanıyor. Açsın. Şefim al. Artık sana emanet.
1: Şu helvalıyı da verelim. Şimdi. Ocakta bu yer var boş.
0: Helvalı gözleme. Duydunuz mu? Vallahi ben duymadım. Hadi hamurumuzu aç şöyle helvalı gözleme yapalım. Değerli izleyenler, Foça'da keyifler yerinde.
1: İndim.

0: ama üşüdüm, üşüdüm, saramam ben.
1: Of of of değerli izleyenler, otlu mantarlı peynirli gözlemeler, helvalı gözlemeler. Efendim teker teker pişiyor, kokular deseniz efsane, ortam deseniz şahane. Emine bacı, senin enerjin hep çok iyi. Neden? Mutlu musun?
2: Aa, mutluyum. Evli tabii. Misin? Evliyim, 3 tane torunum var.
1: Allah bağışlasın. Evli misin?
2: Evliyim.
1: İşin ne iş yap?
2: Ev, o işte tavuklar orada burada ilgileniyor da.
1: Mutlu musun? Çünkü... Anlaşıyor musunuz?
2: Aa tabii canım.
1: Kavga değiş olmuyor mu arada? Sene. 50 yıllık evlisin.
2: Ama
1: 20, yarım asır.
2: 25-30 yaşımızda olsa kavga olmaz. Şimdi olmaz mı?
1: Oluyor mu?
2: Tabii oluyor.
1: Niye yapıyorsunuz kavga?
2: Ya işte o da yap, bunu yap. Sen yapma, ben yap.
1: Gözleme yani mi yap diyor?
2: Hayır canım, gözleme değil.
1: Bazen o, kavga edeceksiniz, bazen
2: sever,
1: düzeleceksin.
2: Oturmayı sever ama şimdi yine rezil ediyor. O oturmayı sever. Biz çekimde miyiz?
1: Çekimdeyiz tabii.
2: Aa, orasını...
1: Tabii ki çekimde.
2: Yani çok çalışkandır.
1: Şimdi buraya ağırlıklı olarak İngilizler geliyor, İngiliz turistler geliyor. Anlaşıyor musun onlarla?
2: Tabii. Çok
1: İngilizcen güzel var mı?
2: Bak çok güzel anlaşıyorum.
1: Ha, nasıl anlaşıyorsun?
2: Bunu gösteriyorum.
1: Ha.
2: Cheese, ha. Şampiyon, meat. Bunlar adlarını ha söylüyorum.
1: Tamam.
2: Söyledikten sonra cheese diyor, meat diyor,
1: ha
2: şampiyon diyor, ot diyor.
1: Tamam.
2: Otu gösteriyorum. Yapayım iyi güzel ama... Sonra fiyata gelince
1: iş bozuluyor.
2: O iş bozuluyor.
1: Neden?
2: Ne o dil biliyor, ne ben diliyorum. Hemen ben bir tepsiye o zaman da 20 koyuyorum, o 20 lira. Ona da 20 koyuyorum.
1: Biraz
2: oo,
1: daha koy.
2: Anlıyor.
1: Biraz daha koy.
2: Hayır, anlıyor. Okey diyor. O bağışını koyuyor zaten. Bizim Türk. Koyuyor, bağışını da koyuyor. O şekilde bak, onu da çözüyorum öyle.
1: Hı hı.
2: Çünkü o da bilmiyor, ben de bilmiyorum.
1: Çok zeki, çok
2: ben
1: zeki.
2: Ben bilmiyorum yani.
1: Evet, efendim bakalım helvalı gözleme nasıl oluyor? Maşallah.

0: yine bacının ellerinden şöyle bir tadına bakalım. Ama çok sıcak. Yanacağım vallahi.
1: Üşür, üşür azıcık. Üşür.
0: Götürmekle soğumaz bu.
1: Soğuk.
0: Oo. Belgin şefimizle, Emine bacımızla birlikte.
2: Mehmet işlere de selam.
0: Herkese. Herkese, tüm Türkiye'ye sevgiler, selamlar.
2: Herkes kendine iyi baksın. Sağ olun.

Değerli izleyenler, turizm cenneti Foça'yı gezmeye, görmeye devam ediyoruz. Efendim, Foça tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip. Şu anda Foça'ya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olması gereken bir yerdeyiz. Burası Pers Mezarlığı. Efendim, İzmir Foça'ya gelenler Pers Mezarlığı'nı mutlaka ziyaret ediyor. Milattan önce 546 yılında Persler Foça'yı almış. Arkanda gördüğünüz taştan oyma anıt mezar. Milattan önce 6. yüzyılda Pers kralı tarafından çok yakın arkadaşı Susa kralının ve eşi Petna'nın adına yaptırılmış. Evet değerli izleyenler, Foça'ya gelirseniz Pers mezarlığını mutlaka görmelisiniz. Susa kralının ve onun acısına, ölümüne dayanamayarak ardından intihar eden Petna'nın birlikte yattığı mezarı sizlere göstermek istiyoruz. Buyurun. Evet değerli izleyenler, şu anda Susa kralının ve eşi Petna'nın mezarının içindeyiz. Efendim şuraya geçmek istiyorum. Evet, tamamen taştan oyma bir mezar. Pers kralı tarafından yakın arkadaşı Susa kralının adına ve eşi Petna'nın adına yaptırılmış. Efendim burası mezar kısmı. İşte Susa kralı ve eşi Petna burada yatmış. Tabii ki şu anda göremiyoruz efendim burada. Ama tarihte böyle bir bilgi var. Susa kralının ve eşinin burada yattığına dair. Değerli izleyenler, Foça'da şimdiki durağımız Kozbeyli. Efendim Foça'ya bağlı çok sayıda mahalle var ve hepsi birbirinden güzel. Hepsinin ortak özelliği bu mahallelerde doğal bir yaşamın süre gelmesi. Evet, Kozbeyli çok güzel. Buraya çok sayıda turist geliyor. Peki neden geliyor? Efendim Kozbeyli'de çok güzel taş evler var. Aslında Foça'nın taş evleri çok ünlü. Ama en güzel, en fazla taş evi görebileceğiniz yerlerden biri de şu anda bulunduğumuz Kozbeyli Mahallesi. Evet, arkamızdaki ev restore edilmiş. İnanılmaz güzel. Efendim bakar mısınız görüntüye? Pencereleri Foça taşından inşa edilmiş. Dokusu, mimarisi gerçekten mükemmel. Foça genelinde ve Kozbeyli Mahallesi'nde efendim bu evleri her yerde ama her yerde görebilirsiniz. Buraya neden geliniyor diye soracak olursanız, efendim buraya gelenler zeytinyağı tabii ki alıyorlar. Ancak Kozbeyli Mahallesi'nin kahvaltısı ünlü, nefis dibek kahvesi ünlü. Evet, buraya kahve içmeye ve kahvaltı yapmaya çok sayıda turist geliyor. Efendim bizden size tavsiye, Foça'ya gelirseniz Kozbeyli'ye mutlaka uğrayın. Burada şöyle keyifli keyifli tertemiz hava eşliğinde, huzur dolu bir ortamda kahvenizi yudumlayın. Efendim bakalım Foça Kozbeyli'de dibek kahvesi nasıl yapılıyor? Bu lezzetin sırrı neymiş?

0: Efendim Şakir ustamız yıllardır geleneksel yöntemlerle Kozbeyli Mahallesi'nde Dibek kahvesini yapıyor ve gelen misafirlere ikram ediyor. Ortamda çok otantik, burası köy kahvesi görünümünde ve burada sadece çay ve kahve var. Şakir ustam merhabalar.
1: Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk ustam, nasılsın?
1: Koçanın Kozbeyli Köyü Şakir'in Dibek kahvesine hoş geldiniz.
0: Böyle kurban pazarlığı
1: evet,
0: gibi oldu ustam.
1: Tamam. Size Dibek kahvesinin nasıl yapıldığını anlatacağım.
0: Ustam şimdi hakikaten metini duyduk ve soluğu burada aldık. Kozbeyli Mahallesi çok güzel, her yerde taş evler var. Aslında birçok unsurla anılıyor ama Dibek kahvesi buranın olmazsa olmazı. Efendim nefis oluyor. Mutlaka içmelisiniz. Ben de çekimden sonra tadına bakacağım. Tabii ki Şakir ustamızın ellerinde.

0: Dibek kahvesi kaç yıllık bir lezzet?
1: Evet, dibek kahvesi çok eski bir gelenektir. 1500'lü yıllardan beri içilmektedir Osmanlı zamanından.
0: Evet.
1: Dibek kahvesinin nasıl yapıldığını ben size onu anlatacağım.
0: Tamam.
1: Şu gördüğünüz kahvenin çiğisi, kavrulmamış hali.
0: Evet, kavrulmamış hali.
1: Şu gördüğünüz çiğisi.
0: Evet.
1: Şu gördüğünüz çiğ kahvedir.
0: Tamam.
1: Bu da kavurma aleti dolap. Burada tamam. Gördüğünüz kahve kavurma aleti dolap.
0: Efendim görüyorsunuz tamamen geleneksel yöntemlerle.
1: Buna kahve dolabı derler.
0: Kahve dolabı.
1: Evet, çiğ kahveyi bunun içine koyuyoruz.
0: Dolduralım.
1: Çiğ kahveyi bunun içine böyle döküyoruz.
0: Kavrulmamış çiğ kahvemizi.
1: Evet, çiğ kahveyi.
0: Kahve dolabımızın içine dolduruyoruz.
1: Tabii kahve çok eski bir ilkel şeylerden yapılıyor. Çok eski bir içecek olduğundan ilkel metotlarla yapılıyor.
0: Evet. Şimdi bu nedir? Dibek taşıma.
1: Evet, bunu kahveyi kavuruyoruz. Odun ateşinde bunu
0: nerede
1: kavuruyoruz.
0: Nerede kavuracağız?
1: Yaylada kavuruyoruz bunu. Odun ateşinde böyle büyüğü var bunun. Bu bir ufak göstermelik bu.
0: İşte kahve dolabında nasıl kavrulduğunu, nasıl yaylaya çıkıldığını sizlere anlatmak adına şöyle bir gösterdi Şakir ustamız. Ve efendim yaylada kavurduğumuz dibek kahvemizi şimdi dibek taşımıza boşalttık. Evet,
1: boşalttık.
0: Ne yapıyoruz şimdi ustam?
1: Şimdi bundan dövmeye başlıyoruz. Bu da 8 kilo.
0: Of, ustam burası çok güzel kokuyor. Evet, 33 yıldır Şakir ustamız işte geleneksel yöntemlerle dibek kahvemizi yapıyor. Dibek taşında böyle demir tokmakla dövüyor. Yorulmadı mı kolların ustam?
1: Şimdi hemen yok alışkınız. Günlük 150 tokmak sallıyoruz.
0: 100-150 tokmak sallıyor. İnanılır gibi değil. Efendim bu kahve şimdi, lezzetli olmaz mı?
1: Şimdi oldu bu.
0: Verilen çok büyük bir emek var. Bunu makinede yapmak kolay değil mi Şakir ustam? Böyle kolay, yorulmadan.
1: Tabii.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
1: Alıyoruz
0: kahveyi. Kavrulmuş kahvemizi dövdük. Vallahi dövmüş. Nasıl kuvvetli vurdun öyle.
1: Altına geçenlerle de kahve.
0: Of. Değerli izleyenler, kahvemizi bir güzel kavurduk. Dibek taşında bir güzel dövdük. Sonra elekten geçirdik. Ve şimdi ne zamanı Şakir ustam? Kahvemizi yapma zamanı.
1: Evet, kahvemizi
0: yapma. Hadi o zaman yapalım. Bakalım Kozbeyli'nin nefis dibek kahvesi nasıl yapılıyor? Şimdi herkes kahve yapar Şakir ustam. Senin kahven niye ünlenmiş? Kozbeyli'nin kahvesi niye ünlenmiş? Şöyle sırrını ver bize.
1: Biz şimdi anlattık ya, kahveyi dibekte dövüyoruz. Tek tek de pişiriyoruz böyle. Tek tek pişiriyoruz.
0: Onun için de lezzetli
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet, şimdi şöyle cezvemiz vardır.
0: Hanımlar beyler dikkat.
1: Evet, şöyle cezvemiz vardır. Nasıl içersiniz siz kahve?
0: Az şekerli.
1: Az şekerli içersiniz. Tamam. Az şekerli 2 kaşık böyle.
0: 2 kaşık.
1: Evet.
0: Tarif alın.
1: 2 kaşık böyle.
0: Kahvenin evet. Doğayan ismi.
1: Böyle de bir tane kesme şeker.
0: Tamam. Onu da koyduk.
1: Evet.
0: Şöyle izleyenler görsün ustam.
1: 1 fincan da su.
0: Tamam.
1: 1 fincan da su koyduk.
0: Nasıl ayarlıyor 1 fincan suyu?
1: Evet.
0: Of değerli izleyenler. Dibek kahvemiz. Vallahi hemen pişti saniyeler içerisinde. Mis gibi hazır. Of.
1: Şimdi bu içime hazır.
0: Şakir ustam, ellerine emeğine sağlık.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Sunum çok güzel. Kahvemiz çok güzel. Efendim şimdi sizler için Foça Kozbeyli'nin dibek kahvesinin tadına hemen bakacağım. Bu arada Şakir ustamıza soralım. İyi bir kahve nasıl olmalı?
1: İyi bir kahve nasıl olur? Yani şöyle olur. Kahveyi tek tek pişireceksin. Birer birer. Ondan sonra her şeyine göre, herkesin kıvamına göre. Sade, orta, az şekerli.
0: Herkesin isteğine göre.
1: Tabii herkesin isteğine göre şey yapacaksın kahveyi.
0: Şakir ustam, ellerine emeğine sağlık. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Boşuna ünlenmemiş.
1: Sağ ol.
0: Kozbeyli'nin dibek kahvesi.

Değerli izleyenler, Foça'yı gezmeye, görmeye devam ediyoruz. Efendim, peki şu anda neredeyiz? Şu anda Çantepe'deyiz. Efendim, oldukça yüksek bir noktadayız. Foça'nın her tarafında olduğu gibi burada da inanılmaz güzel manzaralar var. Aslında Foça'nın birçok yerinde böyle yüksek tepeleri, muhteşem manzaraları görmeniz mümkün. Efendim, elime Foça morunu ve Foça sarısını aldım. Önemli bir sembol. Foça'nın verimli, bereketli topraklarında bol bol yetişen bir bitki, yetişen bir çiçek. Efendim, kesinlikle kokmuyor çünkü kuru. Ama çok önemli bir sembol ve herkes bilir. Foça morunu ve Foça

sarısını. Osmanlı döneminde de çok önemliydi efendim, mor renk önemli bir semboldü. Değerli izleyenler, bulunduğumuz yer Çantepe ama şu anda içinde bulunduğumuz yer Çandede, yani Çandede Türbesi. Burası bir türbe. Çok kısa hikayesini sizlere hemen aktarmak istiyorum. Efendim, Cumhuriyet döneminde Bektaşi iki kardeş varmış ve inançlarından dolayı baskı görmüşler. Burada yaşamaya başlamışlar. Geçimlerini de ayakkabıcılık ve çiftçilikle sağlıyorlarmış. Kardeşlerden biri ölmüş. Efendim, diğer kardeş yine ayakkabıcılık, çiftçilik yapmaya devam etmiş. Eşeğinin boynuna bir çam bağlamış ve her gün köye gitmiş gelmiş ve ekmeğini çıkartmaya çalışmış. Köylülerde tabii bu duruma alışmışlar. Ancak günün birinde eşek kendi başına gidip gelmeye başlamış boynunda çanla. Daha sonra eşeği takip etmişler, buraya gelmişler ve efendim o iki kardeşin diğerini de burada ölü bulmuşlar. Evet, Bektaşi iki kardeşin mezarları efendim bu iki taşın altında. Geldiklerinde işte diğer kardeşin cansız bedenini bulmuşlar ve eşeği de buraya bağlanmış şekilde görmüşler. Değerli izleyenler, elimde foça moru, foça sarısı. Evet, şu anda Çandede'deyiz. Çandede Türbesi'ndeyiz. Efendim, burada nişler var. İşte iki kardeş burada ibadet ediyormuş. Evet, ikisinin de mezar taşları burada ve o taşların altında yattığı söyleniyor. Bektaşi iki kardeşin.

0: Değerli izleyenler, turizm cenneti Foça'da şu anda çok ama çok güzel bir yerdeyiz. Çok keyifli bir yerdeyiz efendim. Özlem Hanım'la birlikteyiz. Foça mutfağına özgü geleneksel kakavya yapacağız. Evet, kakavya yapacağız. Çok değişik. Ben de merak ediyorum. Bakalım Foça'ya özgü geleneksel yöresel kakavya nasıl yapılıyor? Özlem Hanım merhabalar.
1: Merhabalar efendim. Hoş geldiniz Foça'mıza.
0: Hoş bulduk. Nasılsın Özlem Hanım?
1: İyi misin? Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Burası çok güzel. Şimdi efendim turistikken tabii ki her yer ışıl ışıl, rengarenk. Bakar mısınız? Kırlentlerin güzelliğine. Şirin şirin. Turistler geliyor. İşte bu keyifli ortamda kadınlarımızın elleriyle yaptığı birbirinden nefis balıkları yiyor ve keyifli saatler geçiriyor. Şimdi Özlem Hanım, balığımızın ismi kakavya değil, balıkla ve buraya özgü diğer yöresel ürünlerle, malzemelerle yapacağımız yemeğin ismi kakavya. Evet. Şimdi burada kocaman bir tenceremiz var. Evet. Efendim dekorumuz çok güzel. Şimdi burada Foça'nın önemli bir sembolü var. Foça moru. Efendim işte Foça'nın topraklarında, bağlarında, bahçelerinde, dağlarında yetişen otlar, ot zengini Foça'dayız. Evet. Ve her şey çok güzel, çok taze, çok lezzetli. Ne balığımız var?
1: Topan kefalemiz var.
0: Kefale mi yapılıyor kakavya?
1: Evet, topan kefale yapılıyor.
0: Evet, tamam. Domatesimiz, soğanımız, limonumuz var.
1: Evet, aslında Foça'da yani domatesimiz de bizim tescillidir. Gerenköy domatesimiz çok,
0: evet, çok
1: meşhurdur.
0: Evet, çok ünlü, çok lezzetli.
1: Doğaldır, organiktir, tohumu buraya aittir. Dediğim gibi aslında çok değişik malzemeler olmasa da ana karakter balık burada. Balığın lezzeti, yani topan kefalin lezzeti bütün yemeği şekillendiren bir şey.
0: Kaç yıllık bir yemek?
1: Yaklaşık hani mübadeleyi düşündüğümüz zaman bir yüzyılı var.
0: Yüzyıl, çok eski, çok eski.
1: Yani 1880'li yıllarda buraya göç başlamış. O dönemden itibaren bu karışım mutfağa girmiş.
0: Hadi o zaman yapmaya başlayalım Özlem Hanım. Ben şu kapağı açmak istiyorum efendim. Tenceremiz
1: bu da,
0: kocaman.
1: Bu da evet. Yani bu da buradaki evlerden eski gördüğünüz gibi kulplarına vesaire.
0: Kaç yıllık bir tencere böyle. Bu? Antika
1: yani vallahi. En azından herhalde bir 70 yılı vardır. Evde yemek yapabilen bütün bayanlar için çok basit
0: hanımlar,
1: bir yemek.
0: Hanımlar tarif alalım. Foça özgün kakavyayı siz de yapabilirsiniz.
1: Bu,
0: soğanlarımız iri iri.
1: Bu
0: halka
1: balığımızı yemek için Foça'yı tercih edebilirler. Çünkü bu balık dediğim gibi başka yerde
0: özel
1: çıkmıyor.
0: Özel bir balık.
1: Yani Marmara Denizi'nde de kefal var ama biliyorsunuz artık deniz kirliliği vesaire. Sadece bu balık Ege'de kaldı.
0: Evet.
1: Bizim temiz denizlerimizde çıkıyor. Şöyle
0: balığımızı öyle tüm tüm yerleştiriyoruz.
1: Evet. Çünkü
0: Özlem kemiği, Hanım ayıklamış, kafası, yıkamış.
1: Tabii. Yani hepsi kemiği, kafası böyle bütün. O lezzetini içine verecek.
0: Tamam, tamam.
1: Ondan sonra şöyle yine
0: sarımsağımız var.
1: Bütün sarımsaklarımızı
0: çok
1: atıyoruz.
0: Çok güzel.

0: Kakavya. Şöyle efendim, geldiğimizden bu yana duyuyoruz kakavyayı. Hem biz görmek hem de sizlere tanıtmak istedik.
1: Biraz tane
0: Buçaya özgü yöresel bir lezzet. Evet, karabiberimizi ilave ettik. Çekilmemiş tüm aynen karabiberimizi. Sarımsağımızı ilave ettik. Tuzumuz, karabiberimiz var.
1: Bu da bizim gene poçamızda bir kooperatifimiz.

0: Tamam, limonumuz var.
1: Ondan sonra o ekşisini günümüzde limonla verebiliriz ama dediğim gibi aslında bulurlarsa kaya üzüm koruğuyla.
0: Üzüm koruğu ama
1: şu
0: olmadığı
1: an
0: için asma yaprağı kullanıyoruz.
1: Asma yaprağı ile yaptık. Ben gene de birkaç tane dediğiniz
2: birkaç
1: gibi
2: tane koyalım. Şöyle görüntü olsun. Güzel oluyor bence balığın üzerinde soğanlar,
1: asma
2: limonlar, domatesler.
1: Koruk kadar ekşi vermeyebilir.
2: Evet ve efendim kapağı, çok güzel bir kapattık. Görüntü. Kakavya yapıyoruz foçada. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve yolluyoruz ocağa. Hadi bakalım. Değerli izleyenler, kakavyamız yarım saat pişti. Artık hazır. Evet. Öyle değil mi Özlem Hanım? Evet. Açalım mı?
1: Hemen şöyle.
2: Açalım şöyle yavaş yavaş. Şöyle. Of of of evet. Geliyor gelmekte böyle. Olan kakavya budur. Özlem Hanım bu nasıl bir görüntü?
1: Çok,
2: çok güzel olmuş.
1: Mi?
2: Ay çok güzel olmuş.
1: Evet.
2: Özellikle asma yaprağı.
1: Kokusunu duyuyor musunuz?
2: Balığa çok yakışmış evet. Ve buram buram duyuyorum. Nasıl
1: evet.
2: Duymam?
1: Evet.
2: Nasıl
1: evet.
2: Duymam? Asma yaprağının kokusu o kadar güzel geliyor ki burnumuza. Gerçekten onun mükemmel.
1: Şu an taze yapraklar.
2: Harika olmuş.
1: Ekşisi, aroması.
2: Limonun ekşisi, asma yaprağının ekşisi, soğan, sarımsak.
1: Geçmiş durumda.
2: Of çok güzel
1: evet.
2: Koktu. Yani kokusu bile doyurdu. Şöyle. Gel beni ye diyor.
1: Şöyle alıyoruz.
2: Değerli izleyenler, foçaya özgü kakavya. Şöyle bir parça ucundan sizler için tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Ekşi ekşi, asma yaprağının ekşisi, limonun ekşisi geçmiş. Efendim soğanlar, sarımsaklar hepsinin lezzeti buluşmuş ve mükemmel bir kakavya olmuş. Efendim ben bu kırlentlere bayıldım. Bunlarla veda etmek istiyorum. Bakar mısınız? Bol bol fotoğraf aldım bunlarla. Evet, ne söylemek
1: Foçamız,
2: istersin Özlem Hanım?
1: Çok sakin bir balıkçı kasabası. Bunu 2021 yılında da tescilledik. Bir Çitta Slow kasabasıyız.
2: Çitta Slow. Sakin şehir ünvanı.
1: Anı yakalamak çok önemlidir. Gelin bu lezzetlerle, bu doğayla, bu ambiyansla, bu tarihle anı yakalayın, anda kalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Lütfen not alın. Vücutta herhangi bir silahtan kaynaklanan cinayet olduğunu gösteren hiçbir yara yok. Kasanın içindekilere dokunulmamış, bu nedenle soygun olma ihtimali de ortadan kalkıyor. Parmak izi bilimi kapı kolu ve çerçevesinde kurbandan başka parmak izi olmadığını belirlemiştir. Böylece odaya kimsenin girip çıkmadığı anlaşıldı. Pencere içeriden kilitli, yani kimse oradan da girip çıkmış olamaz buraya. Bu nedenle cinayet ihtimali de ortadan kalkmakta. Bardakta içki kalıntısı yok, merhumun nefesinde de içki yok. Ayakkabılarının tabanında halı lifi yok, yani halıya hiç ayak basmamış demektir bu. Sağ ayakkabısının ucunda cilanın çıktığı yerde bir çizik var. Bu kalkık halı parçasında aynı cilanın izleri var. Bunun deliklerinin kenarlarında çiçek poleni izleri vardır. Ve topladığımız kanıtlardan şu sonuca varıyorum. Merhum odaya bir demet çiçekle girdi. Çiçekleri kapı...

0: odanın yanındaki vazoya koydu. Bir eline vazoyu, diğer eline de içki bardağını aldı. Odanın karşısındaki içki sürahisine gitti. Çiçekler burnuna çok yaklaştığı için hapşırdı. Sol ayağı istemsizce öne doğru kaydı. Ters duran bu halı parçasına takıldı, kafasını yere vurdu, beyin sarsıntısından öldü. Başka bir deyişle bu zavallı kadını öldüren şey cinayet değildi. Basit bir hapşırmanın neden olduğu bir kazaydı. Ve aslında o bir kadın da değil. At kılığı, peruk takan bir adam.
1: Quentin, gurur duyuyorum.
0: Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun Clarice?
1: Evet, evlenebiliriz.
0: Bilimin polisin işlerinde bir yeri olduğu anlamına gelir. Bunu kanıtladım. Ben onların her birini ikna ettim.
1: İkna etmen gereken sadece bir kişi kaldı.
2: İkna oldum. Ama Bay Jackson'ı unutmamalısınız. Eğer 90 gün içinde araziyi almazsak, demir yolu genişlemelerini finanse etmek için diğer bankalara gidecek.
3: Merak etmeyin Bay Ash. 90 günde Meksiko City'nin ortasında olacağız.

0: Daha iyisini yaparsın.
1: Nasıl olur da çiftliğindeki ipoteği Amerikalılara satarsın?
2: Pedro, başka seçeneğimiz yok. Büyük Amerikan bankaları nakit akışını kontrol ediyor ve nakit akışı yoluyla bizi kontrol ediyorlar. Don Diego elinden geleni yapıyor.
1: Eminim Don Diego öyledir. Ama zavallı kızıma bir şeyler bırakmak için tüm hayatım boyunca çalıştım. Tek bildiği şey çiftlik hayatı. Ona ne olacak?

0: Hile yaptın. Konsantre değildim. Bu üç. Bernardo ile konuşacağım.
1: Bernardo sadece emirleri yerine getiriyor.
0: O halde ne yapalım baba? Durup toprağımızı çalmalarına izin mi verelim?
1: Daha yüksek bir otorite araya girmedikçe. Maria, nereye gidiyorsun?
0: Daha yüksek otoriteyi görmeye.

0: Annesinin kopyası. Huzur içinde yatsın.
1: Başınız sağ olsun Don Diego.
0: Tam 20 yıl oldu.
1: Sana çok güzel bir kız çocuğu bırakmış.
0: Uzun zamandır görmüyorum. 10 yıldır Avrupa'da okuyordu. Bir kızdı, bir kadın olmuş.
1: Evet öyle.
0: Şimdi tek sorunum onu burada kalmaya ikna etmek. Geleli bir hafta oldu ama dönmek istiyor.
2: Don Diego'yu görmek istiyorum.
3: Rahatsız edemezsiniz.
2: Konuşmam lazım. Ben de rahatsızım.
3: Önemli biriyle görüşüyor.
2: Don Diego der ki her müşteri her zaman önemlidir.
3: O bir müşteri değil Maria. Bank of New York'tan bir beyefendi.
2: Biliyordum.
4: Geçiş ücretini ödemelisin.
0: Aa, tatlım. Bu Capitol Bank ve Trans of New York'tan Bay Jackson.
5: Nasılsınız Bay Jackson?
1: Sizin huzurunuzda çok daha iyiyim Senyorita Sandoval.
5: Teşekkür ederim Helena.
1: 5 çayı ne kadar uygar.
5: Uygar olmamıza şaşırdınız mı Bay Jackson'a?
1: Hayır, hiç de değil. Büyüleyici buluyorum.

0: İkinci mi? Öyle bir kelime kullanıyorsunuz ki ikindi çayı zevkini hiç yaşamadınız zannedeceğim.
1: Bay Jackson'ın bankası işimize devam edebilmemiz için bize sermaye sağlamayı kabul etti. Belgeler üzerinden geçiyorduk.
0: Büyük New York Bankası'nın küçük Meksika Bankamızı olan ilgisinin nedeni nedir acaba?
2: İhtiyacı olduğunda arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum.
0: Bunu söylediğim için beni bağışlayın. Fakat bizim Avrupa'daki arkadaşlık tanımımız Amerikalılarınkinden farklı.
2: Lütfen cehaletimi bağışlayın senyorita. Avrupa perspektifi konusunda biraz bilgisizim. Ama öğrenmeye her zaman hazırım. Hatta belki akşam yemeğinde beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim.
0: Belki başka bir zaman. Erken kalkmam gerekiyor. Yarın uzun bir yolculuğum var şahmat. Görüşürüz babacığım.
1: Görüşürüz.
0: Hoşça kalın Bay Jackson.
3: Erkekler, akıllarında tek bir şey var. Buna sen de dahilsin. Lütfen, Senyor Gomez'in o küçük kısrağına nasıl baktığını gördüm. Biraz daha. Biraz daha.

0: Anlayamadım. Affedersin. O hıh da neydi? Bir sorun mu var?
1: Benim için yok. Ama ne zaman bir şey yapmasını istesen yan tarafına sert bir metal parçası saplanan at için bir sorun olduğuna eminim. Muhtemelen bir şey söylemeyecek kadar kibar.
0: Kesinlikle senden daha kibar. Ama yine de ilgin için teşekkür ederim. Yanlış bilgilendirilmişsin. Şimdi belki bana evimde ne aradığını söyleyebilirsin.
1: Aa, demek kızısın ha?
0: Evet, ben kızıyım. Peki ya sen?
1: Maria Alvarez.
0: Bizim için mi çalışıyorsun Maria Alvarez?
1: Hayır, senin için çalışmıyorum.
0: O zaman burada ne yapıyorsun?
1: Babanla işim var benim.
0: Ne tür bir iş sorabilir miyim?
1: Özel bir iş.
0: Oh.
2: Hey! Hey, hey, dur! Señorita Maria! Maria! Durdur onu! Oh. Maria! Durdur!
1: Biliyordum. Amerikalıların toprağımızı çalmasına yardım ediyorsun. İhanet ediyorsun.
3: Beni nasıl suçlarsın? Çıkarın buradan. Tutuklatın onu.
1: Hain! Hırsız! Bunun bedelini ödeyeceksin.
3: Üzgünüm.
1: Topraklarımızı çalıyorsun.

0: İyi günler arkadaşlar. Kayıp mı oldunuz?
1: Bay Pedro Alvarez, kredi ödemenizi geciktirdiniz.
0: Faizler kazandığımdan fazla olursa nasıl ödeyebilirim ki?
1: Burada bu sözleşmede borcunuz varsa bu mülkü bir peso karşılığında haczetme ve satın alma hakkımız olduğu yazıyor.
0: Sizi lanet olasılar. Önce cesedimi çiğnemeniz gerek.
1: Sorun değil. İşte makbuzunuz Bay Pedro Alvarez. Yakın orayı.
2: Onları kilitlemeliydin, beni değil.
3: Birinin evine izinsiz girmediler.
2: Hayır, daha kötüsünü yapıyorlar.
3: Tavsiyemi ister misin Maria? Dünyayı değiştirmeye çalışmaktan vazgeç.
2: Tavsiyemi ister misin Gustavo? Dünyayı değiştirmeye çalışmaya başla. Ye. Yedettim.
4: Atınızın toynağına yardımcı olacak Lapa.
5: Teşekkür ederim.
4: Kim geldi acaba? Ona göz kulak ol.
6: Hey ihtiyar, bunu oku.
4: Burada ne yapıyorsun?
6: Bu sizin için.
4: Bu ne?
6: Bankaya ödemelerinizi yapmadınız. Bu nedenle bu mülke haciz hakkımız var. Anladın değil mi?
4: Benden alacağın her şeyi sana verdim. Şimdi defol buradan.

0: Baba! Baba! Baba!
1: Ah, Maria!

0: Baba! Baba! Baba!
1: Lütfen biri gidip doktor bulsun.
0: Ona ne yaptın?
1: Ben hiçbir şey yapmadım. İki şirket arasındaki düzenlemeleri bitiriyordum.
0: Hayır! Onu öldürdün!
1: Senyorita, belli ki kalp krizi geçirmiş.
0: Hayır! O sağlıklıydı! Sağlıklıydı! Ona bir şey yaptın. Senin yaptığını biliyorum.
1: Bunun senin için korkunç bir şey olduğunu biliyorum. Ama sakin kalmaya çalışmalısın. Aslında oturman gerektiğini düşünüyorum. Üzüntün yoğun, bunu anlıyorum ama yapabilirsen durumu sakince gözden geçirelim. Baban öldü, ona ait olan her şey artık benim. Onun ölümüyle ilgim olduğuna dair yanlış inancınla bana saldırdın. Beni öldürmeye çalışıyorsun. Doğal tepkim kendimi savunmak. Bunu durdurmadan seni vurup öldüreceğim. Ama bu şekilde bitmek zorunda değil. Şuna bak hayatım. Zaman geçiyor. Bu kadar. Sanırım anlaştık, değil mi?
0: Sakıncası yoksa odama gitmem gerek. Uzanmalıyım. Bunlar benim için çok fazla. Anlıyor musunuz? Lütfen, lütfen. Odama gitmeliyim.
1: Hı-hı. Tabii. Kesinlikle. Anladım. İstediğin kadar dinlen. Hiçbir şey için endişelenme. Bütün düzenlemeleri yapacağım. Hayatım, ikindi çayının odana gönderilmesini ister misin?
0: Bu çok iyi olur. Teşekkür ederim.
1: Hı hı.

Geri dön. Buraya gel, seni pislik. Geri gel. Seni yakalayacağım. Şimdi yakaladım.

0: Maria.
1: Onu vurdular.
0: Biliyorum çocuğum. Biliyorum.

Benden ne istiyorsun? Sana verecek hiçbir şeyim yok. Zaten fırsatın varken yemeliydin.

0: Git buradan.
1: Kapıldamasın.
2: Ne yapıyorsun?
1: Ne yaptığımı sanıyorsun ha? Bu bankayı alıyorum.
2: Boş bir silahla mı?
1: Boş olduğunu nereden biliyorsun?
2: Bir silahın hiç mermisi olmadığında önemli değil. Bu bankayı soymuyorsun. Burası alındı. Başka bir tane bul.
1: Bu şehirdeki tek banka burası. Üstelik babamın. Ve o yırtık pırtık maskeyi de çıkar. Gömleğinle bile uyuşmuyor. Herkes seninki mi olduğunu
2: biliyor.
1: Seninki
2: aptalca değil mi? Sanki sesini tanımayacaklar. Bu babamın bankası.
1: Babamın bankası. Şimdi çekil önümden. İşimi bitirmem gerek.
3: Bayanlar.
2: İnsanlardan çalıp çırpmaya iş demezdim ben.
3: Bayanlar.
1: Çalmıyorum. Sadece babamı öldüren pisliklerden geri alıyorum.
2: Don Diego'yu mu öldürdüler?
3: Bayanlar!
2: Ne?
3: Şimdi öncelikle buradaki bütün mevduatları güvence altına alıp sonra da kaldıracağız. Ve sonra da güven aşılayacağız. Burada yukarıda uçan yıldızlar ve çizgiler görmek isterim. Böylece işler biraz daha Amerikalı görünmeye başlayacak. Kıdemli müdür, bu kuruluş artık Capitol Bank'ın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluştur. Kasayı açalım mı, ne dersiniz? Bir göz atın, likit varlıklar departmanında elde ne tür nakit olduğunu görün. Affedersiniz, kasa neredeydi?
4: Don Diego'nun ofisinde.
3: Sanırım orası artık Senior Jackson'ın ofisi oluyor, değil mi?

0: Başardık, başardık, başardık, başardık. Başardık.
1: Ne yaptığını sanıyorsun sen?
0: Bak, birçok kişiye yardım edeceğiz.
1: Onlara gerçekten yardım etmek için bu büyük çaplı mülk hırsızlığını tersine çevirmeniz gerekir.
0: Dinle. Bununla kaç kilo pirinç alabileceğimizi biliyor musun? 500 kişiyi besleyebiliriz. Sen neden banka soyuyordun?
1: İntikam.
0: İnsanlara yardım için yapmıyor muydun?
1: Hayır. Ne? Bana öyle bakmayı kesin, ikiniz de. Benim hayatım burada değil.
0: Ne yapıyorsun?
1: Ne yapıyormuş gibi görünüyorum. Parayı alıyorum. Avrupa'ya geri dönüyorum.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Tamam, yarısını alabilirsin, umurumda değil. Köpeği de bonus olarak tutabilirsin.
0: Gitmek istiyorsan git. Ama para bana kalıyor. Hepsi.
1: Hayır, kalmıyor.
0: Evet, kalıyor.
1: Hayır, kalmıyor.

0: Şey, servet dağılımının temel ekonomik teorilerini tartışıyorduk da. Evet öyle.
1: Evet, evet öyle.
2: Güzel ama herhangi bir acele sonuca varmadan önce bir şey göstermeme izin verin.

0: Ne? Pirinç ve fasulye senin için iyi değil mi?
1: Bu insanlara yapılanları görünce yemek yiyemiyorum işte.
0: En azından bu gece yemek yiyebilirler.
1: Onları tekrar topraklarına götürmenin bir yolunu bulmalıyız.
0: Hı hı.
1: Bir plan yapmalıyız.
0: Hı hı.
1: İnsanlara fayda sağlayacak ve bu katilleri yok edecek bir şey hem de.
0: Hı hı.
1: Bence daha fazla banka soymalıyız. Evet.
0: Hadi gidelim.
1: Nereye gidelim?
0: Daha çok banka soyalım.
1: Hemen şimdi gidip bir banka soyamayız, öyle değil mi?
0: Tamam, saçını fırçalamayı bitir.
1: Ondan değil. Hazır değiliz.
0: Evet hazırız, daha yeni yaptık.
1: Şanslıydık. Şansa güvenemeyiz. Önce düşünmemiz gerekiyor. Etkileri, sonuçları düşünmeliyiz. Hepsini.
0: Neden bu kadar karmaşıksın?
1: Sen neden gerçekçi değilsin?
2: Sen bu neden, üstlenmeye neden... çalıştığınız asil bir amaç senyoritalar. Ama kediler ve köpekler gibi dövüşmeye devam ederseniz gün doğumuna yetişemezsiniz. Kızlarım, bakın. Kolomb yeni dünyayı keşfetme yolculuğunu önerdiğinde herkes bunun gerçekçi olmadığını söyledi. Ama o başardı.
1: Çünkü ona yardım edecek İspanya kralı ve kraliçesi vardı. Bize kim yardım edecek ha?
2: Sanırım sana yardım edebilecek birini tanıyorum.
3: Yardımcı olabilir miyim?
4: Bu ikisini arıyoruz.
3: Bunun gibi bir çift seniorita burada ne yapacak?
4: Bu yolun 800 metre aşağısına bir kaktüse takılmış halde buldum.
3: Bundan daha fazlasını bulursan kendine güzel bir mendil yapabilirsin. Şimdi ayağını kapımdan çeker misin lütfen?
4: Ya çekmezsem?
3: Çekmezsen seni öldürürüm. Şimdi o zavallı poponu kaldır.
4: Sen de. Yalla! Yalla! Yalla! Hadi!

0: Hey, bu sana mı ait?
1: Teşekkür ederim.
0: Affedersin.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Buradan uzağa. Böyle adamlar takviye kuvvetle geri gelme eğilimindedir çünkü.
2: Ama bize yardım edecektin.
0: Az önce yaptım bayan.
1: Hayır hayır, Peder Pablo bize banka soymayı öğretebileceğini söyledi.
0: Bu fikre nereden kapılmış?
2: Senin yaptığın buymuş.
1: Texas'ta 37 banka soyduğunu ve asla yakalanmadığını da söyledi.
0: 37 ha? Bir günah çıkarmaya gidersem dinle. Yüce idealler başka bir şeyi, banka soymak başka bir şeyi ve doğruyu söylemek gerekirse ikiniz de sınavı geçemezsiniz.
1: Bunun çok iyi farkı.

0: Farkındayız. En azından ben.
1: Bu yüzden sana geldik. Öğrenmek için.
2: Öğrenmek için kaynaklara sahip olmalısınız. Şimdiye kadar bana gösterdiğiniz tek şey ön kapıma bela getirme yeteneğiniz. İyi günler bayanlar.
0: Bayım bakın. Bize bilmemiz gereken her şeyi söyleyene kadar hiçbir yere gitmiyorsun.
2: O silahın tetiğini doğrulttuğun şekilde çekersen yağmur yağmasına neden olabilirsin. Daha önce hiç tabanca ateşledin mi?
1: Ateşledim.
2: Ama kimseyi öldürmedin.
1: Her şeyin bir ilki vardır.
2: Bu doğru ama bu sefer değil.
1: Hey!
0: Ne yapıyorsun?
1: Şşt!
2: Yürü!
3: Hadi be! Hadi. Hadi.
2: Hadi. Şimdi.
3: Lanet olsun.
2: Hey, ne yaptınız bu ata bakalım?
0: Lütfen bakın, babamı öldürdüler.
1: Benimkini de öldürüyorlardı.
2: Kalbimi kırıyorsunuz. Pekala bakın, mızmızlanmak yok, şikayet yok, kavga etmek yok.
0: Asla sızlanmam.
1: Ah hadi ama.
0: Ah hadi ama ne?
1: Yapma.
0: Vurma.
1: Başlama.
0: Bana vurma dedim.
1: Sen başlattın.
0: Ne yapıyorsun?
1: Hayır, hayır. Şunu.
2: Hey.
1: Vurma. Kes dedim.
2: Ne yapıyorsunuz ha?
1: Anlaştık.
2: Tamam, önce sen. Bu oldukça iyi. Kaç tane kaldı?
1: Bilmiyorum.
2: Bilmen gerekiyor. Pek çok kişi fazladan bir mermi olmadığı için ölüyor.
0: Sayılarla arası pek iyi değil.
2: Sıra senin.
0: Bunu yapamam. Gerildiğimde hıçkırık tutuyor da...
2: Silahlar seni tedirgin mi ediyor?
1: Banka soymak için ne hat kullanacaksın?
0: Eğitimimi.
1: Eğitimimi.
0: Komik
1: banka
0: olan
1: soymak için. Banka soymak
0: eğitimimi.
1: İçin.
0: Bankaları soymak için. Keşke senin de olsaydın. Seni cahil açık gösterişçi.
2: Fort Granger, Oklahoma, ABD süvari. Bu benim eğitimim. Hey! Hey! Hey! Hey!
0: Kıpırdamayın!
1: Yere yatın.
0: Kıpırdamadan nasıl yere yatacaklar? Onlara kıpırdamamalarını söyledim.
1: Tamam. O zaman yere yatın ve kimse kıpırdamasın. Sara. Sana bir şey söylemeliyim.
0: Bir dakika. Bunu neden yapıyorsa? Bunun banka soymakla alakası
2: yok. Banka soymak kolaydır. Kaçmak zordur, tamam mı?
1: Sara.
0: Daha ne kadar böyle kalmamız gerek?
2: Ne kadar sürerse.
1: Sara!
0: Ne?
1: Daha fazla dayanamayacağım ben.
0: Öyleyse bırak ve kıyıya yüz hadi.
1: Ama ben yüzemem. Sara! Sara! Teşekkür ederim.
0: Niçin?
1: Hayatımı kurtardığın için.
0: Bu sefer fark edebildin demek. Güzel.
1: Sara.
0: Ne?
1: Sanırım bu artık bizi arkadaş yapıyor.
0: Arkadaşlığı bilemem.

0: Ama ortak mıyız? Kesinlikle ortağız.
1: Tek atış. Silahı doğrultmalısın, tamam mı? Nişan alacaksın, tamam? Hayır, daha yüksek, daha yüksek.
2: Thank you, özür dilerim. Hadi şimdi, daha hızlı. Hadi hızlı. Hadi, hayır.

0: Hadi ya.
1: Olamaz.
2: Köpeğini öldürmeden önce bir şeyler yapmalıyız. Hadi bakalım bunu al. Bakalım neler yapabiliyorsun. Gördün mü? Yetenekli olduğunu biliyordum.
0: 244, 245, 246, 247, 248, 249. Oh.

0: Uzman bu mu?
1: Bay Cook, Meksika'ya hoş geldiniz. Amatör oldukları kesin.
2: Bir dakikadan kısa sürede can kaybı olmadan banka soymak mı, profesyoneli geçtiklerini söyleyebilirim. Bu garip. Arkalarında bu arazi transferlerini bırakmışlar. Kim bir çiftliği bir pezoya satar?
1: Bay Cook, suç biliminde uzman olduğunu iddia ediliyor, değil mi?
2: Evet.
1: Pekala, ben de arazi finansmanında uzmanım. Öyleyse neden ikimiz de kendi uzmanlık alanlarımıza odaklanmıyoruz, tamam mı? Burada zaman akıp gidiyor.
3: Evet. Banka soymanın ilk kuralı nedir?
4: Kimse öldürülmez.
3: İkinci?
4: Taşıyabileceğinizden fazlasını almayın.
3: Üçüncü?
4: Kaçmak ilk kuraldır.
3: Mükemmel.
5: Peki sence hazır mıyız artık?
3: Sadece bir şeyi bilmeniz gerekiyordu ve onu da nehirde öğreniriz. Ortağını canın pahasına koru.
4: Madem hazırdık, neden geri kalan her şeyi bize yaşattın?
3: İkinizin yakınında olmak hoşuma gitti. Şimdi bankaları soyun bakalım.

0: Haydutlar. Ölü ya da diri yakalayana 10 bin dolar ödül.
1: Odaya ölümden bu yana dokunulmadığından emin misin?
2: Evet.
1: Uzun zamandır burada mı çalışıyorsun?
2: Neredeyse 20 yıl.
1: Kalp rahatsızlığı için herhangi bir ilaç alıp almadığını biliyor musunuz?
2: Don Diego bir at kadar sağlıklıydı. Hayatında bir gün bile hasta olmadı.
1: Teşekkür ederim. Eğer izin verirsen

0: Bu nehrin kuzeyindeki 5 çiftliğin ipoteğini karşılar.
1: Şey, düşünüyordum da zaten çok paramız var. Belki de durmalıyız, yönetmelikler.
0: Peder 10 bankaya aldılar, biz de 10 bankaya alacağız.
2: Evet, hala 5 bankamız var.
0: 4.
2: Ben de öyle dedim, 4.
1: Ama cemaatimden biri bana getirdikleri bir uzmandan bahsetti.
0: Bir uzman mı? Bizim için.
1: Korkarım, evet. New York'tan bir dedektif.
2: Gelsin bakalım.
3: Merhaba. Peder Pablo, siz misiniz?
1: Evet.
3: İçeri girebilir miyim?
1: Hayır.
3: Tanrı'nın evinin her zaman herkese açık olduğunu zannediyordum ben.
1: Evet, herkese açık ama Tanrı şu anda evde değil, yolun aşağısında, birazdan gideceğim yetimhanede.
3: Ben Quentin Cook.
1: Kim olduğunuzu biliyorum Bay Cook.
3: Nasıl biliyorsunuz?
1: Cemaatimi ilgilendiren şeyleri bilmek benim işim.
3: Ah, tamam. O zaman belki bana yardım edebilirsin. Bu kız. Merak ediyordum da acaba ben...
1: Hayır.
3: Sorumu bitirmedim daha.
1: Onu görüp görmediğimi bilmek istiyorsun.
3: Hayır, onu görmediğine eminim. Babasıyla herhangi bir sorunu olup olmadığını bana söyleyebilir misiniz acaba diye merak ettim.
0: Babamı severdim. Neden? Neden böyle bir soru soruyor ki?
1: Babasını seviyordu. Neden böyle bir soru soruyorsun?
3: Ölme şeklinden dolayı. Neyse. Eğer bir bilgi vermek isterseniz ben Santa Rita'daki otelde kalıyorum.
0: Babamın ölümüyle ilgili ne demek istedi?
1: Duyduğumu sen de duydun. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsan ona sormalısın.
4: Hadi. Hadi. Hadi ama.
2: Onu burada alabiliriz.
0: Ne? Harika. Peki bilgiyi nasıl alacağız?
2: Ona soracağız.
0: Resimlerimiz şehrin her yerinde.
2: Ne olmuş? Bandana takıyoruz.
0: Daha iyi bir planım var.
5: Merhaba bayım. Eşlik etmek ister misiniz?
0: İyi günler.
6: Je m'appelle Sarah Sandoval et voici Maria. Nous nous battons pour la justice. Nous sollicitons votre aide de femme à femme.
0: Ne yapıyorsun?
2: Zaman kazanıyorum.
3: Evet.
7: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Yanlış. O da.
0: Hayır. Biz yönetimin ikramıyız. O yeni.
3: Hanımlar, sizi gücendirmek istemem ama benim bir nişanlım var.
0: Bizim de bazı sorularımız
2: var. Eller yukarı. Aşağı.
0: Bize bir dakika izin ver. Ne? Daha önce hiç görmedin mi yani?
2: Evet ama karanlıkta.
0: Yukarı.
3: Cüzdanım orada.
2: Bakın bu bir soygun değil.
3: Aman tanrım. Siz onlarsınız.
0: Evet. Biziz.
3: Benden herhangi bir cevap alamazsınız. Ben mesleğime leke sürmeyeceğim, tamam mı? Sürmeyeceğim. Hey! Ne yapıyorsun? Hey, ne yapıyorsunuz?
0: Soruları biz soruyoruz. Bu nişanlısı mı? Fena değilmiş.
2: Ne yapıyorsun?
0: Beni havaya sokuyor.
8: Hazır.
0: Gülümse.
8: Mamacita. Vay canına. Çok güzel.
0: Bize bilmek istediğimiz her şeyi söylemezsen, bu resimler buradan New York'a kadar her gazetede çıkacak tatlım.
2: Nişanlına gidecek özel bir setle.
0: O zaman mesleğin lekeleme konusunda endişelenmene gerek de kalmayacak. Şimdi bana babamdan bahset.
3: Sana hiçbir şey söylemiyorum.
2: Bu tamamen zaman kaybı.
0: Hey hey Bay Cook. Size babasını kaybetmiş bir kız olarak soruyorum şimdi.
3: Baban üzüm şırası içer miydi?
0: Tutkusuydu.
3: Kalp krizinden öldüğünü sanmıyorum. Bence zehirlendi.
0: Bunu nasıl biliyorsun?
3: Bilimsel metodoloji. Bu yine de size Amerikan bankalarının soyma hakkını vermez.
2: Bunlar Meksika bankaları.
3: Bu bankaların sahibi Capitol Bank ve Trust of New York. Ve bu nedenle Amerikan yasalarının koruması altında.
0: Ülkenizin her zaman başkalarının işlerine karışmaya haklı çıkarmak için bir yol bulması çok ilginç.
3: Hala kanunları çiğniyorsun.
2: Aptal. Ne? Yasayı çiğneyen sensin.
3: Ne?
2: İnsanlarımızı soymalarına yardım ederek.
3: Yardım edin. Yardım.
0: Şapkayı bırak artık. Şapka bu kafaya ait ve bu. Bu utanılacak bir şey değil.
2: Utandığımı kim söyledi? Utandığımı söylemiş miydim?
0: Sen hiç bir erkekle birlikte oldun mu?
2: Evet, elbette.
0: Olmamışsın.
2: Evet, oldum.
0: Kanıtla.
2: Bir tanık tarafından imzalanmış kağıt parçası göstereyim mi?
0: Hayır, öp onu.
2: Ne?
0: Evet. Bir erkeği doğru şekilde öpersen seni asla unutmaz tatlım. Onu yanlış öpersen seni asla hatırlamaz. Bir erkekle seviştiysen bunu biliyorsundur. Yapmadıysan yapamazsın. Yani kanıt bu, öp onu.
3: Yapamam.
0: Bak, bir erkeği böyle öpersen daha odadan çıkmadan unutulursun. İstediğin bu mu yani?
2: Hayır.
0: İzle beni.
3: Ben...
2: Bu nasıldı?
0: Daha iyi.
2: Oldukça iyi olduğunu düşündüm.
0: Evet, teknik olarak. Ama şimdi... Nüansı yakalaman gerekiyor.
2: Sara.
0: Ne?
2: 3'e 10 var Sara.
0: Ne?
3: Ne?
2: Banka saat 3'te kapanıyor.
0: Lanet olsun.
3: Beni nereye götürüyorsunuz?
0: Kanıt istediğini söyledin öyle mi?
7: Bayanlar, zaten tüm parayı
0: buraya
7: aldınız.
0: Buraya para için gelmedik Bernardo. İşte kanıtın.
2: Kim bir çiftliği bir pezoya satar ki?
3: Kim bir çiftliği bir pezoya satar ki?
0: Bak, tapuları demiryolu haritasına göre kontrol et ve suçlunun kim olduğunu gör.

0: Bayanlar, bence görmeniz gereken bir şey var.
1: Lütfen, bana planım vardı.
2: Hayır. İki seçeneğimiz var. Koş ya da savaş.
1: Evet. Ya şimdi öl ya da sonra.
2: Daha iyi bir fikrin var mı?
3: Benim var.
2: Silahlarınızı indirin, yoksa öldürürüz.
4: Bana uyar.
2: İndir onları dedim. Şimdi.
5: O patronun damadı.
3: Boş ver.

0: New York'tan gelen uzman haydutlar tarafından kaçırıldı.
1: Affedersin, ne?
0: Haydutlar tarafından kaçırıldı.
1: Bu tam olarak nasıl oldu?
2: Bu iki dişi canavar onu alt ettiğinde bankada soruşturmasının tam ortasındaydı. Onu zorla aldılar.
3: Aman Tanrım, zavallı sevgilim. Bana onu öldürdüklerini söyleme.
1: Buradaki zamanım tükendi. Ve sabrım da tamamen tükendi. O iki küçük bölünmüş bacaklı pisliği ölü görmek istiyorum.
4: Beni takip et.
5: İçeri gir.
4: Tamam.
5: Sizi uyarmıştık değil mi? Defolun buradan.
6: Bu nedir?
7: Parmak izi tozu bu.
6: Parmak izi nedir?
7: Parmağındaki bu kıvrımları görüyor musun? Suç mahallinde bir şeye dokunursan, üzerine o tozdan sürdüğüm zaman parmak izini görebiliyorum ve orada olup olmadığını anlarım.
6: Benim olduğu ne malum?
7: Çünkü aynı parmak izine sahip iki kişi yoktur.
6: Dünyadaki herkesi kontrol ettin mi?
7: Hayır. Ama bu bilim tarafından kanıtlandı.
6: Bana pek bilimsel gelmedi. Peki bu nedir?
7: Bu bir mikroskop. Yani normalde göremediğimiz şeyleri görmemize yardımcı olur.
6: Düşünce gibi mi?
7: Evet. Bir bakıma.

0: Hiçbir şey görmüyorum.
1: Daha iyi düşün.
2: Sera, sorun ne?
3: Sorun ne mi? Her şey yanlış. Jackson takviye kuvvetler getirdi. Gerçek katiller. Artık her banka korunuyor. Bizi hayvanlar gibi avlıyorlar. Ve fikirlerim tükeniyor. Bu insanlara hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum.
2: Bence yapabilirsin.
3: Quentin, bana bir bak. Bir asi değil, şımarık bir hanımefendi olarak yetiştirildim ben. Bir an tüm cevapları aldığımı düşünürken bir an manikür yaptırmak için ağlayabiliyorum. Burada kayboldum. Belki de sadece kayboldum. Annem gitti, babam gitti. Dünyada yerim yok. Ne yapacağımı bilmiyorum.
2: Belki de ait olduğun yer burasıdır. Ayrıca sen yalnız değilsin.
3: Doğru, evet. Silah düşkünü bir çiftçi kızı, çirkin bir köpek, acemi bir polis, şımarık bir velet. Ne ekip ama.
2: Kendimi hukuka adadığım için bu garip gelebilir sana ama bence burada yaptığınız şey iyi bir şey. Aslında bence çok asil. Ve yardım etmek isterim.
0: Nasıl?
2: İki kadın arıyorlar değil mi?
4: Sanırım böyle hissettiriyor. Ha? Evli olmak.
2: Evet. Senden bir iyilik isteyebilir miyim?
4: Elbette. Bu bizim düğün günümüz.
2: Attan kurtulabilir miyiz? O bizi açık ediyor.
4: Şişt, onu rahatsız etme. Konsantre olmasına ihtiyacım var. Ne yapman gerektiğini biliyorsun.
2: Pekala işte.
3: Asla işe yaramayacak. Çünkü yanlış ayakkabı giyiyor. Kendim yapardım ama o ucuz elbiseyle görünmekten ölmeyi tercih ederim.
5: İyi günler. Bankamıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, girin lütfen. Sizi temin ederim, ailenizin mücevherleri güvende olacak.
4: Bana çok iyi bakıyor Quentin'im.
3: Olamaz. Doğru öpmeyi bile beceremiyorum. Hadi, yapacak işlerimiz var.
2: O çok heyecanlı.
5: Duvarlar demir çubuklarla güçlendirilmiş. 60 santimlik çimento dökülmüş ve kasa 90 santimlik sağlam bir kaya olan zemine vidalanmış.

0: Bunu duydunuz mu?
1: Neyi?
0: Şey gibi, az sesi. Çatıda.
2: Üzgünüm bayım. Size kişisel bir soru sormam gerekiyor. Akşam yemeğinden önce içmiyorsunuz
0: tabii
2: değil mi?
0: Tabii ki hayır.
2: Yani merak ettim. Çatıda at sesleri falan.
3: Kasanın içini görebilir miyiz?
0: Üzgünüm. Bir şey yatırmaya hazır olmadığınız sürece olmaz.
3: Ah, peki ya biz çekmek istersek?
2: Harika. Harika.
3: Bayılacağını bilmiyordum.
2: Bunlar megafon gibidir. Sessiz ol.
3: Bununla açabileceğine emin misin?
2: Hayır, resmi olarak değil.
1: Hey!
4: Aa, aa,

0: Daha hızlı olamaz
1: ya,
0: mısın?
1: Yani sağ birinin olabileceği kadar hızlıyım. Çok teşekkür ederim.
2: Etrafınızı sardım. Elleriniz havada dışarı çıkın. Etrafınız sarılı.
0: Ne kadar
2: sardın? Ellerinizi sardı? Kaldırın ve dışarı çıkın.
1: Yaptım. Yaptım. Yaptım.
2: Aç şu lanet kapıyı. Ateş!
1: Sadece bir şansın daha var.

0: Kasayı patlattılar. Pekala.
1: Tamam. Evet. Hadi bakalım. Tamamdır.
2: Bir
1: hadi.
2: Şey sorabilir miyim?
0: Tabii.
2: Öpücüğüm nasıldı?
3: Mükemmel.

0: Banka soyuldu. 20 at kayıp. Bilginize.
1: Bir sorun mu var Bay Jackson?
2: Endişelenecek bir şey yok. Sayın Vali.
1: Dürüst olmak gerekirse Bay Jackson, bankalarımdan bazıları eyaletimin bankanızdaki altın mevduatının güvenliğinden endişe ediyor. Şirketinize ait olmayan bir bankaya taşımanızı öneriyorlar.
2: Sayın Valim, o altın benim cebime girmiş gibi güvendedir.
1: Bu haydutları durdurmadaki başarınıza bakılırsa ceplerinizi kontrol etmek isteyebilirsiniz.
2: Size bir şey gösterebilir miyim? Sayın Vali, bu güvenlik cihazları devrim niteliğinde yeni bir sistemin prototipi. Bütün bankalarımızda bunu olabildiğince hızlı kuruyoruz, altın mevduatınızı tutan da dahil. Sen yere bas hadi. Yere bas dedim hadi. Tamam, kes. Kes şunu. Zemin ağırlıktaki değişikliğe tepki veren bir sistemle donatıldı. Kişi o kasaya ulaşmadan ölmüş olacak Sayın Vali. Ölü.
1: Altınımızın emin ellerde olduğundan eminim.
2: Teşekkür ederim Sayın Vali.
1: Ama parasını yeni sistem olmayan bankaların...

0: Buluncaya kadar bütün nakit para üst katta saklanacak. Asla yanına yaklaşamazlar.
1: Kaybınız için çok üzgünüm.
2: Annesi onun her şeyiydi.
1: Çok iyi anlıyorum. Kızım için de öyle.
2: Annesinin ona bıraktığı mücevher en güvenli yerde olmasaydı ölecekti. Bu yüzden onu buraya getirdim ben.
3: Oh, tatlım, hayatım. Beni çok iyi anlıyorsun.
2: O çok çok üzgün.
1: Sizinle bir sırrımı paylaşayım. Bugün insanlığın bildiği en gelişmiş güvenlik sistemini devreye aldık.
2: Bunu görebilir miyiz?
1: Üzgünüm. Kimse göremez.
4: Meksika Bankası.

0: Yapamayız.
1: Evet, yapabiliriz.
0: Sarah, yerde alarmın kapsamadığı tek boşluk kaynağın arasındaki 2,5 santimetre geçmek için ne kullanmayı düşünüyorsun?
2: Eğitimini.
1: En azından kullanacağım bir tane var.
2: Kasayı açmak için ne kullanacaksın?
3: Anahtar.
4: Biraz tütün versene.
5: Olmaz.
4: Hadi ama.
5: Hayır, olmaz.
4: Hey.
1: İyi atış.
0: Teşekkür ederim.
2: Bu ne?
0: Dikkatli ol. Bunlar Güney Amerika'da ağaç kabuğundan yapılmış bir bileşiğe batırılmış çubuklar. Kızılderililer onları avlanmak için kullanıyor. Hayvanı öldürmez ama uyutur. Yani bir sorununuz varsa bunlardan kullanırsınız. Tamam, hadi.
1: Yaptım.
0: Tamam, tamam. Yahu.

daha üzgünüm.

0: Harika.
1: Bunları en son ne zaman giydin sen?
2: 10 yaşındayken.
1: Oo, harika.
2: Merak etme, bunu yapabilirim.
0: Tamam, aceleye gerek yok. İşini şansa bırakma. Sadece sakin ol.
1: Gergin olma.
2: Beni geliyorsun.
0: Tamam tamam tamam, özür dilerim.
2: Sakin olma, ihtiyacım
0: evet,
2: var.
0: Haklısın, sakin ol.
2: Öpücüğüm nasıldı?
0: Mükemmeldi.
2: Biliyordum.
1: Gerçekten şarkı söylemek zorunda mısın?
2: Evet.

0: Santa Maria.
1: Aman tanrım.
2: Gidip kasayı kontrol edeceğim.
3: Tamam.
2: Ne biçim çalışıyorsun sana? Al kendin çal o zaman. Hey. Neyin var senin? İyi misin?
3: Odun için ateş lazım.
2: Asıl ateş için odun lazım. Bir içki daha içmeliyim.
3: Odun lazım.
4: İçki çok iyi herhalde burada.
0: Sara!
5: Hadi acele et.
0: Elimden geleni yapıyorum.
1: Her şey yolunda mı?
6: Evet.
7: Ne yapıyorsun?
0: Babam beni her zaman başladığım işi bitirmem için yetiştirdi. Eğer bir banka soyacaksam bunu düzgün bir şekilde yapmalıyım, anladın mı?
3: Seni aptal silahıma ne yaptın?
5: Bana he? Aptal deme.
7: Tamam, yavaş yavaş yavaş yavaş.
5: Sen kime aptal
3: diyorsun? Sana dedim
5: diyorsun?
3: Aptal diye.
5: Bana ne aptal olacak, diyemezsin.
3: He? Buraya gel.
5: Söylediğin
3: sana
5: söze dikkat et.
7: Hadi.
0: Hadi.
7: Hadi.
0: Kapat çeneni.
7: Dur. Kıpırdama.

0: Yancin!
1: Bırakma. Bırakma.
2: Kafan güzel senin.
3: Senin değil sanki.
1: Bırakma.
0: Prenses! Saray!
1: Hadi gidelim.
3: Hadi hadi hadi çabuk çabuk.
1: Bu da değil.
3: Hadi. Kaçıyorlar hadi.
1: Bu taraftan.
3: Hadi gidelim hadi. Bu taraftan hadi.
4: Parti bitti.
5: Görünüşe göre partiye başlamak üzereyiz. Son sözlerinizi söyleyebilirsiniz peder ya da her ne yapıyorsanız yapın.
6: Dışarıyı izlemek gibi basit bir şey beceremediğine inanamıyorum. Dışarı bakıyor olman gerekiyordu o kadar dışarı.
7: Bakıyordu.
6: Öyle olsaydı burada oturuyor olmazdık değil
7: mi? Bu kadar açgözlü olmasaydın hızlı çıkabilirdin.
6: Beceriksiz ve amatörsün. Bankada gizlice öpüştüğünü görmediğimi mi sanıyorsun yoksa ha?
7: Ben bir gelindim, yapılması gerekiyordu. Bana masum oynama. Dilini boğazına soktuğunu görmediğimi sanma sakın.
6: Nasıl bir gelin at gibi kokar ve mısır gagalayan bir tavuk gibi öper ki? Ben rahatlamaya ihtiyacı olan üzgün bir duldum.
7: Bilgin olsun, öpücüğümün mükemmel olduğunu söyledim.
6: Bilgin olsun, benim öpücüğüm
8: bilginiz de... olsun, ülkenizin geleceği söz konusuyken ikinizin de öpüşmek için kavga etmesinden bıktım. Buna nasıl düştüm ben? Siz ciddi değilsiniz. Siz binlerce insanın hayatıyla oynayan iki aptal kızsınız. Şımarık bir velet ve bir çiftlik işçisi. İnsanların seni takip edeceğini mi zannediyorsun? Ha? Tarihi değiştirdiğinizi mi sanıyorsunuz? Ne düşünüyordum ha? Hayatımı ve kariyerimi çöpe atmak niçin? İşin en üzücü yanını biliyor musunuz? Kimsenin umurunda olmayacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü asılacağım.

0: kim olduğumu bilmiyor olabilirim. Ama kim olmadığımı biliyorum. Ve ben ülkesini hayal kırıklığına uğratacak biri değilim. Yaşasın Meksika! Yaşasın Meksika! Yaşasın devrim!
1: Sayın Vali, bir iyi haberim var, bir de kötü haber. Şimdi iyi haber şu ki benim adamların paranın bir kısmını kurtardı. Hatta iki haydudu da gözaltına almıştık ama kötü haberse halkınız onları bıraktı.
2: Bay Jackson, sizden özür dilemeliyim. Durumun bu kadar istikrarsız hale geleceğini hiç beklemiyordum. Yardımınız paha biçilmezdi. Ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Umarım bir çözümünüz vardır.
1: İçiniz rahat olsun Vali. Capital Bank ve Trust of New York'un bir çözümü var.
0: Altın rezervlerini Texas'a taşımışlar.
3: Bu ne anlama geliyor?
4: Bitti demek. Anladı.
3: Neyi anladı?
0: Bizi yendiğini.
3: O bizi yenmiyor, biz onu yeniyoruz. Artık diğer tüm bankaları alacak kadar güçlüyüz. Öyleyse altını almasına izin ver. Bütün para bizde olacak.
0: Maria, para sadece kağıt. Altının değerini temsil eder. Tüm para sisteminin dayandığı şey budur işte. Altın olmadan kağıdın hiçbir değeri yoktur.
3: O zaman altını alalım. Yanlış bir şey mi söyledim?
1: Şunu kapat ve kilitle.
5: Tamam hemen.
0: Biliyorsun, bu son konuşmamız olabilir.
3: Böyle söyleme, bu kötü şans. Ben bunlara inanan bir köylüyüm, unuttun mu?
0: Hayır. Sen bundan çok daha fazlasısın. Her zaman ne istediğini biliyorsun. Ve ne hissettiğini de öyle. Sana hayranım Maria.
3: Bana hayran mısın? Bana nasıl hayran olabilirsin? Tek bildiğim atlar ve tavuklar. Tamam. Artık gerçekten iyi bir öpücük vermeyi de biliyorum. Seninle ortak olmak çok güzeldi.
0: Seninle arkadaş olmak güzeldi. Bana insanları nasıl önemseyeceğimi öğrettin.
3: Ve sen güzel bir duldun.
0: Evet ya, her zaman çekici bir renktir. Göğsümden çıkarmak istediğim bir şey daha var. Bu kanlı korse. Hayatım boyunca bağırsaklarımı sıkıştırdı.

0: Az zahmet ettin, teşekkür ederim.
1: Sayın Vali, bu bir zahmet değil, bir onurdur. Planınıza desteğimizi göstermemizi istediniz. İşte buradayım.
0: Senyorita Clarissa, bu anımızı güzelliğinizle taşlandırdığınız için teşekkür
2: ederim. Keşke daha iyi bir arkadaş olabilseydim ama Quentin'im konusunda çok gerginim. Herhangi bir kelime var mı?
0: Bay Jackson,
3: bu yolculuğun sonunda erkeğiniz hemen yanınızda olursa şaşırmayacağım.
2: Gerçekten mi?
3: Gerçekten mi? Şimdi lütfen izin verin, baylar.
2: Duydun mu baba?
1: Her kelimesini.
0: Milletinin servetinin başka bir ülke tarafından korunmak zorunda kalması çok üzücü bir durum.
1: Efendim, sizi temin ederim ki halkınızın çıkarları doğrultusunda hareket ediyorsunuz.
3: Sayın Vali, sakıncası yoksa güvenlik önlemlerini gözden geçir. Serbest bırakılan altını bu trene bindirmek için valinin bir güven gösterisi görmesi lazımdı. O iki hırsız kadını yakalamak için bu trende o altına ihtiyacım
1: var. Onları yakalamak mı? Nasıl yani?
3: Burada Meksika'da duvarların kulakları var. Ben de onlara fısıldadım. O altın benim yemim. Balıklar gemide. Bunu size garanti ediyorum.
1: Aman tanrım.
3: Yapmamız gereken trenin Teksas'a doğru ilerlemesi. Orada bizim kanunlarımız geçerli. Gün batımını asılacaklar.
1: Haksız yere birini asmak bizim kanunumuz değil Bay Jackson.
3: Ama öyle olacak. Bu ikisi ortaya çıkar çıkmaz.
0: Burada güvence yok Bay Jackson.
3: Ha, ama tam tersine gerçekten var. Yaşlılığım için bir güvence. Senin altınların.

0: Daha doğrusu benim altınlarım.
1: Seni anlamıyorum.
0: Hayır efendim. Anlamıyorsunuz.
2: Bu nedir?
3: Sence ne?
2: Muhtemelen sonunda birimizi vuracaksın.
3: Güven oyun için teşekkür ederim.
2: Ben sadece gerçekçiyim.
3: Gerçekçi misin? Bu bir ilk değil mi?
2: Ateş ediyor musun? Bu bir ilk.
4: Affedersiniz üzgünüm. Tirini soymaya devam edebilir miyiz lütfen?
3: Hadi. Tamam.
0: Üzerinde o kokuyu almazlarsa lanet burnum kırılır. Vay vay. Kuru fasulye mi bu?
5: Haydutlar! Haydutlar!

0: Vali nerede?
1: Bacaklarını uzatıyor.
0: Bacaklarını uzatmak da ne demek?
1: Sanırım trenden düştü.
2: Babacığım.
0: Burada neler oluyor?
1: Bakın Bay Ash, demir yolunu kilitlemek için 60 günümüz vardı. Bu iki pisliğin sebep olduğu onca sorundan dolayı bu fırsat penceresini kaybedeceğimizi anladığımda yararlanacak. Böyle bir durum varken ondan yararlanmak istedim sadece.
0: Altını mı çalıyorsun?
1: Aha, evet efendim.
0: Bu öyle. Treni hemen durdurun.
1: Hayır efendim, durdurmayacağım.
0: Bay Jackson, hırsızlık işinde değilim. Bunun bir parçası olmayacağım.
1: Bunun herhangi bir bölümünün size teklif edildiğini
2: hayır!
1: sanmam.
2: Hayır! Kimse kıpırdamasın.
3: Eller yukarı.
2: Babacığım.
3: Kıpırdama. Arkanı dön.
2: Dalga mı geçiyorsun?
0: Şimdi buraya bakın.
3: Arkanı dön dedim. Sen silahı bırak.
1: Evlat, ikiniz de kesinlikle kaybedene oynuyorsunuz bu lanet trende. Her yerde adamlarım var.
2: Tekrar tahmin et.
1: Bu saçmalıktan kurtulamayacaksın.
4: Bundan kurtulamayacak olan sensin. Bankanız adına insanlarınızı soymak ve öldürmek bitti.
0: Neler diyor?
4: Babamı öldürdü.
1: Bunu kanıtlayamayacaksın küçük kız.
4: Parmak izlerimiz var, turnusol kağıdımız
2: var. Mikroskopumuz var.
1: Siz ikiniz ne halt ediyorsunuz?
2: Bilimsel metot. Quentin!
5: Burada ne yapıyorsun sen?
0: Asıl ne halt ediyorsun?

0: Yanımdan çekil.
1: Kraliçe,
2: ne yapıyorsun?
1: Hadi, hadi, hadi.
2: Seni vurdu.
0: Lanet olasıcalar.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Tam o anda bir yudum.
11: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
12: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adım

0: gel aşka. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: dakika. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tıklanızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir kepek spor.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: yer hakkı.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Oradan çekil.
1: Hadi,
2: ne yapıyorsun? Hadi, hadi, hadi.
1: Seni vurdu.
0: Lanet olasıcalar!

0: Sence öyle mi?
1: Değilse de olacak.
0: Belki de kanun için onu tutuklamalıyız. Ha?
1: Neden bahsediyorsun? Babanı öldürdüm.
0: Biliyorum. Onu öldürmek istiyorum. Onu öldürmeyi hayal ediyorum. Ama yaparsam bu beni ondan daha iyi yapmaz. Maria, bir adamı öldürebileceğimi sanmıyorum.
1: Ben de. Ama yine de yapacağım.
0: Belki de sadece yaralamalıyız ha?
1: Sence insanları vurmak bana kötü bir itibar mı kazandırır?
0: Hayır, hayır. Bence bu sadece senin efsanene katkıda bulunur.
1: Ben bir efsane miyim?
0: Tabii ki yaparız.
2: Her zaman mermilerinizi sayın. Adios, senoritas.

0: gerçek Haydut'u ortaya çıkarmamıza yardım etmesi için görevlendirilmiştik.
1: Ülkemizi düzeltmeye yardım etti.
0: Onu onurlandırıyoruz. Görev çağrısının ötesinde ve üstün cesareti için ve Meksika halkına yaptığı hizmetler için.
1: Halkımızı bir araya getirmeye yardımın için.
0: Seni özleyeceğim.
2: Seni özleyeceğim.
3: Quentin, ben de minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Şimdi lütfen trene bin.
4: Ben... gitsem iyi olur.
5: Quentin, her şeyi yoluna koyduğuna inanamıyorum. Çok mutluyum.
0: Kız iyi öpüşmüyor. Evet ama sen çok daha iyisin. Kesinlikle daha iyisin.
1: Kızın onu nasıl öptüğüne inanamıyorum. Çok samimiyetsiz. Yalancı. Bana öpücüğüm mükemmel dedi. Sana da öyle demiş. Eminim ona da aynı şeyi söylüyordur. Ne düşünüyorsun? Sara!
0: Ne dedin?
1: Sence de onu sevmediği çok açık değil mi?
0: Bu yüzden mi beni uyandırdın? Nihayet şöyle güzel bir uyku çekiyordum.
1: En azından uyuyabilirsin. Seninle tanışmadan önce hiç uyku sorunum yoktu. Şimdi düşünmeden edemiyorum.
0: Nihayet beynini kullandığın için minnettar olmalısın. Gün batımının tadını çıkarabilmem için sessiz olur musun lütfen?
1: Daha önce hiç gün batımı görmedin mi?
0: Bu gün batımı bana Kadiz'de gördüğüm özellikle güzel bir tanesini hatırlatıyor tatlım.
1: Nerede orası?
0: Kadiz mi? Avrupa'da.
1: Bir şey daha sorabilir miyim?
0: Bir tane.
1: Avrupa'daki bankalar nasıl?
0: Daha büyük.

Yine bir hafta sonu hikayemiz başlıyor. Şu dakika itibariyle saatler 8'i gösteriyor. Ben Tahir Sarıkaya ile takvim yaprakları 17 Mayıs bir pazar sabahından tüm güzel ülkeme günaydınlar dileyelim. İyi sabahlar dileyelim. Gözünü açan televizyonlarında bizi izleyen tüm dostlarımıza gecenin sıcak haberlerini haberdar edeceğiz. Evet, canlı yayınımızda pazar sabahında sosyal medya adreslerim Tahir Sarıkaya 06. X adresimden yorumlarınızı, takiplerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Şimdi gece neler oldu, neler bitti? Dün AK Parti Gençlik Kolları'nın Yusuf İbiş'i buradan tebrik ediyorum. Helal olsun. Dün ben de davetliydim. Muhteşem bir şölen vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti gençliği işte orada gösterdi. Tam not aldı Yusuf İbiş, Gençlik Kolları Başkanı. Şimdi sevgili dostlar, tepkiler de vardı. O konulara birazdan geleceğim. Gazete manşetlerine Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Ne var ne yok Hürriyet'te? Şöyle bir okuyalım. CHP'den partimize katılımlar olabilir diyor. Sol tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kocaeli'de AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği bir gençlik şöleninde buluştuğu gençler.

0: ile Türkiye'nin parlak yarınları sizlerin gayretleriyle şekillenecektir diyor. Tehdit edilen, baskı gören bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de görebilir dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Peki Kazakistan temaslarına bir başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan temaslarıyla başlayalım. Türk devletlerinin başkanlarıyla beraberdi. Orada uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar.
1: "86 milyonun birlik ve kardeşliğini perçinleyecek bir hedefin adıdır," dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye süreci için. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
2: "Biz kararlıyız. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefine bütün engelleri vakar içinde aşarak mutlaka ulaşacağız."
1: Yeni anayasa başlığına da ayrı bir parantez açtı Cumhurbaşkanı. "Yeni anayasa artık bir lüks değil, ihtiyaç, hatta zorunluluktur," dedi.
2: "Millet İnşallah darbe lekesi taşıyan bir anayasadan kurtulup yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasaya kavuşmak istiyor."
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP içindeki çözülmeler de vardı. CHP yöneticilerince tehdit edilen, hakarete maruz kalan bazı arkadaşlar huzuru AK Parti'de bulmuş ve aramıza katılmışlardır ifadelerini kullandı.
2: "Bundan sonra da yine aynı şekilde aramıza katılacak olan arkadaşlar olabilir. CHP'yi yolsuzluğu, hırsızlığı, rüşvet savurma merkezi haline getirenlerin içerideki çürümeyi derinleştirmesi siyasetin itibarı açısından da çok çok üzücü."
0: Evet sevgili dostlar, gazete manşetlerine şöyle bir bakacağız. Uyan Türkiye'mde ne var ne yok. Artık plajlara giriş 2000 liraymış, öyle söylüyor Nefes gazetesi. Aziz Yıldırım şampiyon olacağız diyor. Ne düşünüyorsunuz Fenerbahçeliler? Aziz Yıldırım'ın 11 aylığına bana bu koltuğu verin. Şampiyon yaptıktan sonra adam, koca adam söz veriyor sevgili dostlar. Yani gideceğim diyor, bırakacağım diyor. Bugünkü Nefes gazetesinde şöyle bir başlıklar var. 350 milyar liralık vize soygunu diyor. Schengen vizesine başvuran bir Türk harç ve hizmet bedeli olarak 7000 TL ödüyor. 10 başvurudan ikisi dönüyor. Konsolosluklar, aracı kurumlar bu sayede 10 yılda 350 milyar lira gelir elde etmişler. Vay anasına be. Paralara bakar mısınız? Sonra Avrupa, Belçika Kralı Türkiye'ye geldi. Ülkemizi çok beğendi. Evet, bu bizim için gururdur. Tabii ki gururdur ülkemize gelmesi. Ama bugün biz, bu Schengen neden çözülmüyor? Herkesin çevresinde bir Schengen belası var. Schengen'le uğraşan insanlar var. Sevgili dostlar, haksızsan haksızsınız deyin. Öyle düşünüyorum. Şimdi gazete manşetlerine devam edeceğiz. Arnavutköy'e götürelim mi? Arnavutköy'de yeni kültür merkezi, nikah sarayı ve yeni yaşam alanlarının hizmetin açılışı varmış. İzleyelim.
3: İhtiyacımız vardı böyle faaliyetlere. Candaroğlu çok güzel çalışıyor. Teşekkür ederiz.
4: Çok memnunum yani. Böyle açılışların devamını bekliyoruz her zaman. Buranın halkı bayağı bir kalabalık yani. Böyle açılışlara ihtiyaç var.
5: Çok güzel oldu. Her şey o kadar güzel ki. Nikah salonu zaten ilk nikahta kıyıldım. Süper oldu.
6: Bu aziz milletin kutsal bir emaneti olarak görüyoruz. Ve bu emanetin gereğini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya, alın teri dökmeye ve taş üstüne taş koyarak ardımızda güzel işler bırakmayı hedefliyoruz. Yapacak işimiz çok. Çıktığımız hizmet yolunda bugün o sözleri bir bir yerine getirmenin hamdolsun haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kutlu yolda en büyük rehberimiz ve ilham kaynağımız ise ömrünü bu millete adamış bir dava insanı olan kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
0: Evet, şimdi

0: sevgili dostlar. Gazete manşetlerine bakıyoruz. Sabah gazetesini okuyacağım. Şimdi Ahmet Hakan da yani Rasim Ozan Kütahyalı'ya çok ağır yazılar yazıyor. İki gündür. Dün de yazdı. Bugün de yazdı. Hani bilmiyorum şu an ben hani ikisini de şey yaptığımdan değil ama şu an emniyette sorguya çekilen meslektaşımız Rasim Ozan Kütahyalı'yı hani ne bileyim savunma yapamıyor. Sonuçta telefonu yok, açıklaması yok ama bakalım bu işin sonu nereye gidecek? İnanmayın şu sahtekarlara yazmış. Bugünkü yazısında Ahmet Hakan Rasim Ozan'la ilgili çok ağır bir yazı yazmış sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir yakın alalım şurayı. Şuraya bir yakın alalım. İki başkana övgü diyor. Mansur Yavaş ve Memduh Büyükkılıç. Biri Ankara'nın CHP'li, diğeri Kayseri'nin AK Partili belediye başkanı. İki başkan uzlaşmış. Tarihi Kentler Birliği'nin seçimine Mansur Yavaş'ın ortak listeyle tek aday olarak girmesine karar vermişler. Konuyla ilgili her iki başkanın yaptığı açıklamada uzlaşmanın güzelliği övmüş ve övdürülmüş. Ben de hem Mansur Yavaş'ı hem Büyükkılıç'ı övüyorum ve övüyorum diyor Ahmet Hakan bugünkü yazısında. Sevgili dostlar, evet, dijital tohum. Bakın, dijital tohum hiç duydunuz mu? Birazdan arkadaşlarımız dijital tohum ekiyoruz. Gelenek ve geleceği birlikte sloganıyla örnek bir dijital dönüş hamlesi başlamış. Tüm ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Sabaha birazdan geçeceğim.
1: Tarım artık sadece ekmek, biçmek ve hasat etmekten ibaret değil. Tarım, veriyi doğru okumak, suyu ve toprağı bilinçli kullanmak, üreticinin emeğini korumak ve geleceği bugünden planlamak demek. İşte Gürtam'ı bu amaçla hayata geçiriyoruz. Gürtam'la çiftçimizi yalnız bırakmıyoruz. Tarladan pazara kadar tüm süreci dijitalleştiriyoruz. Üreticimiz tarlasını artık uydudan sisteme kaydedecek. Belediyemiz tarafından yapılan toprak analizlerine erişecek. Hangi ürünü ekerse eksin ne kadar verim alabileceğini görecek. Ürünleri karşılaştırma yaparak en doğru üretime karar verecek. Uygulama kapsamında dijital tarla ve üretim takibi, ekim, bakım, sulama, ilaçlama planlaması, yapay zeka destekli hastalık analizi, ziraat mühendisi desteği ve uzman onayı, dijital reçete sistemi, hava durumu, toprak ve sensör verisi takibi, rekolte ve hasat tahmini, gelir gider ve maliyet hesaplaması, genç ziraat mühendislerinde istihdam alanı, dijital pazar imkanıyla doğrudan alıcıya ulaşma, bunun gibi birçok başlıkta toprağımızı koruyan yeni nesil tarım hizmeti.
0: Evet sevgili dostlar, Sabah gazetesine bakalım. Bugünkü Sabah gazetesinde bu arada maçlar bugünmüş. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren şimdi şurada bir Sabah gazetesinde Türkan'ın sır ölümü mercek altında diyor. Ankara'da yaşayan Türkan Biçer 25 Mart'ta şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma derinleşiyor. Olayla ilgili Biçer'in nişanlısı tutuklanırken ailesi ve ölümün intihar değil cinayet olduğunu söylüyor Biçer'in ailesinden. Yazıklar olsun, ne istediniz şu kadından? 30 yaşında Ankara Eryaman'da Türkan Biçer'in 25 Mart'ta nişanlısıyla beraber yaşadığı apartmanın 7. katından düşerek yaşamını yitirmesi soruşturmanın derinliğini de daha da genişletti. Ailesi intihar etmedi diyor. Kızımız öldürüldü diyor. İmdat kurtarın beni de söylemiş. Sevgili dostlar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği inşallah bu cinayeti çözer. Sabah gazetesi de manşetinde yer varmış. Ne vermiş bakalım? Sabah gazetesine iniyoruz arkadaşlar. Terörsüz Türkiye için, gençlerin huzuru için diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti bir gençlik şöleni programında 10 binlere seslendi. Terörsüz Türkiye hedefimizin menzilinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Türkiye yüzyılını sizlerle inşa ediyoruz diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kocaeli'de muhteşemdi. Ben de izledim sevgili dostlar. Şimdi Osmaniye'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen bir lezzet festivaline götürüyoruz.

0: Osmaniye, Gastro Osmaniye'ye, Lezzet Festivalimize on binlerce konuğumuz gelmeye başladılar. Osmaniye aslında gastronominin de önemli bir merkez şehri. Niye? Çünkü kültür yolu üzerinde, İpek yolu üzerinde. Biz istiyoruz ki Osmaniye bu sentezi gastronomide kendi özgün ürünleriyle beraber bu yeni Türkiye yüzüne taşısın.
1: Festival artık tam anlamıyla başlayacak. Açalım ve bismillah diyerek.
2: Festivaller özellikle Osmaniye'mizin tanıtılmak için çok önemli. Türkiye'nin dört bir yanından çok güzel şeflerimiz genç bulunmakta. Onun için gastronomi alanında da çok güzel atılımlar yapmak için bu tür festivaller önemli.
3: Dünya rekortmenimiz.
4: Türkiye'nin en büyük kazanında dövme çorbamızı yapıyoruz. Muhteşem bir çorba.
5: Her yerde de var.
6: Eyvallah.
7: Osmaniye yer fıstığıyla.
8: Teşekkür ederim. Afiyet olsun.
9: Lezzete dair her şey burada.
10: Ne güzel, Anadolu bizi birleştiriyor sevgili seyirciler. Bu tür görüntüler, samimi konuşuyorum, insanın içini ferahlatıyor. Hani dünyanın, teknolojinin getirdiği iyi şeyler de var, kötü şeyler de var ama Anadolu'luğumuzu, kültürümüzü, birlikte yaşamayı, ortak kullanımımızı kaybetmeyelim sevgili dostlar. Kültürüyle müziği bir araya getiren Türkiye Coffee Festivali'ne bir Köyceğiz'e gidelim mi? 19 Mayıs'a kadar devam edecekmiş.
11: Herkese merhabalar. Köyceğiz'deyiz. Türkiye Coffee Festival'deyiz. Çok keyifli, renkli, eğlenceli bir festivale geldik. Tabii ki organizatörü Levent Bey'in yanındayız. Levent Bey'den bu festival hakkında bilgi almak istiyoruz. Çünkü bugün ilk günü ama biz daha 3 gün daha burada olacağız. Bizleri neler bekliyor? Bu festivalde neler olacak sizden duymak istiyoruz.
12: Teşekkür ederim Cemil. Öncelikle festivalimiz çok renkli ve harika bir festival. Köyceğiz ilk kez gerçekleştiriyoruz ama Türkiye'nin en büyük kafe festivallerinden bir tanesiyiz. Dolayısıyla burada çok eğlenceli. Tabii ki sevgili Ceyhun'un sunumuyla ve DJ arkadaşımızın Onur'un sunumlarıyla, performanslarıyla devam edecek. Güzel bir festival. 19 Mayıs akşamına kadar buradayız. 4 gün Köyceğiz ve bütün bölge Muğla, Fethiye, Marmaris burada olacak. Ve şu an ilk günümüz. Çok keyifli başladık. Her şey harika görünüyor. Her şey çok daha güzel olacak.
11: Bu arada bol bol burada yarışmalar yapacağız, challenge'lar yapacağız, etkinlikler yapacağız ve bunda da buradaki değerli standlarımızdan da sizlere hediyeler olacak bol bol. Yani renkli 3 gün sizleri bekliyor. Sadece standlarda kahve, kahve çeşitleri değil birçok stand var. O yüzden sizleri bekliyorum.
10: Şimdi boya ve kaplama sektörünün devleri İstanbul'da buluştu. Dünyanın 3. Avrupa'nın ise 2. büyük boya fuarı İstanbul'da 2026'nın tanıtımı yapıldı.
13: Boya sektörünün kalbi İstanbul'da attı. Avrasya'nın en büyük boya ham maddeleri ve kaplama fuarlarından biri olan Paint İstanbul 2026'nın basın lansmanı Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.
14: Bugün Çırağan Sarayı'nda tarihi atmosferde sektörümüzün gücünü ve geleceğine dair ortak vizyonu paylaşmak için bir aradayız. Boya sanayici üretim kapasitesi, ileri teknoloji altyapısı ve yarattığı yüksek katma değer ve Türkiye ekonomisindeki önce değerli sektörler arasında almaktadır.
13: Sektör temsilcileri, üreticiler ve iş dünyasının önemli isimlerine katıldığı toplantıda Türkiye boya sektörünün geldiği nokta ve geleceğe yönelik hedefleri paylaşıldı. Yetkililer Türkiye'nin yaklaşık 1 milyon tonluk üretim hacmiyle dünya boya pazarından %2 pay aldığını açıkladı. Bu yıl 35 ülkeden 400'ün üzerinde katılımcının yer alacağı fuarda 10 bini aşkın ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.
15: Paint İstanbul fuarımızı 17-19 Haziran tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde 4 salonda düzenleyeceğiz. Fuarımıza 35 ülkeden 400'ün üzerinde katılımcı var. Ziyaretçi

0: olarak da 70 ülkeden 10 bin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Özellikle yabancı ziyaretçi sayısı bu sene 3500 üzerinde çıkacağını düşünüyoruz.
1: 17-19 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek organizasyonda yenilikçi ürünler, ileri teknoloji uygulamaları ve sürdürülebilir üretim çözümleri sektör profesyonelleriyle buluşacak.
2: Evet, şimdi gazete manşetlerine bakıyoruz. Saygı Öztürk'e baktım. Şimdi burada eski bakan Oral bilinmeyen Kılıçdaroğlu. Bunu bir okumam lazım Sözcü gazetesinde. Şimdi 91 yılında Moğultay maliyede görevli Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına almak istedi. Benim ekibimde veremem dese de Moğultay'ın ısrarı üzerine onay çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü oldu. CHP Genel Başkanlığı'na uzanan yol bu atama ile açıldı diyor. Bir devrin izleri sevgili seyirciler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1994 yılında SSK Genel Müdürlüğü'ne geçişini eski Maliye Bakanı, ben hatırlarım, o zaman Anavatan Partisi'ndeydi, Sümer Oral sevgili seyirciler, 90'lı yıllarda. Yani hatırlıyoruz, bizim jenerasyon hatırlar. Şimdi vekilin oğlunu yazan gazeteci tutuklandı. Şimdi böyle gel. Volünü bir hazırlar mısınız arkadaşlar? Şimdi ben AK Partili bu hanımefendi, sayın vekili, Aydın milletvekili Seda Sarıbaş'ı tanımıyorum. Şimdi hani daha rahat konuşacağım ondan dolayı, tanımıyorum. Şimdi burada sevgili dostlar, bu kadın Yeliz Ayaz isminde bir gazeteci. Sevgili dostlar, şimdi gazetecilik kurallarında her insanın, hepimizin bir namusu, şerefi, onuru vardır. Sen insanların namusunu, şerefini, onurunu, haysiyetini yalan yanlış haberler yaparsan tutuklanırsın kardeşim. Senin kimseden bir vazgeçilmezliğin yok. Senin kimseden, yani gazeteci olma hakkın ceza, suç işlemeyecek anlamına mı gelir? Efendim, vekilin oğlunu yazan gazeteci tutuklandı. Siz inanıyor musunuz bu savcının, ya sayın vekilim size yanlış yapmışlar, ben hemen tutukluyorum mu diyecek? Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki savcıların, Cumhuriyet savcılarının hepsi namuslu adamlardır. Kimseyi durduk yere tutuklamazlar. Arkadaşlar, volü verebiliyor muyuz? Tamam. Şimdi şunu soruyorum. Gazeteci yalan bir haber yaparsa vekilin oğluyla ilgili, şunu yaptı, bunu yaptı derse tutuklanır. Ben de öyle. Yanlış bir şey söylersem İnsanların şerefini, namusunu hiç dinlemeden yalan bir haber verirsem tutuklanırım kardeşim. Bunun ötesi yok. Efendim, bu AK Parti'nin vekili olduğu için ne olursa olsun milletin namusu, onuru, şerefi bu kadar kolay mı ya? Bu kadar kolay mı arkadaşlar? Çok da ağır bir yazı, iddialar oğluyla ilgili. Ben kabul etmiyorum arkadaşlar. Kabul etmiyorum. CHP'li de olsa, MHP'li de olsa kabul etmiyorum sevgili seyirciler. Şimdi bakalım. Afyonkarahisar'da dünya evine giren polis çift nikahlarına süsledikleri ekip otosuyla gelmişler. İşte o anlar kameralar karşısında.
3: Rabbim size arız tadı versin, sabır versin, sevgi versin, sevginiz bitmesin.
4: Birlikte bir hayata evet dediler.
5: Evet.
6: Evet.
4: Bu unutulmaz günde nikahlarına ekip otosuyla gittiler. Polis memuru Kübra Birlik Baş'la polis memuru Necip Harmancı dünya evine girdi. Çift nikah törenlerine süsledikleri ekip otosuyla geldi.
5: Evet.
6: Evet.
2: Şimdi arkadaşlarımız klimayı açsınlar. Burası fena yanıyor arkadaşlar. Siz tabii içeride rahatsınız. Şimdi canlı yayınımız devam ediyor. Bu arada sosyal medyadan da yazan dostlarımız var. Sosyal medyadan lütfen bize Instagram'dan ve X adresimden Mehmet Turnacı'ya bir günaydınlar dileyelim. İyi sabahlar dileyelim sevgili dostlar. Viyana'dan her zamanki gibi tiryakisi olduğumuz Uyan Türkiye'mi izliyoruz diyor. Ben burada kasapım demiş Fikret Keskin. Orhan Akkol Linz'den, Avusturya Linz'den günaydınlar. Size de günaydınlar Orhan Bey. Sakarya'dan günaydın Yılmaz Kararslan'a da. Sevda Arman'a, Nedim

Eli Baş'a günaydınlar, iyi sabahlar. Ali Akan'a günaydınlar. Meşhur lahmacun Şanlıurfa'dan sizi izliyoruz diyor. Esnaflarımızdan haber, mesaj bekliyorum. Lütfen X'ten takip edin arkadaşlar. Şimdi bakalım takvimde neler varmış. Otobüs biletlerinde yeni dönem başlıyormuş. Bakalım bugün lige kim veda edecek? Eyüp Spor mu, Kasımpaşa mı, Gençler Birliği mi? Bakalım hangisi ligden düşecek sevgili dostlar. Bir manşet yapalım.

0: 5 yaş 6 için çok daha güvenli dedi ve önemli mesajları var. Stadı hınca hınç dolduran on binlerce genç Erdoğan'ı dinlediler. Sevgi gösterisinde bulundular. En büyük yatırımı gençlere yaptık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörsüz Türkiye'yi istemeyenleri sevindirmeyeceğiz. Silah bırakmanın hızlanması için istihbarat teşkilatımız çalışıyor demiş sevgili dostlar. Hayır, bir saniye. Şimdi burada arkadaşlar Takvim Gazetesi'nin bir iddiası var. Takvim Gazetesi'nin bir iddiası var. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'nde aşevi yemeklerini satıp parayı cebe indirmişler. Rüşvet kargoda diyor. Bunu yakın alalım. CHP'deki kirli rüşvet trafiğiyle ilgili en somut belge Veli Ağbaba Özgür Özel'in ailesinin İstanbul'da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan çıktığı yazışmalar. Vay anasına be. Millete namus dersi ver. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede manda yoğurdu yiyor. Millet aç aç diyen CHP'liler. Doğru, millet aç. Vallahi doğru. Bakar mısınız hayata? Bir tarafta yemek paralarını satıp cebe indirmişler. Bizim ülke ne zaman düzelir? Ne kadar ahlaksız bir toplum olduk ya. Tırnak içinde söylüyorum. Bunu alanlara söylüyorum bakın. Sekreterine koltuk çıkmış CHP'li Balıkesir Belediyesi'de. Abi nereye dokunsak ülke olarak dökülüyoruz sevgili dostlar. Nereye dokunsak dökülüyoruz. Bakalım Allah sonumuzu hayretsin diye düşünenlerdenim. Sizin gündeminizde ne var? Güne uyananları şöyle bir görmek istiyorum. Samsun'un İlkadım ilçesinde insansız hava aracı sokak ortasına düştü. Mahallede büyük bir panik yaşadı. İşte o görüntülerle hafta sonu evinizdeyiz.
1: Bir baktım yukarıya, pat etti, acayip bir şey.
2: Büyük bir gürültü koptu. Bir İHA sokak ortasına düştü. Korku dolu anlar yaşandı.
1: Balgaz patladı zannettik.
2: Sabah saatleriydi. Mahallede büyük bir gürültü koptu. Korkuya kapılan vatandaşlar sokağa döküldü. Sokağa saçılmış birçok parça vardı.
3: Abi ya bu kuyruğun.
2: Evlerin camlarında da hasar oluşmuştu. Ekipler geldi. İlk incelemede parçaların bir İHA'ya ait olduğu ortaya çıktı. Kanat ve kuyruk uzunluğu 1 metreydi. Etrafa saçılan o parçalar toplandı. İHA'nın hangi kuruma ait olduğu ve düşüş nedeni incelemenin ardından netlik kazanacak.
0: Günaydınlarını iletenler var sevgili dostlar. Hadi bakalım güne uyandınız mı? Sosyal medya adreslerimden Tahir Sarıkaya 06 X'ten takiplerinizi bekliyorum. Günaydınlarını ileten dostlarımıza iyi sabahlar dileyelim. Şanlıurfa Pınarbaşı ailesi bizi izliyormuş. Pınarbaşı ilçesinden. Bekir Pınarbaşı, ne güzel. İlçenizin adı Pınarbaşı, soy isminiz Pınarbaşı. Hadi bakalım tüm güzel ülkeme bir günaydınlar dileyelim. Kerim Türk Aslan'a bir iyi sabahlar dileyelim. Bircan Başpınar'a bir günaydınlar. Oruç Gülhan Antalya Elmalı'dan sizi izliyorum diyor. Emeklilerle ilgili haberleriniz var mı demiş. EYT'den emeklilere laf söylüyorsun ama ben 8400 gün prim ödedim. Aldığım 24 bin lira nasıl olacak diyor. Bunları niye konuşmuyorsun demiş. Fatma Hanım Kayseri'den sizi izliyorum Tahir Bey diyor. Şimdi mesajlarınızı bekliyorum vicdansızlar. İstanbul Londra'dan pahalı. Vallahi doğru, çok doğru. Acayip pahalı. İngiliz gazeteci de yalan söylemiyor, doğru yazmış. Her şey pahalı. Temel ürünler pahalı, ulaşım pahalı. Detayları Türkiye gazetesinde. Şimdi şehirler arası otobüste hareket saatine 12 saat kala kadar ücret iade imkanı getirildi. Yani bilet alıyorsun, 12 saate kadar iade edebiliyorsun sevgili seyirciler. Bu önemli. İkramiye ve maaş hesaptaymış. 17 milyon emeklinin ikramiye ve maaşları bugünden itibaren hesaplara geçiyormuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tam üyelik mesajı AB tarihi bir yol ayrımında diyor. Kazakistan dönüşünde uçakta

0: konuştu gazetecilere. İnelim arkadaşlar. Huzurun adresi Türkiye demiş. Dünkü Kocaeli'deki programda fotoğraflar, gençlerle bir araya. Erdoğan çok seviyor Cumhurbaşkanı gençlerle bir araya gelmeyi. Tabii kim sevmez ki? Tüm genç kardeşlerimize bir günaydınlar dileyelim mi? Kankalarım, Tahir Sarıkaya 06, X adresimden takiplerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı da ve bizi nereden izliyorsunuz? Bize nereden günaydın diyorsunuz? Hadi bakalım tüm güzel ülkeme bir günaydınlar dileyelim. Ya Manisa'da bir kadın, arkaya verebilirsiniz arkadaşlar böyle. Hazırsa tabii. Kızını istemeye gelen damat için vallahi neler söylemiş neler. Not bırakmış. Benim kızımla evleneceksen bunları bunları bunları yapacaksın diye. Birazdan onu getireceğim ama Kars'ta gece saatlerinde iki ayı kent merkezine indi. Çöp karıştıran ayılar sergiledikleri davranışları görünce hem şaşırttılar hem de güldürdüler.
1: Yavrusuyla olsun, kendileri olsun. Çöpleri karıştırıyorlar.
2: Görev paylaşımı yaptılar. Biri yedi, diğeri nöbet tuttu.
1: Çöp konteynerine aylar her gün biniyor.
2: Gece saatleriydi. İki boz ayı kent merkezine indi. Belli ki açlardı. Yol kenarındaki bir çöp konteynerini karıştırmaya başladılar. Ama sanki aralarında anlaşmışlardı. Biri konteynere girdi, diğeri dışarıda bekledi. Çevreyi kontrol etti. O anlar görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.
0: Evet, gazete manşetleri, Uyan Türkiye'den gelen mesajlar. Şimdi tatilciler tabii hepimiz ilgilendiriyor. Plaja giriş 2000 liradan başlıyormuş. Bodrum'da özel plaj işletmeleri bu yıl can yakacakmış. Özel plajlar kişi başı 2000 TL'den başlayıp 5500 TL'ye kadar çıkıyor. Bu fiyatı ödemek istemeyenin tek seçeneği halk plajı. Bakın halk plajı diyor. Bugün burnumuzun dibinde Yunanistan'da sevgili dostlar. Hani gidiyoruz ya Yunanistan'ın bazı adalarına. Dede Ağaç mesela. Mesela Dede Ağaç'ta bu kadar para 100 euro mu istiyorlar bizden? Enayi misin kardeşim? Verecek misin bu parayı? Gitmezsin olur biter. 100 euro istiyor Bodrum'daki işletmeciler, haber yalan değilse. Sevgili dostlar, 5500 liraya kadarmış. Yani 100 euro. Verirsin 100 euroyu diyor, girersin plaja diyor. Gazete öyle söylüyor sevgili dostlar. Yeni uyananlara bir günaydınlar dileyelim. İyi sabahlar dileyelim. Tüm güzel ülkeme, tüm ülkemize bir Beyaz TV ailesi olarak, Uyan Türkiye'm ailesi olarak bir iyi sabahlar dileyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sevgili seyirciler, Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti. İşte o türbeden, ziyaretten görüntüler geliyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti. Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi için Kazakistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Yesevi'nin kabri başında dua etti. Emine Erdoğan, Hoca Ahmet Yesevi'nin yaşamını geçirdiği alanları da gezdi. Yetkililerden bilgi aldı. Ziyaretin ardından sanal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, asırlardır gönüllere ışık olan Hoca Ahmet Yesevi'yi rahmet ve hürmetle yad ediyor, hikmet dolu mirasının nesiller boyu yaşamaya devam etmesini temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
0: Evet, günaydınlarını ileten dostlarımıza da bir günaydınlar dileyelim. İyi sabahlar dileyelim sevgili dostlar. Evet, güne bizimle uyandınız. Güne bizimle uyananlar var. İyi sabahlar dileyenler var. Güzel ülkeme. Kastamonu'ndan bir günaydınlar. Abdurrezzak Çiftçi'ye bir günaydınlar dileyelim. Tamer Kozak, Samsun'dan sizi izliyoruz Tahir Sarıkaya demiş. Bu arada Kars'tan günaydınlar var. Avustralya'dan Guzi Hanım bize günaydın demiş. Sonbaharın yağmurlu bir gününden. Tabii Avustralya'da artık

0: sonbahar sevgili seyirciler. Naci Özlü yine dobrasın diyor. Günaydınlar demiş. Serdar Gökhan Aksoy Sakarya'dan bizi izliyormuş. Maşallah bir yavrumuzun fotoğrafını atmış. Günaydınlar dileyelim. Hadi bakalım güzel ülkeme iyi sabahlar dileyelim. Karar Gazetesi'nin manşetine bir bakalım. Suyumuzu kuruttuk diyor. Lüks konutlar için Sazlıdere Barajı'nı kurutulurken jet hızıyla alınan maden ruhsatları nedeniyle Muğla Akbelen, Uşak Güneyköy ile Ordu Aybastı yaylalarındaki su kaynakları alarm vermeye başladı diyor. Bugünkü Karar Gazetesi'nin manşetinde sevgili dostlar. Evet, gazete manşetlerini okumaya devam edeceğiz. Şimdi biz Müslümanız elhamdülillah. Peki Müslüman adam pis olur mu? Müslüman adam içtiği sigarayı ya da yediği bir yemeği araba kullanırken yola atar mı? Bakın hayatım boyunca yapmadım. Çünkü sizin attığınız bir sigara, sizin attığınız bir kağıt, sigara sağlığa zararlıdır ama attığınız bir kağıt doğadan kaç yüzyıl çıkmıyor. Bu kadar pis bir milletiz. Tırnak içinde söylüyorum sevgili seyirciler. Bakın tırnak içinde. Ben pis olanlar için diyorum. Şimdi bu haberi verelim mi arkadaşlar? Tamam. Şimdi bu haber ne biliyor musunuz arkadaşlar? Antalya'da bir AVM'nin en üst katından atılan su şişesi. Adam en üst kattan canı sıkılmış. Su şişesi atmış. Zemin katta oturan grafik tasarımcısının dizüstü bilgisayarına isabet ediyor abi. Sonra bilgisayarı kullanılamaz hale gelen adam 90 bin liraya yakın bir zararı var. AVM yönetimine diyor ki benim bu zararımı karşılayın. Sizin yüzünüzden oldu diyor. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Haberimizi izleyelim. Benim de bu arada kahvem geldi. Haberimizi izleyelim. Kahvem geldi. Şöyle yakın alalım kahvemizi. Şöyle güzel köpüklü kahve yapmışlar. Haberimizi izledikten sonra ben kahvemi yudumlayayım. Hemen geliyorum sevgili seyirciler.
1: Bilgisayarım bir zarar gördü. Bilgisayarım çalışmıyor.
2: Üçüncü kattan atılan içi su dolu şişe bilgisayarına isabet etti. Zararını karşılamayan AVM'den şikayetçi oldu.
1: AVM'nin sigortası kapsam dışında sayarak bana yardımcı olmadı.
3: Grafik tasarımcısı Cem Yapa alışveriş merkezinin zemin katında bilgisayarıyla birlikte çalışıyordu. İşte o sırada üçüncü kattan bir çocuk elindeki su dolu şişeyi aşağıya doğru fırlattı. İşte o hızla ivme kazanan şişe bilgisayarına denk geldi.
1: Bir sıvı teması vardı. Ekranımda görüntü yoktu.
4: Zararı bizimle alakası yok denilerek geçiştirilemez. Kişinin işinin de etkilenmesi demek oluyor.
3: İşte ekranı kararıp açılmayan o bilgisayar hem maddi hasara hem de iş kaybına neden oldu.
1: Son zamlardan sonra 80 ile 90 bin lira arasında bir maliyeti olduğu söyleniyor.
2: Mağduriyetinin giderilmesi için AVM yöneticisiyle iletişime geçti ancak.
1: AVM'nin mağduriyetimi gidermesini bekliyordum.
4: Öncelikle bu mağduriyeti kayıt altına almak lazım ve kamera kayıtlarının saklanmasını talep etmek gerekiyor.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Ben çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
8: Transferi yedin.
9: Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
8: Çok güzel.
9: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
7: Cheesy Big Bang'le atıştır,

0: açlığını eğlenerek yatıştır.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Tam da leslik.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: hayaller vardır. Bir adımla başlar, bir dokunuşla, bir denemeyle. Ve o küçük anlar aslında en özel başlangıçlara dönüşür. Bir adım atabilmek, hem de tek başına, imkansız değil. Benden sonra evladım ne olacak diyen anne ve babaların hüznüne çare olmak imkansız değil. Tabii sizin desteğinizle. Hadi sen de bu bayram bağışını ziç eve yap. Yapacağın her bağış özel çocuklarımız için bir imkan olsun. Ziç ev, tam yarım asırdır umudun adı.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
3: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
4: yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: havasında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle,

0: yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: gel aşka.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Damla? Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Hala etkisindeyim.
11: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Reklamlardan sonra Türkiye'nin sabah haberlerinde hafta sonu kuşağında Beyaz TV'de canlı yayındayız sevgili dostlar. Gazete manşetlerine bakıyorum. Kahvemi yudumladım. Arkadaşlarla WhatsApp'tan mesaj açtık. Güne uyananlara şöyle bir merhaba diyelim. Taksim'den dönerci dostlarımız pazar sabahında bizi izliyorlarmış. Ya bu Safiye Soyman, ben kendimi bildim bileli Seda Sayan'la kardeşiz diyor ya. Bunların arasını bir açmak mı lazım acaba? Sürekli Seda Sayan'la kardeşiz diyor. Şöyle yakın alalım. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Safiye Soyman açıklamalarda bulunmuş. Seda benden sır saklasa da gözünden anlarım diyor. Faik'in eli ve cebi arasında 3 kilometre varmış. Ne yapacaksın? Yani yedi, bitirdiniz şu kocalarınızdan paraları. Sizin paranızı kim yiyecek Safiye Soyman? İşin gücün Faik'in parasında diyelim. İlayda Alişan köpeğiyle alışverişe çıkmış. Aman çocuk yapmayın, köpek yapın. Yani bu dünyada nüfuslar artık bitiyor, daralıyor, küçülüyor. Yani hayvan beslemek nedir arkadaşlar ya? Şöyle gazete manşetlerine bir bakalım ne var ne yok. Şimdi bir de orta sayfaya bakalım. Türkiye için büyük fırsat diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamalar. Evet, Posta Gazetesi'nden böyle mesajlar var. Gazete manşetleri var. Sizin manşetinizde ne var bilmiyorum ama şöyle bizi izleyen dostlarımız var. Onlara bir günaydınlar dileyelim mi arkadaşlar? Çok sevgili dostum Ankara'dan Kıvanç Gürbüz, Engin Yardımcı, Taner Aydın, Sedat Barkın. Sevgili dostlarım, seviyorum hepinizi de. Bir günaydınlar dileyelim Ankara'mıza da. Plan yapanlar dikkat. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara'ya kış geri geliyormuş.

0: Yarın plan var mı?
1: Yarın Bahçeşehir Gölet'te saygıdeğer kız arkadaşımla beraber bir koşu yapmayı düşünüyoruz.
0: Eyvah, fırtına, yağmur.
1: Allah.
2: Yarın yağmur mu yağacak?
1: Yağmur şamur dinlemeden koşacağız.
3: Bir anda fırtına mı basacak?
4: Lodos, fırtına, yağmur İstanbul'u yeniden etkisi altına alıyor. Yarın plan yapanlar yandı.
5: Bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor. Bir karar veremedi hava ne olacağını.
6: İstanbul'da hava güneşli ve 22 derece sıcaklık olduğuna aldanmayın. Çünkü saat 10 itibariyle yağışlı hava bizleri bekliyor. Ve bu yağışlı hava yarın da devam edecek. Planı olanlar şemsiyesiz asla dışarıya çıkmasın.
7: Yarın yağmurlu olduğu için belki kursa gelmeyebilirim. İşte planlar iptal olabilir.
3: Ben sıcak sevmiyorum zaten.
6: İstanbul'da hava yarın hiç güneş açmayacak. Lodos da etkisini gittikçe arttıracak. Rüzgarın kuvveti 50 kilometreyi aşacak.
7: Olabilir, sınıf bir soya yani. Hasta oluyoruz, sesim falan kısık.
6: Peki yurdun diğer bölgelerinde hava durumu nasıl olacak?
4: Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri sağanak yağışlı olacak. Uzmanlara göre en kritik günse çarşamba.
2: O zaman ne yapacağız? Evde oturacağız.
8: Yağsın, yağmurdan zarar gelmez. Bir pazar sabahında şu an televizyonlarınızı açtınız. Beyaz TV izliyorsunuz. Özellikle Manisa'dan kız almak isteyenler. Manisa'da bir genç kızla sevgili olan kendi cinslerim erkekler. Size sesleniyorum. Manisa'dan kız alırsan şöyle şöyle oluyormuş. Lütfen çok dikkatlice izlemenizi istiyorum. Manisa'da görücü usulü kız istemeye giden damada gelinin annesi tarafından koşulları içeren bir not verilmiş. Takı beklentimiz yok yavrum. Ancak vurguları net yap. Damat zeybek oynamayı bilecek. Sokak hayvanları için 20.000 TL bağış yapacak. Takı beklentimiz yok. Düğünü gelin tarafı olarak biz yaparız. Yeter ki kızımızı üzme diyor sevgili dostlar. Evet, kızlarını üzmeyin. Manisalı kızları lütfen üzmeyin erkekler. Sevgili Beyaz TV izleyicileri. 5.000 lira için kuzenini sokak ortasında öldürmüş. Yazıklar olsun ya. Şu ülkede şu cinayetleri haberlerini verdikçe, haberlerini izledikçe ya biz ne ara bu hale geldik diyorum kendi kendime.
4: 5.000 lira için kuzenini hayattan kopardı. Kan donduran olay Adana Seyhan'da yaşandı. İddiaya göre 32 yaşındaki Hasan Zerzur, kendisine 5.000 lira borcu olan kuzeni Ehmet Zerzur'dan parasını istedi. İki kuzen arasında başlayan tartışma saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan Hasan Zerzur 21 yaşındaki kuzenine bıçakla saldırdı. Genç adam aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığıldı. Ehmet Zerzur kurtarılamadı. Cinayetin ardından sırra kadem basan zanlının Suriye'ye kaçma hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Adana polisi takipteydi. Kaçış rotası Hatay Reyhanlı'da son buldu. Zanlı emniyette cinayeti itiraf etti. Bana 5.000 lira borcu vardı. Vermeyince öfkelendim, bıçakladım dedi. Mahkemeye çıkarılan Hasan Zerzur tutuklandı.
8: Sosyal medyadan yazan dostlarımız var, çizen dostlarımız var, sizi izliyoruz diyen dostlarımız var. Şimdi onları da es geçmek olmaz. Ha, benim sizden ricam şu, özellikle genç kankalarım. Arkadaşlar, sıkıntılarınızı, dertlerinizi, taleplerinizi Milli Eğitim Bakanlığı'na olabilir, hükümete olabilir, Spor Bakanlığı'na olabilir, devlete olabilir. Taleplerinizi lütfen yazın. Tahir Sarıkaya 06X adresimden yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım, yeni uyandınız, kahvaltı sofralarında bizi izliyorsunuz. Ve Uyan Türkiye'm, hafta sonlarınızın klasiği Uyan Türkiye'm'de Cedide Hanım'a bir günaydınlar. Hatay Payas'tan Medine Yeniçeri'ye bir günaydınlar dileyelim. Instagram'dan yazmışlar sevgili seyirciler. Tahir Bey, yağmur berekettir. Samsun ilk adımdan sizi izliyorum diyor Tamer Kozak. Uzun yazmışsınız Ordu Perşembe'den. Yol sorunlarımız var Tahir Bey diyor. Yaşım 42.

0: 42 oldu, hala yol sorunlarıyla uğraşıyoruz. Abi 42 nedir ya? Daha gençsin abi, 42 nedir? Şöyle bir 60-70'e bir gel de ondan sonra konuşalım sizinle. Hükümdar, Sezer Gebeş'e Çay Cuma'ya bir günaydınlar dileyelim mi? Instagram ve X'ten lütfen yorumlarınızı, takiplerinizi bekliyorum vicdansızlar. Şimdi bu domates pahalı mı değil mi? Ata tohumu domates 300 liraymış. Sosyal medyada konuşuldu, tartışıldı. Pahalı diyenler de var. Hayır, normaldir kardeşim. Ne var bunda? Sonuçta özel bir domatestir. Parası olan da 300 lirayı basar, alır diyen de izleyicilerimiz de var. Tabii ben yorumu sizlere bırakıyorum. 300 liraya domates olur mu diye sorsak sevgili seyirciler, yorumlarınızı da bekliyorum. Evet, bir pazar sabahında maden işçilerimize bir günaydınlar dileyelim mi? Gel şöyle kameraman arkadaşım. Maden işçilerimizden gelmiş, bakın ne güzel alın teriyle, emeğiyle, helal parasıyla bize yollamışlar. Tüm maden işçilerimize Zonguldak'a bir günaydınlar dileyelim mi? Tüm maden çalışanları ve ailelerine bir günaydınlar dileyelim. Evet, burası Beyaz TV ve Tahir Sarıka ile Uyan Türkiye'm canlı yayınımız devam ediyor. Şimdi sırada Manisa'da, az önce Manisa'yı verdik ya, hani Manisa kadınlarını kızlarını alırsanız şöyle olursunuz diye. Bu kez Manisa'da kız meselesi yüzünden kavga çıkmış üniversitede. İki kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğramışlar.
1: Yere yatırdılar, kafasına defalarca sopayla vurdular. Yetmedi, bıçakladılar. Üniversite öğrencisi Emrullah C ile iki şüpheli tartıştı. Gerginliğin sebebi kız meselesiydi. Tartışma kısa sürede büyüdü ve sonrası üniversite öğrencisini yere yatırdılar. Bir şüpheli üzerine çıktı. Diğeri ise elindeki sopayla Emrullah'ın başına defalarca işte böyle vurdu. Bu sırada diğer şüpheli elindeki bıçakla Emrullah'ı 3 kez bıçakladı. Üniversite öğrencisi kanlar içinde yerde kaldı. Çevredeki bir kişi araya girdi. Şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Yaralı öğrencinin durumu iyi. Polis şimdi şüphelilerin peşinde.
0: Şimdi sevgili dostlar, herkesin özel hayatı kendinedir. Alkol bir defa sağlığa zararlıdır. Ben burada şeriat dersi, din dersi vermiyorum. Alkol şöyle zararlıdır, alkol şöyle sağlıksızdır demiyorum. Çünkü haddimi bilirim, ne konuşacağımı da bilirim. İnsanların alkol almış bana ne, ya da içmiş, içmemiş bana ne. Buna ben karar veremem. Efendim alkol haramdır, alkol günahtır. Bu konulara girmem. Ama girdiğim şu konu var. Şimdi Barış Alper Yılmaz. Şimdi biz bu içtiği alkolü, birayı şey yaptık, kapattık sevgili seyirciler. Tamam. Şimdi sağlığa bir defa zararlıdır. İçmeyin arkadaşlar. Şimdi örnek olmak, iyi örnek olmak, kötü örnek olmak. Elinde, birinin elinde alkol, diğerinin elinde de Filistin bayrağı. Şimdi özel hayattır kardeşim, size ne, içebilir diyorsunuz. Saygı duyarım. Ama bugün kamuoyuna mal olmuş bir Galatasaray'ın futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın ya diyorum ki, tabii ki özel hayatınızda istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Ama o durumda kamuya açık alanda gazeteci gelir çeker, ya da elinde cep telefonu olan biri gelir çeker, der ki Barış Alper Yılmaz bunu içiyordu. Bence mesela ben olsam, bakın ben alkol içmiyorum ama ben alkol içsem, ki sağlığa zarardır, poz vermem. Gizli yerlerde, olmayan arkadaşlarımla ortamlarda içerim. Hani demek istediğim bu sevgili dostlar. İyi örnek olmak, kötü örnek olmak. Acaba Barış Alper Yılmaz doğru mu yaptı? Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok sever kendisini, ki görüyorsunuz hemşerisi zaten. Ama Erdoğan acaba ne demiştir? Elinde alkol şeyiyle, kutusuyla poz verirken, sizin görüşünüzü çok merak ediyorum.

0: Lütfen görüşlerinizi canlı yayında Uyan Türkiye'mde, Beyaz TV'de lütfen bize yazın arkadaşlar. Şimdi Arnavutköy'e gidelim mi? Hadi bakalım, Arnavutköy'de trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldıran sanal medya fenomenine 180 bin lira para cezası uygulandı. Ehliyetine de el konuldu. Aracı da trafikten men edildi.
1: Trafikte yaşanan tartışma şiddete dönüştü. Sanal medyada Kelebek Sarsılmaz ismiyle içerik üreten Hülya Sönmez başka bir kadın sürücüyle tartıştı. Araçtan inen Sönmez kadın sürücüye kafa attı. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye işte böyle kaydedildi. Hülya Sönmez'e toplam 180 bin lira ceza kesildi. Sanal medya fenomeninin sürücü belgesi ve aracına 60 gün el konuldu.
0: Evet, notlar var, günaydınlarını iletenler var, iyi sabahlar dileyenler var, sabah sabah sizi ne ilgilendiriyor kardeşim milletin özel hayatı diyenler var. Ben Adana'dan yazıyorum. Adana Pınar Ortaokulu'nda beden öğretmeni Türker Sayar Derin. Öğrencimiz jimnastik Türkiye üçüncüsü oldu. Beyaz TV paylaşırsa seviniriz demişler. X'den lütfen takip edin genç kankalarım. X adresimden hepinize sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. Tahir Sarıkaya 06. Eskişehir'den günaydınlarını ileten Süha'ya iyi sabahlar dileyelim. İyi ki varsın Erdoğan diyen Umut Nimet'e bir günaydınlar dileyelim. Evet, Kocaeli'nden yazan dostlarımız var. Sinop'tan yazan dostlarımız var. Tüm güzel ülkeme bir günaydınlar dileyelim. Terledim arkadaşlarım, herhalde bu terlememize bir çözüm bulacaktır. Şimdi sevgili dostlar, Sümer Ezgü. Bir şey dikkatimi çekti diyor. Müslümanlarda İsa ismi var ama Hristiyanlarda Muhammed ismine hiçbir zaman rastlamadım. Evet, biz de rastlamadık. Harbiden de İsa, mesela ben çok duydum, İsa ismini koyan anneler babalar var. Peki neden İsa koyuyorsunuz? Tamam, Hazreti İsa da bir peygamberdir. Ha, bizim peygamber Allah'ın tabii ki peygamber. Bunu inkar edemeyiz Hazreti İsa'yı. Peygamber. Nasıl olsa Hristiyanlar da Hazreti Muhammed'i inkar edemezler. Ha, ben Müslümanım. Benim peygamberim Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Müslümanların peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Ha, çok Müslüman peygamber. Hazreti İbrahim'e, Musa var. Bunları sayarız. Ama son peygamber, sevgili dostlar, demek istediğim şu. Hristiyanlarda, pardon, bu İsa ismini koyan Türkiye'de anne ve babalar, neden koyuyorsunuz ki? Adam doğru söylüyor. Şimdi Konya'da bir aile dehşetine götürüyorum sizleri.
2: Oraya girip çıkıyorlar. Sivil, mivil, ambulans, polis çok dolu koşturup duruyorlar sağdan sola.
1: Parkta elleri kan içindeyken bulundu. Anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti. Hukuk fakültesi öğrencisi 22 yaşındaki Cihan Dinçer parkta oturuyordu. Polislerin dikkatini çeken şey kanlı elleriydi. Sorgulamada facia ortaya çıktı. Cani evlat tartıştı, anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Ekipler hemen evi kontrole gitti. Manzara dehşet vericiydi. Dinçer çifti kanlar içinde yerdeydi.
2: Oraya girip çıkıyorlar. Sivil, mivil, ambulans, polis çok dolu koşturup duruyorlar sağdan sola.
1: Sağlık ekiplerinin veteriner çift için yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. Katil zanlısı oğulları gözaltına alındı.
0: Şimdi arkadaşlar, şu Eskişehir'deki fotoğrafı bir hazırlayın. Şuradan şunu söylüyorum. Net konuşuyorum. Fotoğraf vardı ya, tamam. Şunu söylüyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın uçağını hayatımda bilmedim. AK Parti'yi sevdiğim dostlarım vardır üst düzey. Geçen hafta Ankara'daydım, AK Parti dedim. Şimdi bana kızacaksınız, bana iktidarın yalakası diyeceksiniz, bana Erdoğan'ın avukatı, Erdoğan'ın sözcüsü diyeceksiniz. Sen oraya iktidara yaranmak için gönderilmişsiniz diyeceksiniz. Ama ben yine içimdekilerini söyleyeceğim. Bakın, beni tanıyanlar tanır. 13-14 yıldır bu ekrandayım. Sabah haberleri sunuyorum. Ben

0: Beyaz TV'de. Mantığım ve doğru bildiğim neyse onu konuşurum. Kimseden bir korkum yok. Ama buradan ikiyüzlü CHP'lilere sesleniyorum. İkiyüzlü. Oy verenlere değil, seçmenlere lafım yok. Seçmenlere saygı duyuyorum. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatırlıyor musunuz? İnternete bir girin. Ya bu ülkeyi yönetiyor çeyrek asırdır. Manda yoğurdu yedi diye kıyamet koptu ya. Dediniz ki efendim bu adam manda yoğurdu yiyor, insanlar aç aç aç. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde halk aç, Erdoğan manda yoğurdu yediği için halk aç. Bunu kim diyor? CHP'liler söylüyor. Peki sayın CHP'liler, şu fotoğrafı AK Parti'den biri yapsaydı kıyamet kopar mıydı? Sözcü gazetesi manşet manşet verir miydi? Ama bakıyorsun muhalif medyaya, bir tane şu fotoğrafı veren yok. Ya bu ülkenin parasına, malına yazıktır, günahtır ya. Doymadınız mı kardeşim ya? Doymadınız mı ya? Bakar mısın? Abi belediye başkanının özel kalem müdürüymüş. Başkan değilmiş bu arada. Şaka gibi, gemi gibi yapmış. Böyle güzel bir villayı sevgili seyirciler muhtemelen aldığı maaşlarla yapmış. Adamın günahını da almayalım. Sevgili dostlar, imar durumu, tarım arazisi, konut yapılamazmış. Ama ülkemizde siyaset maalesef ne kadar iğrenç, bakar mısınız? Benim kızdığım konu ne biliyor musun? Sen karşı mahalleye hırsız diyorsan, sen hırsızlık yapıyorsan burada bir şey var yani. Hadi bakalım Uşak'la devam edelim.
1: Özkanyalı mı? İlk gün dedik. Affetmeyiz.
2: Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması derinleşti. Tutuklanan Belediye Başkanı Özkanyalı itirafçı olarak adli emanetteki telefonunun şifresini verdi.
3: Yaparsa kim yapar?
4: Özkanyalı yapar.
3: Yaparsa kim yapar?
4: Özkanyalı yapar.
2: Yazışmalarda mavi valizle yapılan para transferlerinden delege pazarlıklarına kadar pek çok başlık yer aldı.
1: Almışız. Arabanın iç dizaynını almışız. Onu da parti ödeyecek.
2: Yalım ilk ifadesinde Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan'a Denizli'de 1 milyon lira verdiğini söylemişti. BTK tarafından yapılan teknik incelemede belirtilen konum ve saatlerde ismi geçen kişilerin telefonlarının aynı baz istasyonundan sinyal verdiği raporlandı.
1: Acaba Uşak'a karıştırabilir miyim? Oraya ne kadar yalan şeyler oldu. Böyle yani neler söylediler.
2: Yalım'ın dosyaya sunduğu delillerde Özgür Özel'in talimatıyla kurultay delegelerinin oylarını almak için ailelerinin işe alınma pazarlığı da çıktı.
1: O kurultayı lekelemeye, iradesini sakatlamaya kimsenin gücü yetmez.
2: Yalım, Özgür Özel'in delege desteğinin zayıf olduğu illerde oy alabilmek için delege yakınlarının belediyelerde işe alınmasını istediğini öne sürdü.
1: İşte bizim Özkan Yalım'dan almışız.
2: Ortaya çıkan son mesajlar sonrası yargılama nasıl devam edecek büyük merak konusu.
3: Yaparsa kim yapar?
4: Özkan Yalım yapar.
0: Yaparsa Özkan Yalım yaparmış. Öyle söylüyor kızlar. Şimdi sevgili dostlar. Şimdi arkamda görüyorsunuz bir Türk halk müziği sanatçısı. Müslümanlarda İsa ismi var. Hristiyanlarda Muhammed ismi niye yok diyor. Şimdi bir izleyicim bana sosyal medyadan ulaşmış. Hemen onu okumak istiyorum. Hazreti İsa Resulullah'tır. Bir diğer adıyla Ruhullah'tır. Allah'ın ruhunun zakirde açığa çıkardığı yapıdır. Meryem'in oğludur. Hazreti Meryem İmran soyundandır. Kur'an'ı izzeti şereflendirir demiş bir izleyicim sevgili dostlar. Vallahi yorumlarınız geldikçe tabii ki okuyacağız. Okumaya devam edeceğiz. Şimdi Ahmet Spor, Ahmet hani Diyarbakırlar bir kesim diyor ki burası Diyarbakır. Bir kesim diyor ki Ahmet. Ha ben mesela ben Diyarbakır diyorum. Arkadaşlar veriyor muyuz? Ha. Şimdi CHP'li Sezgin Tanrıkulu. Hayatım boyunca Sezgin Tanrıkulu sürekli Ahmet. Mesela ben Ahmet demiyorum abi. Türkiye Cumhuriyeti'nde Diyarbakır'dır. Diyarbakır deriz. Şimdi kendisi beyefendi Londra'da eli cebinde. Özkan Yalım neler yapmış umrunda değil. CHP'de yolsuzluk iddiaları var umrunda değil. Veli Ağbaba'nın 1 milyon euro aldığı iddiaları var umrunda değil. Adam elini cebine koymuş. Ekrem İmamoğlu hapiste

0: umrunda değil. Sevgili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır isminde Londra'da bir restoran var. Restoranın ismi Diyarbakır. Acaba Sezgin Tanrıkulu'ya sorsam, Diyarbakır'da kaç defa Diyarbakır ismi yazan bir restoranın önünde fotoğraf çektirdin? Fotoğraf çektirsen kıyamet kopar değil mi? Sen neden Ahmet'i Diyarbakır önünde resim çektiriyorsun diye? İşte iki yüzlülük sevgili dostlar. Ben iki yüzlülük diyorum. Allah kimseyi iki yüzlü insanlardan uzak tutsun. Sevgili dostlar, burada Kürtçe şarkı söylemişler, saygı duyarım, hiç itirazım yok. Bugün Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de, orada doğan vatandaşlarımız Kürt vatandaşlarımızdır. Batı'da doğanlar, biz kardeşiz. Kürtlerle Türkler kardeştir. Bu topraklar hepimizin toprağıdır. Ama ben Kürtlere lafım yok. Şunu soruyorum, bakın net bir şey söylüyorum. Türk bayrağı sizi niye rahatsız ediyor Ahmet Spor takımındaki o taraftarlar? Hannover'da, Diyarbakır'da bak zafer işareti yapmışlar, lafım yok. Bana ne abi? Orada Kürtçe şarkılarla Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkmasını destekliyorlar. Tebrik ediyorum. Kürtçe söyleyebilirler. Yasak da değil. Ama Türk bayrağı neden yok? Sen bir Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ülkenin takımını taşıyorsun. Ama sen Türkiye Cumhuriyeti'ni, bayrağını içine sindiremiyor musun? Ahmet Sporlu taraftarlar, size sesleniyorum. Yani şaka gibi Almanya'da Ahmet Spor Store açılmış. Orada kimsenin Türk bayrağı umrunda değil. Kendi başlarında bir devletiz diyorlar sanırım. Kendi başlarında bir ülkeyiz diyorlar sanırım. Ama siz Türkiye Cumhuriyeti'nin takımısınız. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Süper Lig'de oynayan Türk takımlarından birisiniz sevgili Ahmet Sporlular. Bunu da söyleyelim. Türk bayrağını taşımak zorunuza gitmesin sevgili dostlar. Veli Ağababa'yı İlayda, ben söylemiştim saat 10'dan sonra diye, herhalde unuttun sen. Şimdi olabilir. Ekibimiz yoğun çalışıyoruz. Arkadaşlar şimdi 15 milyonun borcu yapılandırılacakmış. Güzel haber. Kamuya borcu olanlar, bu haber sizi ilgilendiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba teklifin ilk 5 maddesi kabul edilmiş. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun.
1: Kamuya borcu olanlara 72 ay taksit imkanı geliyor. Düzenlemeyle Türkiye yabancı yatırımcıya güvenli bir liman olacak. Meclis Genel Kurulu'nda torba teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi. Bu kapsamda kamuya borcu olan 15 milyon kişinin vergi ve diğer kamu borçlarının tecil işlemlerinde kolaylık sağlanacak.
2: Azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin TL'den 1 milyon TL'ye yükseltilecek.
1: Türkiye yabancı yatırımcılar için güvenli liman haline gelecek.
2: Türkiye'ye yeni yerleşen kişilerin yurt dışından elde ettikleri kazançlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.
1: Varlıklı kişilerin ve yabancı sermayenin Türkiye'ye yerleşmesi teşvik edilecek. Bu hüküm 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanacak.
0: Sevgili dostlar, mesajlar, o kadar çok mesajlar var ki sizi izlemek bağımlılık yaptı kral diyen izleyicilerimiz var, sağ olun, var olun. Ahmet kelimesini doğru telaffuz eder misiniz diyor. Nasıl telaffuz edelim sayın hanımefendi, öğretin bakalım bize. Günaydın Tahir Bey, birinci derece inen memurlara 3600 gösterge puanı verilecekti. Hiç haber yok, sesimizi duyurur musunuz diyor. Vallahi izleyicilerimizi yazdıkça ben okumaya, konuşmaya devam ediyorum. Ama sizler de beni takip edin sosyal medyadan, sevinirim. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan, X'den pardon. Ankara'nın kanayan yarası. Dün Fatih Altaylı karısıyla Ankara'ya gitmiş. Fatih Altaylı öyle bir ballandırıyor ki Mansur Yavaş şöyle çalışıyor.

0: çalışmış. Mansur Yavaş böyle çalışmış. Ya bu kadar da olmaz ya. Bakın samimi konuşuyorum. Ankara'da yaşayanlar gerçekten memnun musunuz Ankara'daki yaşamdan, Ankara'daki trafik sıkıntısından, Ankara'daki yolların durumundan, çöplerden? Sadece soruyorum. Memnunsanız Allah aşkına yazın. Ben de canlı yayında okuyayım. Ama Fatih Altaylı'ya bakarsan Ankara bir Paris olmuş. Ya biz mi gitmedik Ankara'ya da Ankaralılar mı bundan haberi yok? Murat Bey konu...
1: Trafik problemi var. Yani duba dizerek çözülmez yol yapılması lazım.
2: ChatGPT'yle üretmeye devam etsinler onlar.
3: Ankara'da trafik çileye dönüştü. Sürücüler direksiyon başında ter döktü.
4: Bilkent'ten Yükseltepe'ye 3 saatte geldim. Çok zor.
5: Mesaiden çıkan Ankaralılar evlerine gidebilmek için bir mesai daha harcıyor. Trafikte saatler geçiyor, eve ulaşmaksa bir hayal oluyor.
6: İşte yolu çıkarıp bir mesai de yolda harcıyorum.
7: Ankara'ya geldim, İstanbul'u da geçmiştik. Allah razı olsun, herkesin emeğine sağlık.
5: Ankaralılar için mesaiden erken çıkayım, evimde dinleneyim dönemi de sona erdi. Kimi trafikte saatlerce bekliyor, evine geç gidiyor. Kimi ise trafik bir nebze olsun azalır umuduyla mesaiye kalıyor.
8: Ben mesela 4:40 geçiyoruz. Eve doğru gitmeye çalışıyorum.
9: Mesaiden çıkacağımız zaman biraz daha oyalanıp çıktığımızda oluyor.
5: Yapılmayan yollar ve yarım bırakılan çalışmalar. Aslında Ankara'da trafik yoğunluğunun herhangi bir günü veya saati de yok. Çünkü başkentinin kanayan yarası trafik bir an olsun dinmiyor.
10: Genelde 4'ten sonra çıkıyorum. Bugün de öyle yaptım. Ama yine de bir saattir şuradan bu tarafa zor geldim.
3: Mansur Yavaşsa Ankaralı'nın derdine çözüm üretemiyor.
2: ChatGPT'yle üretmeye devam etsinler onlar.
0: Evet sevgili dostlar, canlı yayınımız Uyan Türkiye'm devam ediyor. Şimdi biz tabii ki herkesin farklı görüşü, farklı konuları var. İlginç bir konu kalacağız. Bence siz kendinizi tanıtın başkanım.
11: Çok teşekkür ediyorum. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Deli Balta. İstanbul Ümraniye Necip Fazıl Mahalle Muhtarıyım. Ayrıca İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanıyım.
0: Evet.
11: Bana bu şansı verdiniz. 50.420 Türkiye Muhtarı adına.
0: 50.000 muhtar var.
11: Evet. 86 milyon kıymetli vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Çok
0: rica
11: sağ olun.
0: Ederiz. Rica ya, ederiz.
11: İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet. Bir pazar sabahında sevgili dostlar. Şimdi... Kemal Kılıçdaroğlu ve birçok siyasetçi, Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, hani her siyasetçi muhtarları önemsiyor. Her partinin genel başkanları muhtarları önemsiyor ve her seçim döneminde muhtarlara bir vaatleri var. İşte biz bu vaatleri konuşuyoruz. Muhtarlar, muhtarların önemli bir rolü var bence siyasi parti açısından. Samimi konuşuyorum. Muhtarlar eskimedi. Hani herkes diyor muhtarlık görevi artık bitmiştir. Şöyle, hayır abi, öyle bir şey yok. Şimdi birazdan onları konuşacağız. Şimdi muhtarlar ne iş yapar? Çoğu diyor ki ya Sayın Başkan, ya da bana yazıyorlar. Ya Tahir Bey, muhtarların hiçbir vasfı yok. Artık teknoloji 2026 olmuş, internet çağındayız. Muhtar mı kaldı be kardeşim? Diye soru gelse. Şöyle.
11: En sevdiğim soru bu. Son zamanlarda maalesef Mernis programı çıktı. Muhtardan evrak almıyoruz. Muhtara ne gerek var diyor. Arkadaşlar 86 milyona sesleniyorum. Evet. Hayır kardeşime çok teşekkür ederim bize şansı verdiği için. Muhtar evrak veren kurum değildir. Muhtar dar günde, zor günde devleti adına sağda devletin kolu, gözü, kulağı, kalbidir. Muhtar milletin yaşam biçimidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1924'te kanunu yazarken muhtar demokrasinin temel taşı dedi. Geldiğimiz günümüzde de biz ona muhtarın yaşam biçimi diyoruz. Dün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bir çalıştay yaptık 5 saat boyunca. Aynı bu konuyu işledik. Muhtarın tarihi, bugünü ve geleceği. 200 yıldır hayatımızda olan bir kurum. Allah aşkına bunu söyleyenler, avam kamerasında oturanlar, gelin bir muhtarın 2 saat misafiri olun. Buyurun bana gelin, Necip Fazıl Mahalle Muhtarlığı. Eğer bu fikrinizle devam ederseniz ben istifa ediyorum. Muhtar devlete en az yük olup devletin bütün yükünü omuz veren bir kurumdur. Selde,
0: biraz
11: afette,
0: şöyle alalım sizi.
11: Selde, afette, depremde, dar günde, zor günde, bütün olaylarda... Devletin adına sahada 365 gün mesai mefhumu olmadan, randevu istenmeden, destursuz girilen tek kurumdur. Yeterli mi sayın?
0: Yeterli. Tarikaya? Şimdi şöyle, gayet yeterli. Hani sonuçta siz bu mesleğin en başındaki bir numaralı isim olarak savunuyorsunuz ki savunmak zorundasınız da kendi çalışanlarınızı. Ben şu sorumun cevabını net istiyorum sizden.

2026 yılındayız. Hani eskiden bize 10 yıl önce 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllarda denirdi ki işte muhtardan şu kağıdı alacaksın. Ama artık şu an e-devlet diye bir sistem çıktı. Bu nedenden dolayı sizin mesleğiniz artık

0: devletin adına en ulaşılan kurumdur. AFAD gönüllüler olarak en anında yetişen kurumdur. Şimdi insanlar bakarken kağıda bakıyor. Bir defa muhtar kağıt veren kurum değil ki. Muhtarlık kurulduğu zaman da kurulma felsefesine bakın. 1829'da 2. Mahmut tarafından İstanbul'da kuruldu. Yeniçeri Ocağı kapatılmış, saha yönetilemiyor. Nasıl bir kurum kuralım dediler. İstanbul'da kuruldu 3 tane ilçede. Fermanla kuruldu, seçim yapıldı ve bütün Anadolu'ya, coğrafyaya demokrasiyi getirdi. Şu anda geldiğimiz dünyada sizi rica ediyorum, siz de olmak üzere kim bunu düşünüyorsa ben yazıyorum sayfalardan devamlı. Bir gelin bakın, muhtarın misafiri olun, devletin adına akşama kadar muhtar ne yapıyor? Muhtarın ikametgahla, nüfusların suretiyle adlandırılması çok yanlış bir şey. Tekrar ediyorum, akşama kadar aile kavgası, komşu kavgası, vatandaşın sıkıntısı, belediyenin sorunu, kaymakamın sorunu, valinin sorunu, emniyetin sorunu, uyuşturucuyla mücadele, aile kavgaları hepsine ilgilenen, çözüm üreten, dağarcığındaki bilgiyle, yüreğindeki sevgiyi harmanlayıp...
1: Aile kavgası muhtara niye gelsin abi?
0: Her şey muhtara geliyor.
1: Niye gelsin abi? Ben karımla kavga etmişim. Muhtara niye geliyor?
0: Aman Allah'ım. Bilmiyorsunuz ki insanlar en yakın akrabasına, babasına, annesine anlatamadığını muhtara anlatır. Muhtar öyle bir kurum. Muhtar partiler üstü. Muhtar kelime anlamı seçilmiş. Bir diğer anlamı da bir bilen demektir. 197 yıldan beri hayatımızda var.
1: Çok 197 yıldır.
0: Evet. Osmanlı'dan bize kalan istisna bir kurumdur. Ve Türkiye'ye ve coğrafyaya da demokrasi getiren kurumdur. İlk kanun 1924'te Atatürk eliyle yazmış köy kanununu.
1: Evet.
0: Türkiye'nin kalkınması da köy kanunundan geçiyor.
1: Evet.
0: O zaman tarım, hayvancılık ve köy enstitüleri var. Kanun o zaman çok faydalıydı. Ama şu anda insanlar şehre geldi. Bütün insanlar şehirde yaşıyor. Dolayısıyla şehirde yaşadığımız için sorun şehirde. Yabancı uyruklu, işsizlik, çok özür dilerim, fuhuş, uyuşturucuyla mücadele, gençlerin arasındaki sorunlar, eğitim, çok önemlisi sosyal dayanışma. Muhtarlar devlete yük olmadan, her muhtar kendi bünyesinde...
1: Devlete yük mü muhtarlar?
0: Yük olmadan diyorum bak. Yük,
1: tamam.
0: Devlet, muhtarın devlete yükü 28 liradır.
1: Kaç liradır?
0: 28 liradır. Bir muhtarın devlete
1: 28
0: yükü...
1: 28 bin lira.
0: Aynen o kadar. Başka bir yükü yoktur.
1: Başka bir yükü yok.
0: En basit devlet memurunun devlete maliyeti 150 milyondur. Sokak süpüren bir kardeşimizin ki mesleği kutsal meslektir, 120 bin liradır. Muhtarın da devlete maliyeti 28 liradır. Bu maliyetle beraber benim görevim değil demeden bütün şeye cevap verir. Aslında akşama kadar bir suspansiyon yapıyoruz biz. Kaymakamın, valinin, emniyetin, belediyenin hepsinin işini omuzuna alıyoruz biz. Cumhurbaşkanımız niye muhtarı bu kadar seviyor? Sahadan geldiği için seviyor. Cumhurbaşkanımız muhtar bir bilendir. Muhtar uç beyidir. Muhtarı üzen beni üzer, ben de onu üzerim. Demesini
1: Tayyip Bey niye bu kadar önem veriyor? Mesela merak ediyorum.
0: Bunu merak edin mesela. Ben bunu
1: harbi merak ediyorum.
0: Şimdi bu muhtarı şu anda ne işe yarar diyenler aslında Cumhurbaşkanımızın muhtar olan sevgisini de bozmaya çalışan bir ekip bu. Bunun arkasında çok özür dilerim siyaset yapmak istemiyorum. FETÖ oyunu var, başka oyunlar var.
1: Tabii, siyasi güçler var.
0: Siyasi argümanlar var, diş güçler var. Dünyada muhtarlık kurumu gibi kurum yok. Yarın savaş olsun, Allah muhafaza muhtarlar ülkeyi toparlar. O kadar önemli bir güç ki bak 50.400 bin muhtarı dolaşıyorum tekte, bütün ülkeyi geziyorum. Son 1,5 yılı genel başkanlık görevini yapıyorum. Kutsal bir görev. Seçilmiş bir kurumun temsilcisiyim. Benim gördüğüm şu. Yasalarla herkes kendi alanında dışına çıkmaz. Yasa ona bir görev vermiştir. Saygı duyuyoruz. Ama muhtar sanki devlet, millet onunmuş gibi davranıyor. Bu aslında bir kibir veyahut da okuyalık değil. Bu ne biliyor musunuz? Akşama kadar yaşadığı sorunları yüreğinde absürde ediyor. Ona karşı çözüm üretiyor. Dün de aynısını söyledik. Ben buradan dünkü panelistlere teşekkür ediyorum. Sayın Süleyman Soylu, evet. Mustafa Demir. 4,5-5 saat AK Parti ilde toplantı yaptık. Muhtarlığın kanunu çıkartmaya çalışıyoruz.
1: Biri diyor ki mahalleden sorumlu rejim bekçisi diyor.
0: Rejim derken devletin bekçisi.
1: Devlet bekçisi.
0: Devletin emrinde, milletin hizmetinde. Güzel bir tanım.
1: Peki
0: yani,
1: muhtarlar siyaset yapar mı? Ya da muhtarlar şunu der mi? Kardeşim oyunuzu AK Parti'ye vereceksiniz, oyunuzu CHP'ye vereceksiniz.
0: Muhtara yakışmayan tek şey siyasettir. Herkesin gönlünde bir aslan yatar. Muhtar zaten Cumhurbaşkanımız da hiçbir zaman bize AK Parti'ye oy verin demedi. Veyahut da şuna oy verin demedi. Veyahut da hiç kimse bize bunu yapamaz. Biz dün de söyledik. Biz demokrasinin temel taşıyız. Muhtar seçime giderken herkesten oy istiyor. Ve herkes ona oy veriyor. Mahallelere bakın. Birçok yerde mesela parti oylarıyla muhtar oyu çok farklıdır.
1: Evet.
0: Mesela muhtarın hangi parti olduğunu bilinmesine rağmen orada oyu fazla çıkabilir. Diğer partiye az çıkabilir, çok çıkabilir. Niye? Orada muhtara şeye göre değerlendiriyor. Muhtar tarafsız, bana iyi davranıyor. Millete iyi davranıyorsa ona göre değerlendiriyor.
1: Bir izleyicim diyor ki iktidara kim gelirse gelsin muhtarlara karşı inanılmaz bir ilgi var.

0: Devlet bence muhtarlık sistemini bitirmiştir. Başkan ne der bu işe diyor?
1: E-Devlet muhtarlık sistemini bitirmemiştir. Biz teknolojiye karşı değiliz. Öyle olsaydı pandemide 17 tane muhtar ölmezdi. Bütün sellerde önce muhtar koşmazdı. 11 tane elin depreminde İstanbul'dan 250 tır gönderdik. Bunu biz, bütçemiz ne? Derdimiz ne orada bizim? Aslında muhtarı iyi tanımak lazım. Sosyolojisini iyi anlamak lazım. Savaşlarda, barışlarda, Allah muhafaza bir iş kargaşa olsun. Bunu en önce çözecek olan muhtarlardır. 15 Temmuz'da ben mesajımı çektim İstanbul'a. Saygıdeğer İstanbul muhtarları, demokrasimize yapılan bir alçak saldırıya sokağa davet ediyorum dedik. Çıktık ve muhtarlarımızdan 2-3 tane şehit verdik. Yüzlerce yaralanan oldu. Öyle alanlarda da öyle dernekleri vardı ki efendim bu Recep Tayyip Erdoğan oyundur sokağa çıkmayın diye mesaj çekilenler de var yani. Muhtarların hiçbir zaman devletine, milletine karşı bir hainliği olmaz.
0: 28 bin lira KC'sini verin. Evet.
1: Evet. Maliyeti 28
0: muhtardan zaten harbiden de hain çıkmaz. Ben hiç duymadım. Hiçbir zaman duymadım. Muhtardan vatan haini her meslekten çıkmıştır.
1: Çıkmıştır ama muhtardan çıkmaz. FETÖ'nün da giremediği tek kurumdur. Niye çıkmaz biliyor musunuz? Çünkü süzgeçten geçiyor. Halk onu kendi adına seçiyor. Belediye başkanlığını parti koyar listeye. İyi veya kötü. Görüntü meclis üyesini parti koyar. Efendime söyleyeyim. Belediye başkanlığını parti koyar ama muhtar çıkar alnının akıyla. Ha biz ne diyoruz? Bu kurumun artık yasasının değişmesi lazım. 1924'lük yasa yetmiyor. Motor küçük, kasa büyük. Muhtarlık yasasının değişmesi lazım. Yeni yasayla beraber gelecek nesile taşınması lazım.
0: Bir izleyicim de diyor ki yapay zeka da mı bitirmedi sizin mesleğinizi diyor.
1: Yapay zeka ile alakası yok ki. Ya bu yasayla, kağıtla alakası yok. Bu ne biliyor musun? Halkın yaşam biçimi. Akşama kadar mahallede ne yaşandığını ben biliyorum. Rahmetli anam derdi ki alanla satan bilir. Çok özür dilerim gelinle yatan bilir. Şimdi işi de yapan bilir. Mahallede, köyde muhtar ne yaşıyor onu anlamak için siyasilerin onun yanına gitmesi lazım. Kim kazanıyor siyasilerden?
0: Evet.
1: Muhtarı koluna takan kazanıyor. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de ilk defa külliye toplantılarını yapmasının sebebi neydi aslında? Aslında bizim üzerimizden
0: evet.
1: Halka bir mesaj veriyor. Diyor ki
0: tabii.
1: Bak senin seçtiğin muhtarını külliyeme aldım. Seni aldım, seni dinliyorum diyor. Bize de diyor ki ey muhtar seçildin, mühürü aldın ama oturma. Seni buraya aldım, dinledim, git. Belediye başkanını, kaymakamı, vali, emniyeti, kim çalışmıyorsa onları denetle. Bir de otokontrol sistemidir bu sistem. Yani ülkenin vicdanıdır, milletin vicdanıdır. Ha aramızda çalışmayan tembel muhtar var mıdır? Vardır.
0: Her meslekte var.
1: Her meslekte var. O da 5 sene sonra gider. Mesaj gönderir onu. Ben 6 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Dünyanın başkenti İstanbul'da. Bu kutsal bir görev. Muhtarlığı yapmak, yapan tadını alan bilir bunu.
0: Bitmez mi Türkiye'de bu meslek?
1: Bitmez.
0: İmkanı yok.
1: İmkanı yok. 1933'te 40 lirası kapatıldı. Tarihe bakmak lazım. O günün şartlarını dediler ki dünyada böyle bir kurum yok. O günün meclisi kapattı muhtarlığı. Ne oldu biliyor musunuz? İşler yürümedi. Vatandaş gitti yine kendi muhtarını seçti. Ücretsiz olarak seçti. Bu kurum bitmez. Çünkü bu mahalle devletin temeli. Huzurlu mahalle, huzurlu köy, güçlü Türkiye diye bir projemiz var şu anda.
0: Evet.
1: İllere toplantılar yapıyoruz. Anlamı ne biliyor musunuz? İşte bunu söylüyoruz. Yani bizi ikametgahla, nüfuslarının süretiyle değerlendirmeyin. O bir evraktı, para alıyorduk ondan. Biz bu iş parayla olacak iş değil. Bu gönüllülük esasına dayalı.
0: Tabii.
1: Devletinin adına bırakın da bir aşağıda bir mahalleyi temsil eden bir kurum olsun. Sonra şu anda nüfusumuzun %93'ü şehirde yaşıyor, %7'si köyde yaşıyor. Denge değişti. 1980'den sonra ne oldu ama köy kanunu köyde kaldı, muhtar sayısı da köyde kaldı. Şimdi mahallede muhtara ihtiyaç yok, mahalleyi kapatalım diyorlar. O kadar büyük bir cinayet işlerler ki. Bu yönetim cinayeti olur bu. Ve inansam ki şey yapacak. Ha aslında bir
0: muhtarlık
1: kapatalım.
0: Kapatırsa cinayet işlenir.
1: Bir kapatalım 3 yıl.
0: Yazar mısınız arkadaşlar? Muhtarlıklar kapanırsa cinayet işlenir tırnak içinde.
1: Aynen evet. Muhtarlıklar kapatılırsa
0: cinayet işlenir.
1: İdari cinayet olur. İdam edersiniz bu.
0: Evet.
1: Sistemi idam edersiniz. Bunu Recep Tayyip Erdoğan çok akıllı bir adam. Çok büyük bir devlet adamı. Çok büyük bir lider tırnak içerisinde söylüyorum. Bunu sahadan geldiği için gördü. Yok çok özür dilerim yoksa bu kadar kurum varken niye muhtar? Bu çok önemli. Aslında demokrasiye de burada bir atıfta bulunuyor. Ha millerde diyoruz, demokrasi diyoruz. Ya işte alsana demokrasi işte. Halkın kendi seçtiği, eline seçtiği muhtar bunu öne çıkarıyor. Ve bu muhtar da araç gereç yok, yetki yok, bütçe yok. Efendime söyleyeyim imkanları çok minimize olmasına rağmen.
0: Evet. Devletten beklentiniz nedir?
1: Devletten beklentimiz yasa.
0: Ne istiyorsunuz?
1: Ankara'da hükümetin masası bu masadan çıksın artık muhtarların yasası. Yasa hazır. Dün ben yasa
0: İçişleri teklifi... Bakan Yardımcısı ile beraberdiniz.
1: Ona verdik zaten, söyledik ona eksiklerimizi. Yasa hazır aslında. Cumhurbaşkanımız da 3 defa söylemesine rağmen muhtarebinin açılışında, külliye toplantısında artık yasayı çıkarın dedi. Tabii devletin gündemi ağır, yoğun. Evet. Bu kadar depremler, seller, afetler, bir sürü etrafımız ateş çemberi. Çok özür dilerim. Çok hızlı gidiyoruz. Senin de
0: yayın güzel gidiyor.
1: Senin de enerjin yüksek.
0: Aynıyız.
1: Şimdi ateş çemberi olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bak, hiç öyle kesinlikle siyaset yapmıyorum. Yemin ediyorum size, orada en büyük güç o muhtarların güçlü olmasıdır, biliyor musunuz?
0: He.
1: Şeyiyle, yasasıyla, bilgisiyle. Ha, muhtarlar da kendini çek etmesi lazım. Biz daha değişen dünyaya, değişen sorunlara göre kendimizi yenileceğiz. Silah belden, müjdede muhtarı değiliz kardeşim.
0: Evet.
1: Dünya değişti, sorunlar değişti, beklentiler değişti. Ben 27 yıldır kendimi yenileyerek geliyorum hep. Niye? İnsan bu. Beklentiler. Eskiden bir sokağa iki kamyon çakıl dökünce insanlar mutlu oluyordu. Şimdi yok. Şimdi çok büyük sorunlar var. Bu sorunlara karşı muhtarlar da kendini eğitmek zorunda. Buna karşı biz ne yaptık? Muhtar Akademisi projesi başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat hamileliğinde. İlin Üniversitesi Valiliği ile beraber, evet, bir haftalık sıkılaşmış eğitim yapıyoruz. Muhtarın görevleri, devletle ilişkiler, halkla ilişkiler, muhtar nedir, niye kuruldu? Biz de kendimizi testten geçirmek zorundayız. Ben buradan 50.420 Türkiye muhtarına sesleniyorum. Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Bu millete yük olmadan, devlete yük olmadan devletin bütün yükünü omuz veriyorsunuz. Sizden ricam, bundan sonra ilinize, ilçenize gelen bütün siyasilere lütfen yasadan bahsedin. Yasa hazır. 3 yıldır orada mecliste bekliyor. Bu yasa çıktığı zaman devletin halka uzanan daha güçlü muhtarlık eli sayesinde vatandaş muhtarlık kapısından daha huzurlu ayrılacak, daha mutlu ayrılacak. Dolayısıyla kazanan devlet olacak. Vatandaş huzurlu ayrıldığı zaman ne yapacak? Devletin yetkili bir muhtarına gittim. Zaten muhtarlar görevini yapıyor ama daha etkin, daha sorun çözen, daha yetkili bir muhtar olduğu zaman ne olacak? Devlete saygısı artacak, sisteme saygısı artacak. Doğumdan ölüme, özelden tüzele, yanmayan lambadan akmayan suya, efendim arabanın çukurda kırılmasından kedinin yolda ezilmesine kadar aklınıza ne gelirse bütün muhtardan sorulur.
0: Ne güzel.
1: Yani efendime söyleyeyim, bacam tıkandı, muhtara sorulur. Çok özür dilerim, kocam eve gelmiyor, muhtara sorulur. Efendime söyleyeyim, karım bana yemek pişirmiyor,
0: muhtara sorulur.
1: Bu kadar özel şeylerden muhtara söylenir. Böyle bir yaşam biçimi, böyle halkın içinden çıkan saf, temiz, duru bir yönetim şeklidir bu. Bunun mutlaka yasalarla altında olması lazım.
0: Toparlayalım.
1: Bana bugün fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum.
0: Sözünüzü kesmedim çünkü çok güzel konuştunuz.
1: Şu anda 50.400 muhtar sizi dinliyor.
0: Ne güzel. 50.000. O zaman bayağı reyting alacağız demek.
1: İnşallah.
0: Çok sağ olun Sayın Başkan.
1: Zaten sizin de heyecanınız yüksek.
0: Aynen.
1: Başka sorunuz
0: çok
1: varsa.
0: Çok sağ olun. Güzel oldu yayın. İnşallah önümüzdeki zamanlarda yine bir stüdyoya konuk ederiz sizi.
1: İnşallah. Ben daha detaylı
0: şekilde. Tüm muhtarlarımıza selamlarımızı
1: yolluyoruz. Allah'a emanet olun.
0: Çok sağ olun.
1: Diliyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Diliyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Allah ödedim ülkemize, milletimize zeval vermesin.
0: Amin, amin.
1: Bizim bütün derdimiz birlik beraberlik olmak.
0: Tabii.
1: Muhtarlar da bu temel olduğu için temeli sağlam tutmak adına muhtarların birlik beraberliğini önemsiyoruz. Ben bütün arkadaşlarıma siyasi görüşü ne olursa olsun 50.427 Türkiye muhtarı. Devletin emrinde, milletin emrinde. Uyan Türkiye.
0: Diyelim uyan Türkiye. Reklamlara geçiyoruz. Hemen geliyorum arkadaşlar.
1: Çok sağ olun. Allah'a emanet olun.
0: Sağ olun.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Albayrak Finans. Yarını güvenle planlar.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros hepimize iyi gelecek.
9: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
10: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
9: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
11: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar.

0: Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Araba şamalaz.
6: Oo.
5: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. Hı-hı. O zaman herkesi benden şamalaz.
7: Çocuk ya da büyük ol, Haribo ya mutlu ol.
4: Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Damla
2: bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel ile her yıkamada daha beyaz.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri.

0: Gel aşka.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Oando. O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Reklamlardan sonra canlı yayınımız devam ediyor. Sevgili dostlar, devam edecek. Artık haber bloğuna geçtik. Pazar sabahında bizi izliyorsunuz. Nasıl gidiyor keyifler? Her şey yolunda mı? Şu Manisa'da arkadaşlarımız volübü veriyor ekrana. Sorularınızın, yani sorduğum sorunun cevabını bekliyorum sevgili dostlar. Şimdi düşünün, Manisa'da bir kadın, bir genç kızla evlilik olayına girdiniz. Türkiye'de yaşayan herhangi bir erkek. Kadının annesi diyor ki, oğlum diyor, benim kızımı alacaksan önce bir şunları yapman lazım. Manisa'da görücü usulü kız istemeye giden damada gelinin annesi tarafından koşulları içeren bir not verilmiş. Bu notta damat zeybek oynamayı bilecek. Sokak hayvanları için 20 bin lira bağış bulunacak. Takı beklentimiz yok. Yani biz gözümüz tok diyor. Takı makı takmanıza gerek yok diyor. Düğünü gelin tarafı olarak biz yaparız. Yeter ki benim kızımı üzme diyor. Bakar mısınız abi memlekete? Manisa'dan kız almak isteyenler böyle bir yazıyla karşılaşmış. 2026 Avrupa spor şehri Sultan Gazi'ye götürelim mi? Orada bir ev sahipliği, bir organizasyon var sporla ilgili. Sevgili dostlar, ekibimiz de oradaydı. Pelda 3x3 uluslararası basketbol turnuvasına şöyle bir bakalım.
11: Sultan Gazi bu kez sporun kalbi oldu. 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanını taşıyan ilçe. Uluslararası dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı.
12: Maç başladı.
11: 3x3 uluslararası basketbol turnuvası için dünyanın dört bir yanından sporcular İstanbul Sultan Gazi'de buluştu. Sırbistan, Almanya, Polonya, Yunanistan, Çin, İran, Azerbaycan, Gana, Somali ve Dubai'den gelen profesyonel ekipler katıldı. Turnuvaya Türkiye Güreş Federasyon Başkanı Taha Akgül ve Milli Güreşçi Rıza Kayaert de katıldı.
13: Evet, tabii biz de bugün öncelikle Sultan Gazi Belediye Başkanımıza bizi böyle bir organizasyona davet ettiği için Abdurrahman Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Belediyelerimizin tabii asli görevlerinden bir tanesi de spor. Halka sporu sevdirmek, spor yaptırabilmek. Mahallenin ortasında böyle bir alan kurulmuş. İşte bunu gören insanlarımız, çocuklarımız spora başlatma anlamında bir motivasyon oluyor. Bu anlamda çok değerli buluyoruz başkanımızın yaptığı bu organizasyonu. Ben tüm emeği geçenleri kutluyorum, tebrik ediyorum.
14: Özellikle tebrik ediyorum Sultan Gazi Belediye Başkanımıza. Çünkü spor şehri seçilmek aslında yapılan yatırımlarla olur. Gençlere verilen değerli olur. Onlara sağlanan imkanlarla olur. Onların spor yapacağı alanları yaratmakla olur. Bunu başardığı için başkanımızı tebrik ediyorum.
11: Sultan Gazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun'sa organizasyon için Avrupa Spor Şehri ünvanı için çok çalıştıklarını ifade ederek.
15: Sadece bugün yapılacak bu organizasyonla değil, daha sonra uluslararası kara kucak güreş şampiyonası yapacağız. Drone festivallerimiz var. Atletizm, maraton ve benzeri birçok alanda çok güçlü bir spor şehri olacak Sultan Gazi. Sporun kalbinin, Türkiye'de sporun kalbinin attığı bir şehir olacak ve çok güçlü bir şekilde sporu her zaman, her yerde ve her kesime yaymak için çok büyük gayretle çalışıyoruz. Ve inşallah bu gayretimizle Sultan Gazi Avrupa spor şehri olması bile önemli. Ama Avrupa'nın en iyi spor şehri olacak. Ve bu gururu hep beraber sadece Sultan Gazi değil, İstanbul ve Türkiye yaşayacak. Biz bunun için varız ve sporla yaşayan bir şehri inşa etmek için de büyük gayretle çalışıyoruz.
11: Toplam 32 takımın mücadele ettiği organizasyon Türkiye'de bu ölçekte düzenlenen ilk 3x3 basketbol turnuvalarından biri olarak dikkat çekti.
10: Şimdi sevgili seyirciler, Eser Yenenler dün ben de davet ettim. Sağ olsun AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş benim yakın arkadaşımdır. İyi bir siyasetçidir, iyi bir insandır, iyi bir hukukçudur. Sevgili dostlar, Eser Yenenler dün orada AK Parti'de bakın arkadaşlar, ben Eser Yenenler'i hani bu ekranda eleştirmişimdir geçmiş yıllarda ama niye dışlıyoruz ki? Hani Eser Yenenler, AK Partililere sesleniyorum. Hani efendim ne söylemiş zamanında, her şey çok güzel olacak. Yani Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasında. Ben şuna inanıyorum. Eser Yenenler'e, işte o dönem bütün oyunculara, sanatçılara bir el dedi ki Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir tweet atacaksınız. Eser Yenenler de bu tweet attı. Vay efendim AK Parti nasıl Eser Yenenler'i bu tweet atan. Arkadaşlar dışlamayalım. Geçenlerde de Bilal Erdoğan beyefendinin bir programındaydı. Orada gördüm ben Eser Yenenler'i. Hani zamanında böyle bir hata yapmış olabilir. Birazdan o görüntüyü de arkadaşlarımız hazırlayacaklar sevgili seyirciler. Şimdi Semih Süreya Yazıcı'nın Ankara'da bir resim sergisi vardı. Ona gittik, bir izleyelim.
3: Sergimdeki ürünlerimiz genelde epoksi ağırlıklı bir ürün. Ben diş hekimiyim. Benim çalışmalarım genelde sağlık anlamında, ancak hobi olarak bunları çok seviyorum. Uzun dönemdir de epoksi çalışıyorum. Bunları da çok fazla ürünler biriktirdi. Daha önce 5 tane fotoğraf sergim oldu benim zaten. Onun dışında 3 tane kitabım var. İşte gezi ve fotoğraf kitabı ve yemek kitabı. Ürünlerin en büyük özelliği hepsinin asamblea sanatıyla yapılmış olması ve bunların hepsi toplanmış ürünlerin bir şekilde birleştirilmesiyle oluşmuş ürünler.
7: Beri inanılmaz yetenekli bir insan. Her konuda yeteneği var ve eline attığı her işte başarılı. Ama bu bambaşka bir boyuta taşıdı olayı. Çok uzun zamandır bu proje üstünde çalışıyor. Sabah 5'te kalkıyor, 9'da hasta başlayıncaya kadar çalışıyor.
12: Çok emek harcanmış. Gerçekten Semih Yazıcı bu konuda kendini sürekli geliştiren, farklı eserler ortaya koyabilen, çok yaratıcı, çok özel bir insan. Bizim için de çok farklılık oldu. Gerçekten çok güzel.
10: Evet, canlı yayınımız bir pazar sabahında devam ediyor sevgili dostlar. Şu emekçiler var ya, şu maden ocağında çalışan emekçiler, onlar bana göndermişler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Siyah akar Zonguldak deresi, yüz karası değil kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası. Orhan Veli'nin bu güzel dizelerini sevgili seyirciler, dostlarımız sağ olsunlar. Tüm maden ocağında çalışan, alın teriyle evine ekmek götürmeye çalışan emekçilere ayrı bir günaydın dileyelim. Evet, bir pazar sabahında çok haberlerimiz var, merak etmeyin. Yayın bitene kadar canlı yayında haberlerimizi vereceğiz. Şimdi ata tohumu domatesin kilosu 300 liraymış. Halk ikiye bölündü. Ahali diyor ki kardeşim 300 liraya domates mi olur diyor. Hani ülkedeki enflasyona, Avrupa'da ve dünyanın herhangi ülkelerinde, buradan beni izleyenler varsa mesela Avrupa'da domatesin kilosu ne kadar? Ama bu domates ata tohumu olduğu için diğer bir tarafta da bu fiyatın normal olduğunu, normal bir domates olmadığını, özel bir domates olmasından dolayı 300 lira olduğunu söylüyor. Biz çarşıya gittik, pazara gittik. Sevgili dostlar, orada pazar tezgahlarını gezdik. Bakalım halk ne söylemiş.

0: yeşil fasulye, bezelye, tarla domatesi ve daha nice yaz sebzeleri tezgahlardaki yerini aldı.
1: Hiçbir şey alamadım.
2: Nasıl? Pahalı mı?
1: Ucuz da değil yani, pahalı.
0: Türkiye'nin dört bir yanında sıcak havalar etkisini iyice göstermeye başladı. Öyle ki stand pazarlarında da renk renk sebze ve meyveler yerini aldı. Peki fiyatları nasıl? Sıcak havalar etiketleri etkiledi mi? Hadi hep birlikte bakalım. Efendim, tabii ki kışın olmazsa olmazı zam şampiyonu biberler de tezgahtaki yerini aldı. Zam şampiyonluğunu kaybetti herhalde. Fiyatlar düşmüş abicim.
1: Evet.
0: Ne kadar?
1: 35 lira dip yani.
0: Domatesin kilosu ne kadar?
1: Şu anda 100 lira. Paçan da ucuzu, o da 40 lira.
0: Kabak?
1: Kabak da 40 lira.
0: Peki salatalık ne kadar?
1: O da 40 lira.
0: Fazla mı düştü fiyatlar, hava ısındı diye yoksa?
1: Evet, havalar ısındı, düştü fiyatlar.
0: Şöyle bir bakınca kışa göre, soğuk havalara göre fiyatlar düştü mü?
3: Evet, çok az düştü ama daha da düşebilir yani. Erik aldım 100 lira, kiraz aldık 100 lira, 150 lira. Şimdiki fiyatlar tabii ki biraz daha düşmüş ama düşmeyen fiyatlar da var. Mesela et alıp da yiyemiyoruz yani, çok pahalı fiyatları. 1 milyar 200 lira kıymanın kilosu.
0: Sıcak havaların etkili olmasıyla birlikte sebze tezgahlarında dolu dolu bezelye ve yeşil fasulyeler de yerini aldı. Yeşil fasulyenin kilosu 90 liradan satılırken bezelyenin kilosu ise 60 liradan alıcısını bekliyor.
4: Yani her şey çok pahalı maalesef ki.
0: Havalar ısındı şu anda. Sizce biraz bir etiketlerde düşüş oldu mu?
4: Yok, zannetmiyorum. Hemen hemen her şey aynı.
0: Yaz meyvelerinin vazgeçilmezi erik, çilek, kayısı da tezgahları renk renk doldurmaya başladı.
5: Havalar daha yeni ısındı ama çok bayağı bir bolluk var bu sene. Allah'ın izniyle böyle devam edecek.
0: O zaman geçen sene bir kirazı hatırlayacaksınız. Evet. 400'lerde falandı, bu sene öyle olmaz.
5: Geçen sene 1000 lira 1500 arasıydı kiraz. Şu anda zaten 300-400 lira kiraz.
0: Tamam, o zaman bu sene kiraza da doyuyoruz. Eriğin kilosu ne kadar?
5: Aynen. Eriğin kilosu 75 lira gördüğünüz gibi. Papaz eriği bir de, tatlı erik. Bu sene kayısı da bol, evet. 65 lira kilosu.
6: Çilek de ucuz. Yani geçen haftaya göre çok değişti.
5: Antalya çileği geliyor. Ayrı çilek geliyor. Bu hafta 100 lira. Yani gittikçe düşüyor.
0: Peki nektarı var. O da yeni çıktı ama bol. Onun fiyatı ne kadar?
5: Onun kilosu 65 lira o da.
6: Muz da ucuz. 75 lira. Yerli muz ama. Çikita değil.
0: O zaman bu yaz meyveyi doyuyor mu vatandaş?
5: Aynen. İnşallah bu sene kiraz yiyebileceğiz. 1000 lira 1500 lira olmayacak.
7: Kışın nasıl, yazın da aynı. Hep aynı.
8: Bunlar yapıyor. Bunlar.
0: Sen alabiliyorsun. O alamıyorum diyor.
7: O kiraya duruyor. Onun için ben durmuyorum onun için.
9: Hala emekliye göre yüksek bazı fiyatlar. Biraz daha indirim olsa hiç fena olmaz.
10: Fiyatlar şu anda mevsime göre normal diyelim yani. Fazla bir şey değil. Çünkü turfanda daha yeni şeyler. Ama gittik şeyler daha, hayat ucuzlar yani.
11: Ne ucuzlar? Fena değil yani. Pahalı yani. Kilo 30 lira. 30 lira güzelim.
0: Fiyatlar, fiyatları nasıl?
11: O da pahalı bir güzelim be.
0: Havalar ısındı, düşmedi mi?
11: Yok, ısınsın daha iyi, güzelim. İyi günler olsun devlete, millete, ne diyeyim ablaya.
0: Neler aldı?
11: Bir şey almadım anneciğim, ne alacağım daha, yeni gidiyoruz.
12: Şimdi sevgili dostlar, neyse, yetişmiyorsa ben hemen WhatsApp'ımdan ayarlarım. Yetişirse de bana haber verin. Sevgili dostlar, şimdi şunu konuşalım. Pazar sabahında beni izleyen yüz binlerce vatandaşımız. Tek bir şey söyleyeceğim, bakın. Ben kimsenin burada sözcülüğünü yapmıyorum. Gazeteciyim. Benim görevim gazeteci. Ben taraftar maraftar da değilim. Hiçbir partiye üye de değilim. Bir partiyi burada savunmak için bir görev de verilmedi bana. Ama şimdi vicdanımızla konuşacaksak, eğri oturup doğru konuşacaksak, efendim, Sayın Cumhurbaşkanı bir manda yoğurdu tavsiye etti halkına. Dedi ki ben gece manda yoğurdu yedim. Uyumadan önce manda yoğurdu yiyorum, işte hurma yiyorum diye Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir şey söyledi. O dönemin CHP'li CHP sözcüsü Faik Öztrak da şöyle bir tweet attı. Ne olur yaklaştırın kameraman arkadaşımdan, rica ediyorum. Şimdi o dönem Faik Öztrak dedi ki sarayın yediklerini hazmetme ve şifa reçetesi belli oldu. Manda yoğurdu 1 kilo çömlekte 78 lira. Kestane balı 180 lira, Medine hurması 1 kilosu 120 lira, yulaf ezmesi 350 gram 27 lira, yatmadan önce karıştırarak yiyorsunuz. Afiyet olsun. Yani Erdoğan'a diyor ki Faik Öztrak, Erdoğan halk aç, halk perişan, sen de böyle bir ziyafetle halkına mesaj veriyorsun, yakışıyor mu sana diyor. Şimdi bir manda yoğurduna bakalım. Hani madem Erdoğan çok pahalı manda yoğurduyor ya. Abi yer Eskişehir Tepebaşı Belediyesi. İmar durumu, tarım arazisi, konut yapılamaz. Ama ülkemizin geldiği noktaya. Biz var ya halk olarak ahlaksızız sevgili seyirciler. Samimi konuşuyorum, ahlakımız kalmamış bizim. Efendim kaçak villa, lüks villa. Sahibi Tepebaşı Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü. Belediye başkanından izin almadan bunu yapabilir mi? Mümkün değil, yapamaz. Mümkün değil, yapamaz sevgili seyirciler. Gelinen noktada Veli Ağbaba. Millete, AK Partililere hırsızsın. Ülkeyi soydunuz, ülkeyi soğana çevirdiniz, ülkeyi perişan ettiniz diyen bir Veli Ağbaba şimdi çok sinirlenmiş. Zamanında sana insanların günahı olmayanlara meclisten iftiralar atıyordunuz Veli Ağbaba. Şimdi o attığınız iftiralar siz yaşıyorsunuz. Buna ne derler? Etme bulma dünyası.
2: Şimdi sizin hepinizin gözüne bakarak, tüm milletvekillerimizin gözüne bakarak birkaç duygumu, düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de 1950'lerden beri siyasi partiler arasında rekabet olur. Bazen çok sert rekabetler olur. Bakın hatırlayın, Demirel'le Ecevit'i, İnönü'yle Bayar-ı Menderes'i, Özal'la İnönü'yü, ardından Mesut Yılmaz'ı, Tansu Çiller'i, Alparslan Türkeş'i, Erbakan hatırlayın. Bunların arasında hepsinde rekabet vardı. Ama arkadaşlar, bu kadar bel altı, bu kadar ahlaksızca, bu kadar hayasızca bir olayı, dönemi hiç kimse yaşamadı. Şimdi bakın burada söylemeye utanıyorum. Buradan söylemeye utanıyorum. Bu yüce meclisten de kürsüde de ifade etmeyeceğim bunları. Yan yana oturduğunuz milletvekillerinin namuslarına dil uzatılıyor. Bakın herkesin çoluğu var, çocuğu var. Bugün bir milletvekilimizin oğlu arıyor. Anne üzülme diyor. Arkadaşlar söylemeye utanıyorum. Söylemeye dilim varmıyor. Bunu kim yapıyor biliyor musunuz? Kim yapıyor biliyor musunuz? Sayın Yenişehiroğlu. Siz niye burada oturuyorsunuz Sayın Yenişehiroğlu? Niye burada oturuyorsunuz? Gidin bunu kaldırtın. Gidin bunu kaldırtın. Sorumluluğunuz var sizin bu meclise. Siz de aynı sırada oturuyoruz biz. Siz de siyasi rekabet edebiliriz. Bakın yarın Allah beni kahretsin. Eğer size bir haksızlık olduğu zaman sesimi çıkartmazsam Allah beni kahretsin. Allah beni kahretsin. Ya şu düzeni görüyor musunuz arkadaşlar? İnsanların çalışma arkadaşlarına saldırıyorlar. Çalışma arkadaşlarına. Çalışma arkadaşlarına saldırıyorlar. Ne benim arkadaşım? Kimin arkadaşı? Kim besliyor? Bakın size bir şey söyleyeceğim Sayın Bölünmez. Bakın bir tane AK Partili yöneticiye ya da Cumhurbaşkanı'na biri bir tweet attığı zaman ne oluyor? Ne oluyor? Adalar İlçe Başkanı, Gençlik Kolu Başkanı bir tweet attı diye 60 gün cezaevinde kaldı. Ya bunlara müdahale edecek vicdan yok mu? Vicdan yok mu? Vicdan yok mu ya? Vicdan yok mu ya? Vicdan yok mu? Bir tane bak söylemek istemiyorum. İsmini biliyorsunuz her gün. Her gün saldırıyor ya. Her gün video çekiyor ve bir grup maalesef alkışlıyor. Hepimizin kızı var. Çocuğumuz var. Hepimizin ailesi var. Bir tane kadın yanında birkaç tane de var. Diyor ya Bölünmez, sizin içinizdekiler de var. Evet.
12: Sayın Veli Ağbaba, ben burada AK Parti'nin sözcülüğünü yapmıyorum. Taraftar da değilim, gazeteciyim, vicdanımla konuşurum. Siz de bir zamanlar iftira attığınız AK Partililerin, onların da çocuğu vardı. Hani siz de onlara iftira atıyordunuz. Şu kadar yolsuzluk yaptınız, bu kadar hırsızlık yaptınız diye. Ne oldu, iğne kendinize dokunduğu zaman mı işlerin rengi değişti? Burada sizin kendi adamınız söylüyor. CHP'li belediye başkanınızın oğlu diyor ki ben Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro verdim. Ama bunu daha hala Türkiye'de temizleyebilecek, konuşabilecek. Yani bana böyle bir iftira gelse, ben böyle bir namussuzluk yapmasam derim ki ispat et lan derim. Ben bunu derim. Ama Veli Ağbaba hiçbir şey yok. Efendim yandı gülüm keten elba. Efendim bu gazeteci niye tutuklandı? Peki neden tutuklandı? Biz gazeteciler hepimiz namuslu değiliz. Hepimiz gazeteci de değiliz. Gazeteci kılığına giren yüzlerce gazeteci var. Taraftar gazeteciler var. Ben tanımam Seda Sarıbaşı hanımefendi, AK Parti Aydın milletvekili. Ya böyle bir yalan. Oğlu silah götürmüş okula. Ya böyle bir yalan olabilir mi sevgili dostlar? Ya kadın diyor ki ben böyle bir şey, yalan, hayatımda böyle bir yalan görmedim. Şimdi Batı'ya deniliyor ki, bakın Batı'ya, efendim AK Partili vekil gazeteci tutuklattı. Batı böyle görüyor. Ama Batı olayın dedi. Ha Batı umurumuzda mı? Değil. Ama böyle bakıyor. Deniliyor ki efendim AK Parti Aydın milletvekili Seda Sarıbaş

Gazeteciyi tutuklattı. Abi gazeteci yani haşa Allah değil abi, bizlerin de hataları yanlışları var. Ben cezaevine girmeyeceğim diye bir kanun yok. Ben suç işlersem cezaevine girerim. Yalan yanlış iftiralar atarsam cezaevine girerim. Şeylere bulaşırsam girerim. Abi bizim girmeyeceğimiz diye bir madde yok ki. TCK kanununda gazeteci tutuklanamaz diye bir madde yok ki. Gazeteci de tutuklanır. Sevgili dostlar. Şimdi kolon kesme vakası. Görüntüyü izleyelim, sonra yorum yapacağım.

0: manzara kapatılmış. Depremde Maraş'ta görmüştük. Maraş'ta da kolonlar kapatılıyordu. Bir pencere yapın, yorum yapacağım bunu arkadaşlar prompterla. Şimdi sevgili dostlar, manzaram kapatıldı. Kolonu kestim. Şimdi bu adam bunu yaparken diyor ki Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında aman canım ne ceza alacağım diyor. Şimdi kanunlarımızın değişmesi lazım. Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek de defalarca söyledi göreve geldiğinden bu yana. Artık infaz yasasının değişmesi lazım. Ceza kanununun değişmesi lazım. Ya kardeşim, Avusturya Viyana'da Murat diye bir arkadaşım var. Restoranı var. Adam diyor ki bir çivi çakacağım zaman Viyana Belediyesi'nden geliyorlar diyor. Bir restoranına çivi, ya çivi. Hadi bakarım delikanlıysan çak bir çivi. Senin başına neler geliyor? Bizim Türkiye'de çiviyi boş ver, adam kolonunu kesiyor. Ceza var mı? Yok. Vereceksin kardeşim bunlara ceza. Bu bir cinayettir. Deprem olsa, bu ev yıkılsa bu adam cinayet işlemiştir. Allah'a emanet yaşıyoruz sevgili halkım. Ama güzel ülkemden, siyasetçilerimden şunu istiyorum. Ceza kanunu değişsin. Bak şimdi arabadan inip de insanlara saldıranlar var mı piyasada? Görünmüyor. Ağır cezalar geldi. Vereceksin kardeşim bunlara da cezayı. Şu haberi vereceğim ama çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Çocuklarınız varsa lütfen izletmeyin. Bir görüntü getireceğim sevgili dostlar. Şırnak Cizre yolunda meydana gelen tır kazasında alev alan tırın sürücüsü göz göre göre hayatını kaybetti.
1: Şüpheli dede. Şüpheli. Şüpheli dede. Şüpheli.

ekmek parası yüzünden hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin diyelim sevgili dostlar. Yeni uyananlara, sosyal medyadan günaydın dileyenlere, iyi sabahlar dileyenlere. Hepimiz iyi gidiyor mu? Hafta sonunuz nasıl geçiyor? Pazar sabahında hepinize güzel bir gün diliyorum. Hayırlı bir pazar sabahı diliyorum. Bugün ne yapın biliyor musunuz? Böyle relax olun. Mutsuzluğu atın bir kenara. Deyin ki sevdiğiniz dostlarınızı arayın. Ailenizi, eşinizi, dostunuzu, annenizi, babanızı arayın. Güzel bir pazar. İçinizdeki kötülükleri atın aga. Keyfinize bakın. Dünyaya bir daha gelmeyeceksiniz. Şimdi alkol sağlığa zararlıdır. Alkol içenlere saygı duyuyorum. Haddim değildir alkol içenlere sen neden alkol içiyorsun diyecek kadar hadsiz bir adam da değilim. Ama Galatasaraylı bu futbolcu kardeşimiz yani bunu göz göre göre bu alkolü içerken poz verdi. Her şey zaten belliydi.

Şimdi bir tarafta da omuzlarında Filistin bayrağı taşıyanlar var. Ey dünya, bir tarafta da Eyfel Kulesi'nde Filistin bayrağı asıp da gözaltına alınanlar var. İşte dünya diyoruz.

0: Evet, şimdi sosyal medyadan gelen mesajlar var. Çok kıymetli dostlarımız Cenani Bey, çok kıymetli eşi Derya Hanım'a, Kayseri'mize bir günaydınlar dileyelim mi? Sevgili dostlar, evet, sosyal medyadan bizi izleyen dostlarımıza şöyle bir iyi sabahlar dileyelim. Sait Kılıç'a bir günaydınlar. Melahat Esmerer'e, Hakkı Eroğlu'na bir günaydınlar dileyelim. Nezahat Demirtaş'a bir günaydınlar. Tamer Koza, bu arada İstanbul Ayaza'dan yazıyorum diyor. Evet sevgili dostlar. Tahir Bey günaydınlar. Taksim'den dönerciyiz biz diyor. Bize de bir selam yollayın. Niğde Devlet Hastanesi'nden yazıyorum demiş. Günaydınlar, sizi izliyoruz. Hemşire dostlarımıza, kardeşlerimize bir günaydınlar dileyelim. Şimdi bir izleyicim diyor ki, şimdi Ahmet Spor haberi hazır olsun. Ahmet Spor'un Süper Lig'e çıkmasında her zaman hep desteklemişimdir. Güneydoğu'da yaşayan vatandaşlarımızın severek takip ettiği bir futbol takımının Süper Lig'e çıkması hepimizi mutlu etti. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi bugün Almanya'da, Hannover'da Ahmet Spor'un store açılıyor. Ahmet Spor'un işte futbol kıyafetleri, forma, futbol topu, onunla ilgili bir satış yeri açılıyor Ahmet Spor'un sevgili dostlar. Burada bir tane Türk bayrağı yok sevgili dostlar. Bakın, bir tane Türk bayrağı yok. Ya sizin niye bu kadar çok zorunuza gidiyor Türk bayrağını? Sonuçta siz Türkiye'nin takımısınız. Bu ülkede yaşayan bir futbol takımısınız. Görüntüleri izlerken Kürtçe müzik söylemişler. Tabii ki söyleyecekler. Tabii ki, bize ne? Zafer işaretinde bulunmuşlar. Bize ne? Ama orada bir Türk bayrağını hazmedemeyen Ahmet Spor yöneticilerine sesleniyorum. Niye bu kadar işinize gelmiyor Türk bayrağı? Anlamadım ki.
1: Her gün Cihan Öfe, Öner Erdoğan.

0: Şimdi sevgili dostlar, dışlamak, yani kutuplaşmak. Bugün AK Parti tüm Türkiye'nin partisidir. Bugün AK Parti'ye gönül veren gazeteciler var. Bugün AK Parti'ye gönül veren iş adamları var. Bugün AK Parti'ye destek veren doktorlar var, hakimler, yargıyı koymayalım, özür, var. Her meslekte AK Parti'ye gönül verenler var. AK Parti'ye muhalif olanlar var. Buna da saygı duyalım. Bugün Edip Akbayram muhalifti, Selda Bağcan muhaliftir, Arif Sağ muhaliftir, Sebahat Akkiraz muhaliftir. Bunlara da saygı duyalım. Ben bugün CHP'ye gönül verenlere de saygı duyalım. Demokrasi ise madem konuşuyorsak. Şimdi Eser Yerenler'i ben bu ekranda yıllardır eleştirmişimdir. O da bir sağ olsun bana bir saygısızlık yapmadı. Efendi bir insan Eser Yerenler. İyi bir aile babası, iyi bir ailesi var. Eşiyle de mutlu, maşallah diyelim. Efendim, yıllar önce Eser Yerenler bir tweet atmış. Her şey çok güzel olacak diye. O dönem ben şuna inanıyorum. Eser Yerenler İmamoğlu'nu desteklediğinden değil. Eser Yerenler o dönem bir WhatsApp grubu var. Deniliyor ki bu tweet atacaksınız. Adam ne yapsın? Eser Yerenler. Vay efendim. AK Parti Gençlik Kolları Yusuf İbiş'i linçliyoruz. Sen Eser Yerenler'i nasıl şey yaptın, orada konuşmacı yaptın diye. Arkadaşlar, bu kadar kutuplaşmayın. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu sanatçılar hepimizin sanatçısı.
1: Bugün de o görüntüleri getirdim size. Bakın, bugün feyiz alacağınız, sanat olarak etkileneceğiniz şeyler olabilir. Ben zamanında etkilenmiştim. Yıllar önce bir 19 Mayıs'a götürüyorum sizi. Buyurun videoyu izleyelim. Alkışlarınız da tabii ki de.
0: Günaydın Bursa, Şevki Bursa'dan Şevki Hatipoğlu. Kahvaltımızı kahvaltımızı yapıyoruz. Sizi izliyoruz. İyi ki varsınız demiş. Vicdansızlar, şu Instagram'ı yönetmenin bir ekrana getirir misin? Tahir alt tire Sarıkaya. Hadi bakalım, şöyle bir 1000 tane arkadaşım bir takip edebilir mi? Vicdansızlık yapmayın, ayıp ediyorsunuz. İşin tabii esprisi. Canları sağ olsun. Şimdi Yusuf İbiş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı. Çok muhteşem bir geceydi dün akşam. Bakın, muhteşem bir geceydi. Yusuf İbiş'i, Gençlik Kolları Başkanı ve tüm ekibini samimi konuşuyorum, tebrik ediyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibinin de çok beğendiğini o geceyi. Muhteşem bir kalabalıktı. Harika bir gösteri vardı. AK Partililer kenetlendi tüm Türkiye'de. Hala AK Parti Türkiye'nin en çok oyalan birinci partisi.

0: Kurtlar Vadisi'nin müziği de güzeldi. Bugüne kadar sizi takip etmediğimiz için kendimize kızıyoruz diyen Tamer'e bir günaydınlar dileyelim mi? Gaziantep'ten, Stuttgart'tan Sivaslı Hakan. Önce vatan abi demiş. Eyvallah. Günaydınlar, Denizli'den sizi izliyoruz diyor. Bayağı mesajınız var. Suat Ayvacı'ya, Osman Kızılbey'e maliye denetim yapsın diyor sevgili dostlar. Instagram'dan takip eden dostlarımız ve X'ten takip eden Polatlı'dan sizi izliyoruz diyor. Arkadaşlar şu an yüzlerce mesaj var ki, o kadar yoğun. CHP ile ilgili niye haberler vermiyorsunuz diyenler var. Sevgili dostum Murat Sunay, Hürriyet gazetesinde önemli bir isim. Murat Sunay'a da bir günaydınlar dileyelim. O da bizi izliyor sevgili dostlar. Sesim kısıldı, farkındayım. Pazar sabahında mutluyum ama sizlerle birlikte olmaktan, sizlere hizmet etmekten mutluyuz. CHP ile ilgili niye haber vermiyorsunuz diyen CHP'liler var, kızıyorlar bana. İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın körfezlerle ilgili iktidara serzenişi var. Bize niye yardım etmiyorsunuz? Fethiye'ye, Göce'ye yardım ediyorsunuz, bize de yardım edin diyor İzmir Belediye Başkanı.
1: Sen şimdi gideceksin, Kocaeli Körfezi'ni temizleyeceksin. Tamam mı? Kocaeli Körfezi'ni temizleyeceksin. İzmir Körfezi'ni temizlemeyeceksin. İzmir'in körfezi gavurun körfezi mi ya? İzmir'in körfezi gavurun körfezi mi? Nasıl oluyor da sen İzmit'inkini yapıyorsun da, nasıl oluyor Fethiye'ninkini yapıyorsun da İzmir'inkini yapmıyorsun? Niye bir kuruş harcamadınız? Bir kuruş harcamadınız. Bir kuruş harcamadınız. Nerede bizim çevre yolumuz? İzmir'e bir metre metro yaptınız mı?

0: Allah'a kızmış başkan. Gevurun. Ya şimdi diyeceksiniz ki ben şöyle bakıyorum olaya. Bir görüntü yönetmenimden rica ediyorum. Biraz da sesi açın başkanın sesini. Şimdi Sayın Başkan, bugün İzmir yıllardır CHP'nin kalesi. Müziği kısın da başkanın sesini açabilir misiniz? Başkanın sesini açın.
1: İzmir'in körfezi gavurun körfezi mi ya? İzmir'in körfezi gavurun körfezi mi? Nasıl oluyor da sen İzmit'inkini yapıyorsun da nasıl oluyor Fethiye'ninkini yapıyorsun da İzmir'inkini yapmıyorsun? Niye bir kuruş harcamadınız? Bir kuruş harcamadınız. Bir kuruş harcamadınız. Nerede bizim çevre yolumuz? İzmir'e bir metre metro yaptınız mı? Hangi verdiğiniz sözü tuttunuz? Hangi vaadinizi tuttunuz? Elimizdeki binaları almaktan başka ne yapıyorsunuz siz ya?
0: Dönemin hani ben Sünniyim. Alevi vatandaşlarıma da saygı duyuyorum. Hepimiz kardeşiz. Aleviler, Sünniler neyse. O dönemin Alevi bir Adalet Bakanı vardı. Hiç unutmam. Mehmet Moğultay. Şöyle bir cümle kullanmıştı. Tabii ben bunu TBMM'nin kayıtlarında okudum. O zaman Maliye demiş ki işte şu kadar Adalet Bakanlığı'na bütçe vereceğiz diye. İşte eleman alımı ile ilgili adalet personeli. Mehmet Moğultay da diyor ki kardeşim diyor ben ülkücülere mi kaptıracağım bu şeyi diyor. Bu kadar diyor çalışan bütçeyi diyor. Enayi miyim diyor. Kendi adamlarımı sokarım işe Alevileri diyor. Bak buna da saygı duyuyorum. Bir şey demiyorum. O zaman Sayın Başkan iktidarda der ki size ben kendi belediyelerime ödenek veririm. Kendi belediyelerime niye bu kadar serzenişte bulunuyorsunuz da der. Neyse İzmir'e de günaydınlar dileyelim. İzmir'i de özledik. Arkadaşlar anlatacak daha çok şeyimiz var. İnanın boğazımdan rahatsızım. Yayınımız devam ediyor. Rica ediyorum kaybolmayın. 12-13 dakika sonra hemen geliyorum.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde.
6: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
7: Ne 11'de? Kargo da bedava. Yani pes. Vallahi. Ne 11?
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
9: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
10: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
9: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
11: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM,
12: BİM, BİM. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
13: Sütaş labneyi.
14: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
15: Abi ne yapıyoruz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
17: Bu da hala peşimde.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle

0: Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Tam da leslik.
2: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını
2: tak. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Damla. Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
12: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
13: Çok güzel.
12: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
11: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
15: Hala etkisindeyim.
16: İnanılmaz bir goldü.
17: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
19: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
20: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
21: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
22: Tam o anda bir yutum.
23: Bir saniye. Blue Pop reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
4: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
4: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Doritos'tan yılın twist'i. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
13: Albayrak Finans, yarına güvenle planlar.
14: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Sevgili dostlar, bugün de geldik programımızın sonuna. Veda etmeden bir haberimiz var. Programda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına ben Tahir Sarıkaya artık Kurban Bayramı'na sayılı günler kala yurttan renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. Ankara'da Pursaklar Belediyesi tarafından kurulan bir hayvan pazarında bu kez pazarlık değil şaşkınlık vardı. İşte o renkli görüntülerle veda ediyoruz. Önümüzdeki haftaya kadar görüşebilmek dileğiyle Allah'a ısmarladık.
1: Hayır görmedim. Evet çok güzeller.
2: Gören şaşırdı. Dönüp bir daha baktı. Başkentlileri deve heyecanı sardı.
3: Açıkçası daha küçük başlı bir hayvana bakmaya geldik ama yani develeri görünce de şaşırdık. Ankara'da ilk defa gördüm.
4: Yok daha önce görmedik. Burada bir herkese ilki yaşatıyorlar yani.
5: Bir tarafta danalar, bir tarafta koyunlar. Ancak Ankara'da bu yıl adeta çöl havası esiyor. Pursaklar Belediyesi tarafından kurulan hayvan pazarına 10 tane deve getirildi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
6: Duymadım ben. İlk defa gördüm burada deveyi.
7: Daha önce hiç görmemiştim. Çok değişik bir hayvan. Hörgücü falan çok değişik yani.
5: Kimileri korkup yaklaşamıyor, kimileri de yanına gidip fotoğraf çektirmek istiyor. Develere karşı tepkiler farklı olsa da akıldaki soru işaretleri aynı. Bir deve kaç kilo gelir, fiyatı ne kadar?
8: Develerin canlı kilo ağırlıkları 600 kilo ile 1200 kiloya kadar kilo ağırlığında değişiyor. En büyüğü bu da işte 540 bin lira sattık. 500, 480, 520 bin lira. 10 deveyle geldik, 7 devemizi verdik, 3 devemiz daha duruyor.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak

0: Efendim merhabalar, iyi pazarlar. Saatlerimiz 10.45'i gösteriyor Beyaz TV ekranlarında. Haftanın son gününde 7. gün programıyla karşınızdayız. Ben Melisa Bağcı ve Yusuf Alabar da hoş geldiniz. Şimdi bugün aslında şöyle bir açılış yapmak istiyorum. Yeni bir göreviniz var Yusuf evet. Bey. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Akşam gazetesi Ankara temsilciliğine evet. atandınız. Evet. Biz de Beyaz TV olarak size hayırlı
1: çok
0: olsun demek istiyoruz.
1: Çok sağ olun.
0: Rabbim Allah uz getirsin.
1: Güzel işler yapmayı nasip etsin.
0: İnşallah.
1: Öyle söyleyelim.
0: Çok da konuşacağımız başlık var tamam, bugün. Siyaset oldukça hareketli. Tabii CHP özelinde konuşacağız açılışta. Neden? Çünkü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in VIP araç iç dizaynı gibi özel işlerinde de sponsor olarak sponsor olan Turgut Koç'la bağlantısı ortaya çıktı. Ve sonrasında tutuklanan Gökhan Cumalı'nın cep telefonu bilirkişi tarafından incelendi Yusuf Bey.
1: Evet.
0: Şimdi bu incelemede tabii karşımıza çıkan detaylar dikkat çekici. Çünkü CHP milletvekili Veli Ağbaba'yla yaptığı yazışmalarda kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafı bulundu. Yusuf Bey nasıl yorumladınız?
1: Şimdi tabii daha önceki programlarda da sıklıkla konuştuğumuz bir husus var. Eğer gerçek anlamda iş sürülebilen bir devlet varsa ne 1700'lerde ne 1800'lerde oldu. Şimdi her yerde gittiğimiz dijital bir iz bırakıyoruz. Gittiğimiz her yerde.
0: Evet.
1: Şimdi mesela Melisa Bağcı program sonrasında diyelim ki annesiyle birlikte bir kahvaltı yaptı. Hangi semtte yaptı? Kaç lira ödedi ortaya çıkartmak şu kadar kolay. Neden? Çünkü telefonunuz oradan bir sinyal veriyor ve hesabı kredi kartıyla ödediğiniz takdirde de çok rahatlıkla ne kadarlık bir hesap ödediğiniz dahil soruşturmaya konu olduğunda, araştırmaya konu olduğunda yasal anlamda tespit edilmesi yargı kararıyla istenildiğinde tak diyerek çıkartılabiliyor. Evet. Dolayısıyla bu devirde artık çok fazla bu anlamda yalan söylemenin de anlamlı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu Turgut Koç ile Özgür Özel arasındaki ilişkiden mütevellit özel şoför Gökhan Cumalı tutuklandığında telefonuna yönelik yapılan işlemde birçok şey ortaya dökülmüş.
0: Ama bugün, Veli Ağbaba hepsini reddediyor Yusuf
1: reddediyor
0: Bey.
1: Reddediyor da yani adamın telefonu da orada. Şimdi o red konusuna da geleceğim. Bu sabaha ait bir son dakika haberi ve bunlar savcılık ile ilgili hususlarda kayda geçirildiği için burada yayın yapıyoruz. Yani tutarak hiç kimseyi töhmet altında falan bırakmıyoruz. Bugün medyaya yansımış bir olay. Savcılık kayıtlarına da geçmiş bir olay. Dolayısıyla biz de bunun muhasebesini yapıyoruz. Neden olmuştur diyoruz. Bu vakitte neden artık insanların inkar etmemesi gerektiğini söylüyoruz. Şimdi Veli Ağbaba tabii ki bu konuyla ilgili tutuşmuş vaziyette. Çünkü artık her şey çorap söküğü gibi geliyor. Yani artık arabanın Uşak Belediyesi tarafından içinin donatıldığını Veli Ağbaba inkar edebiliyor mu? Edemez, fatura var. Adam Uşak Belediyesi'ne fatura kesmiş. 170 bin dolar artı KDV, avro artı KDV diye. Şimdi faturası ortada duran Uşak Belediyesi'ne fatura edilen faturayı inkar etmesi mümkün olmadığı için daha çok duygulara hitap edecek şekilde işte sizin aileniz yok mu falan gibi konulara giriyor.
0: Mecliste ben bir konuşma yaptı, bir yardım çağrısında
1: evet,
0: bulundu
1: yani
0: aslında.
1: Ben bir konuyu ortaya koyayım. İnsanların gerçek anlamda devlete taalluk eden işleri dışındaki özel hayatı bizi ilgilendirmiyor. Ama biz şunu konuşmayalım mı? İnsanların özel hayatı var, ailesi var, bilmem nesi var. Savcılık bir soruşturma başlatmış. Özkan Yalım'ın sevgilileri Bornova'da işe sokulmuş. Girdikleri işte milletin vergilerinden maaş almış ve bu esnada hiç işe gitmemiş. Şimdi bu bir haberdir kardeşim. Bu konuşulur. Yoksa insanların tercihleri, cinsel yaşamları falan bizim konu alanımıza girmiyor.
0: Ama kamu şimdi, kaynakları kullanıldığı
1: evet,
0: için.
1: Evet aynen bu. Evet. Aynen bu. Uşak Belediyesi'nin 170 bin avro artı KDV'si Uşaklı'ya hizmet edilsin diye verilen para kullanılıyor. Ve bunu siz kendi konfor alanınıza yönelik olarak harcama yapabiliyorsanız bu konuşulur. Şimdi bunlardan bir tanesi dediğim gibi Gökhan Cumali tutuklandı, gözaltına alındı falan. Diyor ki yazışmalarda 100 bin dolar olacaktı. İçinden 94.800 dolar çıktı diyor. Veli Ağbaba da tamam diyor. Bakın her türden para trafiğinin merkezinde artık Veli Ağbaba'nın ismi çok açık yer almaya başladı. Meclisin içindeki bir odada çıkan Çağdaş Market poşetli 250 bin doların akıbeti de üzerine ciddiyetle gidilmediği için kapatıldı. Şimdi en son Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden gelen paranın da Cumhuriyet Halk Partisi'nde 6. kattaki bir kişiye teslim ettim diye bir iddia ortaya koyan da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu. çıkmış bir Cumhuriyet Halk Partili her partiye geçmekle malul isim. Muhittin Böcek'le ilgili diyor Antalya'da diyor neler konuşuluyor neler. Düne kadar çok makbuldü. Belediye başkanı adayı yaptınız. Özkan Yalım tutuklandığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadın kolları başkanı Özkan Başkan'ın yanındayız falan diye naralar atıyordunuz. Şimdi artık mızrak çuvala sığmadığı için Özkan Yalım ismi zikredilmiyor. Ama insanların duygularına hitap edecek şekilde işin içine aileler de katıştırılarak herkesin evladı var deniliyor. Evet, o yönde yapılan yayıncılık hiçbir şekilde bizim tasvip ettiğimiz bir yayıncılık değil. Ama bu işin devlete, beytülmala tekabül eden kısmı bir de savcılık dosyasının içerisine girdiyse bu dünyanın her yerinde habere konu edilir. Şimdi telefonunun da 100 bin doların 94.800 dolara olarak çıktığını falan söyleniyor. Hı hı. 16 Ocak'ta mesela Veli Ağbaba para nerede diye mesaj atıyor. Şimdi Veli Ağbaba bunları da inkar edebilir. Ama şu konu çok açık. Özkan Yalım ile Özgür Özel arasında, Veli Ağbaba ile söz konusu şahıs arasında para nerede diye yazan, bu türden olayların gerçek anlamda olup olmadığının tespiti 1-0 olayıdır. Ne demek 1-0 olayıdır? Sevgili Melisa, sana ben cep telefonumdan bir mesaj attıysam, bunun tespit edilmesi dijital mantık olan 1-0 ile çok çok çok çok basittir. Benim cep telefonum üzerime kayıtlı olan belli. Senin cep telefonun belli. Benim size bu mesajı atıp atmadığımın tespit edilmesi iki telefonun yan yana getirilmesinden ibarettir.
0: Telefondan bile zaten numaradan anlaşılmaz mı yani?
1: Tespit edilir. Yani evet. Şöyle ekran görüntüsü olayı şaibeli bir olay. Hı hı. Yani mesela diyorlar ki ekran görüntüsü paylaşıyorsunuz ama sahte ekran görüntüsü türetmek kolay. Eyvallah, doğru.
0: Mesela bu mesajlar için öyle söyleyenler var. Mesela işte bu işte yansımış görüntüler
1: ekran
0: için.
1: Görüntüsü, evet. Ekran görüntüsü türetmek kolay gerçekten. Evet. Ama bak şöyle bir şey. Şimdi bu Gökhan Cumalı'nın telefonunu alın. Savcılık koysun. Veli Ağbaba'nın da dokunulmazlığı kaldırılıp telefonu getirilsin ya da hiç dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek kalmadan Veli Ağbaba o söz konusu telefon numarasıyla ilgili telefonunu alsın, götürsün desin ki ben kendime bu kadar güveniyorum. Silinmiş olanlar dahil açın bakın hadi desin. Bunu diyemiyor. Bunu diyemeyince meclis küfrüsünde afra tafra yapıyor. Afra tafra yapmayacaksın. Bana mesela birisi dese ki Yusuf Alabar'da sen 100 bin dolar hırsızlık yapmışsın. Bununla ilgili de telefon karıntıları var. Adamın alnını karıştırırım. Bunu da alırım savcılığa veririm alın bulun derim. Bu kadar net. Eğer telefon üzerine kayıtlı değil başka birisinin üzerine kayıtlıysa onu da tespit etmek kolay. Neden? Ya kardeşim o telefon bana bile ait değil dese o telefonun son bir yıl içinde senin bulunduğun her yerde sinyal veriyor olması senin o telefonu kullandığının göstergesidir. Diyelim ki ben kendimi korumak için bir telefon taşıyorum ama bu telefon sevgili Melisa senin üzerine kayıtlı. Ben de diyorum ki ya benim değil ki telefon Melisa'nın gidin Melisa'ya sorun dedim. Ama bu telefon benimle birlikte Türkiye hareket içinde ediyor. Nereye gittiysem yer değiştirmiş.
0: Peki.
1: Şimdi dolayısıyla bu dijital 1-0 mantığından kaçış yok. Bu konu çok açık. Veli Ağbaba para nerede diye soruyor. 250 bin dolarlar mecliste market poşetinin içinde unutuluyor. 6. kattaki adam görevlendiriliyor. Artık mızrak çuvala sığmıyor.

0: ve bu konulara dair teknik cevap vermek yerine konuyu gargaraya getirip amiyane tabirle duygulara hitap edecek şekilde açıklamaların yapılması.
1: Yani buradan da bir mağduriyet mi çıkarmaya çalışıyorlar?
0: Tabii
1: öyle
0: ki.
1: Mi anlamalıyız?
0: Ya şuna getiriyor. Ya herkesin çoluğu çocuğu var, bu özel hayatlara niye giriliyor? Girmiyoruz kardeşim özel hayata falan.
1: Ama Yusuf
0: o sizin
1: Bey,
0: rahatsız olduğunuz konuların hiçbirisi bizim ekranımızda olmadı.
1: Evet ama şimdi Yusuf Bey, ben şuna da dikkat çekmek isterim. Yani şimdi bazı işler var, meslekler var. Yani mesela siyaset.
0: Tamam.
1: Bir siyasetçi bir takım konularda evet daha dikkatli, daha özenli olması gerekmez mi?
0: Vallahi şöyle söyleyeyim.
1: Kimsenin özel hayatıyla ilgilenmiyoruz.
0: Tabii tabii.
1: Bundan
0: daha,
1: hiçbir
0: herkes
1: yok.
0: Daha dikkatli olmak zorunda ama yani sadece siyasetçinin değil. Yani bu dijital çağda bu izlerden dolayı herkesin dikkatli olması lazım gelir. Herkesin bu konuyla ilgili olarak sorumluluğu üstlenmesi gerekir. Yani şöyle insanlar farklı işlerin içerisine girebilir, gönlü kayabilir, farklı evlilikler yapabilir, değiştirebilir, boşanabilir, yeniden evlenebilir. Bunlarda bir beis yok. Ama ortada konuşulan konu ne sevgili Melisa? İşin özü ne? Yerel yönetim kaynakları şahsi ikbal ve siyasi ikbal uğruna peşkeş çekiliyor kardeşim. Ortaya çıkartılan bütün görüntüler bu. Yani sadece Özkan Yalım olayıyla ilgili değil, Bolu Belediyesi'nin Bolsevi Vakfı ile topladığı 100 milyonun üzerindeki rakamın 100 milyonunun hesabı yok. E şimdi hiç kimse konuşmasın mı bunu? Yoksa bana ne Tanju Özcan'ın şeyinden yani, tercihlerinden, bize ne yani. Bunlara dair hiçbir cevabı yok Veli Ağbaba'nın. Neden sen telefonda 16 Ocak'ta bugünkü Sabah gazetesinin iddiasına göre para nerede diye yazdın? Ha diyorsan ki ben öyle bir şey yazmadım, götür telefonu teslim et, hiç yaygara kopartmaya gerek yok. Al buyurun, o dediğiniz telefon burada, neredeyse hadi çıkartın. Çünkü iz bıraktığı için mesajı silseniz bile bırakıyor. Şimdi diyorlar ki Özgür Özel'in cep telefonundaki mesajların bir kısmı silinmiş. Silinmiş haliyle Özkan Yalın bunları piyasaya sürüyor diyor. Bununla ilgili soruşturma başlatılacak ya da bizi inceleme isteyeceğiz diyor. Ama yine iddialar o ki Özgür Özel cep telefonundan WhatsApp uygulamasını kaldırmış.
1: Ha, tam o konuyu da konuşalım. Çünkü tamam. Özkan Yalın biliyorsunuz ki etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdi.
0: Evet.
1: Tabii verdiği ifadede de Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapmış olduğu yazışmalar aslında sunduğu iddiası var. Şimdi bu yazışmada çok dikkat çeken bir detay var. Mavi bir valizden bahsediliyor Yusuf
0: evet.
1: Bey. Bu Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e mavi valizle ulaştırdığı bir paketten
0: evet.
1: bahsediliyor. Şimdi o paketin içerisinde tabii ne olduğu o mesajlaşmada yazılmıyor. Ama hani para olduğu iddiaları da elbette ki konuşulmuyor mu? Konuşuluyor. Şimdi
0: ha, konuşulmuyor değil. Özkan Yalım ben para teslim ettim diyor.
1: Evet ama şimdi o mesajlaşmada yani tabii direkt hani para
0: tamam
1: yazılmadığı
0: yani,
1: için.
0: Tamam da şu an tutuklu bulunan bir Cumhuriyet Halk Partili il eski belediye başkanı biz burada çıkarım yapmıyoruz. O diyor ki ben para teslim ettim.
1: Evet.
0: Yani biz çıkarım yaparak olsa olsa bu çantanın içinde para vardır demiyoruz. Daha ötesi kendi il belediye başkanınız ben o çantanın içinde para teslim ettim diyor. Şimdi bunlar çıkmışlar, ekranda bunların bazı güzelleri var. O paranın, o çantanın içerisinde para olduğu ne malum diyor mesela.
1: Mesela
0: tamam mı?
1: Gökhan Günaydın'ın açıklaması bu yönde oldu. Tamam. Akçeli bir durum olduğu ne malum?
0: Tabii belki Uşak taranası var değil mi? Uşak'ta teslim edildiğine göre ya da Uşak'tan teslimat yapıldığına göre Uşak taranası olabilir falan. Sonrasında baktılar bu konu sıkıntı oluşturacak. Bulgar rakısına döndürdüler. İçki sağlığa zararlıdır ortaya koyalım ama Bulgar rakısı getirtildiğini ve o çantanın içerisinde, mavi çantanın içerisinde Bulgar rakısı teslim edildiğini. Kardeşim bunu böyle sıkıntılı bir şekilde şifreli işte emaneti bırak falan diye konuşmazsınız ki. Bulgar getirmiş olduğun Bulgar rakısını benim şoföre teslim et dersiniz. Öyle falan olmuyor yani. Şimdi bu bavulla ilgili hikayeler ilk değil. Gökhan Böceğin 6. kata gitmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamam, genel merkezinde Silif Finike Döviz Bürosu isimli yerde nasıl para ya bu işi tahvil ettiğini ve elinde de bir kırmızı bavulla çıkarken ki kamera görüntüleri var. Şimdi artık olay o kadar şey ki burada bir bıçak var. Birisi öldürülmüş, bir kişi de elinde kanıyla birlikte duruyor. O sırada içeriye polis geliyor. Yani bunun gibi bir şey. Yani görüntüler ortada, iddialar ortada, kayıtlar tutuyor. Mesela diyor ki ben 1 milyon TL'yi Denizli'de Demirhan isimli şahsa verdim. Aldılar şimdi Demirhan'ı iş yarıya. Demirhan'ın bu parayı alıp almadığı ortaya çıkacak. O nasıl yine çıkacak? O da dijital bir şekilde ortaya çıkacak. Çok zor değil. Yani gerçekten o konuşmalar yapılmış mı? Gerçekten Özkan Yalım'ın dediği gibi Demirhan isimli şahsa verilmesi üzerine ben gittim şununla Demirhan'a teslim ettirdim diyor ya. O telefondan Demirhan'ın telefonuna cevap arama yapılmış mı? Mesaj atılmış mı? Telefonlar yan yana getirildiğinde her şey artık ortaya
1: ben
0: çıkıyor.
1: Ben anlamadığım konu şu. Bu paralar nereye gitti şimdi? Bunların şimdi yani cebine mi gitti? Nereye gitti?
0: İkisi de var burada bence. Yani eğer bu iddiaların tamamının doğru olduğu ortaya çıkarsa yerel yönetimlerin kaynaklarının bir siyasi ikbal, ikincisi de şahsi ikbal olarak kullanıldığı artık aşikar. Siyasi ikbal açısından kullanılıyor olmalı ki kurultayda kullanılmak maksadıyla Demirhan isimli şahsa teslim edilen 1 milyon liranın mutlak butlan davasına eklenmesi kararlaştırıldı. Tamam mı? Bu çok önemli. Ne diyor o zaman Türk yargısı? Ben delegenin iradesinin Erzurum il delegelerinin de ağzından çıkartıp söyledikleri şekliyle bize pavyonda getirdiler şunları şunları dağıttılar. Çocuklarımızı belediyelerde işe alma sözü verdiler. Abi bakıyorsun onu diyen itirafçının çocuğu belediyede kurultay sonrasında işe alınmış. Şey yapılıyor yani. Olayın doğruluğu o kadar böyle çorap söküğü gibi geliyor ki. Şimdi dolayısıyla bu paralar kurultayda delegelere dağıtılmak maksadıyla da kullanılmış olabilir diye mutlak butlan davasını gören istinaf mahkemesi bu konuyu dahil etti oraya. Şimdi önümüzdeki süreçlerde bu 1 milyon liranın delegelerin iradesini sakatlamak maksadıyla rüşvet kabiliğinden verilip verilmediği ortaya çıkartılacak. Delege konuşur. Yani savcı karşısına alıp gel kardeşim bakayım buraya senle ilgili böyle bir iddia var dendiğinde neden konuşur? Diyor ki mesela bizim çocuklarımızı işe alma sözü verdiler. Tarih ne? İşte 2024'ün Ocak ayı örnek olsun diye söylüyorum. Arkasından bir ay sonra işe alınmış çocuğu. Tamam işte adamın söylediğinin doğruluğunu buradan anlıyorsun zaten. Dolayısıyla yerel yönetimler ile alakalı hususların siyasi ve şahsi ikbale malzeme yapıldığı artık kaçınılmaz bir gerçek. Ya da insanların isteseniz de istemeseniz de aklınıza geliyor. Yani mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın geçtiğimiz yerel seçimlerde seçim kampanyasını yürüten firmayla Akçeli işlerin döndüğü konusunu kendisinin de inkar etmeyip daha ucuza yapabilirdik dediği ve 70 milyona 60 milyona o zamanın parasıyla konserler verildiği ve bu işin organizasyonunun verildiği firmayla Mansur Bey'in seçim kampanyasını yürüten firmanın aynı firma olması sizin aklınıza soru işareti getirmez mi?
1: Getirir mi?
0: Getirir. Ha doğrusunu kim? Bunlar iddia boyutunda. Doğrusunu yargı çıkartacaktır ortaya. Ama biz de gözümüz kör olamayız yani. Şimdi siz 70 milyona Jennifer Lopez'den daha pahalı sahneler kurdurmuşsunuz. Alan ben bu kadar para almadım diyor. Para daha çok organizasyon firmasında kalmış. İddia odur ki o organizasyon firması sizin seçim kampanyanızda yürüten organizasyon kampanyası. Şimdi insanlar sorar kardeşim.
1: Nasıl oluyor bu diye. Hemen ama bir bağlantılı bir soru daha soracağım size. Çünkü CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında geçtiği öne sürülen yazışmaların devamı var. Bu yazışmalar yine dikkat çekiyor. Çünkü TSK'dan ihraç edilen teğmenler için önce yargı sürecinin beklendiği sonuç alınamaması halinde de CHP'li Büyükşehir Belediyelerinde istihdam seçeneğinin gündeme geldiği iddiası var. Evet. Şimdi bu yazışmalar tabii konuşuluyor, ortaya dökülüyor.
0: Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetler'den ihraç edilen teğmenlerin belediyede istihdam edilmelerinin önünde bir engel yok. Yani istihdam edebilirler. Bununla alakalı bir beis görmüyorum ben. Neden? Çünkü mentalite olarak, siyasi görüş olarak birbirlerine yakınlar. Ve aynı zamanda da o belediyelerde o teğmenlerin görev yapabilecekleri bir alan varsa orada istihdam edilir. Bu sorun değil. Burada şunu söyleyeceğim. Oraya yazışmanın devamında böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yanımıza çekmiş oluruz diyor.
1: Bu sorun. Çok önemli.
0: Bu sorun. Yoksa yani o teğmenler ihraç edildiler diye Türkiye'de hiçbir yerde iş yapmayacaklar mı? Yani aç mı kalacaklar? Fırıncıya söyle.

0: söyleyelim, ekmekle mi vermesin? Bu sorun değil. Elbette bir yerde istihdam edilirler, çalışırlar, alınlarının teriyle kazanırlar falan. Bu ayrı bir mesele. Ama bunu yaparken ortaya koydukları sahip Türk Silahlı Kuvvetleri gibi elinde silah tutan bir unsuru yanlarına çekme gayreti varsa bu oldukça sıkıntılı bir konu. Çünkü kendileriyle aynı paralelde düşünen Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nun ilk girilecek seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilmesini ve 1. Ordu Komutanı'yla İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün Silivri'ye gidip selam durup Sayın Cumhurbaşkanım dedikten sonra jetlerle Ankara'ya getirilip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oradan alınıp yerine Ekrem İmamoğlu'nu getirilmesine dair işin içine silahlı kuvvetlerle güvenlik bürokrasisinde katıp darbe diyemedikleri için farklı bir şekilde olayı mizansene ettiği fikirleri var. Fikir evet. Derseniz buna. Şimdi biz 6-7 tane darbe geçirmiş, başbakanını asmış, astıktan sonra yağlı urganının parasını eşinden istemiş bir yönetimden geldiğimiz için ve hala bu toplumun içerisinde sonun ve akıbetin Menderes gibi olur diyerek siyasete parmak sallayanlar olduğu için bu teğmenler üzerinden konuyu bu şekilde ele almalarını eleştiriyorum. Yoksa belediyede istihdam edilebilir, özel sektörde istihdam edilir. Ne diyeceksiniz yani insana ekmekle mi yeme diyeceksiniz? Bu ayrı bir konu. Ama arkasında güvenlik bürokrasisini yanlarına çekme telaşı içinde olmalarını iyi okumak, iyi değerlendirmek ve iyi takip etmek gerekir.
1: Şimdi tabii hep biz konuşuyoruz. Aslında burada sesli olarak daha da sesini gür çıkarması gereken bir isim varsa o da CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Özgür Özel, Yusuf Alabar'da bu kadar olaya bir açıklama, ya şu şöyledir ya da bizim bu konudaki tavrımız şudur demek yerine yine ne yaptı? Sokak çağrısı yaptı. Ama sadece bu sefer kendilerinden değil, diğer muhalefet partilerinden de aslında destek istedi o sokak çağrısında. Tabii. O nasıl yorumluyorsun?
0: Şimdi iki tane husus. Öncelikli olarak Özgür Özel'in dışında sesini çıkartması gereken Cumhuriyet Halk Partililer niye suskun ve sessiz? Mesela yere göğe sığdıramadıkları Hikmet abileri bu konuyla ilgili hikmetli iki kelam niye etmiyor? Murat Karayalçın hala Rize'ye gitmiş. Bu konuların en amansız müdafi olarak konuşmalar yapıyor. Yani mızrak bu kadar çuvala sığmazken Silivri'de yatan şahsın devletin imkanlarını ve kaynaklarını kullanaraktan Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesini teslim almaya çalıştığına dair mahkemede devam eden bir mutlak butlan davası var. Silivri'de yatan şahsın belediyenin kaynaklarıyla bir yolsuzluk rüşvet havuzu oluşturarak siyaseti teslim almaya gayret ettiğini, çalıştığını söyleyen bir Adalet Bakanı var bu ülkede ve davası var görülen bu konuyla ilgili. Neden ağzınızı açıp da o partinin büyükleri olarak her görüldüğünüz ortamda sırtınız sıvazlanırken iki kelam etmiyorsunuz? Çünkü insanların aklına siz sustukça acaba onlar da mı bu ekosistemin içerisindeler diye ister istemez sorular geliyor.
1: Ama kimse girmek istemiyor olabilir böyle bir şeyin içerisine.
0: Ay şöyle canım siz.
1: Bunlar ceplerini dolduracaklar kendi kafalarına göre. Niye girsinler?
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin abisi konumunda her konuda laf söylüyorsunuz da bu konularla alakalı neden ağzınızdan iki kelam laf çıkmıyor? Herkes Godoy'u bekler gibi Silivri'dekinin çıkıp partiyi tekrardan yönetimine almasını bekliyor. Yani bu kabul edilebilir bir husus değil. Şimdi gelelim Özgür Özel'e. Özgür Özel'in de bu konularla alakalı ne kadar sıkıntılı hususun içine girmiş olursa olsun ya bizler hata yaptık bilmem ne yaptık ama bu konularla alakalı ben kendimi ortaya ataraktan bu partinin selamete ulaşmasıyla alakalı çıkacağım ne gerekiyorsa yapacağım diyebilirdi. Demedi bunu. Çünkü neden? Çok uzun yıllar boyunca Skype'da bir araya geldikleri günden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun altındaki koltuğu çekmek için siyaseten bununla ilgili planlar yapmaları, bununla ilgili bir araya gelmeleri, bununla ilgili bir takım kurgular ortaya koymaları son derece doğaldır. Rakibim kardeşim seni yeneceğim ve ben de bununla alakalı bir organizasyon yapıyorum diyebilirsin. Böyle yapmadılar ama. Devlet tarafından yerel yönetimlere tahsis edilmiş kaynakları delege iradesini satın almak için kullandığı iddiaları üzerine mutlak butlan devam ediyor. İtirafçılar var ve söyledim Erzurum delegesini. Pavyonda rüşvet dağıtıldı deniliyor. Şimdi Özgür Özel bunlara cevap vermek yerine

0: Silivri'deki Cemal Süreyya'dan şiirler okuyor. Özgür Özel de bu konuyla alakalı sokak çağrısı yapmış. Bak, sokak çağrısı ya da sokakların sesi kutsaldır Melisa. Yani sokakta insanlar hakkını aramak istediğinde yollar yürümekle aşınmaz, elbette insanlar hakkını arayacak diyen bir Süleyman Demirel vardı bu ülkede. İnsanlar aldıkları ücreti beğenmeyebilir, sokaklarda protesto edebilir. Demokratik haktır bu. Siz kendi üstü kapanmayacak şekilde ortaya çıkmış bu rezillikler için sokak çağrısı yaparsanız hiç kimse sokağa sizin için çıkmaz. İnsanlar sokağa çıksınlar, bu konularla alakalı bütün rezilliklere rağmen üstünü başını yırtsınlar istiyorsunuz.
1: Ama bu mümkün mü?
0: İnsanların evlatlarını kullanmak istiyorsunuz. Ama kendi evlatlarınız Hırvatistan'da, yok dedesi harçlıklarından biriktirmiş, annesi bayram parası vermiş, ondan sonra da buraya 1 milyon avro gitmiş, orada işte tekne ticareti, yat ticareti yapılmış falan gibi. Kardeşim, insanları sokağa çağırıp kendiniz dolce vita, tatlı yaşam süremezsiniz yani. Siz bu konular ile alakalı market poşetinin içerisinde 250 bin doları mecliste bir vekilin odasında unutup olayı örtmeye çalıştığınız ortaya çıktığında insanlar size sorar. Siz sabahtan akşama varıncaya kadar bu ülkede Cumhurbaşkanı'nın yatmadan önce yediği 2 kaşıklık yoğurdu fiyat üzerinden eleştirecek kadar ahlak çizgisinin dışına çıktınız ki bir paket sigarayla aynı fiyatlıdır bir yoğurt. Evet, bunu konu ediniyordunuz. Meğerse siz 15 milyona arabanızın içini Uşak Belediyesi'nin imkanlarıyla renove ettirip kendinize Michael Jackson'ın arabası gibi, efendime söyleyeyim, arabalar oluşturuyormuşsunuz. Gıkınız çıkmıyor şimdi. Arabaya 170 bin avro harcıyorsunuz. Öbür tarafta partinin 6. katına iddia odur ki 1 milyon dolar getiriliyor. Bahçe duvarının oraya para bırakılıyor. Demirhan'a 1 milyon teslim ediliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı ile ilgili iddialar ortada. Bolsev Vakfı ile Bolu'yu sevmişler. Uşak'taki gelirleri Uşaklı'ya hizmet için kullanmak yerine kendi ikballeri için kullanmışlar. Konuşsam sabah olur burada. Şimdi bunların cevabı yok ama nereye gel? Sokağa gel. Adam keriz mi? Niye sokağa gelsin?
1: Ya bir de kendilerine tanınmış olan makamın, mevkinin gücüyle bunu yapıyor olmaları mantığıma alıyor.
0: Ya Melisa, bak açıkça söylüyorum. Sokağa sizin bu çağrınız üzerine, bu rezillikler üzerine çağırın, gelecek varsa hadi buyursun gelsin, biz de haberini yapalım. Hadi çağırın buyurun, kim geliyor görelim. Sokak o yüzden kutsaldır. Sokağa çıkılır, sokaklarda meydanlar inler ama bunun haklı gerekçeleri olur. Ya rezilliğin üstünü örtmek için.
1: 21 yaşında sevgilisi var, 4 tane sevgili yapmış, ben birisi 1 milyon para almış. Gitmeyen,
0: bunun üzerine de para almaya devam eden insan için mi? Çok güzel söyledin. Bunun için mi gideceğim yani, sokağa çıkacağım, şey yapacağım?
1: Birisi cebine 1 milyon para almış, öbürü ne yaptığı belli değil. Ya bu vatandaş da bunları görmeyecek bir vatandaş değil.
0: O yüzden yalancı çobanın hikayesi gibi sokağın kutsallığını halel getirirsiniz. Bak, ben eski bir asker olarak dahi şunu söylüyorum. Sokaktaki demokratik protesto kutsal bir şeydir. Öyle ileri geri kullanılacak bir şey değildir yani.
1: İşte çıkış bulamadığı için Özgür Özel artık bu yola başvuruyor ama buna ilk kez başvurmuyor. İşte sokağa çağırarak işte vatandaşın üzerinden aslında bir mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Şimdi Fethiye'den bir görüntü getireceğiz Yusuf Bey. Bir meyhane açılışı var ama bu meyhane açılışında dikkat çeken bir durum yaşandı.
0: Tamam.
1: Soracağım size, bir izleyelim görüntüyü.
2: Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi. Helal kazanç nasip eyle.
3: Ben de Fethiye Belediye Başkanı adına başkan yardımcısı olarak katılıyorum. Hayırlı olsun diyorum. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin.
1: Şimdi Fethiye'de bir meyhane dualar eşliğinde açıldı. Açılışa katılan CHP'li belediye başkan yardımcısı Veli Uysal, Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin dileklerinde bulundu. Şimdi bir meyhane açılışında merak ediyorum, bilmediğim için soruyorum Yusuf Bey. Hı hı. Dua okunur mu? Bu arada emekli bir din görevlisinin dua okuması da tabii dikkat çekti.
0: Soruyorum size, içki haram mı?
1: Evet.
0: Haram.
1: Haram.
0: Bir şeyin kendisi haramsa ticaretini yapmak da haramdır. Hı. Eğer bu kişi bunu dahi bilmeden yıllarca imamlık yapmışsa yazık o imamın arkasında namaz kılanlara. Ya kardeşim, sen orada gelip iki dua edeceksin ve bunun karşılığında sana bir bedel ödenecek diye meyhanede Peygamber Efendimiz'e, Allah'ın selamı üzerine olsun, salat getir.

0: veriliyor, selam veriliyor. O peygamber ki Allah'ın emrini bizlere getirip fal, oklar ve hamr, yani şarap gibi, içki gibi şeyler pislik işlenler diye Cenab-ı Hakk'ın ayetini bize duyuruyor. O ayeti bize duyuran Efendimiz'e orada salatü selam getirip Allah hayırlı rızıklar versin diyorsun. Allah seni ıslah etsin. Sonra da diyor ki efendim ben bilmiyordum falan. Bil. Neyin açılışı yaptığını bil kardeşim. İçeriye gir. Vitrine bak. Bu bir mazeret olamaz. Hani şunu söylüyorlar yani. İmam orada balık lokantası açıldığını düşünüyormuş falan. Gir bak, siz bu balık lokantasında içki satıyor musunuz? Yok mu hassasiyetiniz? Her çağrılan yere gidiyorsunuz, bu şekilde dua edip dualı açılış mı yapıyorsunuz yani? Bu olmaz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Dini İslam bu türden pislik olarak tanımlanmış hususlara alet edilemez. Ha sen gidersin orada alkol alırsın. O senin kendinle Rabbinin arasında hesabını vermek üzere ayrılmış bir şey. Bu ayrı bir şey.
1: Ama açılışına dua yapılması.
0: Bir de Efendimizin üzerine salat getiriliyor bak orada. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani içkinin dini İslam açısından nasıl pislik bir iş olduğu ayet-i kerimeyle sabit kardeşim. Tamam mı? Bunu imam olmadığımız halde biz sıradan Müslümanlar biliyoruz da yıllarca imamlık yapmış adam olarak sen bilmiyor musun? İnsan biraz utanır yahu.
1: Peki şimdi Kurban Bayramı tatili Yusuf Bey 9 güne uzatıldı.
0: Evet.
1: Tabii 9 güne uzatılmasıyla beraber de artan talepten dolayı firmalar otobüs biletlerinin ortalama %20 zam yaptı. Şimdi tabii bunun üzerine konuşalım istiyorum. Çünkü arkadaşlarımız da çok güzel bir hazırlık yapmışlar. Evet. Sevgili editörüm Levent Kelleci. Şimdi ekranda görüntüyü getirecekler. Yani Kurban Bayramı'ndan önceki fiyatlarla Kurban Bayramı sürecindeki fiyatları, evet, şu anda ekrana geçiyorlar. Önceki fiyatta 1700 lira yazıyor. Şu an ekranda gördüğünüz Kurban Bayramı'ndan, hı, önceki fiyat 1700 lira. Şimdi güncel rakamı getirecekler. Güncel rakamı getirecekler şimdi ekrana. Orada da fiyatın %30 arttığını görüyoruz.
0: Evet. Şimdi tabii bu konuyla alakalı birkaç tane firmayı aradım. Yapmış olduğum görüşmede İran Savaşı ile ilgili akaryakıt fiyatlarına gelen zamdan sonra bir zam yapılmadığını, hı, dolayısıyla bu zammın fiyatlara yansıtıldığını, Kurban Bayramı fırsatçılığının yapılmadığını söylediler.
1: Ha, buna serbest piyasa demiyorsunuz ama değil mi Yusuf
0: Bey? Ya yine serbest piyasa. Şöyle serbest piyasa. Serbest piyasada adamın aldığı yakıt 50 liradan 75 liraya, hı hı, çıktıysa bu girdi maliyetini adamın arttırıyor. Girdi maliyetini arttırdığı için de fiyatlara zam yaptıklarını söylüyorlar. Şimdi burada neye bakacaksın?
1: Ama bilet 1700 lira şimdi, şu an.
0: Evet doğru.
1: Bayram haftasında daha artacak, 1900 lira olacak.
0: Eğer ki yakıta zam gelmediği halde 1900 liraya 2000 liraya çıkarsa, hı, tabii ki bu bayram fırsatçılığı olduğu için serbest piyasa şeyi içinde değerlendirilemez tabii ki. Ama ben kendileriyle yaptığım görüşmede bana gerçekten de detaylı izahat yaptılar. Dediler ki yani bakın işte şeyler burada. Mart'ta zam yapılmadı, Nisan'da zam yapılmadı. 28 Şubat'ta İran'a saldırı başladı. Dizel o takdir o zamanlar içerisinde 56-57 lirayken şimdi 80 liraya geldi. Dolayısıyla en büyük kalemi de arkadaşlar açısından bu oluşturuyor. Nisan ayında da %4'lük bir enflasyon çıktı Türkiye'de. Yani %4 civarında da artış yapsa adama bir şey diyemezsin. Devletin istatistik kurumu %4 küsur enflasyon oldu diyor. Bunu anlarım. Ama bunun dışında bayram geldiği için fiyatlar arttırılırsa bu tabii fırsatçılığa girer. Bu ticaret kanununca da doğru olan bir yöntem değildir. Sırf bizim bayrama özel bu, evet, artış yapıldığı
1: şimdi
0: için.
1: Şimdi bizim ekrana getirdiğimiz
0: mesela
1: görüntü.
0: Mesela bunu Ramazan gününde de yaparlar. Kıymaya bilmem neye falan.
1: Evet.
0: O sıkı denetim başlar falan. Bu serbest piyasayla izah edilir bir şey değil. Yani belli bir güne özel bundan istifade edelim, elleri mecbur gelecekler şeklinde bir şey varsa bu ticaret ahlakıyla da uyumlu.
1: Bu fırsatçılık oluyor tabii, Yusuf Bey. Tabii. Yani bunun başka
0: ama
1: açıklaması
0: A firmasıyla çünkü B firması arasında fiyat farkı var mesela, o serbest piyasadır. Tamam, demek ki, hı hı, A firması 1700 liraya taşırken B firması 1000 liraya taşıyorsa adam kendisine gelecek müşterinin daha varlıklı kişilerden seçilmesi için böyle bir şey yapıp rekabeti göze alabilir.
1: Ben şunu ama anlamıyorum. Şimdi çıktık yola değil mi? Bu, evet. Şu anda bineceğim ben otobüse.
0: Evet.
1: Zaten aynı şekilde ilerleyecek. Evet. Bayramda da farklı bir şey yapmayacak ki bayramda ekstra da bir doluluk da oluyor. Yani kazançları tabii, daha da artmış tabii. oluyor. Ya bazı çocuklar var gerçekten bayramdan bayrama ailelerini görüyor.
0: Doğru.

0: üniversite öğrencileri
1: ama fiyatı
0: okuyor.
1: Yani 1700 lira %30 zam yaptınız dediniz. Mesela 2000 küsür liraya çıkarsa 2000 küsür liraya uçak alternatifleri çıkıyor bu sefer. Yani uçakla gidebilecek yok. Alternatifleri çıkıyor. Yani çünkü yer... uçağa yaklaşmış oluyor ha. Fiyatlar. O anlamda söylüyorum.
0: Her yer uçak.
1: Ulaştırma her yere yok. Doğru ama uçak konusu sizin söylemiş olduğunuz cümlenin çok üzerinde kullanılmaya başlandı. Yani geçtiğimiz Ramazan Bayramı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda uçaklarla taşınan yolcu, otobüslerle taşınan yolcudan daha fazla. Tamam mı? Yani uçak çok yaygınlaştı artık Türkiye'de. Hemen hemen bütün vilayetlere, yakın yerlere ve vilayetlere uçuş var. Mesela hızlı trenle ilgili ek seferlerin konulduğu açıklandı Ulaştırma Bakanlığı'ndan. Tabii hızlı tren ağı 2300 kilometreyi geçti Türkiye'de. Şimdi tabii bizi dinleyenler, örneğin İzmir'den dinleyenler açısından bir şey ifade etmeyebilir. Ama hızlı tren Eskişehir için, Konya için, Yozgat için, önemli. Ankara için, efendim söyleyeyim Sivas için, Kırıkkale için, Yozgat için anlam ifade ediyor. Çünkü o insanlar çok yoğun kullanıyor ve milyonlarla ifade edilen rakamlar taşınıyor. Tabii
0: ama
1: bu
0: ben
1: fırsatçılık,
0: o rakamları görünce
1: bu,
0: çok üzüldüm.
1: Fırsatçılık
0: ayıp
1: olur.
0: Çünkü.
1: Ama bana yaptıkları açıklama Mart-Nisan ayında hiçbir artış yapılmadığını, bu otobüslerin büyük bir çoğunluğu dizel çalışıyor. Dizelin de 80 liraya merdiven dayaması.
0: İşte o yüzden arkadaşlar arttı o çalışmayı diye. Bilakis yapmışlar
1: evet.
0: Zaten. Yani
1: evet,
0: şu
1: evet,
0: anda
1: evet.
0: Öyle bir durum olmadığı yani, halde yapıyorlarsa bu zammı bunu ekrana yansıyorsa.
1: Ha, o ayrı işte fırsatçılık olur söylüyorum yani. Yani Ramazan, Kurban Bayramı var, voleyi vuralım. İşte
0: bu,
1: anlayış olur
0: bunu
1: mu?
0: Yapan
1: kabul
0: firma
1: edilmez.
0: Sahiplerine
1: tabii,
0: söylüyorum
1: kabul
0: zaten.
1: Edilmez.
0: Çok ayıp yapmasınlar gerçekten.
1: Evet.
0: Şimdi Çorum'dan bir vatandaşın görüntüsünü getireceğiz. Çünkü Çorum'da vatandaşa ürün seçtirmeyen pazarcının tezgahı kapatıldı. Önce bir izleyelim. Verelim lütfen.
2: Ses cihazı güzel ver. Buyur ses.
3: Başladım mı Allah ya?
2: Başladım. Ses mi cihazı yüzü? Ses cihazı güzel ver. Buyurun. Üstad
0: Şimdi Yusuf Bey, iki sorum var size. Birincisi diyor ki ne kadar bunun fiyatı diyor vatandaş. Diyor ki seçecekse diyor 150, seçmeyecekse 100 lira diyor. Birincisi bu pazarda ürünlerin seçilmesine nasıl bakıyorsunuz? Ve ikinci merak ettiğim de buradaki esnaf, pazarcı esnafı haklı mı? Yani ekstra bir rakam koymakta.
1: Kesinlikle haklı değil. İkinci sorudan hemen başlayayım. Çünkü bu açık ayıbın ikrarı olarak görülür ve Türk Ticaret Kanunu'nda da açık ayıp diye nitelendirilir. Neden açık ayıp? Şimdi seçtiğinde 150, seçmiyorsan yani ben içine çürükleri de atacaksam 100 ise senin malının içerisinde ayıplı mal var demektir.
0: Ama olabilir.
1: Şöyle yapılır. Usul budur. Pazarcı arkadaşlarım var. Onlarla da görüşüyorum. Ben oldukça organik bir adamımdır. Sokağın içinden bir adamımdır Melisa. Pazarda da şeftali satmış bir adamımdır. Otobüslerde muavinlik yapmış adamımdır. Doğduğum yer olan Kepsut'ta da bütün arkadaşlarım şehadet ederler yani bu işe. Şimdi eğer sizin domatesinizin içerisinde ayıplı mal varsa yani çürük olan onları ayırırsınız. Onları 70 liradan satabilirsiniz. Bunlar dersiniz biraz daha olgunlaşmış ürün. Dolayısıyla hemen tüketilmesi lazım. 70 lira bunu büyük marketler yapar. Özellikle muzda. Muzun üstü kararmaya başladığında normal 100 liraya satılan muzun yanında yan tarafında 70 liraya da muz satarlar. Neden? Kararmaya baş. Bunu yaparsan sorun yok. Neden? Adam ayıplı malını ayrı bir tezgah yapmış uygun fiyata satıyor. Eğer ki diyorsan sen açıkça seçersen 150, seçmezsen 100 ben o ayıplı malı onun içine katıştıracağım. Bu ayıplı mal kategorisine ama, girer iyi yapmışlar.
0: Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben de bir pazarcı arkadaşımla görüştüm. Hı hı. Sonradan onunla konuştuktan sonra ona hak verdim.
1: Neden hak verdin?
0: Çünkü şöyle diyor ki biz diyor bu malları diyor buraya koyuyoruz diyor.
1: Tamam.
0: Siz diyor geliyorsunuz diyor.
1: Tamam.
0: O domatesleri diyor elliyorsunuz
1: tamam.
0: Diyor. Ve o domatesin zaten diyor bir kere diyor ellediğinde diyor. İkinciyi ellediğinde, üçüncüyü ellediğinde diyor. Zaten diyor onlar diyor yani güzel bir mal olmaktan çıkıyor diyor. Yumuşuyor diyor. Doğal olarak da diyor ben zarar ediyorum diyor.
1: Yok şöyle.
0: Ben hak verdim.
1: Şöyle hayır. İki kere ellendi diye domates şey çıkmaz. Ben domates ekip biçen de bir ailenin çocuğuyum aynı zamanda. Şunu söyleyebilirim. Zaman içerisinde akşama kadar 50 kişi ellediyse domatesi elbette domates kendi içinde yumuşama sürecine girebilir.
0: Ama girdikten sonra adam ne yapsın?
1: Ayıracak.
0: İki kişi ellemiyor. 50 kişi geliyor.

0: bir tezgaha.
1: Ayıracak, onları ayrı satacak. Seçtiğin takdirde 150 dede an, benim malımın iyisini al. Seçmiyorsan 100 lira demek, ben araya sana poşetin içerisine birkaç tane atacağım, sen de onu evine götüreceksin demek. Bu kabul edilebilir bir şey
0: ben
1: değil.
0: Ben bir yerde hak verdim ona.
1: Yok sen
0: çünkü,
1: ver.
0: Çünkü mantıklı değil yani, doğru söylüyor. Sürekli yani bir tezgaha günde 50 kişi gelse, hı hı, hı, o 50 kişi zaten sürekli ellese ellese o hı hı, domates.

0: Atamıyor ki. İçinde çürüyeni de oluyor. Bazısını döküp gidiyorlar hatta oraya. Ama bunu fiyatın içerisine yediriyorlar zaten. Dolayısıyla ben onlar için ayrı tezgah açılması gerektiğini düşünüyorum. Ki bunu biraz önce örneğini verdim. Marketlerden alışveriş yaptığınızda bazı ürünlerin poşetlenerek...
1: Niye marketlerde daha rakam yüksek ödüyorlar ama?
0: Daha yüksek olur markette. Niye? Neden? Çünkü o marketin...
1: Çünkü marketteki de zaten o şey...
0: Marketin
1: o
0: kirası
1: karşı...
0: var, ısıtması var, soğutması var. Yazın giriyorsun buz gibi, kışın giriyorsun sıcacık. Çalıştırdığı adam var, onun sigortası var, bilmem nesi var. Ben pazardan almayı tercih ederim genelde. Ama marketçilerin de fiyat konusunda pazardaki esnaftan 2-3 lira daha fazla diye, 10 lira daha fazla diye taşlanmaması lazım. Sebebi var. Sebebi açık. Yani şimdi... kiralar ne kadar Melisa? Yani düşün, bir market açmışsınız. Peki. 200 bin lira dükkan kirası veriyorsunuz. 40 bin lira çalışan kirası veriyorsunuz. SGK'ya yatırıyorsunuz. Zor iş.
1: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde konuşamayan insanların ağzına anahtar koyarak tedavi ettiğini iddia eden bir şahıs. Tabii sosyal medyada gündem oldu. O görüntülerin ardından evi vatandaşların akınına uğruyor. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Yani ben önce dedim ki hani şaka falandır herhalde. Yani bir inanamadım çünkü. Sonra gerçekten evine böyle akın akın giden insanların videosunu sosyal medyada gezdiğini görünce de yani bir hayrete düştüm. Şu an ekranda görüyorsunuz. Evet. İnsanların ağzına anahtar koyarak tedavi ediyormuş.
0: Şimdi İngilizce'ye de geçmiş bir tabirdir. Şarlatanlık. Evet. Ve sadece tıp için kullanılır aslında. Biz böyle birçok şey için kullanıyoruz ama yani ilmi olmadığı halde ilim satanlar için kullanılan bir şey. Ben bu arkadaşın şarlatan olup olmadığını bilmiyorum. Dolayısıyla kendisine yönelik bir suçlamada bulunmuyorum. Şuna iman ediyorum Yusuf Alabardo olarak. Derde derman olan, şafi olan Allah'tır. Allah'tır. Tamam mı? Bu benim açımdan geçerli olan bir husus. Ama ben bu konuyla ilgili ilim sahibi olmuş işte bilmem ne hastanesinde, psikiyatri alanında ya da psikoloji alanında ya da kulak burun boğazla ilgili kassal bir dil kaslarında falan bir şey var konuşamıyorsa, örnek olsun diye çeşitlendiriyorum. Bildiğim için söylemiyorum. Giderim ilim sahibi insana tedavi olurum ama aynı zamanda da bu tür konularla alakalı ona muayene olduğumda da bilirim ki şafi olan Allah'tır. Doktor bu konuyla ilgili aracıdır. Dolayısıyla ben bu görüntüleri çok fazla tasvip etmiyorum. Ama şöyle, psikolojik olarak çocuklar etkileniyor ve konuşmaya başlıyorsa tam ona da diyecek bir şeyimiz yok.
1: Şimdi ben ama bu konunun içinde mesela para var mı yok mu? Buna da bakılması lazım.
0: Tabii. Şöyle, bu kadar mesela... kalabalık var ve çocuklar gerçekten konuşmaya başlıyorlarsa... bir şey demiyorum. Para varsa bu devletin şeyine girer ama Sağlık Bakanlığı şuna bakar tabii ki. Yani belli bir mesleği icra edecek elinde bir sertifikası olmayan kişinin kırık çıkık tedavisi yapması, ağzına anahtar sokması, çocukları konuşturması, işte hamile kalamayan kadınlara işte bilmem ne içirmesi falan... bu Sağlık Bakanlığı'nın titizlikle takip etmesi gereken bir şeydir. Neden? Günün sonunda oradan çıkacak mağduriyet ülkede hükümet edenlere fatura edilir.
1: Peki şimdi Bodrum'dan işte hep sizinle belki de herhalde tartışacağımız bir konu. Hı hı. Bu yıl döviz cinsinden menüler dikkat çekti. Bir işletmenin fiyatları tabii üzerinden konuşacağız. Mesela hamburger Bodrum'da 2240 TL olacak diyor o işletme. Lahmacun 1600 lira, salata 2243 lira, pizza 2136 lira. Nasıl yorumlarsınız fiyatları?
0: Ya şimdi
1: serbest piyasa değil mi bu da?
0: Tabii ki serbest piyasa. Bu bak, serbest piyasa çok mukaddes bir şeydir. Yani serbest piyasayı bu şekilde hafife alıp serbest piyasa üzerinden işte o mesela manav arkadaşımla konuştum diyor ya, serbest piyasa sayesinde ekmeğini yiyor. Yoksa herkes devletin memuru olur, batarız. Bu ayrı bir şey. Ama bu, fikrimi soruyorsan, bu Allah'tan insaf.
1: Çok yüksek değil mi?
0: Tamam ya? Ben kabul ediyorum. Burada zaten anlaşmadığımız bir şey yok. Hı-hı. Allah'tan insaf. Ulan bir salata 2240 lira olur mu? Burada benim söylediğim, gitmeyin kardeşim. Gitmiyor zaten insanlar. Yani insanlar farklı destinasyonlara yönlendi.
1: Ama şöyle, mesela turistler var. Şimdi turistler geliyor.
0: Tamam.
1: Mesela Bodrum tabii ki bizim turizm cennetimiz.

0: diyebileceğimiz hı-hı. alanlardan birisi.
1: Çok da öyle bir yönü ya, kalmadı artık. Suyu olarak, akmıyor. Bilmem evet. yolları delik deşik oldu.
0: Tabii belediyenin bakmamasından tabii. kaynaklı ciddi sıkıntılar tabii. var ama şimdi mesela Bodrum'a gitti diyelim bir tane turist ailesiyle hı-hı. birlikte.
1: Sonra 7 salatayı 42 evet. avroya.
0: Fiyatlar çok
1: karşı
0: yüksek
1: tarafta
0: diyor.
1: Yunan adasına gittiğinde kalamar yedi, yanında salata yedi. 30 euro verdi. Türkiye'ye evet. geldi. Bir salataya 42 euro verdi.
0: O zaman sonra
1: verdi.
0: Turist buraya gelmiyor tamam. diye de ağlamayacaklar.
1: İşte tamam bunda hemfikirim zaten. Hı. Bunda hemfikirim. Yani bu Allah'tan insaf. Yani bu şöyle 3 aylık şeyi bir volede bitirelim istiyorlar. Yani diyor ki Haziran, Temmuz, Ağustos ne yaptıysan yaptın. Ondan sonra 9 ay bu parayla geçinelim. E tabii o olmuyor. Ondan sonra kapıya kilit vurmak durumunda kalıyorlar falan. Bu konuyla ilgili epey bir ders aldılar. Hala ders almadılarsa mesela salatayı 2240 liraya satmak yerine 5000 liraya satsınlar. Dolayısıyla bu kabul edilebilir bir şey değil ama hani bunun devlet eliyle sen bu salatayı şu fiyata satacaksın bu olmaz.
0: Sınır koyulamaz.
1: Evet koyulamaz.
0: Peki.
1: Koyulamaz.
0: Yargıtay kocasına kahvaltı hazırlamayan kadını kusurlu buldu ve boşanma sebebi saydı Yusuf Bey.
1: Vallahi burada metinde gördüm biraz önce. Ben tabii bu kabul edilebilir bir şey değil. Kimse kimsenin kölesi değil. Ama tabii ki kadın kahvaltıyı hazırlar. Erkek kendine düşen görevleri yapabilir. Ama bunun mahkemeye intikal ettiğinde... Tabii o davanın keyzini iyi okumak lazım. Başka şeyler de var mı yok mu için içinde. Sen kahvaltı hazırlamıyorsan kusurlusun. O zaman kusurlu bir şekilde boşanacaksınıza hükmetmesi benim içime sinen bir şey değil. Kimse kimsenin kölesi değil. Ha evde eşler arasında bu konu zaten görev paylaşımı. Mesela bir annemlerin evinde istisnasız annemin üzerindedir. Benim annem 85 yaşında. Babam 87-88 yaşında. Hala akşam ben ararım ne yemeği yaptın şunu mu yaptın falan. Eyvallah. Ama çalışan çiftler var. Modern hayatın kakofonisinin içinde yaşayan milyonlarca aile var. Erkek daha önce mesela eve geliyorsa sofranın hazırlanmasına yardımcı olabilir. İşte kadın daha önce kalkıyorsa kahvaltıyı hazırlayabilir falan falan.
0: Kişinin kendisi.
1: Bu aileler içinde hallolması gereken kendi her ailenin içerisinde bir döngüsü vardır bu işin. O döngü içerisinde bu konu hallolur. Ama bu mahkemeye intikal ettirilip boşanma sebebi kabul edildiyse çok vicdana uyan bir şey değil ama başka şeyler olabilir işin içinde tabii.
0: Üsküdar'dan bir görüntü var. Tabii. Hafta içerisinde bu da çok gündem oldu. Bazı kişiler sirenleri açık ambulansın geçişini engelledi. Sağlık çalışanlarının hastaya gidiyoruz uyarılarına rağmen yolu açmadılar. Bu görüntüde ses var mı bilmiyorum ama.
1: Yani şöyle.
0: Var. Yani
1: cezalar ağırlaştırılıyor.
0: Sireni açmış ama içinde hasta yok diyor.
1: Sen onu kontrol etmekle mükellef değilsin. Ya varsa ve adamda kalp krizi gibi çok önemli dakikalarla yarışılan, saniyelerle yarışılan bir konuyla karşı karşıyaysa bu türden kişileri adam öldürmeye tam teşebbüsten işlem yapılmalı. Şaka yapmıyorum. Ya sen trafiği kapattın. Adam 5 dakika önce gelse yaşayacaktı. Senin yüzünden 5 dakika sonra geldi ve öldü. Ne bu? Evet. Adam öldürmeye tam teşebbüs.
0: Doğru. İlla evde tabanca kalp kullanmak krizi geçirdi belki değilsin. Onun yanına gidiyor
1: tabii
0: almaya.
1: Ki, ya fark etmez sen onu tespit edecek kişi değilsin. Sen o konuyla ilgili bir şikayetin varsa alırsın ambulansın plakasını. Şikayet dosyası oluşturursun. Bu ayrı bir konu. Ama ambulansın içinde ya yoksa prensibinden hareket ederek içinde hasta yok beni böyle sıkıştırıyorsun aç kapıyı göreceğim falan. Bunlar doğru değil.
0: Ya benim aklımın almadığı bir görüntü. Gerçekten bu kadar da cahillik olunmaz diyebileceğim cinsten bir görüntü.
1: Şöyle gerçekten bunu batıdaki birçok ülke artık hale yola koymuş bu konu çözüme kavuşturulmuş. Hala emniyet şeridini pervasızca kullanan insanlar var. Hı-hı. Hala İstanbul'da ve Ankara'da emniyet şeritlerinde herhangi bir yol geçiş üstünlüğü olmamasına rağmen arkasından çakarı çakaraktan insanları sıkıntıya, telaşa, krize sokacak eylemler yapanlar var. Ve hala bu konu çözülmedi. Hala çözülmüyor. Bunun üzerine insafsızca gitmeleri lazım.
0: Peki. Şimdi ya Isparta'da geçen sezon kalan yaklaşık 50 bin ton elma.
1: Evet.
0: Soğuk hava depolarında beklerken Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk ürünlerin stok amacıyla değil değerinde satılmadığı için

0: depolarda tutulduğunu belirtti. Hı hı. Geçen yıldan kalan yaklaşık 50 bin ton elma hala depolarımızda bulunuyor. Bu elmaların bir ay içerisinde tüketilmesi gerekiyor. Aksi takdirde meyve suyuna gitmek zorunda kalacak dedi.
1: Şimdi elma ne zaman çıkar? Sonbaharda çıkar. Hı. Yani çilek gibi şimdi çıkmaz. Sonbaharda çıkar ve kış boyunca da daha uygun fiyatlı olarak yiyebildiğimiz bir meyvedir. Şu anda da gelmeden önce baktım fiyatlarına. Mevsimi geçmiş olmasına rağmen 80 lirayla 120 lira bandında şey yapıyor. Mesela narenciye de kışın çıkar, yazın olmaz. Yani yazın limon kesinlikle daha pahalıya satılır. Fakat kışın sezonu geldiğinde limon, portakal gibi ürünler istihsal edildiği için, üretim artık toplanıp pazara gönderildiği için daha makul fiyatlardan tüketiriz.
0: Ben ama şu nereden bu konuyu getirdim bilakis. Stokçulukla itham edenler olduğu için.
1: Getireceğim Melisa. Hı. Hepsinde dersim çalışırım ben. Estağfurullah. Ondan sonra şöyle. Dolayısıyla da buzhaneye koyup limonu yazın daha yüksek fiyattan satmak için üretici kendisi soğuk hava tesislerini kullandığı zamanlar olur. Bu küçük ilçelerde bile vardır. Yani limon kışın çok para etmedi. Yani ben kendim 3 ton limon koyarsam kışın kilogramını 30 liraya sattığımız şeyi yazın kilogramını 60 liraya satabilirim diye. Ama burada da riski üstlenir. Ne diyor? Elma suyu sıkma fabrikasına gidebilir. O da kimin riski işte? Bu işlemi tahsis edenin riski. Riski almış adam üstüne. Bir ticaret yapıyor. Peki 50 bin ton elma stokçuluk anlamına gelir mi? Türkiye'de piyasayı ve fiyatları değiştirir mi? Değiştirmez mi? Şimdi bunun için neyi bilmemiz lazım? Türkiye'de yılda ne kadar elma üretiliyor? Türkiye'nin yıllık elma üretimi 4,5 milyon ton. 4,5 milyon ton elmanın içinde 50 ton elma demek 90'da biri demek. 90'da birinin buzhanede bekletilmesi stokçuluk olarak telakki edilemez. Hı. Çünkü 4,5 milyon ton üretiyorsun zaten.
0: Sadece
1: sen.
0: Isparta mı?
1: Tam sadece Isparta. Ama niye alıyor aynı zamanda? Eğer satamazsam zamanında 40 liraya ucuz bulup satmadığımı şimdi meyve suyu fabrikasına 15 liraya vermek durumunda kalıyorum. Bu da bu işi yapanın üzerine üstlendiği risk olduğu için bu stokçuluktan sayılmaz. Eğer ki 4,5 milyon ton elmanın ki Türkiye'nin tüketimi 2,5 milyon ton falan %10-15 civarında bir ihracatı var Türkiye'nin. Geri kalanları da meyve suyu fabrikasında sıkılıyor. 4,5 milyon tonun 2,5 milyon tonu stoklanmış olsaydı ve kışın piyasaya sürülmemiş olsaydı bu konuyla ilgili Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı acaba fiyat manipülasyonu var mı? Stokçuluk üzerinden fiyatlarla oynanıyor mu diye bakabilirdi. Hı. Ama ben baktım Türkiye'de de yıllık yazın daha iyi fiyattan satarız diye buzhanede dondurulan elma miktarının da 70-75 bin ton civarında olduğunu söylüyorlar.
0: Peki İzmir'den bir görüntü getirelim. Eminim siz de benim gibi hayrete düşeceksiniz bu görüntüde. İzmir'de bir vatandaş vefat eden kedisi için lokma döktürdü.
1: Allah ıslah etsin ne diyeyim ya.
0: Yani şu an ekranda görüntüyü görüyorsunuz.
1: Evet,
0: vefat eden bir kedisi için lokma döküyor.
1: Yani şimdi
0: bazı şeyler çok abartır olduk. Yani hayvan sevgisini de abartır olduk. Bu kadar da değil.
1: Tabii. Yani şöyle tamam birisine git bir hayır yap döktür falan ama yani artık hayvanlar insanların yerini alacak şekilde biri işte efendime söyleyeyim mevlit okutturuyor, biri lokma döktürtüyor.
0: Biri bir yani pati annesiyim, kedisi şey annesi. Ya bu da garip geliyor bana çok, ama bazı çok, durumlarda.
1: Yani Allah gerçekten. Bizi yani bu konuyla ilgili ne bileyim ya artık yani bu yasakla da ortadan kaldırılabilecek bir şey değil. Yani insanlara ben lokma döktürüp dağıtmamın nesi kötü olabilir? Tamam eyvallah ayırıyorum ama yani bir kedi için lokma döktürmek İzahı olmayan
0: yorum
1: bir şey.
0: Bile yapamıyorsun.
1: Mizahını da yapamıyorum yani.
0: Evet.
1: Mizahını da yapamıyorum.
0: Peki mizah demişken sanal medyada yayın yapan Selda isimli bir şahıs 4 farklı kişiyi evlilik vaadiyle 80 milyon TL'nin üzerinde dolandırmış Yusuf Bey.
1: Evet.
0: Şimdi tabii ekranda görüyorsunuz. Kızımız bu.
1: Evet. Kızımız demeyelim.
0: Şahıs çok pardon. Şahıs bu. Mağdur Gökmen, gülüme gül yolladım. 2 milyonum gitti diyor. Hı hı. Dragon yolladım. O ne bilmiyorum. Milyonlarım gitti diyor. Haftada bir yayın açıp 40 bin TL kazanıyor. 5-6 icra dosyam var diyor. Şimdi ama ben şunu soracağım size. Burada kadının yani sadece eğer para gönderdiyse ne suçu var?
1: Ya şöyle bu şekildeki görüntüler üzerinden para toplamak hem

0: Maliye Bakanlığı'nın ilgi alanına girmesi lazım. Bir. İki, son derece hafif meşreplik diye izah edilebilecek bir durum. İki, kandırma olayı var.
1: Göndermesinler para.
0: Bak ona geleceğim. Şimdi bayanla ilgili bölümünü söylüyorum. Kandırma olayı var. Bu üç. Ama bu paraları gönderip bu ahlaksızca yapılan teşhiri izleyen kişiyle ilgili de şunu söylemek lazım. Sen eşek olursan affınıza sığınıyorum. Sana semer vuran çok olur.
1: Evet.
0: Sen niye gönderiyorsun? Sen çoluğunun çocuğunun rızkını ya da kendi rızkını bu şekilde sosyal medyada sana görüntü açıp şıkkıdı şıkkıdı orada çalgı çengi yapanlara gönderiyorsan daha beter ol. Daha beter ol, bak bunu açıkça söylüyorum yani.
1: Ben katılıyorum çünkü
0: daha beter ol.
1: Ben aslında daha çok bu paraları gönderenlere...
0: 5-6 tane diyor icra dosyan var. Aklını peynir ekmekle mi yedin ya sen? Aklını peynir ekmekle mi yedin yani? 6 tane icra dosyası şu görüntülere para gönderip eğer sen icralık oluyorsan...
1: Ama biraz akıllı olsunlar ya. İşte, gerçekten bazılarını da anlamak mümkün değil.
0: Ya tabii işte onu
1: Yusuf
0: söylüyorum
1: Bey, hem
0: yani.
1: Hem ben bunu söylüyorum.
0: Onu söylüyorum. Evet. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Ama yani sana semer vuran çok olur.
1: Evet yani inanamıyorum.
0: O kabul edilir mi ya?
1: Yani giriyorlar TikTok'a, garip garip şeylere para gönderiyorlar. Sonra da oturuyorlar, ağlıyorlar.
0: Ya.
1: Abi garipler yani. Ya. Gerçekten hani nasıl bir yokluk bu, ben onu da anlamadım.
0: Tabii,
1: yani.
0: Tabii. Çok daha dehşetli işler yapılanlar var.
1: Allah esirgesin.
0: Ondan
1: Allah
0: sonra,
1: kimseyi düşürmesin tabii, ama gerçekten birazcık tabii. da akıl ya.
0: Yani buraya tabii ki şeyin de el atması lazım. Aile Bakanlığı çok güzel işler yapıyor gerçekten, takdir ediyorum.
1: Özel olarak değil mi bu durumlara?
0: Bunlara da el atılması lazım. Bunlar çünkü ailenin de dinamiklerine dinamit koyuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin ziyaretiyle ilgili olarak harika bir gün geçirdik dedi. Ya büyük ticaret anlaşmalarının yapıldığını söyledi. Gerçekten böyle mi oldu?
0: Vallahi Trump eli boş döndü. Özellikle Çin'e yapmış olduğu ziyaret Amerika'nın bir declining power yani yokuş aşağı giden Çin'in ise yükselen bir güç olarak her türden parametrede Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde yol aldığı bir ülkeye dönüşmüş durumda. Enerji üretim kapasitesinden yenilenebilir enerjiye, ülkesindeki elektrikli araç üretiminden ve kullanımından efendime söyleyeyim nadir toprak elementlerine varıncaya kadar her noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde yer alıyor. Donanma üretimi, gemi üretim kapasitesi, demir çelik üretim kapasitesi gibi birçok husus. Mesela Amerika Birleşik Devletleri dünyada en çok otomobilin kullanıldığı ülkelerden bir tanesi. Elektrikli araç kullanım oranını %10'a çekmiş, büyük bir başarı olarak kabul ediliyor. Çin bu oranı %48'e çekmiş. Yani %48'i Çin'deki otomobillerin artık elektrikliye dönüşmüş. Tabii büyük elektrik ihtiyacı olduğu için de 30'a yakın nükleer santral inşa etmiş son çeyrek yüzyıl içerisinde. Dolayısıyla hani Tukidides tuzağı gibi bir şey vardır. İki tane güç yan yana geliyorsa, iki süper power, biri birinden hegemonyayı alacağı zaman barış yoluyla değil de savaş yoluyla almasıyla ilgili hususu ifade için kullanılıyor. Sanırım 30'a düşecekler ve 2030 yılında Çin ekonomisi, Amerikan ekonomisini geçtikten sonra Amerika için tehlike çanları daha şiddetli çalacak.
1: Peki devam edeceğiz sevgili izleyenler. Lütfen o sırada siz bize yorumlarınızı yazın. Biz çok kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Beyaz TV ekranlarında buluşalım.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
8: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Express içelim.
10: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
11: 118.80
12: Al bakalım. Of çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
13: Boş ver artık.
5: Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
12: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
11: Red Bull kanatlandırır.
13: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
14: A101'de poşetli bütün bilicin kilosu 79 lira 50 kuruş.
15: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize huzur lazım. Setur Yaz Show.
17: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
18: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
19: Bu kadar artık show.
17: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
16: Tatilse Setur.
20: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
21: Sadece duruladım.
20: Özel bir formülün var mı?
21: Sadece duruladım.
20: Hadi ama.
21: Sadece duruladım.
20: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
22: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
23: Bravo valla.
21: Sen de sadece durula.
24: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
25: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
24: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
26: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
27: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
28: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
29: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Aşka gel.

0: döneri gördüğün an.
1: Bilirsin taş ayran.
0: Gelsin süt taş ayran. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Doğalgazı serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: 3 çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
4: Efendim çok kısa bir ara vermiştik. 7. gün programına Yusuf Alabardar ile birlikte devam ediyoruz. Şimdi Yusuf Bey, dün Kocaeli'de gerçekten gençlerin destan yazdığı güzel anlar yaşandı. Tabii Gençlik Kolları Başkanı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'e de buradan tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten evet. Yani emeğine sağlık. Çok güzel bir organizasyondu. Yani tüm böyle gençleri bir araya getirip Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla güzel bir organizasyon gerçekleşti.
5: Evet, ben de bakma şansım oldu. Evet, gerçekten on binlerce gencin katılmış olduğu çok güzel bir etkinlikti. Tabii ki hiçbir parti gençleri bırakmaması lazım. Gençleri bıraktığınız takdirde elbette sıkıntıya uğrarsınız. Ben hemen yine bir istatistik getirdim. Türkiye'de 18 ila 25 yaş arasında olan 9 milyon insan var. 25 ile 50 yaş arasında da 32 milyon insan var. Yani bu demek ki AK Parti iktidara geldiğinde 3 Kasım 2002 yılında 1 yaşında olanlar şimdi takriben 25 yaşında. Dolayısıyla o dönemki Türkiye ile alakalı çok fazla bir fikirleri yok. AK Parti öncesindeki dönemin müşkülatlarını, sıkıntılarını hatırlayan bizim gibi yaşı artık yarım aslı devirmiş insanlar ve onun ötesi daha iyi hatırlıyor. O yüzden Rumi'nin çok güzel bir şeyi var. Ne kadar şey varsa düne ait, yaşandı geçti. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım cancağızım diye söylediği bir şey var. Gençlere işte dün hastanelerde su kuyruklar oluyordu. Şöyle sıkıntı vardı, böyle sıkıntı vardı dediğinizde kafalarında bir şey çıkmıyor. Onlara yeni şeyler, yeni ufuklar açmak lazım. Yeni ufuklar demek de onlara hep daha fazla yol, daha fazla şey. Bunlar gereksiz anlamında söylemiyorum. Avrupa'da durum ne? Amerika Birleşik Devletleri'nde durum ne? Pasaportunuzu alıp gittiğinizde sizi orada karşılayacak müşkülatlar neler? Bunları falan çok iyi anlatmak lazım. Dünya nereye gidiyor anlatmak lazım. Benim gençlere buradan söyleyebileceğim çok önemli bir tavsiyem olsun. Üniversite sıralarında otururken ya da herhangi bir yerde rekabetçi bir işe girdiğinizde rakibiniz falan üniversitedeki kişi ya da sıranızın yanında oturan Ahmet değil, Çin'in, efendime söyleyeyim, başkenti Pekin'de, Güney Kore'nin başkenti Seul'de, hatta Hindistan'ın şehirlerinde sizinle aynı konularda eğitim gören gençlerle küresel rekabet vereceksiniz. O yüzden bu dünya gerçeklerini gençlere çok iyi anlatmak lazım. Kesinlikle. Bu da bu türden olaylar açısından çok önemli bir organizasyon. Çok güzel, birlik, bir beraberlik, söyleni. Bir de evet. Sayın Cumhurbaşkanı gençlerde olması gereken hasletleri de ortaya koyuyor. Israrlı bir şekilde. Evet. Eğer biz bunu iyi işlersek sosyal medyada 10 bin lira karşılığında göbek atan bir gençlik olmamış oluruz.
4: Peki. Güzel bir evet. Organizasyon. Gerçekten biz de eline buradan sağlık. Emeklerine sağlık diyelim. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in. Yusuf Alabar'da çok teşekkür
5: ben
4: ediyoruz.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Kıymetli yorumlarınız için çok sağ olun. Efendim siz değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık 7. gün programının sonuna geldik. Haftaya pazar saatler 12'yi gösterdiğinde, saatler 10.45'i gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında inşallah biz yeniden 7. gün diyeceğiz efendim. Hoşçakalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Efendim merhabalar. Beyaz TV ekranlarına hafta sonu klasiği olan Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Beyaz TV ekranlarında hep birlikte, hep beraber Bilecik programının yani Söğüt'ü eğer Bilecik olarak sayarsak 3. bölümü. Eğer Bilecik'i kendi başına müstakil bir program sayarsak 1. bölümüyle karşınızdayız. Bilecik çok önemli bir geçiş noktasıdır. Bilecik Şeyh Edebali veya Şeyh Edebalı adı verilen o büyük Türk mutasavvufu ve medrese müderrisini kültürümüze kazandıran kişidir. Bilecik Osman Gazi demektir. Bilecik Orhan Gazi demektir. Bilecik Osmanlı Devleti'nin kurulduğu ana beşiği, o annelerin yavrularını salladığı beşik demektir. Bilecik bizim kültürümüzde Söğüt'le beraber muhteşem bir örgünün, muhteşem bir medeni tarihin işaretidir. Bugün sizlerle birlikte Bilecik'i, Şeyh Edebali Hazretleri'nin türbesini, onun kızı, bizim de sevgili annemiz Osman Gazi'nin hanımı Rabia Bala Hatun'un türbesini, Şeyh Edebali Hazretleri'nin tekkesini, onun camiasını, ana bünyesinden 35 metre yukarıda ve dışarıda bulunan bağımsız bir minareyi, Sultan Orhan Gazi Camisi'ni, Yunanlılar tarafından yıkılan camilerin bugün kalan enkazlarını, Yunan mezalimini, bu ülkenin ve bu şehrin başına nelerin geldiğini tarih boyunca en eski dönemlerden bugüne kadar konuşacağız. Bizler hazırız. Sizler de hazırsanız başlasın. Bilecik programı 3. bölüm ya da 1. bölüm. Söğüt'ü buraya sayarsak 3, saymazsak 1. Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam Bilecik 1, başladı. Sevgili dostlar, Bilecik ve bölgesine kimlik, anlam ve ruh kazandıran Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı ve ilk manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin mekanına, tekkesine, dergahına 100 metreler kaldı. 300-400 metre sonra bu yoldan aşağıya indiğimizde karşımızda Edebali'nin camisi, tekkesi, türbesi, haziresi, her şey karşımızda olacak. Fakat arabayla bu yoldan, şu yoldan giderken aşağıya doğru bir şeyi göstermeden, bir yeri göstermeden buradan geçmek istemedim. 1921 yılında bu ülkenin, bu şehrin başına çok fena şeyler geldi. İşgal adı verilen o aşağılık duyguyu tattı. Yunanlılar burayı işgal etti. İşgal etmenin de bir haysiyeti vardır, bir şerefi vardır, bir namusu vardır. Türk tarihinde birazdan anlatacaklarımın bir benzerini birisi gösterirse eğer ben bütün iddialarımdan ve bütün sözlerimden vazgeçmiş olacağım. Yunanlar buraya geldiler, Bilecik'i işgal ettiler. Ha bu arada Bilecik, Yunanlıların işgal ettiği dönemde Bilecik aslında buradaydı. Yani bir vadi şehridir. Tepelerde değil.

Daha sonra Cumhuriyet'ten sonra Bilecik tepelere yerleşmeye başladı. Devlet Ali Osman zamanında, hatta Romalılar zamanında o klasik eski ve kadim Bilecik tam olarak şu an yeşillik olarak gördüğümüz şu ovada, şu vadide durmaktaydı. Geldiler, yaktılar, yıktılar. Her şeye el koydular. Her şeyi kendilerine, zimmetlerine geçirdiler. Bu ülkenin şanlı, şerefli yiğit aslanlarından oluşan, Kuvayi Milliye'den oluşan düzenli ordu, başlarında Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ile birlikte bir kurtarma harekatına giriştiler. İşgaller önlenemedi ama kurtarma harekatına girişildi. 1922 yılı en başından en sonuna kadar işgale uğramış olan Türkiye'nin, Türk topraklarının düşman çizmelerinden kurtarılışına şahitlik yaptı. Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'nde önce doğudaki 4-11 Eylül 1919'da Sivas'taki bütün Anadolu'da bulunan ve bölgesel kurtuluşları murat edinen Kuvayi Milliye Birlikleri'ni Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirmesi, ardından bunu düzenli bir ordu haline getirmesi düşman kuvvetleri için bir kabustu. Zira düzenli ordu artık önüne bakacak. Bir adım geri gitmeden hep ileriye doğru gidecek. Takvimler 1922'yi gösterdiğinde Bursa ve Bilecik bölgesinin düşman işgalinden kurtuluşunu gördüğümüz zamanlardı. Bilecik'e geldiler. Şanlı şerefli Türk ordusu, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk ordusu Bilecik'e girdiğinde bu topraklarda bulunan Yunan askerleri ardından medeniyete dair tek bir eser bırakmadan yaktılar, yıktılar ve bu ülkeden defoldular, gittiler. Bu yakma yıkma harekatını biz hep 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunda gördük. Limandan gemilere atlayan Yunanlılar karşımıza enkaz halinde duran bir İzmir bıraktılar. Ve herkes bu İzmir'i konuştu. Kimse Bilecik'i anlatmadı. Halbuki enkazların en büyüğü Bilecik'teydi. Bu topraklar büyük bir katliama, büyük bir soykırıma maruz kaldı. Hem insanlık açısından hem de tarihi medeniyetler açısından. Giderken şu vadide bulunan bütün evleri, sokakları, konakları yaktılar. Detaylarda görmüş olduğunuz şu camilerin ya da biraz yukarıda gördüğünüz şu cami o günkü enkazın, o günkü kültürel asimilasyonun ve soykırımın ne denli ve nerelere geldiğini göstermektedir. Şu an karşımızda bir Yunan eseri görmekteyiz. Yunanlılar burayı terk ederken, işgal ettikleri Türk topraklarını terk ederken arkalarında bir enkaz bıraktılar. Yakılmış, yıkılmış binalar, camiler, yakılmış, asılmış insanlar ve bir Bilecik soykırımı. Geldiğiniz zaman Şeyh Edebali Hazretlerine doğru bu yoldan inerken ne olur yolda durun. Öyle gitmeyin. Tam olarak bu vadide durun. Şu an benim görmüş olduğum manzarayı, yıkılmış, harap olmuş camileri ve bir medeniyetin ne hale geldiğini görün. Bilecik sizi bekliyor. Antik Roma'dan itibaren, yani Bilecik kentinin oluşmaya başladığı ve insan şehri olduğu andan itibaren klasik Bilecik yoluna giriş kısmındayız. Hem Roma İmparatorluğu hem Osmanlı Devleti 1921'de Yunanlıların yaktığı ana kadar var olan Bilecik Vadisi'ndeki o kadim Bilecik şehrine giriş yolu burası. Buradan başka Bilecik şehrinin ana merkezine giriş yolu yok. Yani Bilecik'i Romalılar zamanında da Osmanlı zamanında da dünyaya bağlayan tek bir yol varmış.
O da şu an

sizin detaylarda güzelliğini görmüş olduğunuz bu yol. Bu yolun tam önünde bir tane kaya var. Dimdik duran bir kaya, 90 derece. Kayanın da üzerinde zincirler var. Görüyorsunuz. Bu zincirlerin tarihi bir anlamı var. Roma İmparatorluğu'nda böyle bir zincir kültürü var mıydı? Bununla alakalı yapmış olduğumuz araştırmalarda herhangi bir şey ben bulamadım. Roma'da değil ama Osmanlı Devleti'nin o kadim, o ilk klasik dönemlerinde bununla alakalı pek çok anekdot, not ve hatıra bulunmakta. Efendim, burası merkezi giriş yolu. Şehre girmek isteyen, şehirden çıkmak isteyen kervanlar veya insanlar mutlak suretle bu yoldan geçmek zorundaydı. Bugün de merkezi Bilecik, yani o şehir olarak Bilecik'e giriş yolu bura değil. Artık burası o işgalden ve yakıldıktan, Yunanlılar tarafından yağmalandıktan ve yok edildikten sonra Bilecik burada bir daha kurulmadı. Bilecik dağların üstlerinde kuruldu. Bu yüzden kadim Bilecik kenti hep yokuşlarla müsemmadır. Yokuşlarla anılmaktadır. Aslında Bilecik dümdüz bir vadi içinde bulunmaktaydı. Bu yoldan geçen kervanlar, bu yoldan geçen insanlar mutlaka bu zincirlere ve o zincirlere asılı olan adamlara şahitlik yapıyordu. Hayır hayır, boğazından asılı değil, gövdesinden asılı. Bu bir cezadır. Şöyle ki, toplum kurallarının dışında hareket eden, mesela vergisini vermeyen, mesela ahlaksızlık yapan, mesela herhangi yaş belirtmiyorum, tacizin yaşı olmaz. Çocuk olunca o hastalık olur, pedofili olur. Herhangi bir taciz olayında veya toplumun hoş karşılamadığı bir mevzuda, ticari veya ahlaki fark etmez. Toplumun genel ahlaki kurallarının dışında bir hareket yapılırsa, ağırlığına göre önce burada asılır gövdesinden, altına bir yazı yazılır ve onun ne yaptığı gösterilirdi. Buradan geçen kervanlar ve insanlar orada asılı olan insanı görürlerdi. O insanın siciline kendi dünyalarında bir çizgi çizerler. Bu yanlış insan derlerdi. Örneğin tartıda hile yapmış, malında oynama yapmış diyelim. Onu orada görürdü o esnafı, bir daha da onun dükkanından alışveriş yapmazdı. Taciz, tecavüz, pedofili toplumun hiç hoş karşılamadığı, insanların içini iğrendiren, ahlaksızlıkları yapan biri ise önce orada yargılanır, önce orada insanlara gösterilir. Ardından bu kişi, oradaki kişi halkın gözünün önünde dönemin şartlarına göre öldürülürdü, idam edilirdi. Ama idam edilen de, bir gün yattıktan sonra beraat eden de, tüm cezalılar ilk önce oradaki zincirlere bağlanır, halka burada lanse edilirdi. Buradan şehre giren ya da buradan şehirden çıkan herkes, orada bulunan insanın neden orada olduğunu, hangi suçu işlediğini ve akıbetinin ne olacağını altındaki açıklama metninden okurdu. Bu bir nevi, bak böyle yapmayın, siz de böyle olursunuz biçiminde bir ikna. Toplumu temize çıkartmak, temiz topluma ulaşmak için sanki bir ikna mekanizması gibi geliyor bana. Doğru da olabilir zamanın şartlarına göre. Vergi kaçıran da, malında hilelik yapan da, insanları kandıran da, insanların midesini bulandıran taciz vakalarına karışan da önce orada asılıyor. Sonra affediliyor ya da öldürülüyordu. Bu yüzden şu kayanın dikdörtgen biçiminde bulunan ve 90 derecelik bir açıyla yere saplanmış olan bu kayanın adı zincirli kaya ya da sicilli kaya. İnsanın sicilinin bozulduğu kayadır bu kaya ve sicilli kaya olarak geçmektedir. O günlerden bugün en son kim, hangi suçla ve ne zaman buraya asıldı ben bilmiyorum. Böyle bir not varsa da hiç denk gelmedim. Bilecik araştırmalarımda böyle bir nota da denk gelmedim ama orada

asılmak sanırım Bilecik sosyolojisinde tüccarsa işlerinin bitmesine, halksa halkın önünde linç edilmesine sebebiyet vermektedir. Allah kimseyi toplumun önünde küçük düşürecek, sonrasında pişman olacak bir şey yaptırmasın. Allah bize sahip çıksın. Orada asılı olan insanlarla aynı şeyleri yapmayalım. Bilecik'e geldik. Şeyh Edebali Hazretleri, Orhan Gazi Camii ve türbesine geldik. Kadim ve gerçek Bilecik'e girdik. Ama bunu unutmayalım. Arabalarımızı burada durduralım. Tam olarak benim anlattıklarım ışığında şu kayayı inceleyelim. Efendim, Bilecik Sicilli Kaya sizleri bekliyor. Daha eski var mıdır bilmem. Yunanlılar tarafından yıkılmış mıdır bilmem. Ama şu an elimizde bulunan en eski envanter, Bilecik Vadisi'ndeki en eski cami, şu an arkamda bulunan Orhan Gazi, Sultan Orhan Camii. Yapılış tarihi üstünde de yazdığı gibi 1332. Orhan Gazi'nin babası Osman Gazi hastayken başa geçtiğini, babası yaşıyorken 2 sene boyunca devleti 1324'ten 26'ya kadar idare ettiğini biliyoruz. 1326'dan itibaren, Osman Gazi öldükten itibaren 24'te öldü, 26'ya kadar devleti idare etti. 26'da Bursa'yı aldı, başkent yaptı, sultan oldu vesaire. 1332 yılında tahta çıktıktan 8 sene sonra yapılan bir cami. Ama bir şey söyleyeyim, hatırlarsanız Gebze programlarında Orhan Gazi'nin 1323 yılında babası Osman hayattayken ama hasta bir biçimde yatağa yatmış nikriz, yani gutla uğraşırken, devleti babası adına alan Orhan'ın 1323'te Gebze'de bir camiye başladığını, 1330'da bitirdiğini biliyoruz. Yani Orhan Gazi'nin yapmış olduğu ilk cami 1332 Orhan Gazi Camii değil, 1323 Gebze Sultan Orhan Camii'dir. Bu anekdotu da bir yere koyalım ve anlatmaya devam edelim. Vadinin hemen dibinde Şeyh Edebali Hazretleri'nin tekkesinin dizi dibinde, ayağının hemen altında Cihan Padişahı olmaya namzet olan Sultan Orhan muhteşem bir eser verdi. Orhan Gazi, Osman Gazi'nin oğludur ve Osmanlı Devleti'nin resmi olarak ikinci padişahıdır. Ha, bu arada resmi diyorum ya, Rus tarihinde ya da Roma tarihinde ya da Avrupa tarihinde Orhan üçüncü padişahtır. Zira Osmanlı Devleti'ni Avrupa literatürü Osman Gazi'den değil, Ertuğrul Gazi'den başlatmaktadır. Ertuğrul Gazi'yi bire koyduktan sonra Osman ve Orhan diye sıralama yapılmıştır. Eğer bu literatürü hak sayacaksak, Orhan Gazi Osmanlı Devleti'nin üçüncü sultanıdır. Dedesi Ertuğrul'dan itibaren buraya bir cami yaptı. Tam olarak Edebali Hazretleri'nin türbesinin altına. Orhan Gazi fermanlarında muhteşem bir başlangıç yapar. 4 tane şehriniz var. Düşünün, Bursa sizin, Bilecik sizin, Eskişehir'in bir kısmı sizin, Balıkesir, Karasi Beyliği size dahil olduğu için sizin, henüz İzmit, Kocaeli, Gebze bölgesi size ait değil, tartışmalı. 1329 Palekanon Savaşı, Maltepe Savaşı yapılmamış, tam o esnada Marmara'nın güneyine hakimsin, henüz Kuzey Marmara'ya çıkamamışsın, idare, İnanılmaz felsefeye ve vizyona bakın. Fermanlarında Orhan Gazi şöyle başlar: ben Orhan, ufukların efendisi, dünyanın hakimi. Ben Orhan, el muzaffer daima.
müthiş bir başlangıçtır. Ben Orhan.

ufukların efendisi, dünyanın hakimi demek inanılmaz bir misyonun ve inanılmaz bir vizyonun eseridir ki buradan kanuniler, fatihler çıktı ardından. Şu an bulunmuş olduğumuz topraklarda Osman Gazi, kayınpederi Şeyh Edevali Hazretleri ile beraber tanıştılar, zikir yaptılar, sohbet ettiler. Allahu alem. Şeyh Edebali Hazretleri Kur'an-ı Kerim okudu. Osman Gazi dinledi. Zira Şeyh Edebali'yi anlattığımız zaman yukarıda birazdan göreceğiz ki Şeyh Edebali Hazretleri aslen Karamanlıdır. Her ne kadar Hüseyin Hüsamettin, dönem tarihçisi Hüseyin Hüsamettin onu kroniğinde Kırşehirli olarak sayıyorsa da çok doğru değildir. Şeyh Edebali Hazretleri Karamanlıdır. Kırşehir'de eğitimini görmüştür. Neyse, tüm detayları yukarıda konuşacağız. Eğitim aldıktan sonra her bir yerlere gidip eğitim aldıktan sonra Bilecik'e geldi ve bir dergah kurdu. İşte bu dergahta Osman Rabia Bala Hatun'la evlendi. Fakat buraya Orhan Gazi dedesi, ama öz dedesi değil ha, üvey dedesi. Üvey denir mi? Bilmiyorum ki nasıl. Ben anlatayım literatürü ve kelimeleri siz belirleyin. Osman Gazi'nin iki tane eşi var. Bunlardan birisi Selçuklu komutanlarından Ömer Abdülaziz'in kızı Malhun Hatun. İkincisi Şeyh Edebali Hazretleri'nin kızı Rabia Bala Hatun. Edebali Hazretleri'nin kızı Rabia Bala Hatun'dansa bir oğlu var. Adı Alaaddin. Müthiş bir adam. Osmanlı Devleti'nin ilk Milli Eğitim Bakanı, ilk Maliye Bakanı, ilk İçişleri Bakanı, ilk Tarım Bakanı vesaire. Bütün devletin içişleriyle alakadar olmuş Alaaddin. Osman Gazi'nin ikinci hanımı Malhun Hatun'dansa Orhan Gazi oldu. Tabi Hamit var, Pazarlı var, onların anneleri belli değil. Kimden olduğu belli değil. Tarih Hamit'i ve Pazarlı'yı yan koymuş, Orhan'ı ve Alaaddin'i anlatmış. Aslında Orhan Gazi, Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun'un öz oğlu değil, Malhun Hatun'un oğlu. Fakat anneliği olan Rabia Bala Hatun'un babası olan Şeyh Edebali Hazretleri'nin türbesine ve dergahına çok özen göstermiş. Oraya ciddi yatırımlar yapmış ve Bilecik'teki camisini de Şeyh Edebali Hazretleri'nin türbesinin ve tekkesinin ayağının dizinin dibine yapmış. İnanılmaz güzel. Devletteki birliği ve beraberliği göstermekte. Şimdi detaylarda gördüğünüz bir minare var. Bu minare Orhan Gazi Camii'nin minaresi. Fakat bakıyorsunuz cami vadide aşağıda. İnsanlara bu ezan sesini duyurmak için çok yüksek, 50-60-70 metre yüksekliğinde Süleymaniye Camii'ndeki 76 metre, Selimiye Camii'ndeki 85 metre gibi yüksekliklere ulaşan ya da Çamlıca Camii'nde olduğu gibi 107 virgül yani 107 metre 1 santim uzunluğunda minareler yoktu. Şimdi bir dakika, 107 metrelik bir minare var 1 santimle, mimari problem mi? Hayır efendim, 107,1 aradaki virgülü kaldırırsak ve sayıyı okursak 1071 yapar. O da Malazgirt'in fethidir. Çamlıca Tepesi'nde bulunan Büyük Çamlıca Camii'nin minaresi 1071'dir. Yani 107 metre 1 santim. Öyle bir teknolojiye hakim olmadığınız dönemde böyle bir cami yaptığınızda minare aşağıda kalır ve insanlara bunu duyuramazsınız. Ne yapmanız gerekiyor? Doğal bir kaya, 35 metre yüksekliğindeki doğal bir kayanın üzerine, ki şu an detaylarda görüyorsunuz, bir minare yapmanız lazım. Bu minare camiden bir hayli ileride. Cami burada, minare burada. Bağımsızdır camiden minare. Ama bugün minareler var. Peki bunu nasıl izah edeceğiz? Bunun da cevabı kolay. Minareleri ekleyen Abdülhamit Han'dır. Buraya Abdülhamit Han Söğüt'e ve Bilecik'e çok ciddi yatırımlar yaptı ve bu yatırımlardan biri de Orhan Gazi Camii'nin bir kısmını büyüttü. Yani şu ikinci tahtadan sonraki kısmını

büyüttü, kubbesini genişletti, iki tarafa da minare koydurdu. Cami aslında küçük. Camiyi büyüten, iki tarafına minare koyan Abdülhamit Han. Caminin gerçek minaresi bunlar değil. Şu an detayda gördüğünüz bu minaredir. Geldiğiniz zaman bu vadiye, tam olarak burada durun. Bu camiye bakın. Sonra buraya bakın. O günler gözümüzün önünde.

Şeyh Edebali Hazretleri'nin makamında ve mekanında bulunmaktayız. Kim olduğu Osmanlı Devleti'nin ilk kurucularından olduğu için biraz mitolojiyle karıştırılmış efsanevi bir karakter haline getirilmiş. Bu yüzden nereye kadar doğru, nereden sonrası sevgiye dayalı olarak ekleme olduğunu bilmediğimiz bir karakter Şeyh Edebali Hazretleri. 120 yaşında vefat ettiği söylenmektedir. 1206 tarihinde dünyaya geldi. Dolayısıyla Ertuğrul Gazi'den 10 küsür yaş küçük, 1326 tarihinde vefat etti. Bursa'nın alındığını gördü. Damadının diğer hanımından olma oğlu, yani torunu Orhan Gazi'nin yaptıklarını gördü. Yani 120 yaşındayken torun torba sahibi, fetihler yapan, komutanlara hakimlik yapan ve Bilecik bölgesinin merkezi olan bir insandı. Nereli olduğu hakkında çeşitli rivayetler var. Kırşehirli olduğu söyleniyor ama bu Amasya tarihinin yazarı Hüseyin bin Hüsamettin tarafından yazılmış. Hüseyin bin Hüsamettin'in o günkü kronik tarihçi, Hüseyin bin Hüsamettin'in kitaplarının dışında başka bir yerde böyle bir bilgiye denk gelinmiyor. Adı İmamettin Mustafa, İmamettin Muzaffer. Güzel bir adam. Eğitimini almak için önce Kırşehir'e, ardından Konya'ya, sonra Suriye Halep bölgesine gitmiş. Nerede bir eğitim görebileceği bir hoca varsa onun yanına gitmiş. Öyle ki tek bir kitabı görmek, tek bir kitabı incelemek için Kahire'ye kadar gitti. Mısır Kahire'de İslam alimleriyle görüştüğü, İslam alimlerinden ders aldığı bile söylenmektedir. Dediğim gibi kurucu irade, kurucu hakim, Osmanlı'nın ilk kadısı, ilk savcısı ve ilk her şeyi olduğu için üzerine bindirme bilgiler de bulunmakta. Bu yüzden nereye kadar hak ve hakikat, nereden sonrası ilave bir bilgi çok da kestiremiyoruz. Eğitimi bittikten sonra çeşitli tarikat ve tasavvuf kollarında öğrencilik ve hocalık yaptıktan sonra yolu Bilecik'e düşer. Bilecik'te tam olarak bulunduğumuz yerde, vadilerin, dağların, tepelerin tam ortasına bir dergah kurar. Bu dergahta Bilecik halkını, ama dikkat, o günlerde Bilecik bölgesi henüz Roma İmparatorluğu'nun elinde, Bilecik tekfurluğu diye bir tekfurluk var. Ertuğrul Gazi'nin dünürü olan Şeyh Edebali Hazretleri ile Rabia Bala Hatun, ki türbesi buradadır, Rabia Bala Hatun'la Osman Gazi evlendiklerinde Bilecik konusu biraz tartışmalıydı. Zira Bilecik tekfurluğu henüz vardı. Osmanlı Devleti buralara tam anlamıyla hakim olmamıştı. Böyle bir dönemde dağların taşların arasına kurmuş olduğu dergah, yani tam olarak burası, türbesi orada, dergahı burada. Burası bir dergahtır. Bayan mescidi olarak kullanılan bay mescidi, bayan ve bayı boş verelim, erkek ve kadın mescitlerinin bulunduğu yer onun dergahı ve zaviyesi, yan taraf ise mektebiydi. Mektep vefatından sonra türbe haline getirildi. Osman Gazi, Cihan hükümdarı Osman Gazi tam olarak burada Şeyh Edebali Hazretleri ile tanıştığı, tam olarak burada kızını alıp almama konusunda konuştukları bilinmektedir. Bala Hatun Şeyh Edebali'nin kızı olarak buralarda hizmet vermekteydi. Evi neredeydi? Az evvel gördük ya, biraz yokuş çıktık. Az evvel gördüğümüz Orhan Gazi türbesinin orada da evi bulunmaktaydı. Osman Gazi şu an tam bizim ayak bastığımız yerlere gelmiş. Bu dergahta bulunan insana aşık olmuş. Osman Gazi 1258 doğumlu. Şeyh Edebali 1206 doğumlu. Demek ki aralarında 52 yaşlık bir zaman dilimi var. Osman Gazi

Gazi buralara gelir, tasavvuf ve ilim dolu geceler sonucunda Söğüt'e dönmezmiş. Söğüt, malumunuz Ertuğrul Gazi'ye Alaaddin Keykubat tarafından verilen bir uç beyliği hediyesidir. 1258 tarihinde Osman Gazi, babası Ertuğrul o bölgenin uç beyi iken orada dünyaya geldi. Buradan Söğüt'e arabayla 20 dakika. Ne diyelim, 3-4 saatlik diyelim. 3-4 saatlik bir yolculukla, at yolculuğuyla Söğüt'e gidilir. Gece geç saatler olduğu için Osman Gazi Söğüt'e anasının babasının yanına dönmemiş. Buralarda, belki de bu dergah odasında, ne bileyim, belki de şu dergah odasında, burada yatmış. Tam olarak benim size baktığım yerde, tam olarak sizin bana baktığınız yerde, buralarda yatmış. Gece rüyasında, ha bu arada klasik Osmanlı literatüründe şöyle anlatılır. İçinde Kur'an bulunan bir oda verilir. Duvarda bir Kur'an asılıdır. Bu asılı olan Kur'an'a hürmetsizlik etmemek için, Kur'an'ın yanında ayaklarını uzatarak yatmamak için bağdaş kurar ve duvara yaslanır. İçi geçer. Rüyasında karnından bir çınar ağacının çıktığını, bu çınar ağacının bütün dünyayı sardığını, dünyayı kapladığını görür. İçinden bir güneş doğar, gökyüzüne çıkar. Sonra bir çınar ağacı çıkar, bütün dünyayı kaplar. Panik ve heyecanla kalkar. Sabaha kadar ne çekmiştir acaba? Böyle bir rüyayı kim görebilir ki? Gece rüyasında güneş çıkıyor karnından, dünyayı aydınlatıyor, çınar ağacı çıkıyor, bütün dünyayı kollarıyla kaplıyor. Bu rüya çok farklı bir rüyadır. Sabah namazı olur olmaz Şeyh Edebali Hazretleri aşağıdaki evinden misafir bıraktığı Ertuğrul Gazi'nin, Kayı aşiretinin lideri olan Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi'yi bıraktığı mescide girer. Namaz kılacaklardır ve orada hocasına, Edebali Hazretlerine gördüğü rüyayı anlatır. Edebali Hazretleri o rüyayı dinler ve der ki, hayırlı olsun evladım. Allahu Teala sana bir cihan devleti nasip etti. O çınarın dünyayı kaplayan kolları senin devletinin gücünü göstermekte ve bir zaman gelecek kuracağın devlet bütün dünyaya hükmedecektir ve sen dünyanın en büyük devletlerinden birini kuracaksın der. Osman Gazi muhtemelen çok sevinmiştir. Ne hissettiğiyle alakalı elimizde herhangi bir done yok. Ama birisi böyle bir rüya görse, bir ulu kişi, bir eren kişi de böyle bir tanımlama yapsa sanırım zevkten dört köşe olur, Allah'a hamd eder ve çok seviniriz, değil mi? Osman Gazi ardından çıkmış ve Söğüt'e gitmiştir. İşte böyle bir adama Şeyh Edebali Hazretleri kızı Rabia Bala Hatun'u vermiştir. Kızı Rabia Bala Hatun da Şeyh Edebali'nin izniyle Osman Gazi ile evlenmiştir. Şimdi Osman Gazi'nin görmüş olduğu ve Şeyh Edebali Hazretleri'nin büyük devlet sahibi olacaksın ve kurduğun devlet bütün dünyayı kaplayacak, evlat sen büyük adam olacaksın biçimindeki rüya meali kulaklara hoş geliyor, değil mi? Yani evet, öyle olması gerekiyor. Osman böyle bir rüya görmesi gerekiyor. Ama yaptığımız dünya tarihi araştırmalarında Napolyon Bonaparte'ın da tarihinde rüyasında bir çınarın karnından çıktığını ve bütün dünyayı kapladığını göstermektedir. Sezar da bir rüya görmüş. Sezar, Roma İmparatoru Sezar bir rüya görmüş ve bu rüyada bir çınar ağacı karnından çıkar ve bütün dünyayı kaplar. Aynı rüyayı Marcus Antonius da görmüş. Aynı rüyayı Roma İmparatoru, Doğu Roma İmparatoru Justinianus da görmüş. Marcus Antonius, Sezar, Napolyon, Justinianus, Osman Gazi aynı rüyayı görmüşler. Bu şu demek: mitolojide halkın yüceltmek istediği yüce insanların hikayelerinde bu tür eklemeler vardır. Aslında Napolyon klasiğinde böyle bir rüya yok. Napolyon'un üzerine eklenen rivayetlerde bu var. Roma tarihindeki kaynak Bülent İplikçioğlu.

Bunun Roma tarihini verebilirim. Roma tarihinde Sezar'ın Marcus Antonius'un böyle bir rüya gördüğünü de söylemiyor. Ama tevarih anlamında hikayeci Roma tarihinde bu anlatılır. 527-65 yıllarında Doğu Roma'yı idare eden Justinianus'un da anlatıldığı kitaplarda böyle bir rüya yoktur. Ama efsaneleşmiş tarihte böyle bir rüya vardır. Aynısı tevarihte var olan Tacü Tevarih'te yoktur. Tevarih-i Ali Osman'da vardır. Tacü Tevarih'te yoktur. Bu tür rüyalar bilimsel tarih anlatımlarında yoktur. Hikayevi, mitolojik ve ana karakterdeki insanı yüceltmek isteyen bütün kitaplarda bulunmaktadır. Gelelim bizim yorumumuza. Gerçekten Osman Gazi'nin karnından bir çınar çıktı mı? Bütün dünyayı kapladı mı? Bilimsel olarak hayır. Ama mitolojik ve Türk destanı olarak evet. Gönlümüzden geçen ne? Evet, inşallah öyle bir rüya vardır. Fakat böyle bir rüya varsa da yoksa da fark eder mi? Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin torunları 400 sene boyunca bütün dünyaya hükmetti. Fermanlarıyla krallar indirdi, padişahlar çıkarttı. Bir tek emriyle okyanusları ülkelere haram kıldı. Böylesine bir güç, çınar ağacının bütün dünyayı kaplamasıyla izah edilmesi gerekmiyor mu? Bakın, nasıl güzel ama Bilecik Vadisi. Karşımızda kayı tamgası, şanlı Türk bayrağı. Allah her ikisini de gökyüzünden indirmesin. Hem mavi kayı tamgası hem kırmızı rengini şehidinden alan kan kırmızısı o al bayrağım gökyüzünden hiç inmesin. Gökyüzünü süslesinler. Gelin tam olarak durduğum yerde durun ve bu manzaranın tadını çıkartın. Şeyh Edebali Hazretleri'nin mekanındayız, türbesindeyiz. Mekanında değil, gerçek türbesindeyiz. Burası 1300'lü yıllarda Şeyh Edebali Hazretleri tarafından kullanılan dergah odalarından biri. Bir dönem mektep olduğu, Edebali Hazretleri'nin bu bölgede okuma yazma bilmeyen insanlara okuma yazma öğrettiği biliniyor. Bu coğrafyada Romalılar da var. Romalılarla olan muhabbet, münasebet nedir bilmiyoruz. Romalılar buraya gelip İslam'ı dinliyorlar mı? Edebali Hazretleri kaç Romalıyı Müslüman yaptı? Allahu alem bunlar bilinmiyor. Tek bildiğimiz 1326 tarihinde vefat ettiğinde Şeyh Edebali Hazretleri torunu Orhan Gazi tarafından dergahının içine, insanları irşat etmiş olduğu dergahın içine onu defnetti. Yani şuradaki. Edebimizden içeri girmek istemiyoruz. Yani ayaklarımızın hizasında olsunlar istemiyoruz. Yukarıda kalsınlar. Bu yüzden buradan anlatmak istiyoruz. Edebali Hazretleri'nin vefatından sonra çocukları, oğulları, talebeleri, bu dergahın şeyhleri buralara geldiler ve buralara defnedildi. Burası bir nevi aile haziresi. Tabelalardaki isimlere bakacak olursak Şeyh Edebali Hazretleri'nin yakını der. Yani bunlar ya yeğenleri ya torunları ya da akrabaları. Aile mezarlığı içinde bulunmaktayız ve Osmanlı tam olarak şu yazıda, şu hat yazısında yazıldığı gibi Edebali Hazretleri'ni görüyordu. Bu tür hat yazılarında tavsiyem alttan yukarıya doğru gelin. Alttan. Alttan başladığımızda yazının içinde ya Hazreti Şeyh Sultan Edebali yazdığını görmekteyiz. Ya Hazreti Şeyh Sultan Edebali Hazretleri burada insanlara ders verdi. Osman Gazi burada mı acaba? Bu odada. Burada olduğu kesin de. Bu odada mı acaba uyumadı? Acaba bu odanın duvarlarından birinde mi Kur'an-ı Kerim asılıydı? Ve o Kur'an-ı Kerim asılı olduğu için bağdaş kurup sırtını duvara yaslayarak sabaha kadar uyumadığı, böyle kendinden geçtiği bir anda da gövdesinden bir güneşin çıkıp, ayın çıkıp gökyüzünü aydınlattığı, bir çınar ağacının da çıkıp altı koldan bütün dünyayı kapladığı gerçeği, o rüyası,
olduğunu farz ettiğimiz o rüyayı acaba bu

dergah odasında mı gördü? Bilmiyoruz ki. İnşallah öyledir ve inşallah biz şu an bir devletin doğuşuna şahitlik yapan bir odanın içinde bulunuyoruzdur ve inşallah Osman Gazi burada o duayı edip inşallah burada Allah tarafından çınar ağacıyla devlet müjdesi ile müjdelenmiştir. Biz de Osman Gazi'nin o güzel rüyayı gördüğü bu odada sizlere bunları anlatmayı Allah nasip etti. Bu da güzel. Allah'a hamdolsun.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder babam. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: İşte bu Google Gemini.
10: Evet.
9: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
10: Ay çok güzel.
9: Açılmış rengini göster.
10: Ay tam benlik.
9: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
10: Ay kızıl mı olsam?
9: Şahanesin Gemini.
11: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay. Aurası yüksek. Moodu başka. Ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur bir ekşi elma iç.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
13: Yollara düşelim.
14: Kim tutar seni?
15: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
16: Ay. Ne 11?
17: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
18: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
19: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
20: Bu salı binde Sinangil Alpa buğday unu 235 lira. Efsane Baldo pirinç 369 lira.
21: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
22: 118.80.
23: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır.

0: çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
1: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
2: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
1: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepimize iyi gelecek.
9: İntens bir konu var, bekliyorum.
10: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
11: Kızlar.
10: Bizi özlemişim.
12: Bizim intens mi?
10: Bizli intens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
13: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
14: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
5: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
6: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
7: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
8: Sadece duruladım.
7: Özel bir formülün var mı?
8: Sadece duruladım.
7: Hadi ama.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
11: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
12: Yakıt alacağız, yine yandık.
13: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla iste

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
3: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
6: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi?
7: Dışı sert, içi tatlı bir fest.
6: Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti BBVA.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Çok hızlı bir biçimde geçti değil mi? Yani söz konusu Bilecik olunca, söz konusu Bilecik'in tarihi olunca, taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri, Şeyh Edebali Hazretleri'nin diyarı, Ertuğrul Sancağı, Osmanlı Sancağı, Bilecik olunca nasıl geçiyor zaman? Bizler şu an etrafa baktığımızda iki tane dağın ortasında bir vadide bulunuyoruz. Zaten kadim Bilecik bu ya işte hep söylediğimiz gibi. Bizler sizlerle birlikte tarih konuşmaktan, tarihi geziler yapmaktan, gezdiğimiz yerleri sizlere anlatmaktan sonsuz keyif duyuyoruz. Bu keyfin aynısı inşallah sizde de var olsun. Zira Beyaz TV ekranlarında hafta sonları yayınlanan Geçmişe Yürüyen Adam programı tam olarak bu program. Sizlerin sayesinde var olun. Türk televizyon tarihinde düzenli olarak ve sürekli ilk yüze, en çok izlenilen ilk 100 program arasına sürekli giriyor. Magazinlerin, dizilerin, eğlence programlarının, reality şovların, kadın eğlence kuşaklarının arasında tarih programı yapmak, sizlerle birlikte tarih konuşmak, Türkiye televizyon kültürünün sosyolojik realitesi ve gerçeği karşısında izlenilmesi biraz zor olan programlardır. Biz sizlerle birlikte bu zorluğu aşıyoruz ve biz sizlerle birlikte ilk yüze giriyoruz düzenli olarak. Var olun. Bu hafta sizlerle Bilecik tarihi için.

içerisinde haşrolduk, Bilecik tarihi içinde kaybolduk. Bilecik'in tarihi vadisinde var olan ve yaşanmış olan tarihi acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle ve sevinciyle birlikte konuştuk. Bakalım haftaya nerelerde, hangi tarih ve hangi tarihi birikim içinde olacağız. Hele bir haftaya olsun, bakalım nerelerde olacağız sizlerle birlikte. Allah fırsat ve ruhsat verirse bambaşka bir coğrafyada, bambaşka bir tarih zenginliği içinde haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

izleyiciler, Marka Şehirler programımızda bu hafta kameralarımızı medeniyetin beşiği olan tarih şehri, turizm şehri, inanç turizminin başkenti Şanlıurfa'nın kalbi Eyüpiye'ye çeviriyoruz. Muhteşem bir bölüm için. Hazırsanız hadi başlıyoruz.

0: Efendim Şanlıurfa Eyyubiye'de sabahın en güzel hali, tarihin tam ortasında mükellef bir kahvaltı sofrasında Aslı Hanım'la Bayram Bey'le birlikteyim. Aslında Eyyubiye Şanlıurfa'nın kalbi, kendisi, ilk Urfa'nın olma hali, evet. Ve gelenekleriyle, kültürleriyle, işte o muhteşem tarihiyle birlikte muhteşem tarihi bir hanın içerisinde böylesi sunumlarla kahvaltının tadına varmak daha da başka. Doğru mu söylüyorum?
1: Tabii ki. Tabii
0: peki ki. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor gününüz burada?
1: Biz daha çok Urfa'yı, Urfa kültürüne ait eski kahvaltısından tutun tabii ki. Bütün mahalli yemeklerimiz burada mevcut. Özellikle bu bölgenin, Eyyubiye bölgesinin. Kahvaltıyla başlıyoruz. Öğleden sonra daha böyle mahalli yemeklerimize geçiyoruz. Daha çok yöresel çeşitler sunmaya çalışıyoruz.
0: Şanlıurfa'nın kültürüne baktığımızda zaten bir geleneği anlatıyor değil mi burası?
1: Evet.
2: Yani burada tarihin ilk dokunuşunun burada başlaması, Göbekli Tepe ve ondan sonraki tarihle beraber hani zaten bizim bulunduğumuz hanında tamamen bir 600 yıllık bir geçmişin olması, İpek yoluyla beraber buradaki insanların tamamen iki kapılı han dedikleri bu hanın hem doğuyu hem batıyı birbirine birleştirdiği, burada gördüğümüz gibi zaten şu güzel bütün lezzetleri hepsini burada tatmak ve Eyyubiye'nin tadını ve lezzetini çıkarmak gerekiyor aslında.
0: Şimdi bu özel yapımı bir sinime.
2: Bu tamamen buraya ait özel bir yapım bir sinime ve özel bir kahvaltımız zaten. Buradaki dediğimiz gibi hani Urfa deyince işte bir isotundan tutun da bir evet salçasından, evet bir biberinden, patlıcanından,
1: domatesi.
2: Domatesinden tutun da yani bu

0: oradaki bütün sadeye anlam ve peynirinden tutun her şeyine doğal bir kültürel yapıyı yaşatıyoruz misafirlere.
1: Şu benim dikkatimi çekti. Sini'nin tam baş köşesinde efendim. Bu nedir Bayram Bey?
0: Bu tamamen buraya özgü Urfa peyniri dediğimiz tamamen sıcak suyla beraber haşlanıp.
1: Suyuyla da servis ediliyor.
0: Evet, sıcak suyla servis ediliyor. Tahane dediğimiz bir ürünümüz var. Bu da yine buraya özgü. Tamamen tahinle, balla ve dediğim gibi tereyağıyla beraber buraya özgü bütün kültürel yapıyla yapılan ürünler. Bizim biber reçe dediğimiz yani isot reçe
1: evet,
0: dediğimiz.
1: Evet, isotun reçeli evet, bile var burada.
0: Evet, isot reçe dediğimiz. Yani şöyle yaptığımız zaman zaten tane tane gördüğünüzde burada hem acıyı hem de tatlıyı burada yaşamak mümkün.
1: Biz gerçekten pişi olarak çok seviyoruz ama bu çok farklı bir lezzet.
0: İçinde tamamen yine peynirimizle beraber ve buranın buraya özgü otlarla beraber yapılan bir semsek dediğimiz bir muhabbet. Bu da bizim kasap sucuğumuz aslında. Kendi kasabımızda yaptırdığımız bir kasap sucuğu. Her zaman tüm Türkiye'yi, tüm yurt dışından gelen misafirlerimizi Eyüp'e bekliyoruz, Urfa'ya bekliyoruz. Urfa bir tarih, Urfa bir çıkış. Urfa güneşe yakın bir şehir. O yüzden bütün herkesi buraya bekliyoruz zaten.
1: Çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Aslanım siz neler söylemek istersiniz?
2: Biz hazırız. Her zaman herkesi bekliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Bizlere de afiyet olsun.

0: buraya gelen misafirlerimizle tanıştırmak istiyorum sizleri. Merve Hanım ve ailesi buradalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Sağ olun, iyiyim, sizi sormalı.
0: Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Merve. Almanya'dan geliyorum. Buraya gelmem 3. defa oluyor.
0: Kimlerle geldiniz Merve Hanım?
1: Annem, babam, eşim.
0: Bayağı aileyi topladınız, aynen, geldiniz. Aynen. Peki sizin kaçıncı gelişiniz?
1: Benim de 2. gelişim.
0: Nasıl buldunuz? Nereleri gezdiniz? Neler yediniz, içtiniz?
1: Bugün burayı gezdik. Balıklı Gölü gezdik.
0: Ki nerelisiniz aslen?
1: Biz Samsun Havza'danız.
0: Samsunlusunuz?
1: Evet.
0: Sizi tanıyabilir miyim?
2: Benim ismim Emin Alpaslan. Merve Hanım'ın eşiyim. Yani ben herkesin buraya gelip görmesini, bir sefer de olsa gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Selam yollamak istedikleriniz var mı? Ekranlara
1: selam
0: başla bizi.
1: Selam yolladıklarım. Bursa'da kız kardeşim var.
0: İsmi ne?
1: Hayriye Baş, ailesi. Almanya'da kardeşim var, erkek kardeşim Ali Baş. Ona da çok selam söylüyorum.
0: Efendim Eyyubiye'de ben hemşehrimi bile buldum. Gerçekten Kapadokyalı olunca her yerde görürsünüz. Ta Almanyalardan gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Sizi tanıyabilir miyim?
3: Hoş bulduk. Ben Kapadokya Avanosluyum. Çanakçılar bölgesindeyiz.
0: Evet.
3: Almanya'da 48 senedir yaşıyoruz. Gurbetçilerimizi oradan buraya gezdirmeye getiriyoruz.
0: Ya tamamen bu iş mi yapıyorsunuz?
3: Tabii bir turizm. Sadece turizm işiyle uğraşıyoruz.
0: Yani yurt dışındaki gurbetçileri memleketimizi karış karış gezdiriyorsunuz.
3: 81 ilimizi gezdiriyoruz. Hatta yurt dışında bütün dünyayı gezdiriyoruz. Şu anda bütün kardeşlerim, bir aile şirketiyiz biz. Yurt dışına çıktıktan sonra Türkiye'nin daha çok kıymet oluyor.
0: Daha kıymetli.
3: Tabii her şeyimiz, ezan sesleri, her şey sizlerdi. Biz de hem Türkiye'deki yaşayan vatandaşlarımız hem gurbetteki yaşayan bütün Türk vatandaşlarımıza hepsine canı gönülden selam ediyorum.

0: Efendim, Eybiye'ye kadar gelmişseniz Balıklık Gölü'nün hemen kenarında. İşte bu mistik ruhu ve burayı bu kıyafetlerle daha da çok hissediyorsunuz ve yalnız değilim bu konuda. Dünyanın dört bir yanından gelen herkes, emin olun, duyarsız kalamıyor. Nasıl, beğendin değil mi?
1: Çok güzel. Yani gerçekten yöresel şeylere bayılıyorum ben.
0: Bizim gibi dikkatlerini hemen yine bu kıyafetler çekti değil mi?
2: Sure, they are very sparkly and beautiful.
3: Çok parlak, çok göz alıcı diyorlar.
0: Ve çok da yakıştı, çok güzel oldu.
3: She says that they look really good. Look good on you, yeah.
4: Thank you. Yeah.
0: Very beautiful, çok iyi. Ve
3: evet, çok güzel olduğunuzu söylüyorlar.
4: Şimdi kral yapıyoruz.
0: Bir dakika, bir dakika. Şöyle, wow. Sizi de alabilir miyim? Siz nereden geldiniz?
4: Kahramanmaraş hapşi.

0: Afşin'den geldik.
1: Afşin'den geldik. Evet. Nasıl? Nerelere gezdiniz? Nasıl bir ortam var?
0: Güzel, nereleri gezdik? Halfeti'yi gezdik, Göbekli Tepe'yi gezdik. Şimdi de burada devam ediyoruz. Ben burada zaten görev yapmıştım 3,5 yıl. Şimdi de misafirlerimizi buraları görmesini istedik, gezdirmeye getirdik.

0: de muhakkak görmeniz gereken yerlerden bir tanesi işte şu an içinde bulunmuş olduğumuz Hazreti Eyüp peygamberin sabır makamının ve o işte şifalı suyun kuyusunun bulunduğu bu alan ve gerçekten yerli yabancı turizm noktasında inanç turizminde cazibe merkezi bir yer. Nasıl bir hikayesi var buranın?
1: Burası Eyüp Aleyhisselam'ın çile çektiği mağara. Şifa bulduğu yer burası. Mağarası karşı taraf zaten. Oradan görünüyor. Burayı çekersin arada. Eyüp Aleyhisselam, Eyüp Nebi köyünde istememişler. Öyle bir hastalık bulaşmış ki. Artık orada halk, oranın halkı kendisini istememiş. Buraya sığınmışlar. Eyüp Aleyhisselam burada çile çekmiş. Bayağı da çekmiş. 5-6 yıl yani 7 yıl. Bazılar daha rüyete fazla diyorlar. 7 yıl burada hastalık çekmiş. Artık son nefese geliyor. Hanımı diyor ki, ya Allah'ın peygamberi ben sana gidip bir şeyler getireceğim. Acılıkta öleceksin. Hanımı çekip gidiyor şehre işte. Şehirde köy gibi. O zaman şehirde öyle bir şey yok. Orada burada sürüne geliyor buraya. Üzerine afete değmez de bir kurt düşüyor. Kaldırıyor diyor ki rızkını yiyin. Cenab-ı Allah istiyor ki bir şeyler istesin yani. Ama istemiyor o. Sabrediyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor diyor ki Allah'ın peygamberi. Allah sana bir şey istiyor. Bir şey istiyor musun? Hayır diyor. Dilim zikrinde olmasın başka bir şey istemiyorum. Ve Cenab-ı Allah Sa suresinde biraz önce okunur abla. Sa suresinde ayet önüyle. Eyüp diyor ayağını vur o sudan yakan. Ve elini yüzü yakın bakın gençler şu. Burada biraz kolay bir şeyler koyuyor. Gidip mağaranın içine üzerine diyor ki 15 yaşına geliyor. Ve gelip birkaç genç çağırıyor. Suyun etrafını örtmek istiyorlar. Hanım o taraftan geliyor. Hanımı diyor ki gençler burada bir tane yaşlı amcam vardı görmediniz mi? Diyor ki hanım ben Eyüp gelsen de elini yüzü yaka. Ve o da elini yüzü yakıyor. Gençler şu 15 yaşı. Cenab-ı Allah gene mal, mülkün her şeysini veriyor.
0: İşte o gün bugündür de gerçekten buraya gelen herkes bu şifalı sudan bir nebze de olsa yararlanmak için bu kuyunun başına geliyorlar. Ve bir sabır makamı da var değil mi burada?
1: Kaç taraf?
0: Yine orası ziyaret açı.
1: 7 yıl orada hastalık çekmiş, sabretmiş.
0: Sabah kaçta açılıyor?
1: Saat 7'den 12'ye kadar.
0: 7'den 12'ye kadar. Evet. Eyüp'e geldiğinizde efendim bir gününüzde burada geçirebilirsiniz.

0: Efendim, Şanlıurfa'nın kalbi, aslında tarihin tam da kendisi. Eyübiye'deyiz ve Eyübiye Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kuş ile birlikte muhteşem bir alandayız. Şu an Balıklı Göl'de turizmin tam da açtık değil mi Sayın Başkan?
1: Evet İlhan Hanım.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkürler, sağ olun. Öncelikle tarihin, medeniyetin, kültürün, inancın derken Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra dördüncü kutsal topraklar olan Eyübiye'mize, Şanlıurfa'mıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
0: İyi ki geldik Sayın
1: Eyvallah.
0: Başkanım.
1: Şeref.
0: Bu kalabalık her sezon var mı burada?
1: Tabii her sezon var ama ekseriyetle bahar ayı ve sonbahar aylarında daha ekseri bir çoğunluk oluyor. Turist akışı oluyor. Gerek Türkiye içinden, gerekse yurt dışından çok ciddi bir turist ağırlıyoruz.
0: Artık hazırsınız, bekliyorsunuz.
1: Bütün hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Gerek valilik, gerek büyükşehir, gerekse de Eyübiye Belediyesi olarak tüm

0: hazırlıklarımızı yaptık ve inşallah bütün turist kafilelerini inşallah Eyyubiye'ye, tarihin göbeğine, medeniyetin göbeğine, inancın göbeğine inşallah bekliyoruz.
1: Restorasyon çalışmaları da devam ediyor sanırım.
0: Tabii bizim en büyük şansımız, özellikle AK Parti belediyelerinin en büyük şansı, Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken İstanbul'da tarih yazdı.
1: Evet.
0: Biz de onun aşkıyla, şevkiyle onu örnek alıyoruz. Tarih yapılarda şu anda restorasyon çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yine aydınlatma ile ilgili artık bir problem yaşar duruma gelmiştik. Ve yapmış olduğumuz girişimler sonucunda valimizle birlikte, GAP idaresiyle birlikte yeşil enerji, yani yenilebilir enerjiyi Eyyubiye'mize kazandırdık. Nasip olursa Haziran'ın ortalarına doğru da artık çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Balıklı Gölü gündüzün aydınlığına inşallah gecelerde kavuşturmuş olacağız.
1: Kutsal kabul ediliyor değil mi balıklar?
0: Tabii. O dönem tabii ki bölgedeki bütün ağaçlar kesiliyor. Tabii caizse orman katlediliyor. O kesilen ağaçlar buraya biriktiriliyor. Yukarıdaki mancınıktan Nemrut Hazreti İbrahim'i ateşe atıyor. Orada da Cenab-ı Mevlam'ın Hazreti Cebrail ile göndermiş olduğu Ya Narun Bardun ve Selamun. Ey ateş, Hazreti İbrahim'e serin ve selametli ol dedikten sonra ağaçlar balığa, duman ve ateş de suya dönüşüyor. Ve tam burada gül bahçesine Hazreti İbrahim düşmüş oluyor. Bu mekan balıklarımızda biz kutsal olarak görüyoruz.
1: O halde efendim bizler de balıklarımızı hemen şöyle besleyelim başkanımla birlikte.

0: Kolay gelsin. Sen mi çalışıyorsun burada?
1: Evet ablam, buyurun.
0: Senin isim ne?
1: Sami Yusuf.
0: Sami Yusuf. Bunların fiyatları nasıl?
1: Bu 500 abla.
0: 500 lira mı? Evet, çelik. Abla. Bayağı dayanır değil mi?
1: Ömür boyu abla.
0: Ömür boyu. Sözde, peki abla. Tavalar?
1: Bu 650 abla. Bakırdır orijinal. En büyük boyu.
0: Bunun fiyatı nasıl?
2: Ortalama satışı 2500 lira.
0: Peki bakırın kalitesini nasıl anlayacaklar? Hemen şöyle kamerayı bir alalım mı şu ön tarafa?
2: Ortalama olarak yani en basitiyle işçiliğindendir.
0: Nasıl kendim. Başladım işler?
2: Valla çok şükür. Ramazan bayramından beri biraz gündem tabii yoğunlaşıyor iş yönünden burada.
0: Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
2: Ayaklarınıza sağlık. Herkesi ufaya bekliyoruz.

0: teşekkürler.
1: Ne kadar fiyatı?
0: Bunun kilosu 350 lira.
1: 350 lira.
0: Evet, kilosu 350.
1: Cevizli değil mi?
0: Bol cevizli hem de.
1: Hemen şöyle fıstıklara bir bakalım. Ne kadar fıstık?
0: Fıstık şunlar 1300 lira. Şunlar 950 lira var. Şöyle 1200 lira var.
1: Aslında
0: haritaya göre değişiyor.
1: Urfa fıstığın ana vatanı.
0: Yani %75, aynen %75 bizim Urfa'dan çıkar.
1: Bunun normalde dışarıda aldığımızda fiyatı nedir büyük şehirlerde?
0: Yani büyük şehirlerde geçen ben İstanbul'daydım sordum 2000 lira civarıydı.
1: Bu ne kadar?
0: 1600.
1: İşte fıstığın böylesi efendim, sadece iyi bir yeri.

0: Efendim bu çarşı gerçekten tam kuyumcular çarşısı. Hatta öyle modeller var ki kuyumcu da bile yok değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Nasılsınız Eylül?
1: Teşekkür ederim. Kolay hoş geldiniz. Gelsin. Sağ olun bir mukabele.
0: Taktık takıştırdık. Bakar mısınız hayatımda hiç takmadığım kadar altını burada taktım. Böyle bayağı bir milyonlukla geziyorum değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Nasıl gidiyor Şanlıurfa'da hayat ya da düğünler başladı mı? Altın görecek aklıma bir
1: başladı.
0: Düğün geliyor.
1: Aynen öyle düğünler başladı. Zaten altın uçmuş almış başını gidiyor. Aa, parası olmayanlar gelip imitasyon alıyor.
0: Ve onlar da hiç mahrum kalmıyorlar efendim.
1: Aynen.
0: Her modeli var burada takıların. Ve güzelliğe bakar mısınız? Gerçekten gerçeğini hiç aratmıyor bu altınlar. Şimdi Urfa'nın düğünlerinin olmazsa olmaz takıları

0: hangisi? Şöyle gösterelim mi?
1: Bir, senin şu tahtığın Madonna.
0: Madonna.
1: Bunun adı Madonna kolyesi.
0: Yani bununuz yoksa efendim kız falan isteyemezsiniz, düğünde yapamazsınız. Aynen. Urfa'da değil mi?
1: İki, Urfa akıtması şu. Üç, altın kemer.
0: Değil mi? Altın kemer
1: aynen
0: olacak illa ki.
1: Aynen öyle.
0: Peki bunun fiyatı ne? Bu kadar, ben şu an kaç, ne kadar?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Yani bu Madonna kolyesini diyelim 100 gram gelirse 6500'den çarparsak 650 bin lira.
0: 650 bin lira.
1: Sadece kolye.
0: Sadece.
1: 100 gram gelirse.
0: Milyonlarla geziyorum efendim ben.
1: Bu Halef dizisinde takılan kolye, Yıldız'ın kolyesi bu.
0: Ha, Yıldız'ın şu, kolyesi
1: Yıldız'ın
0: burada.
1: Yıldız'ın taktığı kolye, evet. Feruze taşından yapılıyor. Taştır
0: gerçekten
1: zaten. Ağır yani taş. Belli
0: bayağı
1: yani.
0: Bayağı ağır. Ve tabii aynen ki öyle. Takıya ait her şey burada. Bunlar vizyon bileziği mi?
1: Evet, aynen.
0: Peki siz ne kadara satıyorsunuz?
1: Biz de ucuz.
0: Ne kadar şu bileklik?
1: 1500 lira.
0: 1500 lira.
1: 1500 el işçiliği ha.
0: Şu koli.
1: Şu 600-700 lira. Bu da el işçiliği.
0: Kemerim ne kadar?
1: Kemerin de 600-700 lira. O da el işçiliği. Hepsi
0: yani
1: el işi bunlar.
0: Yani 1 milyonluk altını efendim burada yaklaşık 3-5 bin liraya takma şansı var.
1: Değil değil. 2500 liradır.
0: Ve tabii ki altın severlerinde.
1: Yani bir gram altın bile değil, yarım gram altın bile gelmiyor.
0: Tüm
1: para.
0: Dolaşıyorsunuz değil mi?
1: Aynen öyle. Dört dörtlük.
0: Nasıl, işler güzel mi?
1: Çok şükür, hamdolsun, işlerimiz iyi. Allah'a şükür.
0: Yerli turist mi, çok yabancı turist mi?
1: Şimdi yerli turist.
0: Tam zamanı.
1: Tam zamanı yerli turist. Bir de biz uygun sattığımız için süründen kazanıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Kolaylıklar diliyorum efendim.
1: Bir mukabele bir daha bekleriz inşallah.
0: İnşallah. Bereketli günleriniz olsun.
1: Amin. Amin cümlemiz.

0: işte başımızın tacı hanımları. Elemi, göz nuru, birbirinden güzel, cıvıl cıvıl, rengarenk. Neler yaptığını görmek için buraya kadar geldik. İyi ki geldik.
1: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
0: Böyle hoş otağını geldiniz. Bile görünce otağı bile ayrı bir evet. Dünyaya götürüyor değil mi sizlere?
1: Evet. Burası Eybiye Belediyesi. Eybiye'de yaşayan dezavantajlı kadınlarımızın, eğitim daha önce alamamış olan kadınlarımızın hem eğitim almaları, hem meslek edinmeleri, hem sosyalleşmeleri için açılmış olan bir kompleks. Şimdi buranın bütün her türlü gideri, her şeyini bizim başkanımız Mehmet Kuş karşılamakta.
0: Aslında burası bir okul değil mi?
1: Okul tabii. İlk başta ilk kayıtı aldığımızda soruyoruz. Okuma yazmanız var mı?
0: Şart
1: okuma
0: bu.
1: Bu şart bu.
0: Otağdan girmek için
1: tabii,
0: şart bu.
1: Bakanlığın şartı da bu zaten. Eğer okuma yazma belgesi yoksa, hanım okuma yazmayı bilmiyorsa veyahut da zamanında birinci, ikinci sınıfa kadar gitmiş ama unutmuşsa önce biz birinci kademeye alıyoruz.
0: Bir okumayı öğretiyorsunuz.
1: Evet, bir okuma yazmayı öğretiyoruz. Öğrenemedi mi? Bir daha geliyor. 3-4 defa gelme hakkı var öğreninceye kadar. Ha, ondan sonra istediği kursa gidebiliyor.
0: Her şey okumakla başlıyor.
1: Evet, okumakla başlıyor.
0: Ve
1: okumak şart.
0: İşte gerisi zaten geliyor değil mi evet, kendiliğinden?
1: Evet, evet. Yani buradan birinci kademeden ikinci kademeye gidip, ikinci kademeden açık öğretimden ortaokulu okuyup, sonra liseden bitirip.
0: Üniversiteyi kazananlar bile
1: evet, var. Evet, 2-3 tane öğrencimiz usta öğreticilik belgesi alıp öğretmenlik yapmaya hak kazandı evet. Bunlar.
0: Ne kadar
1: kendi
0: güzel.
1: Kendi atölyelerini açan kursiyerlerimiz oldu mahallenin içinde. Bahçemiz var, bahçede piknik yapabiliyorlar, etkinlik yapabiliyorlar. Yani arada böyle kaynaşma etkinlikleri oluyor, çay saatinde, kahve saatinde. Yani bizim mesela öğrencilerimiz var birinci kademeye gelen. Diyor ki hocam diyor, benim diyor hiçbir zaman diyor öğretmenim olmamıştı, sınıf arkadaşım olmamıştı. Hep söylerlerdi, ben ona üzülürdüm.
0: Ama şimdi var diyor.
1: Benim öğretmenim de var, benim sınıf arkadaşlarım da var. Yani burada arkadaş edindim.
0: Biz çekimlerdeyken burada gördük Sayın Belediye Başkanı öncülüğünde bu öğrenciler gezilere bile gideceklermiş değil mi? Bunlar da var.
1: Gönderdiler. Biz daha geçen hafta 3 tane öğrencimle beraber Erasmus programında biz Prag'a gittik, Çekya'ya.
0: Peki hocam bu otağıyla birlikte Eybiye'de kadınlara bu tarz hizmetler veren başka alanlar da var mı?
1: Evet var. 5 tane kadın destek merkezimiz var. Her mahalleyi kurmayı planlıyorlar, çoğaltmayı çünkü çok fazla talep var. Dediğim gibi okuma yazma oranımız da düşük olduğu için ve talep de çok olduğu için her yıl sayı inşallah artacak ve kalıcı binalar yapılmayı düşünülüyor. Aynı zamanda bize Suriyeli vatandaşlar da geliyor.

0: Suriye, Suriyeliler de geliyor. Onlar da önce okuma yazma belgelerini alıp istedikleri gibi, istedikleri kursa geliyorlar. 15 Temmuz Kadın Destek Merkezimiz çok güzel. Orası 4-5 katlı bir kompleks. Ve orada pasta yemek kursumuz var.
1: Aa çok iyi. Aşçılık bölümleri falan da var.
0: Evet evet. Spor kursumuz vardı. Ana sınıfımız vardı. Diğer birimlerimizde dediğim gibi kursa gelen kadınlar çocuklarını ana sınıfına bırakıyorlar. Hani anneler işlerini yaparken çocuklar da orada hem eğitim alıyorlar hem de güzel zaman geçiriyorlar. Bir şeyler öğrenmiş oluyorlar. Anneler de rahat rahat el işlerini örüyorlar. Kullandıkları bütün malzemeyi belediye karşılıyor. Hamurundan, kağıdından, boyasından
1: Sayın
0: her şeyini.
1: Sayın Belediye Başkanı Mehmet Kuş Hanımlara
0: çok
1: demiş ki
0: ediyoruz.
1: Siz yeter ki üretin, gerisi evet. Bizde. Ve karşılığında gördü zannediyorum değil mi? Hanımlar
0: gördü.
1: Bu işin
0: tabii
1: altından kalkarlar. Emeklerinize sağlık, yüreklerinize sağlık. Kesinlikle buraya gelip görmeliler değil mi?
0: Tabii her zaman bekleriz. Kapımız herkese açık.
1: Efendim çantanın güzelliğine bakar mısınız? Hiçbir mağazada ve tasarımcıda bunu bulma şansınız yok ama bu otağda, bu kursta
2: evet,
1: var.
2: Evet.
1: Hocam ne kadar güzel bu böyle.
2: Deri üzerine sıfır atık kumaşlarından motifleri çıkartıp üstüne mont etmişim.
1: Anladığım kadarıyla buradaki her şey sıfır atık
2: sıfır
1: olması.
2: Atık. Evet sıfır atık. Bunların hepsi sıfır atık.

0: Efendim işte muhteşem bir sınıfa getirdim size. Çiçeklerle geldim.
1: Ay,
0: hocam.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Hemen karşıdan. Çok teşekkür ediyorum. Efendim burası cıvıl cıvıl bir ortam. Ve muhteşem bir alandayız. Her yerde kadınlarımız harıl harıl çalışıyorlar. Bu nasıl bir kıyafettir böyle?
1: Çok teşekkür ederiz. Hanımlarımızın emeği.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Emeklerinize sağlık. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Hoş Şimdi geldiniz. Şanlıurfa denilince 7'den 70'e bir düğüne falan gidiyorsanız efendim herkesin üzerinde böyle rengarenk şıkır şıkır kıyafetler görürsünüz ve Şanlıurfa'da olduğunuzda anlarsınız.
1: Evet.
0: Neler yapıyorsunuz burada?
1: Öğreniyoruz. Sıfırdan öğrencilerimiz aslında birçoğu geliyor.
0: Aslında hiç bilmiyorlar değil mi? Ev hanımları.
1: Bilmiyorlar. Ev hanımları. Tamamı ev hanımı ve her yaştan, genç kızımızdan anneannelerimize kadar her yaştan öğrencimiz var.
0: Onlara meslek öğretiyorsunuz.
1: Meslek öğretiyoruz. Evet, burada ama mesela okuma yazmadan başlıyoruz. Çünkü önce okuma yazmayı bilmemiz
0: yani okuma
1: lazım.
0: Okuma yazmayı bilmeyen birisi ben de çizikeceğim diyemiyor.
1: Hayır,
0: değil mi?
1: Hayır, bizde okuma yazma bilmeyen yok. Hepimiz öğreniyoruz öncelikle. Sonrasında burada kalıpla, çizimle, önce el teğerleriyle, tekniklerle ve mesela her yaşa uygun çalışıyoruz. Mesela yöreselin yanında modern dikişlere de giriyoruz.
0: Onu göstereceğim. Gerçekten
1: boncuk bile işliyoruz. Yani
0: mağazada
1: her anlamda,
0: gibiyim.
1: Her anlamda. Tabii.
0: Şimdi efendim ev hanımlarımız okuma yazmayı öğrenerek başladıkları
1: evet.
0: bu otağda artık tasarımcılarla yarışıyorlar.
1: Tabii tabii.
0: Yöresellerin yanı sıra bu kıyafetleri
1: tamamen el işçiliği öğrencilerimizle beraber. Biz de onları destekliyoruz.
0: Sadece dikişin ötesinde?
1: Dikişin ötesinde hayal etmeleri lazım. Tasarlamaları lazım. Bir kumaşı gördüğümüzde hayal edeceğiz. Bundan ne yapabiliriz? Ne giymeyi istiyoruz?
0: Ve bunlar da üzerinde
1: tamamen,
0: şıkır şıkır değil mi?
1: Şıkır şıkır olmalı. Evet tabii ki de.
0: Peki bunlar da öğrencileriniz dikti.
1: Tamamen. Tamam öğrencilerimizin el emeği.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Saygıdeğer başkanımız Mehmet Kuş'a bu imkanları bayanlarımıza sunduğu için, desteklediği için çok teşekkür ediyoruz. Çok minnettarız.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Efendim Eyüp'ü gezmeye tüm hızımızla devam ediyoruz.

0: Efendim, bu sınıfta Eyübiyeli gençler kendi dronlarından mı kendiler üretiyorlar?
1: Evet, aynen sizin ifade ettiğiniz gibi. Öğrencilerimiz buraya geliyorlar. Burada önce maketler üzerinde drone yapmayı öğreniyorlar. Ondan sonra elinize gördüğünüz elektronik cihazla gökyüzüne maketi yukarıda çıkartıp bunun testini yapıyorlar ve öğreniyorlar. Belli bir süre sonra sertifikalandırıyoruz biz öğrencilerimizi. Öğrencilerimiz bu sertifikayla dışarıda meslek sahibi de oluyorlar.

Burada şimdi siz artırılmış gerçeklikle oyun oynayabiliyorsunuz bu gözlüklerimizle. Yapay bir dünya kuruyorsunuz. Bu da bu bizim 3D gözlüklerimiz. Bu sınıfımız Şanlıurfa'da sadece bizim belediyemizde var. Burada e-spor eğitimi de veriyoruz çocuklarımız.

0: kızlarımız bu konuda daha mı yetenekli, daha mı istekli? En çok bu kursa kızların talebi var.
1: Evet, kesinlikle öyle. Hem gençlerin hem kızların, yani herkesin ilgisi var. Çünkü teknoloji çağında yaşıyoruz. Robotik kodlamaya ilgi gitgide artıyor.
0: Merhabalar, nasılsın?
2: Merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. Siz?
0: Seni tanıyabilir miyim?
2: Adım Zeki.
0: Zeki, kaç yaşındasın?
2: Ben 20 yaşındayım.
0: 20 yaşındasın. Peki daha önce hiç ilgin var mıydı?
2: Ya yok, Bahar Hoca'yla ilgim ortaya çıktı.
0: Nasıl haberdar oldun? Nasıl dedim ben burada olmalıyım?
2: Evet, önce Mehmet Kuş'a teşekkür ediyorum bu güzel yeri açtığı için. İşte buraya geldiğimde Bahar Hoca'dan haberdar olduk. Yani kursun açıldığına haberdar olduk. Öyle geldik. Öyle keşfettim ben bunları.
0: Başarılarınız daim olsun. Kolay gelsin efendim.

0: Türkiye'nin en iyi seslerinin Urfa'dan çıktığını bilmeyen yoktur. Kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Sağ olun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz bu arada.
0: Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim hocam?
1: Ben Cemalettin Güleç. Müzik öğretmeniyim. Burada bağlama derslerine giriyorum.
0: İlgi nasıl müziğe?
1: İlgi çok iyi. Yani kızlar da erkekler de bayağı katılım sağlıyorlar.
0: Hangileri daha fazla?
1: Valla hemen aynı. Bak şimdi aynı bak.
0: Şu an eminim ekranları başında bizi izleyen insanlarımız, izleyicilerimiz şunu diyorlardı. Ya şöyle güzel bir saz dinlese, kulağımızın pası silinse, ekranlarımız aracılığıyla bizi izleyenlere de güzel bir Urfa türküsü gönderelim mi?
1: Olur.
0: O zaman sizdeyim hocam.
1: Yavruz.

0: Sayın Başkan, çam sakızı çoban armağanı, yerli üretimde farkındalığı arttırmak adına ekranları başında bizi izleyen izleyenlerimize Eyübiye'ye özel neler yollayalım bu hafta?
1: Şanlıurfa'da pişer, bize de düşer adlı yöresel yemeklerimizi tanıttığımız bir kitabımız var. İnşallah onu kendilerine hediye edelim. Bunun yanı sıra her ne kadar Antep fıstığı Antep'in diye bilinse de aslında Antep fıstığı denen fıstık Şanlıurfa fıstığıdır. Vatandaşlarımıza, ekran başında bizleri izleyen
0: Urfa'nın o meşhur fıstığını efendim. Başka ne var başkanım?
1: Fıstığını verelim. Yine dünyanın en tatlı acısı olan isotumuz inşallah.
0: İsotumuz da gelecek.
1: Bunun yanı sıra yine biber salçamız var, reçelimiz
0: hiçbir
1: var.
0: Hiçbir yerde evet. Bulamazlar.
1: İnşallah onu da kendilerine hediye edelim.
0: Biber reçeli de mi göndereceğiz?
1: Onu da göndereceğiz. Bir de yine tatlının şahı Şanlıurfa baklavasında inşallah kendilerine
0: efendim,
1: armağan eder.
0: Daha ne olsun diyorum, baklavamız bile var. Peki Sayın Başkan, kaç şanslı izleyicimize gönderelim?
1: Şanlıurfa 63. 63 izleyicimize gönderelim.
0: Tam 63 kişi efendim. Daha ne olsun diyorum. Ve çok teşekkür ediyorum
1: ben
0: Sayın
1: teşekkür
0: Başkanım.
1: Canım, sağ olun.
0: Ve bunun için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ekranlarımızın altında görmüş olduğunuz Instagram sayfamızdaki paylaştığımız son postun altına yorumlarınızı

yapabilir. Bu muhteşem lezzetlerdeki özel hediyelerimizden birini kazanma şansına sahip olabilirsiniz diyoruz. Tabii YouTube adresimize de abone olmayı unutmayın diyoruz. Herkese bol şans.

0: Efendim, kadim şehir Şanlıurfa'da, Eyübiye'de mükellef bir sofranın başındayız ve 600 yıllıkta bir tarihin içerisindeyiz. Şu an Ceren Hanım'la birlikte ve Muammer Ustam'la birlikte Eyübiye'de bu eşsiz lezzetleri anlatacağız sizlere. Siz şunla başlayalım mı? Nedir bu?
1: Şimdi bu borana.
0: Borana.
1: Boranı.
0: Boranı.
1: Evet.
0: İçinde ne var?
1: İçinde ne var? Kuzu eti var içinde. Kış mevsiminde daha çok artık sonuna geliyoruz. Pazı sapından yapılır bu.
0: Borani.
1: Boranı.
0: Boranı.
1: Evet.
0: Muhteşem bir lezzet. Gerçekten hiç tatmamıştım. Çok çok iyi.
1: Urfa kebabını yemek isterseniz her mevsim aynı şekilde yapıyoruz.
0: Peki bu nedir?
1: Bu kıymalı söğülme.
0: Söğülme.
1: Evet. Patlıcanı burada kullandık.
0: Altındaki...
1: Patlıcan. Onun eşlikçisi de lavaş.
0: Ha, lavaşla yenir
1: lavaş.
0: Bu.
1: Lavaş. Biz açık ekmek diyoruz. Aynı zamanda Abdullah Usta'nın önünde olan bostana.
0: Bostana.
2: Evet. Olmazsa olmaz
0: mısın? Acı mı?
2: Yok.
0: Bakar mısınız efendim? Ne var içinde bunun?
1: İçinde domates, maydanoz, salatalık.
0: Yaz aylarında serin de çok güzel gider, evet. Değil mi? Bostana.
1: Bostana. Şimdi şu anda pirpirim, yani semizotu diyoruz. Bu bahçacı bostanası, tam mevsimi pirpirimin.
0: Peki hemen şunu sormak istiyorum.
1: Mastuka genelde geçmişte Arap Yahudilerin yaptığı bir yemek. Salçalı bir yemek.
0: Yine etli.
1: Kazan yemeği, evet, etli.
0: Ve inanılmaz İçinde farklı gözüküyor.
1: İçinde lahmacunun iç harcı var.
0: Bir Urfa tabağı var değil mi orada?
1: Evet, o ara sıcak tabağımız. Bunların hepsi coğrafi işaretli. İçli köftemiz var, fındık lahmacunumuz var, ağzı yumuğumuz var, ağzı açığımız var, ekşili patlıcan dolmamız ve semseyimiz var.
0: Bu kadar güzel lezzetler de burada kilo almıyorsunuz değil mi? Böyle bir güzelliği var. Herhalde bunların hepsi isottan kaynaklı. Doğru
1: evet,
0: mu söylüyorum?
1: Doğrudur, evet.
0: Biber salçası.
1: Evet. Biz isot reçeli diyoruz.
0: Acının en tatlı hali diyorum ben.
1: Evet. Yanında külünçemiz var ve Urfa fıstığı diyoruz biz.
0: Olmazsa olmaz.
1: Olmaz. Evet, kesinlikle. Bugün soframızda iki çeşit tatlımız var. Şu fıstıklı gördüğümüz şıllık tatlısı. Yanındaki de kadayıf. Çok da hafif iki tatlımız.
0: Her gün bu yemekler mi çıkıyor? Farklı farklı lezzetler mi? Tatma şansımız var.
2: Yöreden şeyine değişiyor. Mevsiminden mevsimine değişiyor. Misal bir 15-20 gün sonra siverek tavaya başlayabiliriz. Niye? Domatesimiz çıkacak, biberimiz çıkacak. Ondan sonra patlıcanımız çıkacak. Patlıcanın
0: kebaplar başlar.
2: Kebaplar başlayacak.
0: Mevsiminde kuzular yeniden doğacak. Yani. En güzel etin lezzetleriyle buluşacak. Efendim işte gerçekten bütün bu lezzetleri burada tadabiliyorsunuz ama bunun ötesinde ya ben bunu çok beğendim. Ben gidince evimde de bir deneyeyim diyenler varsa Eyübiye Belediye Başkanlığı öncülüğünde Urfa'da pişer, bize de düşer isimli muhteşem bir kitap hazırlanmış.
1: Evet. Tabii ki biz bu kitapları, çok kıymetli bu kitapların yazarları, hepsini referans alıyoruz.
0: Ve inanılmaz da güzel hazırlanmış. Gerçekten istediğiniz lezzetleri...
1: Söğürme çıktı zaten.
0: Değil mi? Kıymalı söğürme, evet. Şu an masamızda olan bu kitap tariflere birebir uyuyor.
1: Doğrudur.
0: Soframızın tabii ki tadına varacağız ama son bir şey kaldı.
1: Koruk şerbeti. Evet. Bunun da tescili çok yakın bir zamanda alındı. Urfa'ya tescillendi koruk
0: Bence
1: şerbeti.
0: Bence sürahilerle içilebilecek inanılmaz güzel bir lezzet. Bu vesileyle ekranları başında bizi izleyenleri buraya davet ediyoruz efendim. Siz neler söylersiniz son olarak? Çağıralım herkesi.
1: Evet, herkesi mutlaka bu kadim lezzetleri ve bu kadim şehri tanımaları için Şanlıurfa'ya bekliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum tabii ustam. Siz de mutfakta...

0: Ustamın ellerine bırakacaksınız değil mi? Tabii kendinizi ki, ve sonra yemelere doyamayacaksınız.
1: Tabii ki. Bekleriz her zaman.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Bizlere de afiyet olsun efendim.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Teşekkürler.
4: Görüşürüz. Ya ben
5: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
4: Görüşürüz.
6: Görüşürüz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
7: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
8: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
9: Break. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
11: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
12: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
13: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
15: lazım. Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için 118.80
16: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Çok yediren babaanne.

0: iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur. Setur
1: Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
3: Bu kadar artık show.
1: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
4: İntens bir konu var, bekliyorum.
5: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
6: Kızlar.
7: Bizi özlemişim.
8: Bizim İntens mi?
7: Bizli İntens akşamlarını.
5: Mutluluk bu işte.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
10: lazım. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
12: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır, sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hazı.
8: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
9: Sadece duruladım.
8: Özel bir formülün var mı?
9: Sadece duruladım.
8: Hadi ama.
9: Sadece duruladım.
10: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Express içelim.
16: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
17: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Tam o anda biliyorum. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Başkanım, gerçekten Şanlıurfa'da Eyüpye'ye geldiğimizde burada olmak lazım değil mi? Bu mistik havayı, bu ambiyansı hissedebilmek, anlatmak yetmez diye düşünüyorum. Her alan farklı bir güzel.
1: Şanlıurfa'yı, Eyüpye'yi anlamak için gelip yaşamak lazım, hissetmek lazım. Manevi iklimini, atmosferini hissetmek
0: lazım.
1: Bir
0: ruhunuza çekmek lazım,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Şimdi tabii şehir dışından, yurt dışından çok samimi arkadaşlarımız geliyor. Geldikleri zaman hayal kırıklıklarını bizlere anlatıyorlar. Tabii mutlu bir şekilde. Onların beklentisi Şanlıurfa'nın çok böyle dökük, dağınık bir şehir olarak herhalde hafızalarında kalmış. O şekilde zamanın içerisinde anlatılmış maalesef. Sanki mağara devrinden kalmış bir il olarak lanse edilmiş.
0: Hep öyle hafızalara
1: evet,
0: yer etmiş.
1: Ama geldikleri zaman hem Şanlıurfa'da modern hayatı görebiliyorlar, yeni Şanlıurfa. Hem de tarihi dokuyu yaşayabiliyorlar, hissedebiliyorlar. Maneviyatı birebir iliklerine kadar hissettiklerini ifade ediyor ki biz her bu Bakırköy'e geldiğimiz zaman, Hazreti İbrahim'in makamına geldiğimiz zaman o maneviyatı biz de iliklerimize kadar hissediyoruz. Özellikle huşuyla sabah namazını kılmayı tavsiye ediyorum.
0: Kesinlikle.
1: Bu makamda. Hemen sabah namazından sonra çok güzel bir zikir bölümümüz var. O zikri de dinlemelerini, o ortamı yaşamalarını da ben tavsiye ediyorum. 80'li yıllarda ve öncesinde hava yolları olmaması hasebiyle, uçak seferlerinin olmaması hasebiyle insanlar karayoluyla haclarını eda ederlerdi. Hacca gitmeden önce illa gelip Şanlıurfa'da bir, iki, bazen üç gece kalırlardı. Umrenin güzelliğini buradan tadarak hac vazifeleri için seyahate devam ederlerdi. Yine sabrın timsali Hazreti Eyüp Peygamber. Viranşehir'de doğuyor. Orada yetişiyor. Orada rahatsızlanıyor. Ve Viranşehir'den kovuluyor.
0: Evet.
1: Ona bağrını açan yine Eyüp ilçemiz. Ki sabır mağarası, sabır makamı var. Orada aylarca o mağaraya sığınıyor. Cenab-ı Mevlam'dan şifalar diliyor. Ama zikrini hiçbir zaman eksiksiz evet. bir şekilde devam ettiriyor. Ta ki kurtlar, vücudunu saran kurtlar kalbine ilişene kadar. Kalbine ilişince de ya Rabbi diyor artık kurtlar kalbime ilişti. Seni zikredememenin endişesini, korkusunu yaşıyorum. Bundan dolayı diyor şifalar diliyorum. Ve orada dışarıya çıkması vahiy bir şekilde, vahiy tarafından emrediliyor. Ayağını yere vuruyor ve şifalı su çıkıyor. Şifalı suyla da duşunu alıyor ve Allah'a çok şükür ki orada şifayı buluyor.

0: Peki Sayın Başkanım, böyle kadim bir ilçeye belediye başkanısınız ve her alanda varsınız. Hep görüyoruz sizleri. Neler yapıyorsunuz?
1: Evet. Tabii Eyyubi ilçemiz Türkiye'nin en genç nüfusunu bağrında barındıran ilçe. Yaklaşık olarak 19.67 yaş ortalamasıyla burada da gençliğe hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz, hazzını yaşıyoruz. Çok donanımlı, çok amaçlı gençlik merkezlerimiz var. Bu aslında gençlik merkezleri sevdam, özellikle sınav eğitim merkezleri sevdam, benim çocukluğuma dayanan bir sevdadır. Ben Eyyubiye'de doğdum, Eyyubiye'de yetiştim. Bu manada en dezavantajlı ilçesi de Eyyubiye ilçemiz. Hali vakti yerinde olan vatandaşlarımız, ailelerimiz çocuklarını özel dershanelere gönderme imkanlarını buluyorlar. 2019 yılında belediye başkanı seçildiğim an o gün o sözü vermiştik. Sınav eğitim merkezlerinin sayısını çoğaltacağız. Ve 7 yıl içerisinde çok ciddi manada mesafe kat ettiğimize
0: inanıyoruz. Çok güzel bir karşılık bulmuşsunuz.
1: Tabii. Yılda en az 250-300 öğrencimizi minimum üniversiteye kazandırıyoruz. Tabii binlerce öğrencimizi tabii ki şeyde ağırlıyoruz. Gençlik merkezlerimizi ağırlıyoruz. Tabii burada halk eğitime, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Sayın Valimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Biz eğitim setlerinden, kalemlerinden, tabiri caizse silgilerine kadar kendilerine ücretsiz bir şekilde...
0: Siz yeter ki okuyun diyorsunuz.
1: Aynen. Biz onları teşvik ediyoruz. Onların her kurvarda yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Ve Allah'a çok şükür yaptığımız en güzel yatırımlardan biri. 2020 yılında çok zorluklar yaşadık. Çok sıkıntılar yaşadık. Millet Bahçesi'ni Eyyubiye'ye kazandırmak için çok ciddi mücadeleler gösterdim. Birçok engeli aşamadık ama gençler için engel tanımadık. Cumhurbaşkanımıza ulaştık. Sağ olsunlar. Gençlerin talebini Cumhurbaşkanımıza ilettik. Cumhurbaşkanımız da resmen bize bir yer tahsisinde bulundu. Ve Murat Kurumbakanımıza da talimat verdiler. Murat Kurumbakanımız da hızlı bir şekilde Millet Bahçesi'nin hayata geçmesi için ihaleyi gerçekleştirdi. Ve yaklaşık 2-3 yıldır Millet Bahçemizi vatandaşlarımız, özellikle gençlerimiz istifade ediyor. Biz de onlarla gençlik merkezimizde güzel zaman geçiriyoruz.
0: Başkanım, bir botanik bahçesi bile yapmışsınız güller,
1: evet,
0: arasında.
1: Evet. Botanik park da benim hayalimdi. Ta geçmişten, evet, hayalimdi. Şanlıurfa'da bir ilk dedik. Hemen botanik parkımız içerisinde de bir de kitap otağını yaptık. Yine eğitim otağımızı yaptık. Yine orada çay ikramımız var, simit ikramlarımız var. Elimizden gelen bütün gayreti gençlerimiz için, evlatlarımız için harcadık ve harcamaya devam edeceğiz. Çünkü onlar bizim geleceğimizin teminatları. Geleceğimizin teminatlarında yatırım bizim için gerçekten kutsal.
0: Ev hanımları bile yeniden okumayı yazmayı öğrenmişler burada.
1: Yani okumak bizim için çok kıymetli. İlçemizde yaşayan bayanlarımızı unutmuş değiliz.
0: Yurt dışına falan gönderiyormuşsunuz Sayın Başkanım. Geziler düzenliyormuşsunuz.
1: Hem, evet, şehir dışına gönderiyoruz. Kendi ilçemize turistik alanlara gönderiyoruz. Her konuda onların da yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ve inşallah bu yıl içerisinde de hani bir ilk sizden de duymuş olsunlar. Şu anda geçen hafta itibariyle arkadaşlarımıza biz talimatımızı verdik. 6 ayrı lokasyon belirleyin dedik ve 6 ayrı lokasyonda kadınlarımıza, annelerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize inşallah bir fitness salonu açacağız. Orada güzel bir zaman geçirsinler, sağlıklı inşallah bir yaşam sürdürsünler.
0: Sayın Başkanım, ilk defa bir belediye binası da yapacaksınız herhalde.
1: Şöyle, biz ihalemizi gerçekleştirdik. Şu anda çalışmalar da hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizim için heyecan verici bir proje, anlamlı bir proje. Aslan yattığı yerden belli olur. İlk hizmet binasını yapan belediye başkanı olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Yine sizin vasıtanızla şu müjdeyi de vermek istedim.

0: isterim. Özellikle bizim Eyyubiye'nin kuzey mahalleleri var. Maksimum 3 ay diyoruz. Ama 2 ay içerisinde inşallah onlarla birlikte Şanlıurfa'nın en güzel hem gençlik merkezini hem spor salonunu inşallah bu bölgeye de kazandırmış olacağız. Geçen Ramazan ayında gerçekten dolu dolu bir Ramazan geçirdik. Ramazan paylaşmaktır, Ramazan kardeşliktir dedik. Ve elhamdülillah kendi bölgemize, Eyyubiye ilçemizde dokunmadık. Yetim aile, yetim ve öksüz aile kalmadı. Onlara canlı koşularını götürdük.
1: Kaç koşu dağıttınız başkanım?
0: 400'e yakın koşu dağıttık.
1: 400 tane, evet, 400'e maşallah. Yakın.
0: Kurbanla da ilgili inşallah çalışmalarımız var. Bayramdan 2-3 gün önce inşallah o sürprizimizi de inşallah vatandaşlarımıza paylaşacağız. Hac müracatımız da var tabii. Hac çıkarsa hacca gideceğiz.
1: İnşallah bakalım. Rabbim kabul etsin.
0: İkisi de hayırlı
1: inşallah,
0: şey.
1: Evet.
0: Hac olursa hac, olmazsa Kurban Bayramı'nda inşallah mevsim iftar işçilerimizle birlikte bayramımızı kutlayacağız, bayramımızı eda edeceğiz.
1: Son olarak neler söylersiniz başkanım?
0: Bizleri izleyen çok kıymetli vatandaşlarımıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. İnşallah tatil mevsiminde zamanınızı ayırırsınız. Şanlıurfa'ya, özellikle Şanlıurfa'da da Eyyubiye'yi tercih edersiniz. Sizleri Eyyubiye'mizde, tarihin beşiğinde, tarihin göbeğinde, medeniyetin göbeğinde ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağımızı ifade etmek istiyorum. Ve hayırlı pazarlar diliyorum.
1: Efendim, Marka Şehirler programımızda bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ve programımızı kapatmadan önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Program izleyenlerimize bu hafta hediyelerimiz Şanlıurfa'nın kalbi Eyyubiye'den gelecek. Tam 63 şanslı izleyenimize Eyyubiye'nin muhteşem lezzetlerinden oluşan muhteşem sepetler yollayacağız. Ve bunun için artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ekranlarımızın altında görmüş olduğunuz Instagram sayfamızdaki paylaştığımız son postun altına yorumlarınızı yapmayı ve Hilal Yaşar ile Marka Şehirler YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın diyoruz. Bizler güzel ülkemizin bereketli topraklarını karış karış gezmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gününde, aynı saatinde Beyaz TV ekranlarında bir başka Marka Şehir'de buluşuncaya dek. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak.

0: Moğolistan'a yolladı beni.
1: Sen ne yaptın?
0: Rapor aldım, ne yapacağım?
1: Hayırlısı olsun.
0: Usta, Ünsal bir şey yapmayacak mısın?
1: Müsteşarla ilgili ileri geri konuşma. Devletin maneviyatına tahkir ve tevzife giriyor.
0: Usta, durumu küçümsüyorsun. Bu adam daha önce başımıza ne işler açtı? Şimdi bin beterini açacak.
1: Hayatta hiç kimseyi, hiçbir şeyi küçümsemem. Ama gözümde de kimseyi büyütmem.
2: Abi Memati abiyle Abdüley gözaltına alınmış.
1: Ne?
0: Ben sana diyorum usta.
1: Ne diye almışlar?
2: Lalezara'yı vurmaya gitmişler. Polisler yakalamış.
1: Neredeler şimdi?
2: Savcılığa çıkaracaklarmış. Savcı istemiş.
1: Ya bunlar manyak mı? Kafayı mı yemişler? Ya niye böyle bir şey yapıyorlar?

0: Memati Bey, siz savcı hanımın yanına geçin, ben de geliyorum. Abdüley Bey, Polat Alemdar'ı da savcı hanım çağırıyor.
1: Avukat, Polat Alemdar'ın konuyla ne alakası var?
0: Savcı hanım istedi. Onun da ifadesine başvuracak.
1: Anlamadım ki. Memati Baş bilerek, isteyerek kendi başına iş yapamıyor mu?
2: Abi çeteye sokacaklar. O yüzden çağırıyor.
1: Bir kadını öldürememek için çete mi lazım? Neyse. Ben savcı hanıma söylerim. Siz ustayı aramayın.
2: Çevir numarayı avukat bey. Münasip bir dille de durumu izah et. Abiden iyiydi ama her türlü yedik. Bari müebbete çevirelim iyi halden.
1: Savcı hanım, Polat Alemdar'ı çağırtmışsınız. Zaten ortada bir şey yok. Olsa bile olayın Polat Alemdar'la alakası yok.
3: Sana bir şey sormadan cevap verme.
1: Tamam. Sor söyleyelim.
3: Senin keyfine göre mi soracağız?
1: Ya tamam, bir şey demedim. Aha da sustum.
3: Çık dışarı.
1: Teşekkür ederiz, sağ olun.
3: Serbestsin demedim. Dışarı çık, avukatını yolla.

0: Ulan bugün iki kadından yediğimiz fırçayı ömrümüz boyunca yemedik biz. Bir sözüm vardı ya kadın vurmayacağım diye. Geri aldım, şahitsin Abdüley.
1: Abi istersen adliyede böyle şeyler konuşma.
0: Seni çağırıyor.

0: Git git. Çok avukat tipi var ya sende.
1: Ya kardeşim, laftan anlamıyor musunuz? Avukatınız gelsin. Avukat bey. Geliyor mu Polat Alemdar?
2: Aradık. Geliyor savcının.
1: İyi. Bu dışarıdakilerin ifadesini Lale Zara ile birlikte alacağım.
2: Peki.
3: Abi niye yolluyorsun beni?
0: Artist, her şey maydanoz olma sende.
3: Bize bunu yaptı. Abinin ağzından burnundan getirir.
0: Bulursa getirir.
3: Avukata numarasını söyledim. Aradı, geliyor.
0: Ol ol. Senden çok güzel maydanoz olur. Sap maydanozsun sen. Yaprağın bile yok.

0: Sen gelme Cahit. Ola ki ters bir karar çıkar, birimiz dışarıda kalsın.
1: Nasıl istersen abi.
2: Evet Lale Hanım, sizi dinliyorum.
3: Ben ifademi kendi dilimde vermek istiyorum.
2: Anlamadım.
3: Bu benim anayasal hakkım. Ben nasıl istiyorsam ifademi o dilde alacaksınız.
4: Görüyorsunuz savcı hanım, olayı çarpıtmak istiyor.
3: Sen hukuk okumadın mı? İnsanların en kutsalına neden saygı duymuyorsun? Savunma hakkı en kutsal hakkımız değil mi?
2: Türkçeniz gayet düzgün. Kendinizi böyle daha iyi ifade etmiş olmaz mısınız? Hem şüpheliler de sizi daha rahat anlayabilirler.
5: Herkes birbirini daha iyi anlayacaksa ben de en iyi bildiğim dilden konuşayım.
2: Ramazan Bey!
6: Buyurun savcı hanım.
2: Ramazan Bey biliyor dilinizi. İstediğiniz şekilde ifade verebilirsiniz.
3: Espastikim.
6: Teşekkür etti.
2: Olay nasıl oldu anlatır mısınız?
3: Manlıca her ki bu endemen partiye hoera sohbet dikira. O even han teketin hondur. O hevdan ku provokasyone pek binin.
6: Bir yerde partililerimle sohbet ederken bu iki şahıs içeri girip provokasyon yapmaya çalıştı.
3: Ev ajanen devletene. Rehistinekin. Şebekene. Jizu deye ku veçev sandin elemendikin.
7: Yalan söylüyor. Sizden hala çete mi var, örgüt mü var?
2: Sana söz vermeden konuşma.
6: Bunlar devletin ajanları. Bir örgütler, çeteler. Bana çoktandır bu baskıyı uyguluyorlar.
2: Şikayetçi misin?
3: Ezgilidarim. Ez yuvere dibejim ku ezci aliye hemu ajanin tecivetem tehditkirin.
6: Şikayetçiymiş.
7: Ne?
3: Hemu ye beje.
6: Lebele ez femnakim kutuçu dibeji.
2: Siz ne konuşuyorsunuz aranızda?
6: Savcı hanım tam Kürtçe bilmiyor. Ne dediğini anlamıyorum.
3: Size burada sistemli olarak TC'nin her türlü ajanı tarafından tehdit edildiğimi söylüyorum.
2: Madem kendi dilini doğru düzgün bilmiyorsun, niye öğrenmiyorsun?
3: Müsaade mi ettiniz?
7: Yendu hazen zühinde ben. Az hem bir kurmançı hem bir sorani. Depeyevim. Tuçimani karip bir peyevi.
3: Sen ajan olarak özel yetiştirilmişsin.
2: Burada ifade alıyoruz. Siyaset yapmıyoruz.

Hem gelip benimle işbirliği yapmak istediğini söylüyorsun, hem adamlarını yollayıp öldürmek istiyorsun. Seni bu ajanlardan farklı zannediyordum. Yanılmışım. Meğer hiçbir ajanın lafına inanılmazmış.

0: Lale, ajan ajan diyorsun ya. Kendin bu lafın hakkını bayağı iyi veriyorsun. Aferin, bayağı iyi bir ajansın.
1: Savcı hanım sizi istiyor.
2: Usta, önce bizi dinle ki ifadelerimiz birbirini tutsun.
0: Emati, bu sıra sizinle hiçbir şeyim tutmaz.

0: Beni hissetmişsiniz.
1: Dua et kadın. 30 sene içeride yatırsınlar bizi.
2: Ben çok yattım cezaevinde. İnsanın aklını başına getirir. Daha iyi düşündürür. Kime çatıp, kime çatmayacağını çıkınca iyi bilirsin.
3: Beni tanımadın mı?
0: Tanımadım.
3: Ben şimdi sana Ali mi diyeyim, Polat mı diyeyim? Ne diyeyim?
0: Tanışıyor muyuz?
3: Vallahi kırıldım. Az harçlığını almadık Elif'le.
0: Leyla sen misin? Sen ne çok değişmişsin.
3: Tombik Leyla gitti.
0: Ya senin gözlüklerin vardı şişede bir.
3: Bana diyorsun, sen kendi yüzüne bak. Hiçbir şeyin aynı kalmadı.
0: İnan çok şaşırdım seni gördüğüme.
3: Geç. O kadar Elif'le haber gönderdim bana torpil yapsın, diplomat olayım diye. Yapmadın torpili, bak savcı oldum.
0: Biliyorsun Elif kıskançtı, bana iletmedi.
3: Uydurma. Beni mi kıskanacak Elif? İstanbul hukukun en güzel kızı.
0: Leyla Allah aşkına anlat, sen nereden çıktın?
3: Sen torpili yapmayınca ailemin yanına döndüm. Sonra tekrar sınav yaptılar. Girdim, kazandım, savcı oldum.
0: Elif hiç bahsetmedi sonraları senden. Ben de bozuştunuz diye düşündüm.
3: Kızcağızın bizi görecek hali mi vardı? Kaç sene gizledin kendini.
0: Sonra gazetelere, televizyonlara çıktı benim iş. O zaman niye aramadın?
3: Aramadım işte. Elif'in cenazesine de gelemedim. Ömer baba, Nazife anne ne yapıyorlar?
1: Bu kadar niye sürdü?
4: Abinin dilinden anlamak zor tabii.
1: Kesin birbirlerine girdiler.
0: Bizimkilerin ifadesini niye sen aldın?
3: Nöbetçiyim, bana düştüler.
0: Ne yapacaksın?
3: Söyler miyim sana hiç? Dostluk başka, iş başka.
0: Yok, serbestler mi değiller mi diye sordum. Serbestlerse ben arkadaşlara bir mahkeme kuracağım da.
3: Kur. Sen istediğin mahkemeyi kur.
0: Eyvallah.
3: Görevinden ayrılmışsın.
0: Öyle oldu.
3: Polat. Bulunduğun görevden dolayı dostundan çok düşmanın vardır. Lütfen dikkat et. Herkes seni burada görmek ister. Ama ben istemem.
0: Yani beni görmek istemiyorsun.
3: Burada değil. Hem ayrıca Nazife annenin börekleri hala aklımda.
0: Dur, ben sana yaptırırım. O kadar sevinecekler ki.
3: Selam söyle.
0: Olur. Sen dosyayı takip edersen.
5: Peki efendim.
0: Yürüyün. Dua edin arkadaşım çıktı.
1: Arkadaşın mıymış usta? O kadar da ters yaptı.

0: Nereden arkadaşın abi?
1: Benim değil. Elif'in okul arkadaşı. Çok da severdim. Kaç yıl oldu görmedim.
2: Kafa rahat. Bizim dosyalara senin arkadaş bakarsa her türlü yırtarız usta.
1: Bir daha bu koridorda bensiz yürümeyin.
2: Söyle İso. Yerinde misin? Tamam, geliyorum. Usta Sezgin, ben bir yere uğrayıp geliyorum.
1: Memati bak, Lalezara'yla uğraşma.
2: Onunla uğraşacağım da... Şimdi mevzu o değil usta, iş.
1: Ne işi?
2: Adliyedeyiz usta, nasıl söyleyeyim? Ticaret.

0: Nedir durum İso?
1: Abi senin mallara alıcı var.
0: Kimmiş?
1: Abi yabancı birileri. İyi de para veriyorlar.
0: Ne zamana istiyorlar?
1: Bu akşama.
0: Ulan örgütçü, narkotikçi, ajan majan olmasın.
1: Dörtte bir şansım var abi. İstiyorsan bekleyelim soralım.
0: Narkotik haricinde hepsinden paramızı alırız. Narkotik de bize çökmez. Çökse de savcı tanıdık. Tamam, bu gece bitirelim bu işi.

0: O ne memati?
1: $50 milyon usta. Malları okuttuk.
0: Bunun içine o kadar sığmaz.
1: Cahit ile Abdülay devamını getiriyor usta.
0: Ne yaptın memati?
1: Usta şimdi diyeceksin ki çoluğundan çocuğundan çıkar. Kusura bakma, biz malı dışarı sattık. Hiçbir şeyimden çıkmaz. Cahit, say şunları da eksik olmasın. Usta, İson'un orada makineye soktum. Paralar da sağlam.
0: Bu paralar sahte memati.
1: Usta, senin gönlünde sahte.

0: Kinadan tıkır tıkır geçiyorlar. O senin gönlündeki helal para bir tek Ömer babanın cebinde var. O da hiçbirimize yetmez.
1: Kenan Evren yazıyor paranın üstünde Memati.

0: Kusura bakma arkadaşım.
1: Hüsnü anons etti mi?
0: Maalesef etti efendim.
1: Hızla malları çıkarın, çıkarabildiğiniz kadar. Mekanda buluşuruz.

0: Selamun aleyküm.
1: Ne yaptın sabunlar? Ne yaptın?
0: Kenan Evren kim?
1: Paşa.
0: Sabuncuyla ne işi var?
2: Benle benim ne işi var? Ne oldu ki?
0: Yok bir şey. Şimdi bana bir profesör lazım.
1: Oho, memlekette üniversiteden çok ne var?
0: Sabun yapacak ama bu profesör.
1: Anladım. Sabuncu sana numara çekti. Sen de ona numara çekeceksin.
0: Aynen öyle.
1: Profesör olmaz bu iş. Ordinaryus lazım.
0: Aynen öyle.
1: Gezdirecek misin beni?
0: Gezdireceğim.
1: Ben süreceğim arabayı.
0: Sen süreceksin.
1: Öyle bir ordinaryus var ki sabuncunun elinden kaçtı. Onun yaptığı sabunu kimse yapamaz.
3: Hayırdır Mamati, bunlar ne?
4: Ne sen sor ne ben söyleyeyim baba Memdu.
3: Eyvallah. Meşgulünüz varsa ben sonra geleyim.
4: Yok baba. Usta şimdi gelir. Sen buyur.

0: Hoş geldin baba Memduh.
1: Hoş bulduk benim babam.
0: Sen otur, ben şimdi geliyorum.
2: O niye beni gezdirecektin? Buraya niye geldik?
0: Memati seni gezdirecek.
2: Ben onunla bir yere gitmem.
3: Ulan deli, ne zaman akıllandın da adam seçer oldun? Çıktı mı kafandaki kurşun?
0: Memati, Sünger seni bir yere götürecek. Oradaki adamı alın gelin.
3: Tamam usta.
0: Arabayı Sünger sürecek. Sakın karışmayın. İstediği gibi hızlı gitsin. İşimiz acele Memati. Hızlı gidin, hızlı gelin. Rahatsız olma babam yolda. Rahatsız olma. Baran nasıl oldu baba Memduh? Yarası iyileşti mi?
1: Daha iyi çok şükür. Ben de onun için rahatsız ettim seni.
0: Estağfurullah.
1: Bu çocukların işini halledeceğim demiştin. Ama devlet vazifesinden ayrıldın. Hele bana bir yol göster. Ne yapacağım?
0: Bir savcı tanıdığım var. Yakın tanıdığım. Ona rica edeceğim baba Memduh. Beni kırmaz.
1: Hay senden Allah razı olsun. Ne zaman konuşursun?
0: Birazdan konuşurum. Sen çocukları, avukatı yarın için hazır et. Ben sana tafsilatını haber veririm.
1: Sağ olasın benim babam.

0: Benim adım ne?
1: Memati.
0: Polat değil.
1: Ne?
0: Adam gibi sür arabayı. Zevk için kafana sıkarım, bakarım arabanı stakla atıyor diye.
1: Sıksana, ben de merak ettim.
0: Hadi sür.
1: Abi deliyle ne deli oluyorsun?
0: Oğlum ben zır deliyim.

0: Dur, hele bir sağda dur.
1: Durmam. Uçağa bindiğini sağ çek diyor musun? Demiyorsun.
0: Uçağa binmem. Sen az dur. Sıkıştım.
1: Tuttu diyorsun.
2: Durayım da canım arabayı berbat etme.

0: 90'a getir. Ne 89 ne 91.
1: Yok, ben yavaş gitmek istiyorum. Tadım kaçtı.
0: Bas bas. Ha şöyle. Çık çık çık çık çık çık. Ha. Kal böyle.

0: Bundan iyi dünyada mal yapan yok. Kireci bile toz yapar, millete çektirir.
1: Gel oğlum.
2: Git söyle gelsin.
3: Benden gıcık oluyor.
2: Niye?
3: Böyle bir sefer çekişte dövdüm ondan.
2: Niye dövdün?
3: Adamı mı tutacaksın, beni lafa mı tutacaksın?
2: Sünger, bundan sonra bana adam gibi cevap vereceksin. Yoksa beynindeki kurşunun yanına bir arkadaş koyarım.

0: Anne bu kadar şeyi kim yiyecek?
1: Leyla nasıl doysun bunca şeyle?
2: Hala şişko mu usta ya?
3: Oğlum kadınlar hakkında böyle denir mi? Hadi diyeceksin bir göbeğine bak öyle de.
2: Vereceğim Ömer baba.
0: Ne zaman?
2: Biz senin gibi değiliz. Ye ye kilo alma cinsinden. Sen yakıyorsun.
0: Sen de yak Hikmet. Oturma.
2: Benimki oturmaktan değil. Kafamda stres yapan 3-5 şey var. Onlar geçsin, Periz'e başlayacağım.
1: Sakın Leyla'nın yanında da böyle konuşmayın. Az ağlatmadığınız zaman da kızı. Yok gözlüklerin şişe dibi, yok şişmanlığın şöyle.
2: Oğluna söyle anne ya, bana niye söylüyorsun ki?
0: Anne artık bizim Leyla savcı. Kim ona bir şey diyebilir?
1: Ne yapacak? Hapse mi atacak oğlumu? Ha, vallahi ben söylerim. Kızım kilo olmaz. Bak devlet vazifesindesin diye.
3: Sabahtan beri çocuklara ne dedin? Şimdi ne söylüyorsun hanım?
1: Bir kadınla bir kadının konuşması farklı. Bir erkeğin konuşması farklı. Ah, kızım bana alınmaz.
0: Hiko kapıya bak. Azıcık yak.
2: Usta, kız kapıdan geçebilecek mi?
0: Dışarıya taşırız masayı değil mi anne?
1: Ayıp ayıp.
2: Buyurun.
4: Ömer babanın evi mi?
2: Evet.
4: Ben Leyla'nın bir arkadaşıyım. Burayı yemeye gelecekmiş. Beni de davet etti.
2: Buyurun.

0: Nazif anne, Leyla'nın arkadaşı gelmiş.
1: Hoş geldin kızım.
2: Hoş bulduk.
1: Leyla nerede kaldı acaba? Bir arasanıza.
2: Birazdan gelir. Ben yoldan konuştum.
3: Yolda acıkıp bir şeyler yemek için durmuştur.
0: Dayanamayıp köprüyü mü yedi acaba ya? Yüzerek gelirdi gerçi iki kulaçta ama.
1: Hadi kızım otur şuraya.
0: Buyur kızım.
1: Savcı kızımın küçüklüğünü biliyorlar. O zaman da uğraşırlardı bunlar onunla.
3: Annem Leyla gelecek diye sabahtan beri 10 kilo un harcadı.
2: 10 mu? Yetmez ki.
0: Hadi kızım bunlar hayta. Sen de mi?
1: Ben Leyla kızıma bir servis getireyim.
4: Yetmez Ömer baba.
5: Çünkü Nazife anne gibi börek yapan, köfte yapan dünyada yok.
1: Leyla! Leyla!
5: Siz beni nasıl tanımadınız?
0: Yok canım.
5: Yavrum! Ömer baba!
0: Kızım!
2: Demek köprüyü yedim Hikmet abi.
0: Kızım daha ödemediğim poğaçaların parası duruyor ya. Allah'tan savcı olmuşsun.
2: Hikmet abi dal gibiydi.
5: Çınar ağacı gibi olmuşsun.
6: Söyle kızım söyle. Biz anlatamadık sen söyle.
0: Ayıp ya. Ben senin abinim.
5: Al canım.
2: Teşekkür ederim.
5: Al tüt.
0: Sağ olun hacım.

0: Ne yaptınız İlhan?
1: Ağam, malı teslim aldık. Aynı şekilde mi yollayacağız?
0: Yok İlhan'ım. Depomuzu öğrenen yolumuzu da öğrenmiştir. Başka bir şekil yapacağız. Siz tedbirinizi alın. Ben size haber vereceğim.
1: Emredersin ağam.
0: Bunlar ne de olsa üstümüze gelecekler. Az bir yemek bırakalım ki kuşlar onu yesin. Malımıza üşüşmesinler.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
1: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 319 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 449 lira.
2: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
3: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
4: Tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
5: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
6: İşte bu Google Gemini.
7: Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım.
6: Coşsak mı?
7: Beni az solist gibi göster.
6: Ooo, mükemmel.
7: Olaysın Gemini.

Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
4: Sadece duruladım.
3: Özel bir formülün var mı?
4: Sadece duruladım.
3: Hadi ama.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
7: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
8: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
10: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
11: Ay ay ay. Ay

Anlanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
3: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
11: Allah aşkına neden?
10: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
11: Karnın doyar da ruhun aç.
10: Dört nala yaşıyoruz.
11: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
10: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
11: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
10: Yo, ben bu aşka doyamam.
12: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
13: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
14: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: fırsatlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: portakal. Sen de Uludağ portakalı al.
1: İntens bir konu var, bekliyorum.
2: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
3: Kızlar.
2: Bizi özlemişim.
1: Bizim İntens'i mi?
2: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
9: 5G. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
11: Dur bir daha bakayım güzelliğini. Kızım sana ne oldu böyle?
12: Devlet vazifesi yaradı Nazife anne.
11: Ne zaman İstanbul'a geldin kızım?
12: Bir ay oldu Nazife anne.
13: Nerede ev tuttun Leyla?
12: Tutmadım Ömer baba. Hakim evindeyim. Lojman bekliyorum.
11: Kızım ayıp değil mi? Niye gelip burada kalmıyorsun?
12: Rahatsız etmek istemedim.
13: O şişko halinde gel gel rahatsız olmayalım. Bu haline mi rahatsız edeceksin?
12: İşte o yüzden gelmiyorum Hikmet abi. Nazife anne bana yine külü aldırır. Allah korusun senin gibi olurum.
14: Haklısın Leyla. Hikmet de annem yüzünden kilo veremedi.
13: Yok usta. Benimki yemeden değil, stresten. Biraz da su tutuyor bünyem.
14: Benim birazdan çıkmam lazım. Leyla'cığım unutmadan söyleyeyim. Bir dostumun torunuyla bir sıkıntısı var. Torunu örgüte katılmıştı. Çok şükür o işlerden vazgeçti. Bir kızı sevmiş. Biraz da o yüzden vazgeçti aslında. Kız da örgütçü. Çocukları örgüt rahat bırakmaz. Bilhassa içeride.
12: Eyleme karışmışlar mı?
14: Bildiğim hayır. Zaten öyle çocuklar değil. Tanıyınca sen de göreceksin.
12: Yolla bana, ilgileneyim.
14: Yarın gelsinler mi?
12: Gelsinler. Bir de bana isimlerini söylersen sabah dosyalarına baktırtayım.
14: Mesaj atayım isimlerine.
13: Memduh'un torunu mu?
14: Evet baba.
13: Ne çok çekti adam.
11: Benim bildiğim torunuyla konuşmuyordu.
14: Anne konuşmayınca da olmuyor ki. Gelini ağlıyor. Kendi için için ağlıyor. Çocuğun hali de ortada. Ezberletmişler bir şeyler.
13: Ezberlemeyle olmaz o işler. Ben sana söyleyeyim. Ben o bölgede olsaydım ilk dağı ben çıkardım.
12: Bu göbekle sen şuradan bir kat yukarı çıkamazsın. Ne daha Hikmet abi?
14: Alo?
12: Eline sağlık anacığım. Köfteler çok güzel
11: afiyet
12: olmuş.
11: Afiyet olsun. Hadi biraz daha koyayım olur mu?
12: Şunu bitireyim ondan sonra alırım.
15: Niye kaçıyorsun be?
16: Öldüreceksiniz zannettim.
15: Ulan öldüreceğimiz adamı niye kovalayalım? Sıkar indiririz.
17: Tazı tazı maşallah.
15: Kes lan sesini.

0: Adam bu mu?
1: Bu usta.
0: Benim için mal yapacaksın.
1: Ben yapmam. Tövbe ettim, bıraktım.
0: Tam da bana senin gibisi lazım. Tövbeni bozmadan yapacaksın.
1: Nasıl olacak o iş?
0: Malı deneyen diyecek ki, iyi kalite, Yaşar'ın ki bu. Ama biraz kullandıktan sonra zehirlenecek. Geberip gidecek.
1: Yaşar'a kötü malı mı çakacağız usta?
0: Evet Memati.
1: Adamın malını bulacağız, bir de yer değiştireceğiz.
0: Memati, önce malı yapalım, sonrasına bakarız. Yarın akşama kadar vaktim var. Götürün.

0: Benim adamlarımla birlikte Memati'yi öldürmeye gitmişsiniz. Beceremeyip Yalçın Bulut'u öldürmüştünüz. Sen kimin adamısın? Ben sana sorduğum zaman cevap vereceksin. Kim sana benim adamlarımı almanı emretti? Kimin adamısın?
1: Ezel abi.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Lütfen not alın. Vücutta herhangi bir silahtan kaynaklanan cinayet olduğunu gösteren hiçbir yara yok. Kasanın içindekilere dokunulmamış, bu nedenle soygun olma ihtimali de ortadan kalkıyor. Parmak izi bilimi kapı kolu ve çerçevesinde kurbandan başka parmak izi olmadığını belirlemiştir. Böylece odaya kimsenin girip çıkmadığı anlaşıldı. Pencere içeriden kilitli, yani kimse oradan da girip çıkmış olamaz buraya. Bu nedenle cinayet ihtimali de ortadan kalkmakta. Bardakta içki kalıntısı yok, merhumun nefesinde de içki yok. Ayakkabılarının tabanında halı lifi yok, yani halıya hiç ayak basmamış demektir bu. Sağ ayakkabısının ucunda cilanın çıktığı yerde bir çizik var. Bu kalkık halı parçasında aynı cilanın izleri var. Bunun deliklerinin kenarlarında çiçek poleni izleri vardır. Ve topladığımız kanıtlardan şu sonuca varıyorum. Merhum odaya bir demet çiçekle girdi. Çiçekleri kapının yanındaki vazoya koydu. Bir eline vazoyu, diğer eline de içki bardağını aldı. Odanın karşısındaki içki sürahisine gitti. Çiçekler burnuna çok yaklaştığı için hapşırdı. Sol ayağı istemsizce öne doğru kaydı. Ters duran bu halı parçasına takıldı, kafasını yere vurdu, beyin sarsıntısından öldü. Başka bir deyişle bu zavallı kadını öldüren şey cinayet değildi. Basit bir hapşırmanın neden olduğu bir kazaydı. Ve aslında o bir kadın da değil. At kılığı, peruk takan bir adam.
1: Quentin, gurur duyuyorum.
0: Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun Clarice?
1: Evet, evlenebiliriz.
0: Bilimin polisin işlerinde bir yeri olduğu anlamına gelir. Bunu kanıtladım. Ben onların her birini ikna ettim.
1: İkna etmen gereken sadece bir kişi kaldı.
2: İkna oldum. Ama Bay Jackson'ı unutmamalısınız. Eğer 90 gün içinde araziyi almazsak, demir yolu genişlemelerini finanse etmek için diğer bankalara gidecek.
3: Merak etmeyin Bay Ash. 90 günde Meksiko City'nin ortasında olacağız.

0: İşte oldu. Daha iyisini yaparsın.
1: Nasıl olur da çiftliğindeki ipoteği Amerikalılara satarsın?
2: Pedro, başka seçeneğimiz yok. Büyük Amerikan bankaları nakit akışını kontrol ediyor ve nakit akışı yoluyla bizi kontrol ediyorlar. Don Diego elinden geleni yapıyor.
1: Eminim Don Diego öyledir. Ama zavallı kızıma bir şeyler bırakmak için tüm hayatım boyunca çalıştım. Tek bildiği şey çiftlik hayatı. Ona ne olacak?

0: Hile yaptın. Konsantre değildim. Bu üç. Bernardo ile konuşacağım.
1: Bernardo sadece emirleri yerine getiriyor.
0: O halde ne yapalım baba? Durup toprağımızı çalmalarına izin mi verelim?
1: Daha yüksek bir otorite araya girmedikçe. Maria, nereye gidiyorsun?
0: Daha yüksek otoriteyi görmeye.

0: Annesinin kopyası. Huzur içinde yatsın.
1: Başınız sağ olsun Don Diego.
0: Tam 20 yıl oldu.
1: Sana çok güzel bir kız çocuğu bırakmış.
0: Uzun zamandır görmüyorum. 10 yıldır Avrupa'da okuyordu. Bir kızdı, bir kadın olmuş.
1: Evet öyle.
0: Şimdi tek sorunum onu burada kalmaya ikna etmek. Geleli bir hafta oldu ama dönmek istiyor.
2: Don Diego'yu görmek istiyorum.
3: Rahatsız edemezsiniz.
2: Konuşmam lazım. Ben de rahatsızım.
3: Önemli biriyle görüşür.
2: Don Diego der ki her müşteri her zaman önemlidir.
3: O bir müşteri değil Maria. Bank of New York'tan bir beyefendi.
2: Biliyordum.
4: Geçiş ücretini ödemelisin.
0: Ah, tatlım. Bu Capitol Bank ve Trans of New York'tan Bay Jackson.
5: Nasılsınız Bay Jackson?
1: Sizin huzurunuzda çok daha iyiyim Senyorita Sandoval.

0: Teşekkür ederim Helena.
1: Beş çayı ne kadar uygar.
0: Uygar olmamıza şaşırdınız mı Bay Jackson'a?
1: Hayır, hiç de değil. Büyüleyici buluyorum.
0: Büyüleyici mi? Öyle bir kelime kullanıyorsunuz ki ikindi çayı zevkini hiç yaşamadınız zannedeceğim.
2: Bay Jackson'ın bankası işimize devam edebilmemiz için bize sermaye sağlamayı kabul etti. Belgeler üzerinden geçiyorduk.
0: Büyük bir New York bankasının küçük Meksika bankamıza olan ilgisinin nedeni nedir acaba?
1: İhtiyacı olduğunda arkadaşlarıma yardım etmek istiyorum.
0: Bunu söylediğim için beni bağışlayın. Fakat bizim Avrupa'daki arkadaşlık tanımımız Amerikalılarınkinden farklı.
1: Lütfen cehaletimi bağışlayın senyorita. Avrupa perspektifi konusunda biraz bilgisizim. Ama öğrenmeye her zaman hazırım. Hatta belki akşam yemeğinde beni bu konuda aydınlatırsanız çok sevinirim.
0: Belki başka bir zaman. Erken kalkmam gerekiyor. Yarın uzun bir yolculuğum var şahmat. Görüşürüz babacığım.
2: Görüşürüz.
0: Hoşça kalın Bay Jackson.
3: Erkekler, akıllarında tek bir şey var. Buna sen de dahilsin. Lütfen, Senyor Gomez'in o küçük kısrağına nasıl baktığını gördüm. Biraz daha. Biraz daha. Burada kal. Kimseyle konuşma sakın.

0: Anlayamadım. Affedersin. O hıh da neydi? Bir sorun mu var?
1: Benim için yok. Ama ne zaman bir şey yapmasını istesen yan tarafına sert bir metal parçası saplanan at için bir sorun olduğuna eminim. Muhtemelen bir şey söylemeyecek kadar kibar.
2: Kesinlikle senden daha kibar. Ama yine de ilgin için teşekkür ederim. Yanlış bilgilendirilmişsin. Şimdi belki bana evimde ne aradığını söyleyebilirsin.
1: Aa, demek kızısın ha?
2: Evet, ben kızıyım. Peki ya sen?
1: Maria Alvarez.
2: Bizim için mi çalışıyorsun Maria Alvarez?
1: Hayır, senin için çalışmıyorum.
2: O zaman burada ne yapıyorsun?
1: Babanla işim var benim.
2: Ne tür bir iş sorabilir miyim?
1: Özel bir iş.
3: Oh. Hey! Hey, hey, dur! Señorita Maria! Maria! Durdur onu! Oh. Oh. Maria!
1: Biliyordum. Amerikalıların toprağımızı çalmasına yardım ediyorsun. İhanet ediyorsun.
4: Beni nasıl suçlarsın? Çıkarın buradan. Tutuklatın onu.
1: Hain! Hırsız! Bunun bedelini ödeyeceksin.
4: Üzgünüm.
1: Topraklarımızı çalıyorsun.

0: İyi günler arkadaşlar. Kayıp mı oldunuz?
1: Bay Pedro Alvarez, kredi ödemenizi geciktirdiniz.
0: Faizler kazandığımdan fazla olursa nasıl ödeyebilirim ki?
1: Burada bu sözleşmede borcunuz varsa bu mülkü bir peso karşılığında haczetme ve satın alma hakkımız olduğu yazıyor.
0: Sizi lanet olasılar. Önce cesedimi çiğnemeniz gerek.
1: Sorun değil. İşte makbuzunuz Bay Pedro Alvarez. Yakın orayı.
2: Onları kilitlemeliydin, beni değil.
3: Birinin evine izinsiz girmediler.
2: Hayır, daha kötüsünü yapıyorlar.
3: Tavsiyemi ister misin Maria? Dünyayı değiştirmeye çalışmaktan vazgeç.
2: Tavsiyemi ister misin Gustavo? Dünyayı değiştirmeye çalışmaya başla.
4: Ye. Yedettim.
5: Atınızın toynağına yardımcı olacak Lapa.
4: Teşekkür ederim.

0: Kim geldi acaba? Ona göz kulak ol.
1: Ey ihtiyar, bunu oku.
0: Burada ne yapıyorsun?
1: Bu sizin için.
0: Bu ne?
1: Bankaya ödemelerinizi yapmadınız. Bu nedenle bu mülke haciz hakkımız var. Anladın değil mi?
0: Benden alacağın her şeyi sana verdim. Şimdi defol buradan.

0: Baba! Baba! Baba!
1: Maria!
0: Maria!

0: Baba! Baba! Baba!
1: Lütfen biri gidip doktor bulsun.
0: Ona ne yaptın?
1: Ben hiçbir şey yapmadım. İki şirket arasındaki düzenlemeleri bitiriyordum.
0: Hayır! Onu öldürdün!
1: Senyorita, belli ki kalp krizi geçirmiş.
0: Hayır! O sağlıklıydı! Sağlıklıydı! Ona bir şey yaptın. Senin yaptığını biliyorum.
1: Bunun senin için korkunç bir şey olduğunu biliyorum. Ama sakin kalmaya çalışmalısın. Aslında oturman gerektiğini düşünüyorum. Üzüntüyüm. Bunu anlıyorum ama yapabilirsen durumu sakince gözden geçirelim. Baban öldü. Ona ait olan her şey artık benim. Onun ölümüyle ilgim olduğuna dair yanlış inancınla bana saldırdın. Beni öldürmeye çalışıyorsun. Doğal tepkim kendimi savunmak. Bunu durdurmadan seni vurup öldüreceğim. Ama bu şekilde bitmek zorunda değil. Şuna bak hayatım. Zaman geçiyor. Bu kadar. Sanırım anlaştık, değil mi?
0: Sakıncası yoksa odama gitmem gerek. Uzanmalıyım. Bunlar benim için çok fazla. Anlıyor musunuz? Lütfen, lütfen. Odama gitmeliyim.
1: Hı-hı. Tabii. Kesinlikle. Anladım. İstediğin kadar dinlen. Hiçbir şey için endişelenme. Bütün düzenlemeleri yapacağım. Hayatım, ikindi çayının odana gönderilmesini ister misin?
0: Bu çok iyi olur. Teşekkür ederim.
1: Hı hı.

Geri dön. Buraya gel, seni pislik. Geri gel. Seni yakalayacağım. Ben şimdi yakaladım.

0: Maria.
1: Onu vurdular.
0: Biliyorum çocuğum. Biliyorum.

Benden ne istiyorsun? Sana verecek hiçbir şeyim yok. Zaten fırsatın varken yemeliydin.

0: Git buradan.
1: Kıpıldamasın.
2: Ne yapıyorsun?
1: Ne yaptığımı sanıyorsun ha? Bu bankayı alıyorum.
2: Boş bir silahla mı?
1: Boş olduğunu nereden biliyorsun?
2: Bir silahın hiç mermisi olmadığında önemli değil. Bu bankayı soymuyorsun. Burası alındı. Başka bir tane bul.
1: Bu şehirdeki tek banka burası. Üstelik babamın. Ve o yırtık pırtık maskeyi de çıkar. Gömleğinle bile uyuşmuyor. Herkes senin kim olduğunu
2: biliyor.
1: Seninki
2: aptalca değil mi? Sanki sesini tanımayacaklar. Bu babamın bankası.
1: Babamın bankası. Şimdi çekil önümden. İşimi bitirmem gerek.
3: Bayanlar.
2: İnsanlardan çalıp çırpmaya iş demezdim ben.
3: Bayanlar.
1: Çalmıyorum. Sadece babamı öldüren pisliklerden geri alıyorum.
2: Don Diego'yu mu öldürdüler?
3: Bayanlar!
2: Ne?
3: Şimdi öncelikle buradaki bütün mevduatları güvence altına alıp sonra da kaldıracağız. Ve sonra da güven aşılayacağız. Burada yukarıda uçan yıldızlar ve çizgiler görmek isterim. Böylece işler biraz daha Amerikalı görünmeye başlayacak. Kıdemli müdür. Bu kuruluş artık Capitol Bank'ın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluştur. Kasayı açalım mı, ne dersiniz? Bir göz atın. Likit Varlıklar Departmanı'nda elde ne tür nakit olduğunu görün. Affedersiniz. Kasa neredeydi?
4: Don Diego'nun ofisinde.
3: Sanırım orası artık Senior Jackson'ın ofisi oluyor, değil mi?

0: Başardık, başardık, başardık, başardık. Başardık.
1: Ne yaptığını sanıyorsun sen?
0: Bak, birçok kişiye yardım edeceğiz.
1: Onlara gerçekten yardım etmek için bu büyük çaplı mülk hırsızlığını tersine çevirmeniz gerekir.
0: Dinle. Bununla kaç kilo pirinç alabileceğimizi biliyor musun? 500 kişiyi besleyebiliriz. Sen neden banka soyuyordun?
1: İntikam.
0: İnsanlara yardım için yapmıyor muydun?
1: Hayır. Ne? Bana öyle bakmayı kesin, ikiniz de. Benim hayatım burada değil.
0: Ne yapıyorsun?
1: Ne yapıyormuş gibi görünüyorum. Parayı alıyorum. Avrupa'ya geri dönüyorum.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Tamam, yarısını alabilirsin, umurumda değil. Köpeği de bonus olarak tutabilirsin.
0: Gitmek istiyorsan git. Ama para bana kalıyor. Hepsi.
1: Hayır, kalmıyor.
0: Evet, kalıyor.
1: Hayır, kalmıyor.

0: Şey, servet dağılımının temel ekonomik teorilerini tartışıyorduk da. Evet öyle.
1: Evet. Evet öyle.
2: Güzel ama herhangi bir acele sonuca varmadan önce bir şey göstermeme izin verin.

0: Ne? Pirinç ve fasulye senin için iyi değil mi?
1: Bu insanlara yapılanları görünce yemek yiyemiyorum işte.
0: En azından bu gece yemek yiyebilirler.
1: Onları tekrar topraklarına götürmenin bir yolunu bulmalıyız.
0: Hı-hı.
1: Bir plan yapmalıyız.
0: Hı-hı.
1: İnsanlara fayda sağlayacak ve bu katilleri yok edecek bir şey hem de. Bence daha fazla banka soymalıyız. Evet.
0: Hadi gidelim.
1: Nereye gidelim?
0: Daha çok banka soyalım.
1: Hemen şimdi gidip bir banka soyamayız, öyle değil mi?
0: Tamam, saçını fırçalamayı bitir.
1: Ondan değil. Hazır değiliz.
0: Evet hazırız, daha yeni yaptık.
1: Şanslıydık. Şansa güvenemeyiz. Önce düşünmemiz gerekiyor. Etkileri, sonuçları düşünmeliyiz. Hepsini.
0: Neden bu kadar karmaşıksın?
1: Sen neden gerçekçi değilsin?
2: Üstlenmeye çalıştığınız asil bir amaç senyoritalar. Ama kediler ve köpekler gibi dövüşmeye devam ederseniz gün doğumuna yetişemezsiniz. Kızlarım, bakın. Kolomb yeni dünyayı keşfetme yolculuğunu önerdiğinde herkes bunun gerçekçi olmadığını söyledi. Ama o başardı.
1: Çünkü ona yardım edecek İspanya kralı ve kraliçesi vardı. Bize kim yardım edecek ha?
2: Sanırım sana yardım edebilecek birini tanıyorum.
3: Yardımcı olabilir miyim?
4: Bu ikisini arıyoruz.
3: Bunun gibi bir çift seniorita burada ne yapacak?
4: Bu yolun 800 metre aşağısına bir kaktüse takılmış halde buldum.
3: Bundan daha fazlasını bulursan kendine güzel bir mendil yapabilirsin. Şimdi ayağını kapımdan çeker misin lütfen?
4: Ya çekmezsem?
3: Çekmezsen seni öldürürüm. Şimdi o zavallı poponu kaldır.
5: Sen de. Yalla! Yalla! Yalla!
4: Hadi!

0: Hey,
1: bu sana mı ait?
2: Teşekkür ederim.
1: Affedersin.
3: Nereye gidiyorsun?
1: Buradan uzağa. Böyle adamlar takviye kuvvetle geri gelme eğilimindedir çünkü.
3: Ama bize yardım edecektin.
1: Az önce yaptım bayan.
3: Hayır hayır, Epeder Pablo bize banka soymayı öğretebileceğini söyledi.
1: Bu fikre nereden kapılmış?
3: Senin yaptığın buymuş.
2: Texas'ta 37 banka soyduğunu ve asla yakalanmadığını da söyledi.
1: 37 ha? Ya bir günah çıkarmaya gidersem dinle. Yüce idealler başka bir şeyi, banka soymak başka bir şeyi ve doğruyu söylemek gerekirse ikiniz de sınavı geçemezsiniz.
2: Bunun çok iyi farkındayız. En azından ben.
3: Bu yüzden sana geldik. Öğrenmek için.
1: Öğrenmek için kaynaklara sahip olmalısınız. Şimdiye kadar bana gösterdiğiniz tek şey ön kapıma bela getirme yeteneğiniz. İyi günler bayanlar.
2: Bayım bakın. Bize bilmemiz gerek.

0: Ne yapıyorsun sen? Şşt.
1: Yürü. Hadi be. Hadi. Hadi. Hadi. Şimdi. Lanet olsun. Hey, ne yaptınız bu ata bakalım?
0: Lütfen bakın, babamı öldürdüler.
2: Benimkini de öldürüyorlardı.
1: Kalbimi kırıyorsunuz. Pekala bakın, mızmızlanmak yok, şikayet yok, kavga etmek yok.
0: Asla sızlanmam.
2: Ah hadi ama.
0: Ah hadi ama ne?
2: Yapma.
0: Vurma.
2: Başlama.
0: Bana vurma dedim.
2: Sen başlattın.
0: Ne yapıyorsun?
2: Hayır, sen
1: hey,
2: şunu.
1: Hey.
2: Kes dedim.
1: Ne yapıyorsunuz ha?
2: Anlaştık.
1: Tamam, önce sen. Bu oldukça iyi. Kaç tane kaldı?
2: Bilmiyorum.
1: Bilmen gerekiyor. Pek çok kişi fazladan bir mermi olmadığı için ölüyor.
0: Sayılarla arası pek iyi değil.
1: Sıra senin.
0: Bunu yapamam. Gerildiğimde hıçkırık tutuyor da...
1: Silahlar seni tedirgin mi ediyor?
2: Banka soymak için ne hat kullanacaktın?
0: Eğitimimi.
2: Eğitimimi.
0: Komik
2: olan
0: ne?
2: Banka soymak için. Banka soymak
0: eğitimimi.
2: İçin.
0: Bankaları soymak için. Keşke senin de olsaydı. Seni cahil açık gösterişçi.
1: Fort Granger, Oklahoma, ABD süvari. Bu benim eğitimim. Hey! Hey! Hey! Hey!
0: Kıpırdamayın!
2: Yere yatın!
0: Kıpırdamadan nasıl yere yatacaklar? Onlara kıpırdamamalarını söyledim.
2: Tamam. O zaman yere yatın ve kimse kıpırdamasın. Sara. Sara. Sana bir şey söylemeliyim.
0: Bir dakika. Bunu neden yapıyoruz? Bunun banka soymakla alakası
1: yok. Banka soymak kolaydır. Kaçmak zordur, tamam mı?
2: Sara.
0: Daha ne kadar böyle kalmamız gerek?
1: Ne kadar sürerse.
2: Sara.
0: Ne?
2: Daha fazla dayanamayacağım ben.
0: Öyleyse bırak ve kıyıya yüz hadi.
2: Ama ben yüzemem.

0: Teşekkür ederim.
1: Ne için?
0: Hayatımı kurtardığın için.
1: Bu sefer fark edebildin demek. Güzel.
0: Sara.
1: Ne?
0: Sanırım bu artık bizi arkadaş yapıyor.
1: Arkadaşlığı bilemem. Ama ortak mıyız? Kesinlikle ortağız.
2: Tek atış. Silahı doğrultmalısın, tamam mı? Nişan alacaksın, tamam? Hayır, daha yüksek, daha yüksek.
3: Thank you, özür dilerim. Hadi şimdi, daha hızlı. Hadi hızlı. Hadi, hayır.

0: Hadi ya.
1: Olamaz.
2: Köpeğini öldürmeden önce bir şeyler yapmalıyız. Hadi bakalım bunu al. Bakalım neler yapabiliyorsun. Gördün mü? Yetenekli olduğunu biliyorum.
0: 244, 245, 246, 247, 248, 249. Oh.

0: Uzman bu mu?
1: Hı. Bay Cook, Meksika'ya hoş geldiniz. Amatör oldukları kesin.
2: Bir dakikadan kısa sürede can kaybı olmadan banka soymak mı, profesyoneli geçtiklerini söyleyebilirim. Bu garip. Arkalarında bu arazi transferlerini bırakmışlar. Kim bir çiftliği bir pezoya satar?
1: Bay Cook, suç biliminde uzman olduğunu iddia ediliyor değil mi?
2: Evet.
1: Pekala, ben de arazi finansmanında uzmanım. Öyleyse neden ikimiz de kendi uzmanlık alanlarımıza odaklanmıyoruz, tamam mı? Burada zaman akıp gidiyor.
3: Evet. Banka soymanın ilk kuralı nedir?
4: Kimse öldürülmez.
3: İkinci?
4: Taşıyabileceğinizden fazlasını almayın.
3: Üçüncü?
4: Kaçmak ilk kuraldır.
3: Mükemmel.
5: Peki sence hazır mıyız artık?
3: Sadece bir şeyi bilmeniz gerekiyordu ve onu da nehirde öğreniriz. Ortağını canın pahasına koru.
4: Madem hazırdık, neden geri kalan her şeyi bize yaşattın?
3: İkinizin yakınında olmak hoşuma gitti. Şimdi bankaları soyun bakalım.

0: haydutlar. Ölü ya da diri yakalayana 10 bin dolar ödül.
1: Odaya ölümden bu yana dokunulmadığından emin misin?
2: Evet.
1: Uzun zamandır burada mı çalışıyorsun?
2: Neredeyse 20 yıl.
1: Kalp rahatsızlığı için herhangi bir ilaç alıp almadığını biliyor musunuz?
2: Don Diego bir at kadar sağlıklıydı. Hayatında bir gün bile hasta olmadı.
1: Teşekkür ederim. Eğer izin verirsen

0: Bu nehrin kuzeyindeki 5 çiftliğin ipoteğini karşılar.
1: Şey, düşünüyordum da zaten çok paramız var. Belki de durmalıyız, yönetmelikler.
0: Peder 10 bankaya aldılar, biz de 10 bankaya alacağız.
2: Evet, hala 5 bankamız var.
0: 4.
2: Ben de öyle dedim, 4.
1: Ama cemaatimden biri bana getirdikleri bir uzmandan bahsetti.
0: Bir uzman mı? Bizim için.
1: Korkarım, evet. New York'tan bir dedektif.
2: Gelsin bakalım.
3: Merhaba. Peder Pablo, siz misiniz?
1: Evet.
3: İçeri girebilir miyim?
1: Hayır.
3: Tanrı'nın evinin her zaman herkese açık olduğunu zannediyordum ben.
1: Evet, herkese açık ama Tanrı şu anda evde değil, yolun aşağısında, birazdan gideceğim yetimhanede.
3: Ben Quentin Cook.
1: Kim olduğunuzu biliyorum Bay Cook.
3: Nasıl biliyorsunuz?
1: Cemaatimi ilgilendiren şeyleri bilmek benim işim.
3: Ah, tamam, o zaman belki bana yardım edebilirsin. Bu kız, merak ediyordum da acaba ben...
1: Hayır.
3: Sorumu bitirmedim daha.
1: Onu görüp görmediğimi bilmek istiyorsun.
3: Hayır, onu görmediğine eminim. Babasıyla herhangi bir sorunu olup olmadığını bana söyleyebilir misiniz acaba diye merak ettim.
0: Babamı severdim. Neden? Neden böyle bir soru soruyor ki?
1: Babasını seviyordu. Neden böyle bir soru soruyorsun?
3: Ölme şeklinden dolayı. Neyse. Eğer bir bilgi vermek isterseniz ben Santa Rita'daki otelde kalıyorum.
0: Babamın ölümüyle ilgili ne demek istedi?
1: Duyduğumu sen de duydun. Daha fazlasını öğrenmek istiyorsan ona sormalısın.
4: Hadi. Hadi. Hadi ama.
2: Onu burada alabiliriz.
0: Ne? Harika. Peki bilgiyi nasıl alacağız?
2: Ona soracağız.
0: Resimlerimiz şehrin her yerinde.
2: Ne olmuş? Bandana takıyoruz.
0: Daha iyi bir planım var.
5: Merhaba bayım. Eşlik etmek ister misiniz?
0: İyi günler.
6: Je m'appelle Sarah Sandoval et voici Maria. Nous nous battons pour la justice. Nous sollicitons votre aide de femme à femme.
0: Ne yapıyorsun?
2: Zaman kazanıyorum.
3: Evet.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
10: Allah aşkına neden?
9: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
10: Karnın doyar da ruhun aç.
9: Dört nala yaşıyoruz.
10: Tamamdır beyaz, tatlı prens. Tamamdır şakamatik.
9: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
10: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
9: Yo, ben bu aşka doyamam.
11: Doyana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
12: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
13: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
14: Her durumda lezzet arayan...

0: Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
1: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
2: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
4: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim. Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Durula.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
11: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
12: Karşınıza yeni nesil Blade.
13: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
12: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
14: Karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma. Üç kalp bir arada.
15: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3
16: kalp. Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
11: Adımlarım

0: sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gün Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
2: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
3: Çok güzel.
2: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
1: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
4: Nazarlar değmesin.
5: Bu salı binde Sinangil Alpa buğday unu 235 lira. Efsane Baldo pirinç 369 lira.
6: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
8: lazım. Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
11: Merhaba bayım. Eşlik etmek ister misiniz?
12: İyi günler.
13: Je m'appelle Sarah Sandoval et voici Maria. Nous nous battons pour la justice. Nous sollicitons votre aide de femme à femme.
12: Ne yapıyorsun?
14: Zaman kazanıyorum.
15: Evet.
16: Merhaba.
12: Merhaba.
15: Yanlış. O da.
12: Hayır. Biz yönetimin ikramıyız. O yeni.
15: Hanımlar, sizi gücendirmek istemem ama benim bir nişanlım var.
12: Bizim de bazı sorularımız
14: var. Eller yukarı. Aşağı.
12: Bize bir dakika izin ver. Ne? Daha önce hiç görmedin mi yani?
14: Evet ama karanlıkta.
12: Yukarı.
15: Cüzdanım orada.
14: Bakın bu bir soygun değil.
15: Aman tanrım. Siz onlarsınız.
12: Evet. Biziz.
15: Benden herhangi bir cevap alamazsınız. Ben mesleğime leke sürmeyeceğim, tamam mı? Sürmeyeceğim. Hey! Ne yapıyorsun? Hey, ne yapıyorsunuz?
12: Soruları biz soruyoruz. Bu nişanlısı mı? Fena değilmiş.
14: Ne yapıyorsun?
12: Beni havaya sokuyor.
17: Hazır.
12: Gülümse.
17: Mamacita. Vay canına. Çok güzel.
12: Bize bilmek istediğimiz her şeyi söylemezsen, bu resimler buradan New York'a kadar her gazetede çıkacak tatlım.
14: Nişanlına gidecek özel bir setle.
12: O zaman mesleğin lekeleme konusunda endişelenmene gerek de kalmayacak. Şimdi bana babamdan bahset.
15: Sana hiçbir şey söylemiyorum.
14: Bu tamamen zaman kaybı.
12: Hey Bay Cook. Size babasını kaybetmiş bir kız olarak soruyorum şimdi.
15: Baban üzüm şırası içer miydi?
12: Tutkusuydu.
15: Kalp krizinden öldüğünü sanmıyorum. Bence zehirlendi.
12: Bunu nasıl biliyorsun?
15: Bilimsel metodoloji. Bu yine de size Amerikan bankalarını soyma hakkını vermez.
14: Bunlar Meksika bankaları.
15: Bu bankaların sahibi Capitol Bank ve Trust of New York. Ve bu nedenle Amerikan yasalarının koruması altında.
12: Ülkenizin her zaman başkalarının işlerine karışmaya haklı çıkarmak için bir yol bulması çok ilginç.
15: Hala kanunları çiğniyorsun.
14: Aptal.
15: Ne?
14: Yasayı çiğneyen sensin.
15: Ne?
14: İnsanlarımızı soymalarına yardım ederek.
15: Yardım edin. Yardım.
12: Şapkayı bırak artık. Şapka bu kafaya ait ve bu utanılacak bir şey değil.
14: Utandığımı kim söyledi? Utandığımı söylemiş miydim?
12: Sen hiç bir erkekle birlikte oldun mu?
14: Evet, elbette.
12: Olmamışsın.
14: Evet, oldum.
12: Kanıtla.
14: Bir tanık tarafından imzalanmış kağıt parçası göstereyim mi?
12: Hayır, öp onu.
17: Ne?
14: Ne?
12: Evet. Bir erkeği doğru şekilde öpersen seni asla unutmaz tatlım. Onu yanlış öpersen seni asla hatırlamaz. Bir erkekle seviştiysen bunu biliyorsundur. Yapmadıysan yapamazsın. Yani kanıt bu, öp onu.
15: Yapamam.
12: Bak, bir erkeği böyle öpersen daha odadan çıkmadan unutulursun. İstediğin bu mu yani?
14: Hayır.
12: İzle beni.
15: Ben...
14: Bu nasıldı?
12: Daha iyi.
14: Oldukça iyi olduğunu düşündüm.
12: Evet, teknik olarak. Ama şimdi... Nüansı yakalaman gerekiyor.
14: Sara.
12: Ne?
14: 3'e 10 var Sara.
12: Ne?
15: Ne?
14: Banka saat 3'te kapanıyor.
12: Lanet olsun.
15: Beni nereye götürüyorsunuz?
12: Kanıt istediğini söyledin, öyle mi?
3: Bayanlar, zaten tüm parayı
12: buraya
3: aldınız.
12: Buraya para için gelmedik Bernardo. İşte kanıtın.
14: Kim bir çiftliği bir pezoya satar ki?
15: Kim bir çiftliği bir pezoya satar ki?
12: Bak, tapuları demiryolu haritasına göre kontrol et ve suçlunun kim olduğunu gör.

0: Bayanlar, bence görmeniz gereken bir şey var.
1: Lütfen, bana planım vardı.
2: Hayır. İki seçeneğimiz var. Koş ya da savaş.
1: Evet. Ya şimdi öl ya da sonra.
2: Daha iyi bir fikrin var mı?
3: Benim var.
4: Silahlarınızı indirin, yoksa öldürürüz.
5: Bana uyar.
4: İndir onları dedim. Şimdi.
6: O patronun damadı.
3: Boş ver.

0: New York'tan gelen uzman haydutlar tarafından kaçırıldı.
1: Affedersin ne?
0: Haydutlar tarafından kaçırıldı.
1: Bu tam olarak nasıl oldu?
2: Bu iki dişi canavar onu alt ettiğinde bankada soruşturmasının tam ortasındaydı. Onu zorla aldılar.
3: Aman Tanrım, zavallı sevgilim. Bana onu öldürdüklerini söyleme.
1: Buradaki zamanım tükendi. Ve sabrım da tamamen tükendi. O iki küçük bölünmüş bacaklı pisliği ölü görmek istiyorum.
4: Beni takip et.
5: İçeri gir.
4: Tamam. Sizi uyarmıştık değil mi? Defolun buradan.
6: Bu nedir?
7: Parmak izi tozu bu.
6: Parmak izi nedir?
7: Parmağındaki bu kıvrımları görüyor musun? Suç mahallinde bir şeye dokunursan, üzerine o tozdan sürdüğüm zaman parmak izini görebiliyorum ve orada olup olmadığını anlarım.
6: Benim olduğu ne malum?
7: Çünkü aynı parmak izine sahip iki kişi yoktur.
6: Dünyadaki herkesi kontrol ettin mi?
7: Hayır. Ama bu bilim tarafından kanıtlandı.
6: Bana pek bilimsel gelmedi. Peki bu nedir?
7: Bu bir mikroskop. Yani normalde göremediğimiz şeyleri görmemize yardımcı olur.
6: Düşünce gibi mi?
7: Evet. Bir bakıma.

0: Hiçbir şey görmüyorum.
1: Daha iyi düşün. Sera, sorun ne?
2: Sorun ne mi? Her şey yanlış. Jackson takviye kuvvetler getirdi. Gerçek katiller. Artık her banka korunuyor. Bizi hayvanlar gibi avlıyorlar. Ve fikirlerim tükeniyor. Bu insanlara hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum.
1: Bence yapabilirsin.
2: Quentin, bana bir bak. Bir asi değil, şımarık bir hanımefendi olarak yetiştirildim ben. Bir an tüm cevapları aldığımı düşünürken bir an manikür yaptırmak için ağlayabiliyorum. Burada kayboldum. Belki de sadece kayboldum. Annem gitti, babam gitti. Dünyada yerim yok. Ne yapacağımı bilmiyorum.
1: Belki de ait olduğun yer burasıdır. Ayrıca sen yalnız değilsin.
2: Doğru, evet. Silah düşkünü bir çiftçi kızı, çirkin bir köpek, acemi bir polis, şımarık bir velet. Ne ekip ama.
1: Kendimi hukuka adadığım için bu garip gelebilir sana ama bence burada yaptığınız şey iyi bir şey. Aslında bence çok asil. Ve yardım etmek isterim.
0: Nasıl?
1: İki kadın arıyorlar değil mi?
3: Sanırım böyle hissettiriyor. Ha? Evli olmak.
1: Evet. Senden bir iyilik isteyebilir miyim?
3: Elbette. Bu bizim düğün günümüz.
1: Attan kurtulabilir miyiz? O bizi açık ediyor.
3: Şişt, onu rahatsız etme. Konsantre olmasına ihtiyacım var. Ne yapman gerektiğini biliyorsun.
1: Pekala işte.
2: Asla işe yaramayacak. Çünkü yanlış ayakkabı giyiyor. Kendim yapardım ama o ucuz elbiseyle görünmektense ölmeyi tercih ederim.
4: İyi günler. Bankamıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, girin lütfen. Sizi temin ederim, ailenizin mücevherleri güvende olacak.
3: Bana çok iyi bakıyor, Quentin'im.
2: Olamaz. Doğru öpmeyi bile beceremiyorum. Hadi, yapacak işlerimiz var.
1: O çok heyecanlı.
4: Duvarlar demir çubuklarla güçlendirilmiş. 60 santimlik çimento dökülmüş ve kasa 90 santimlik sağlam bir kaya olan zemine vidalanmış.

0: Bunu duydunuz mu?
1: Neyi?
0: Şey gibi, az sesi. Çatıda.
2: Üzgünüm bayım. Size kişisel bir soru sormam gerekiyor. Akşam yemeğinden önce içmiyorsunuz
0: tabii
2: değil mi?
0: Tabii ki hayır.
2: Yani merak ettim. Çatıda at sesleri falan.
3: Kasanın içini görebilir miyiz?
0: Üzgünüm. Bir şey yatırmaya hazır olmadığınız sürece olmaz.
3: Ah, peki ya biz çekmek istersek?
2: Harika. Harika.
3: Bayılacağını bilmiyordum.
2: Bunlar megafon gibidir. Sessiz ol.
3: Bununla açabileceğine emin misin?
2: Hayır, resmi olarak değil.
4: Hey!
5: Aa, aa,

0: Daha hızlı olamaz mısın?
1: Yani sağ birinin olabileceği kadar hızlıyım. Çok teşekkür ederim.
2: Etrafınızı sardık. Elleriniz havada, dışarı çıkın. Etrafınız sarılın.
0: Ne kadar
2: sardın? Ellerinizi kaldırın ve dışarı çıkın.
1: Yaptım. Yaptım. Yaptım.
2: Aç şu lanet kapıyı. Ateş!
1: Sadece bir şansın daha var.
0: Biliyorum.
2: Kasayı patlattılar.
1: Pekala.
3: Tamam. Evet. Hadi bakalım. Tamamdır.
0: Bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii.
0: Öpücüğüm nasıldı?
4: Mükemmel.

0: Banka soyuldu. 20 at kayıp. Bilginize.
1: Bir sorun mu var Bay Jackson?
2: Endişelenecek bir şey yok. Sayın Vali.
1: Dürüst olmak gerekirse Bay Jackson, bankalarımdan bazıları eyaletimin bankanızdaki altın mevduatının güvenliğinden endişe ediyor. Şirketinize ait olmayan bir bankaya taşımanızı öneriyorlar.
2: Sayın Valim, o altın benim cebime girmiş gibi güvendedir.
1: Bu haydutları durdurmadaki başarınıza bakılırsa ceplerinizi kontrol etmek isteyebilirsiniz.
2: Size bir şey gösterebilir miyim? Sayın Vali, bu güvenlik cihazları devrim niteliğinde yeni bir sistemin prototipi. Bütün bankalarımızda bunu olabildiğince hızlı kuruyoruz, altın mevduatınızı tutan da dahil. Sen yere bas hadi. Yere bas dedim hadi. Tamam, kes. Kes şunu. Zemin ağırlıktaki değişikliğe tepki veren bir sistemle donatıldı. Kişi o kasaya ulaşmadan ölmüş olacak Sayın Vali. Ölü.
1: Altınımızın emin ellerde olduğundan eminim.
2: Teşekkür ederim Sayın Vali.
1: Ama parasını yeni sistem olmayan bankalarınıza yatıranlar adına endişe duyuyorum. Biliyorsunuz bu haydutlar her an her yerde saldırabilirler, öyle değil mi?
2: Sayın Vali, size gizli bir şey söyleyebilir miyim? Bu yeni sistemler kuruluncaya kadar bütün nakit para üst katta saklanacak. Asla yanına yaklaşamazlar.
3: Kaybınız için çok üzgünüm.
4: Annesi onun her şeyiydi.
3: Çok iyi anlıyorum. Kızım için de öyle.
4: Annesinin ona bıraktığı mücevher en güvenli yerde olmasaydı ölecekti. Bu yüzden onu buraya getirdim ben.
5: Beni çok iyi anlıyorsun.
4: O çok çok üzgün.
3: Sizinle bir sırrımı paylaşayım. Bugün insanlığın bildiği en gelişmiş güvenlik sistemini devreye aldık.
4: Bunu görebilir miyiz?
3: Üzgünüm. Kimse göremez.
0: Meksika Bankası.

0: Yapamayız.
1: Evet, yapabiliriz.
0: Sarah, yerde alarmın kapsamadığı tek boşluk kaynağın arasındaki 2,5 santimetre geçmek için ne kullanmayı düşünüyorsun?
2: Eğitimini.
1: En azından kullanacağım bir tane var.
2: Kasayı açmak için ne kullanacaksın?
3: Anahtar.
4: Biraz tütün versene.
5: Olmaz.
4: Hadi ama.
5: Hayır, olmaz.
4: Hey.
1: İyi atış.
0: Teşekkür ederim.
1: Bu ne?
0: Dikkatli ol. Bunlar Güney Amerika'da ağaç kabuğundan yapılmış bir bileşiğe batırılmış çubuklar. Kızılderililer onları avlanmak için kullanıyor. Hayvanı öldürmez ama uyutur. Yani bir sorununuz varsa bunlardan kullanırsınız. Tamam, hadi.
1: Yaptım.
0: Tamam, tamam. Git!

daha üzgünüm.

0: Harika.
1: Bunları en son ne zaman giydin sen?
2: 10 yaşındayken.
1: Oo, harika.
2: Merak etme, bunu yapabilirim.
0: Tamam, aceleye gerek yok. İşini şansa bırakma. Sadece sakin ol.
1: Gergin olma.
2: Beni geliyorsun.
0: Tamam tamam tamam, özür dilerim.
2: Sakin olmaya ihtiyacım
0: var. Evet, haklısın, sakin ol.
2: Öpücüğüm nasıldı?
0: Mükemmeldi.
2: Biliyordum.

0: Gerçekten şarkı söylemek zorunda mısın?
1: Evet. Beni havaya sokuyor.
0: Tamam.
2: Bravo!
1: Santa Maria!
2: Aman tanrım!
3: Gidip kasayı kontrol edeceğim.
4: Tamam.
3: Ne biçim çalışıyorsun sen ha? Al kendin çal o zaman. Hey! Neyin var senin? İyi misin?
4: Odun için ateş lazım.
3: Asıl ateş için odun lazım. Bir içki daha içmeliyim.
4: Odun lazım.
5: İçki çok iyi herhalde burada.
1: Sara!
0: Hadi acele et.
1: Elimden geleni yapıyorum.
2: Her şey yolunda mı?
6: Evet.
2: Ne yapıyorsun?
1: Babam beni her zaman başladığım işi bitirmem için yetiştirdi. Eğer bir banka soyacaksam bunu düzgün bir şekilde yapmalıyım, anladın mı?
4: Seni aptal, silahıma ne yaptın?
3: Bana he? Aptal deme.
0: Tamam, yavaş yavaş yavaş yavaş.
3: Sen kime aptal
4: diyorsun? Sana dedim
3: diyorsun?
4: Aptal diye.
3: Bana
4: ne
3: aptal
4: olacak,
3: diyemezsin.
4: He? Buraya gel.
3: Söylediğin söze dikkat et.
0: Hadi. Hadi. Hadi.
1: Kapat çeneni.
0: Dur. Kıpırdama.

0: Valentin!
1: Bırakma. Bırakma.
2: Kafan güzel senin.
3: Senin değil sanki.
1: Bırak.
0: Prenses! Saray!
1: Hadi gidelim.
3: Hadi hadi hadi çabuk çabuk.
1: Bu da değil.
3: Hadi. Kaçıyorlar hadi.
1: Bu taraftan.
3: Hadi gidelim hadi. Bu taraftan hadi.
4: Parti bitti.
5: Görünüşe göre partiye başlamak üzereyiz. Son sözlerinizi söyleyebilirsiniz peder ya da her ne yapıyorsanız yapın.
0: Dışarıyı izlemek gibi basit bir şey beceremediğine inanamıyorum. Dışarı bakıyor olman gerekiyordu o kadar dışarı.
6: Bakıyordu.
0: Öyle olsaydı burada oturuyor olmazdık değil
6: mi? Bu kadar açgözlü olmasaydın hızlı çıkabilirdin.
0: Beceriksiz ve amatörsün. Bankada gizlice öpüştüğünü görmediğimi mi sanıyorsun yoksa ha?
6: Ben bir gelindim, yapılması gerekiyordu. Bana masum oynama. Dilini boğazına soktuğunu görmediğimi sanma sakın.
0: Nasıl bir gelin at gibi kokar ve mısır gagalayan bir tavuk gibi öper ki? Ben rahatlamaya ihtiyacı olan üzgün bir duldum.
6: Bilgin olsun, öpücüğümün mükemmel olduğunu söyledim.
0: Bilgin olsun, benim öpücüğüm
7: bilginiz de... olsun, ülkenizin geleceği söz konusuyken ikinizin de öpüşmek için kavga etmesinden bıktım. Buna nasıl düştüm ben? Siz ciddi değilsiniz. Siz binlerce insanın hayatıyla oynayan iki aptal kızsınız. Şımarık bir velet ve bir çiftlik işçisi. İnsanların seni takip edeceğini mi zannediyorsun? Ha? Tarihi değiştirdiğinizi mi sanıyorsunuz? Ne düşünüyordum ha? Hayatımı ve kariyerimi çöpe atmak niçin? İşin en üzücü yanını biliyor musunuz? Kimsenin umurunda olmayacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü asılacağız.

0: Kim olduğumu bilmiyor olabilirim. Ama kim olmadığımı biliyorum. Ve ben ülkesini hayal kırıklığına uğratacak biri değilim. Yaşasın Meksika! Yaşasın Meksika! Yaşasın benim!
1: Sayın Vali, bir iyi haberim var, bir de kötü haber. Şimdi iyi haber şu ki benim adamların paranın bir kısmını kurtardı. Hatta iki haydudu da gözaltına almıştık ama kötü haberse halkınız onları bıraktı.
2: Bay Jackson, sizden özür dilemeliyim. Durumun bu kadar istikrarsız hale geleceğini hiç beklemiyordum. Yardımınız paha biçilmezdi. Ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Umarım bir çözümünüz vardır.
1: İçiniz rahat olsun Vali. Capital Bank ve Trust of New York'un bir çözümü var.
0: Altın rezervlerini Texas'a taşımışlar.
3: Bu ne anlama geliyor?
4: Bitti demek. Anladı.
3: Neyi anladı?
0: Bizi yendiğini.
3: O bizi yenmiyor, biz onu yeniyoruz. Artık diğer tüm bankaları alacak kadar güçlüyüz. Öyleyse altını almasına izin ver. Bütün para bizde olacak.
0: Maria, para sadece kağıt. Altının değerini temsil eder.

0: para sisteminin dayandığı şey budur işte. Altın olmadan kağıdın hiçbir değeri yoktur.
1: O zaman altını alalım. Yanlış bir şey mi söyledim?
2: Şunu kapat ve kilitle.
3: Tamam hemen.
0: Biliyorsun, bu son konuşmamız olabilir.
1: Böyle söyleme, bu kötü şans. Ben bunlara inanan bir köylüyüm, unuttun mu?
0: Hayır. Sen bundan çok daha fazlasısın. Her zaman ne istediğini biliyorsun. Ve ne hissettiğini de öyle. Sana hayranım Maria.
1: Bana hayran mısın? Bana nasıl hayran olabilirsin? Tek bildiğim atlar ve tavuklar. Tamam. Artık gerçekten iyi bir öpücük vermeyi de biliyorum. Seninle ortak olmak çok güzeldi.
0: Seninle arkadaş olmak güzeldi. Bana insanları nasıl önemseyeceğimi öğrettin.
1: Ve sen güzel bir duldun.
0: Evet ya, her zaman çekici bir renktir. Göğsümden çıkarmak istediğim bir şey daha var. Bu kanlı korse. Hayatım boyunca bağırsaklarımı sıkıştırdı.

0: Az zahmet ettin, teşekkür ederim.
1: Sayın Vali, bu bir zahmet değil, bir onurdur. Planınıza desteğimizi göstermemizi istediniz. İşte buradayım.
0: Senyorita Clarissa, bu anımızı güzelliğinizle taşlandırdığınız için teşekkür
2: ederim. Keşke daha iyi bir arkadaş olabilseydim ama Quentin'im konusunda çok gerginim. Herhangi bir kelime var mı?
0: Bay Jackson,
3: bu yolculuğun sonunda erkeğiniz hemen yanınızda olursa şaşırmayacağım.
2: Gerçekten mi?
3: Gerçekten mi? Şimdi lütfen izin verin, baylar.
2: Duydun mu baba?
1: Her kelimesini.
0: Milletinin servetinin başka bir ülke tarafından korunmak zorunda kalması çok üzücü bir durum.
1: Efendim, sizi temin ederim ki halkınızın çıkarları doğrultusunda hareket
3: Sayın
1: ediyorsunuz.
3: Sayın Vali, sakıncası yoksa güvenlik önlemlerini gözden geçirelim.
0: Elbette, affedersiniz.
1: Evet, evet, kesinlikle. Bay Jackson, buraya gelmem gerçekten gerekli miydi?
3: Bay Ash, serbest bırakılan altını bu trene bindirmek için valinin bir güven gösterisi görmesi lazımdı. O iki hırsız kadını yakalamak için bu trende o altına ihtiyacım.
1: Onları yakalamak mı? Nasıl yani?
3: Burada Meksika'da duvarların kulakları var. Ben de onlara fısıldadım. O altın benim yemim. Balıklar gemide. Bunu size garanti ediyorum.
1: Aman tanrım.
3: Yapmamız gereken trenin Texas'a doğru ilerlemesi. Orada bizim kanunlarımız geçerli. Gün batımını asılacaklar.
1: Haksız yere birini asmak bizim kanunumuz değil Bay Jackson.
3: Ama öyle olacak. Bu ikisi ortaya çıkar çıkmaz.
0: Burada güvence yok Bay Jackson.
3: Ama tam tersine gerçekten var. Yaşlılığım için bir güvence. Senin altınların, daha doğrusu benim altınlarım.
0: Seni anlamıyorum.
3: Hayır efendim, anlamıyorsunuz.
4: Bu nedir?
5: Sence ne?
4: Muhtemelen sonunda birimizi vuracaksın.
5: Güven oyun için teşekkür ederim.
4: Ben sadece gerçekçiyim.
5: Gerçekçi misin? Bu bir ilk değil mi?
4: Ateş ediyor musun? Bu bir ilk.
6: Affedersiniz üzgünüm. Trini soymaya devam edebilir miyiz lütfen?
5: Hadi. Tamam.
3: Üzerinde o kokuyu almazlarsa lanet burnum kırılır. Vay vay. Kuru fasulye mi bu?
7: Haydutlar!

0: Vali nerede?
1: Bacaklarını uzatıyor.
0: Bacaklarını uzatmak da ne demek?
1: Sanırım trenden düştü.
2: Babacığım.
0: Burada neler oluyor?
1: Bakın Bay Ash, demir yolunu kilitlemek için 60 günümüz vardı. Bu iki pisliğin sebep olduğu onca sorundan dolayı bu fırsat penceresini kapattık.

0: dön dedim. Sen silahı bırak.
1: Evlat, ikiniz de kesinlikle kaybedene oynuyorsunuz bu lanet trende. Her yerde adamların var.
2: Tekrar tahmin et.
1: Bu saçmalıktan kurtulamayacaksın.
3: Bundan kurtulamayacak olan sensin. Bankanız adına insanlarınızı soymak ve öldürmek bitti.
0: Neler diyor?
3: Babamı öldürdü.
1: Bunu kanıtlayamayacaksın küçük kız.
3: Parmak izlerimiz var, turnusol kağıdımız
2: var. Mikroskopumuz var.
1: Siz ikiniz ne halt ediyorsunuz?
2: Bilimsel metot. Quentin!
4: Burada ne yapıyorsun sen?
0: Asıl ne halt ediyorsun?

0: yolumdan çekil.
1: Hadi.
2: Ne yapıyorsun? Hadi, hadi, hadi.
1: Seni vurdum.
0: Lanet olasıcalar.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
10: 5G. Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
11: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
12: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
13: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
14: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Express içelim. Bu cuma abimde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
17: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
18: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
19: Çok güzel.
18: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
17: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
20: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
21: lazım. Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
22: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını tak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
7: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
8: Karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
9: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç kalp.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bank.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Murat için yenilendi Akbank Mobil.
2: Bizim kız okulu kazanmış.
3: O zaman birikim zamanı.
4: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebil.
2: Çok kolaymış.
3: Kolay tabii.
4: Yettiğini bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
5: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
4: Mobilin bankası Akbank.
6: Hala etkisindeyim.
7: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
2: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
1: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Nazarlar değmesin.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla

0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Lanet olsun.

0: Sence öyle mi?
1: Değilse de olacak.
0: Belki de kanun için onu tutuklamalıyız. Ha?
1: Neden bahsediyorsun? Babanı öldürdüm.
0: Biliyorum. Onu öldürmek istiyorum. Onu öldürmeyi hayal ediyorum. Ama yaparsam bu beni ondan daha iyi yapmaz. Maria, bir adamı öldürebileceğimi sanmıyorum.
1: Ben de. Ama yine de yapacağım.
0: Belki de sadece yaralamalıyız ha?
1: Sence insanları vurmak bana kötü bir itibar mı kazandırır?
0: Hayır, hayır. Bence bu sadece senin efsanene katkıda bulunur.
1: Ben bir efsane miyim?
0: Tabii ki yaparız.
2: Her zaman mermilerinizi sayın. Adios, señoritas.

0: gerçek Haydut'u ortaya çıkarmamıza yardım etmesi için görevlendirilmişti.
1: Ülkemizi düzeltmeye yardım etti.
0: Onu onurlandırıyoruz. Görev çağrısının ötesinde ve üstün cesareti için ve Meksika halkına yaptığı hizmetler için.
1: Halkımızı bir araya getirmeye yardımın için.
0: Seni özleyeceğim.
2: Seni özleyeceğim.
3: Quentin, ben de minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Şimdi lütfen trene bin.
4: Ben... gitsem iyi olur.
5: Quentin, her şeyi yoluna koyduğuna inanamıyorum. Çok mutluyum.
0: Kız iyi öpüşmüyor. Evet ama sen çok daha iyisin. Kesinlikle daha iyisin.
1: Kızın onu nasıl öptüğüne inanamıyorum. Çok samimiyetsiz. Yalancı. Bana öpücüğüm mükemmel dedi. Sana da öyle demiş. Eminim ona da aynı şeyi söylüyordur. Ne düşünüyorsun? Sara!
0: Ne dedin?
1: Sence de onu sevmediği çok açık değil mi?
0: O yüzden mi beni uyandırdın? Nihayet şöyle güzel bir uyku çekiyordum.
1: En azından uyuyabilirsin. Seninle tanışmadan önce hiç uyku sorunum yoktu. Şimdi düşünmeden edemiyorum.
0: Nihayet beynini kullandığın için minnettar olmalısın. Gün batımının tadını çıkarabilmem için sessiz olur musun lütfen?
1: Daha önce hiç gün batımı görmedin mi?
0: Bu gün batımı bana Kadiz'de gördüğüm özellikle güzel bir tanesini hatırlatıyor tatlım.
1: Nerede orası?
0: Kadiz mi? Avrupa'da.
1: Bir şey daha sorabilir miyim?
0: Bir tane.
1: Avrupa'daki bankalar nasıl?
0: Daha büyük.

0: vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Zaman kaybetmek yok.
2: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Efendim merhabalar, ben Beyliha Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuzu sizler için adım adım gezmeye ve yollarda olmaya devam ediyoruz. Peki bugün neredeyiz? Efendim bugün tarihi evleri, konakları, havucu, telkarisi, kapaması, güveci, 80 kat baklavası, dolması ve taranası ile ünlü Ankara'nın turizm potansiyeli en yüksek ilçesi Beypazarı'ndayız. Değerli izleyenler, mükemmel bir bölüm sizi bekliyor. Ekranlarınızın başından sakın ama sakın ayrılmayın. Her zaman olduğu gibi çayınızı kahvenizi alın. Şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Bugün rotamızı Ankara'nın turizm ilçesi Beypazarı'na çeviriyoruz. Şimdi Beypazarı'nda olmanın tam zamanı.

0: tarihe ışık tutan Beypazarı evleri ve konakları içe ayrı bir hava katıyor. Günübirlik turizmin en başarılı adreslerinden biri tabii ki Beypazarı.
1: Değerli izleyenler, çaylar kahveler alındıysa Belmabelen'le geziyoruz. Tüm hızıyla keyifli keyifli Ankara Beypazarı'nda başladı bile. Efendim, Beypazarı söz konusu olduğunda tanıtmamız gereken aslında çok fazla yer var. Konuşmamız gereken çok fazla başlık var. Ve tatmamız gereken çok fazla yöresel lezzet var kısıtlı süremizde. Elimizden geldiğince Beypazarı ile anılan belli başlı sembolleri ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Kusurumuz olursa affola. Efendim, programımızı Beypazarı'nın ünlü tarihi evlerinden ve konaklarından açmak istedik. Beypazarı'nda yüzlerce tarihi ev ve konak bulunuyor ve bu konaklar tamamen turizme açılmış durumda. Günümüzde otel olarak, restoran olarak, kafe olarak, hediyelik eşya dükkanı olarak hizmet veriyor. Ayrıca bu tarihi konaklar ve evler birçok müzeye ev sahipliği yapıyor. Bunlar tescilli konaklar, tabii ki restorasyon çalışmasına tabi tutuldu ve günümüzdeki görünümüne ulaştı. Efendim, tarihi evleriyle, konaklarıyla, Arnavut kaldırımıyla, yöresel lezzetleriyle, gezilmeye görülmeye değer vadileriyle, müzeleriyle Beypazarı gerçekten Ankara'nın turizm anlamında en gözde, en güzel, en popüler ilçelerinden biri. Dünyada ölmeden önce mutlaka görmeniz gereken yerler var. İşte onlardan biri de Ankara'nın Beypazarı ilçesi. Turizm anlamında çok popüler, çok hareket. Aslında Ankaralıların hafta sonları gelip keyifli bir şekilde kahvaltı yaptıkları, yemeklerini yedikleri, dinlendikleri, stres attıkları, alışveriş yaptıkları bir ilçe. Tam bir turizm cenneti. Çünkü bir turizm kentinde, turizm ilçesinde olması gereken her şey Beypazarı'nda var. Mükemmel bir ambiyans var. Yani tarihi evlerin ve konakların içerisinde aslında Beypazarı'nın tarihine yolculuk yapıyorsunuz. Yöresel mutfak zaten şahane. Buraya geldiğinizde mutlaka tatmanız gereken lezzetler var ve programımız içerisinde bu lezzetler bol bol olacak. Zaten olmazsa Beypazarı bölümü olmaz. Efendim, aynı zamanda Beypazarı tarımsal anlamda da müthiş bir zenginliğe sahip ve burada halkın en önemli geçim kaynağı tabii ki turizm ve tarım. Her anlamda çok zengin ve burası aslında doğal bir film platosu.

görünümünde, doğal bir set görünümünde, fotoğraf almak için, video almak için, aslında katalog çekimi yapmak için, klip çekimi yapmak için o kadar güzel yerler var ki. Ve Beypazarı'na geldiğinizde kahvaltınızı yapın. Ondan sonra efendim tarihi evlerin, konakların içerisinde keyifli bir yolculuğa çıkın. Gezilecek, görülecek yerleri mutlaka görün. Günübirlik gelebilirsiniz. Burada yürüme mesafesinde çarşıyı, tarihi evleri, konakları, müzeleri gezme imkanına sahipsiniz. Yani arabaya ihtiyacınız yok. Kısacası Beypazarı'na gelmek için çok fazla neden var. Tarihi evler ve konaklar 19. 20. yüzyılda inşa edilmiş Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini yansıtıyor. Efendim Beypazarı'nda yıllar önce tabii ki bir yangın meydana gelmiş ve o yangının sonrasında evler ve tarihi konaklar restore edilerek günümüzdeki görünümüne ulaşmış. Söylediğim gibi tamamen turizme hizmet eden evler ve konaklar gerçekten burayı turizm anlamında önemli bir cazibe merkezi haline getiriyor. Ve gerçekten gezerken sürekli etrafınızı inceliyorsunuz. Beypazarı'nda olmak çok güzel. Beypazarı çok güzel. Efendim mutlaka görün. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Beypazarı her zaman çok güzel.

0: efendim Bey Pazarında yöresel kahvaltının, yöresel Bey Pazarı mutfağının en başarılı adresindeyiz. Bey Pazarına gelir gelmez soluğu hemen Fatma teyzemin yanında alırım. Sol tarafımda Fatma teyzem var, sağ tarafımda kızı çok sevgili Gültencim var. Onları özlemişim şimdi, uzun zaman oldu. Evet. Bey Pazarı çok sevdiğimiz, çok güzel dostlarımızın, artık akrabalarımızın olduğu bir yer. O yüzden de efendim sabahın erken saatlerinde geliriz. Çekime başlamadan önce burada keyifli bir kahvaltı yaparız. Ve ondan sonra enerjimizi depolayıp Bey Pazarını keşfetmeye, çekmeye devam ederiz. Fatma teyzem merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Hanım. Nasılsın, iyi misin teyzem?
1: Ben iyiyim, sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz, özlemişiz seni.
1: Ama ne zamandır biz sizi görmüyoruz.
0: Valla Türkiye'ye kazan ben kepçe geziyorum işte, anca yolumuz Bey Pazarına düştü. Ama her zaman kalbimizdeydiniz, gönlümüzdeydiniz.
1: Şükürler olsun, şükürler olsun.
0: Sağlığın, sıhhatin iyi mi?
1: Çok şükür, iyiyim.
0: İyisin.
1: Sizi de gördüm, daha iyi oldum.
0: Şimdi efendim o bir marka, o bir marka. Gerçekten Bey Pazarında yöresel mutfağın, yöresel yemeklerin, yöresel lezzetlerin ve yöresel ürünlerin, onlar da çok başarılı bir şekilde yapılıyor, en başarılı adresi. Yöresel lezzetler deyince, yöresel mutfak deyince Fatma teyzem ve Gülten. Evet. Gültencim nasılsın?
2: Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş sizler bulduk. Nasılsınız?
0: Valla bizler de iyiyiz. Özlemişiz Bey Pazarına.
2: Biz sizi daha çok özledik. Ekranlarda böyle bakıyorum, Belma nerede? Şurada.
0: Özcan
2: diyorum, Belma bu hafta nereye gitmiş? Ben takip edemedim. O da diyor ki kız baksana diyor, bugün diyor Antalya'ya gitmiş. Bugün İstanbul'a gitmiş. Yani biz sizi takip edemiyoruz. Siz bizden daha yoğunsunuz.
0: Vallahi işte geziyoruz. İşimiz gezginiz Gültencim, ama Bey Pazarı her zaman kalbimizde. Söylediğim gibi Bey Pazarı nasıl? Hareketli mi?
2: Çok güzel. Tam da Mayıs ayındayız.
0: Evet. Önümüz bayram.
2: Kesinlikle. Bayram öncesi bizim hazırlıklarım başladı. Sarmalarımız, baklalarımızın evet. Siparişleri alınmaya başladı. Tarhana yapmaya başlayacağız. Yaz geliyor. Domates, biber çıktı mı yapmaya başlarız. Her gün zaten burada makarna yapıyoruz, baklava yapıyoruz, gözleme yapıyoruz derken bir de tarhana eklenecek. Oo, biz artık gece yatmadan yatmaya eve gidiyoruz.
0: Evet. Kahvaltıda neler var?
2: Evet, ben kendi yaptıklarımı sayabilir miyim? Mevsimine tabii göre ki. Şu an çilek mevsimi zaten. Yerli çilek çıktı mı reçele başlıyoruz. Yazın vişne yapıyoruz.
0: Kendi yaptığınız reçel değil mi?
2: Evet. Limon zaten o haftalık yapılıyor. Limon hiç eksik olmadığı için limon marmelatı. Diyorlar ki ablacığım bu ne?
0: Ben bu diyorum, sevildi.
2: O evet, onu biz tattırdık ve biz tanıttık. İnsanlar bizimle birlikte öğrendi. Mesela fındık kremasını yine biz yapıyoruz. Ona tahin ekliyoruz, ekstra fındık ekliyoruz. Tamam, marketlerde doludur ama yine bizim elimizden geçiyor. Hı hı. Köy peynirini bir ablam yapıyor. Tereyağı mı, kaymağı mı bir ablam yapıyor. Bir bal, yine bu yörenin, bu polenlerin balı. O da çok güzel, yenildiğinde anlaşılıyor.

0: annem bir gün gün boyunca tek başına bir çuval ekmek yapardı. Ben okuldan geldim, hemen bazlamanın ortasını alırdı, içine sacın üzerine yumurta kırardı. Bizim o
1: tereyağı eşliğinde.
0: Evet, of, bizim of, o günkü öğlen yemeğimiz o.
1: Gülten nasıl yeniyor? Nazar değdi. Bazlama. Yıktım buraları. Yıktım. Aslında heyecanlandım.
0: Kenarından ekmeğimizi alarak görünce. Zaten kenarında ekmeği var ya.
1: Evet.
0: Şu şekilde şöyle bandırarak. Biz müşterilerimize soruyoruz.
1: O sarısını patlata patlata.
0: Ben sana tutayım mı? Evet, o sarısını isterseniz bu ekmekle de gözüne gözüne bandırabilirsiniz.
1: Ama gözüne ben, gözüne.
0: Evet, ama ben kenarındaki ekmekle çok seviyorum.
1: Gülten bu ne?
0: Bu harika bir lezzet.
1: Gülten bu ne?
0: Al canım, ben seni ellerimle besleyeyim.
1: Yani kuş sütü eksik masamızı bu bile yeter.
0: Evet.
1: Burada evet. Benim çok sevdiğim Beypazarı mutfağının olmazsa olmaz yöresel lezzeti var. Eminim hepiniz çok seviyorsunuz. Hadi tahmin edin, burada ne var? Burada tabii ki Beypazarı'nın yaprağıyla yapılan sarmalar var.
0: Kesinlikle.
1: Beypazarı'nda ne deniyor? Sarma mı dolma mı? Dolma. Yani bazen sarma deniyor, bazen dolma deniyor.
0: Biz dolma deriz.
1: Dolma deriz.
0: Dolma.
1: Bunları nasıl sararsınız böyle ince ince?
0: Aynı düzeyde çıktığından dolayı insanlar diyor ki makine. Bu makina değil mi?
1: Evet.
0: Ben de diyorum artık makina yavaş sarar, biz ellerimizle sardığımız için daha hızlı sarıyoruz.
1: O kadar lezzetli ki, bir de Beypazarı'nın dolmaları, sarma diye isim geliyor, böyle ekşi ekşi olur. Şimdi Fatma teyzem, içinde ne var? Bu Beypazarı'nın dolmaları niye böyle ekşi, niye böyle lezzetli? İçinde ne var? Havasından mı, suyundan mı?
2: Öncelikle havasından, sonra ellerimizden, tabii içine kattığımız malzememizden.
1: Şahane ötesi.
2: Biz malzemeden hiç kaçmayız. Hiçbir zaman.
1: Senin bir tarifin var. Seninle çok çekim yaptık. Yani bu ekşiliği veren limon mu? Limon tuzu mu? Erik pestili mi? Ben bilirim. Ben bilirim. Bak, onun ağzından almama gerek kalmadı. Erik pestiliydi değil mi?
2: Evet.
1: Bak, söylemeyecekti bu sefer. Hayır, söylemiştin daha önce çekimde. Ha,
2: tamam, yine söylüyorsun.
1: Şimdi niye saklıyorsun?
2: Hayır, yine söylerim.
1: Benim izleyenlerim için söyle. Hanımlar şu anda merak ediyorlar. Yani Beypazarı'nın sarmaları çok ünlüdür.
2: Sarmayı sardıktan sonra, tencereye dizdikten sonra ocağa koyacağız, suyunu koyacağız, üstüne de ekşi pestilini koyacağız. Olacak, pişecek bize bir sarma.
1: Ekşi pestille bu ekşilik sağlanıyor mu abla? Yani farklı bir ekşilik, farklı Hayır. bir lezzet.
2: Hayır, ekşi pestil. Bizim bu dağlarımızdan yetişen dağ eriğinin pestilini yaparız.
1: Tamam, biz. Ekşi pestil ekşiliği evet. veriyor.
2: Tabii. Ama tabii içindeki lezzet de bizim ellerimizde.
1: Tabii, kesinlikle, kesinlikle. Yaprağımız buradan.
2: Beypazarı.
1: Ama çok güzel. Şahane ötesi. Yani bunu leblebi gibi kontrollü yemeniz lazım. Çünkü ekşi ekşi zaten çok lezzetli. Lokum gibi. Böyle gidiyor. Gidiyor. Yani şu tabağı böyle dakikalar içerisinde bitirmeniz mümkün.
0: Yaprak
1: ve
0: çıkıyor bu arada. Mayıs sonu Haziran başı yeni yaprak çıkıyor bizim Beypazarı'nda. Almak isteyenler çarşamba günü sabah 5-6-7 civarında bitiyor.
1: Ve Beypazarı deyince 80 kat baklava.
0: Evet, kesinlikle. Açılması o kadar zahmetli ki, şu kadar
1: 80 kat,
0: şu kadar bezeden, yani o kadar büyük tepsilerimize onu yapıyoruz ki, bir şeyin pazının üzerinde emin olun bir kadın sıf oklavasıyla 30 kere gidip geliyor.
1: Verilen çok büyük bir emek var. Dile kolay Beypazarı'nın baklavası 80 katlı olmasıyla, çok lezzetli olmasıyla ünlenmiştir. Vallahi hakkını veriyorsunuz. Vallahi her zamanki gibi masamız şahane, sohbetimiz şahane. Fatma teyzem, senin böyle çok güzel manilerin falan vardı.
3: Unuttu.
1: Nasıl unuttun? Unutmazsın
3: unuttu,
1: sen.
3: Unuttu.
1: Hadi söyle bir tane, patlat.
3: Hiç. Şimdi şu
1: aklına
3: gelme.
1: Sende vardı.
0: Damadının en çok söylediği anneciğim neydi? Portakalın mandalından benim.
1: Özcan gel. Özcan gel. Özcan da alalım. Bir milli damat var burada. Evlere şenlik. Seviyor musun damadını Fatma teyze?
3: Severim.
1: Özcan gel. Şuradan gel Özcan. Aslında dahil olmayacaktı, istemedi ama ben onu yine çağırdım. Özcan nasılsın?
4: Damatsız olmadı değil mi?
1: Evet,
4: tadını
1: damatsız
4: çıkarmadınız.
1: Olur mu ya? Öyle bir damat ki evlere şenlik.
4: Evet.
1: Seviyor musun kaynananı?
4: Kaynanamı sevmez miyim?
1: Evet.
4: Sabah bir sorun, hapını kim içirdi diye.
1: Kim içirdi?
3: Kim içirebilir?
1: Damat.
3: Tabii ki.
4: Kaynanama iyi bakıyorum. İki emekli maaşı var kaynanamın. Maddi yönden hem
1: hiç çıkarcı değildir.

0: 2 can. Bu işletme Fatma teyzem 1999'da başladı. Baktım ki 2 masa 4 oldu, 4 masa 6 oldu, 6 masa 16 oldu. Üretimler başladı.
1: Sonra kayınvalideni daha çok sevdin.
0: Sonra dedim ki lan dedim kayınço yok, nasıl olsa dedim dünyanın malı dünyada, kaynananınki damada kalır dedim. Ben dedim bu kadının arkasında durayım dedim şöyle. Bir gün dedim diker...
1: Çok esaslısın.
2: Bak, dinle, dinle.
0: Bir gün dedim
2: dinle.
0: Diker nalları bana kalır, malları hesabıyla geldim çöktüm bu işletmeye.
1: Bakmayın yani buranın eli ayağı Özcan, yani bütün işleri, dış işleri, işte siparişleri falan, onların hepsini Özcan hallediyor. Evet. Buranın eli ayağı bir dakika boş durmuyor. Gerçekten onun da emeği büyük. Efendim keyfimiz yerinde, sohbet şahane, sevdiğimiz evet. dostlarımızla, büyüklerimizle birlikteyiz. Lezzetler şahane. Efendim şimdi müsaadenizle evet. kahvaltımızı yapacağız. Enerjimizi depolayacağız. Ondan sonra sizler için Beypazarı'nı keşfetmeye devam edeceğiz. Efendim izlemeye değer mükemmel bir bölüm şu anda ekranlarınıza geliyor. Sakın öyle kalkmayın çay kahve almaya falan. Gözünüzü kırpmadan izleyin. Çünkü programımız şahane. Hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Ve ne diyoruz? Programımız Beypazarı'nda tüm hızıyla devam ediyor. Buyurun. Evet. Değerli izleyenler, Beypazarı'nın havası güzel, suyu güzel, insanı güzel, tarihi evleri, konakları güzel, yöresel lezzetleri şahane ve Beypazarı'nın türküleri de çok güzel. Evet, şimdi türkü zamanı. Efendim yanımızda çok değerli bir sanatçımız var. Ayağına sağlık, kırmadı bizi, buraya geldi. Mustafa Kutlu Beyefendi ile birlikteyiz ve birbirinden güzel Beypazarı türküleri dinleyeceğiz. Sanırım Beypazarı güzelleriyle başlayacağız. Ve efendim programımız bu şekilde Beypazarı'nda keyifli keyifli akıp gidecek. Mustafa Bey iyi misiniz?
3: Efendim teşekkür ediyorum. Beypazarımıza hoş geldiniz. Hoş şerefler bulduk. Verdiniz efendim.
1: Beypazarı'na, Beypazarı'nın türkülerine gönül vermiş bir isim. Dinliyoruz.
3: Evet.

0: Çarşıyı gezmeden Beypazarı'na geldim demeyin sakın.
1: Değerli izleyenler, turumuz sürüyor şu anda. Beypazarı'nın turistik çarşısındayız. Efendim, tezgahlar, dükkanlar inanılmaz güzel, inanılmaz renkli ve bir turistin aradığı her şey var. Efendim, hediyelik eşyalar var, takılar var, yöresel ürünler var, yöresel lezzetler var. Var da var, her şey var, cıvıl cıvıl. İnanılmaz kalabalık oluyor hafta sonları. Kadınlarımızın el emeği, göz nuru yaptığı takılar, el işleri, bandanalar, fularlar, onların hepsi burada satışa sunuluyor. Kadınlarımız üretiyor. Zaten efendim, turizm köylerinde, turizm ilçelerinde kadınlarımız gerçekten çok güzel işler yapıyor. İşte hediyelik eşyalar yapıyor, örgüler yapıyor, yöresel lezzetler yapıyor ve burada satışa sunuyor ve Beypazarı halkı sıcak, misafirperver, gerçekten sıcakkanlılar ve özellikle kadınlarımız burayı çok seviyor. Çünkü kadınlarımızın aradığı her türlü yöresel ürün burada mevcut. Efendim, işte lokum avuçları, lokum cezeryeleri, cevizli sucuklar, her türlü doğal baharatlar, otlar, kuru yemişler, sebzeler, meyveler, hepsi ama hepsi burada. Şöyle ilerleyelim, dükkanlar inanılmaz renkli ve tencerelerde acaba neler var? Şöyle girelim bakalım. Merhabalar, merhabalar, kimse yok mu? Vallahi kimse yok herhalde. Ha tamam, buradaymış. Buradaymış. Dükkan sahibi. Merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Teşekkürler, siz nasılsınız?

0: Nasılsınız?
1: Bizlerdeyiz. Vallahi dedim dükkan herhalde boş. Hani bu kadar şöyle alayım ben size. Bu kadar lezzetin aslında boş bırakılmaması lazım. Bu tencereler çok güzel. Acaba bu tencerelerde neler var? Tabii benim bir fikrim var.
0: Evet.
1: Bence
0: var.
1: Sarma var.
0: Evet, sarmamız
1: açalım
0: var.
1: Mı?
0: Tabii. Pişiyor daha.
1: Pişmemiş daha. Kalem gibi sarmalar şu anda afiyetle yenmeye hazır hale geliyor yavaş yavaş. Burada ne var? Açayım mı?
0: Var, açabilirsiniz.
1: Bu pişti mi?
0: Yok, hepsi pişiyor.
1: Bu naylon niye?
0: Bu daha rahat pişmesi için. Özel naylon yaptırıyoruz üzerlerine.
1: Evet. Bey pazarı bilir bu işi. Burada da mı sarma var? Evet. Ayol hepsinde sarma. Ne çok sarma. Sarma cenneti. Baklava cenneti, güveç kapama cenneti. Evet şimdi efendim burada çarşıda kadınlarımız hakikaten çok güzel işler yapıyorlar. İşte bu sarmalar, 80 kat baklavalar, gözlemeler, bazlamalar hepsi kadınlarımızın ellerinden çıkıyor. Ve kadınlarımız burada turizme damgasını vurmuş durumda. Neler var tezgahta?
0: Domates kurularımız var, incirler, cevizli sucuk, havuç cezeryesi, çifte kavrulmuş lokumlarımız, yöresel bütün ürünlerimiz mevcut.
1: Vallahi ellerinize sağlık, kokular efsane. Evet.
0: Yemeğe bekleriz.
1: İnşallah, İnce. İnşallah. Vallahi o kadar çok tatlı ki çekim sırasında zaten burada dükkanlardan sürekli değerli izleyenler bir şeyler ikram ediliyor. Çok misafirperverler, yedirmeyi içirmeyi seviyorlar. Vallahi biraz daha kontrollü olmam lazım bundan sonrası için. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim, ayağınıza sağlık.
1: Satışlar iyi mi?
0: Çok şükür iyi.
1: Evet, çok şükür. Evet değerli izleyenler şöyle keşfetmeye devam ediyoruz. Tabii ki efendim kadınlarımızın yaptığı erişteler, tarhanalar, salçalar, işte cimcikler, onların hepsini turistik çarşıda görebilirsiniz. Aslında Beypazarı'nın özeti. Ben her zaman söylüyorum böyle etnografya müzeleri, turistik çarşılar aslında bir ilin, ilçenin özeti gibi. Yani nesi ünlüyse aslında turistik çarşılarda o ürünlerin hepsini görmeniz mümkün. Bir de Beypazarı'nın şöyle bir özelliği var. Efendim kuru otlar, harçlar, sebze harçları onlar da burada turistik çarşıda satışa sunuluyor. Kadınlarımız bilir yani kadınlarımız buraya bence kredi kartları dolu gelsinler, cepleri dolu gelsinler. Çünkü gerçekten hepsi cezbediyor, hepsi doğal, organik, hepsi gel beni al diyor. Bakın sebze kurusu, Tarık gel, çorbalara, yemeklere, pilavlara ilave edilen sebze kurusu. Bakın içinde her şey var, her türlü sebze var. Onlar Beypazarı'nın güneşinde yaz aylarında kurutuluyor ve katkısız bir şekilde böyle satışa sunuluyor. Her daim Beypazarı'nın turistik çarşısında görmeniz mümkün. Menemen kurusu. Bakın menemen için öyle soğanda, domatesli, biberde doğramanıza gerek yok. Menemene kullanılıyor. Bulgur pilavına direkt atılıyor. Domates, biber, sosmuş. Dolma, köfte, kısır harcı. Hanımlar işiniz kolay. Bunlardan alın işiniz vallahi kolay. Bakın burada ne olduğu, neye ilave edildiği, neye lezzet kattığı da yazıyor. Dolma, köfte, kısır harcı. Direkt yemeklere atabilirsiniz ve çeşni.
2: Çarşıda her bütçeye uygun ürün bulmak mümkün. Beypazarı kurusu sevmeyen var mı acaba?
1: Değerli izleyenler programımız Beypazarı'nda tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor efendim. Beypazarı'nın turistik çarşısındayız. Beypazarı'nda program yapıp da turistik çarşıyı gezmemek olmaz. Efendim Beypazarı'na gelin. Beypazarı çok güzel. Beypazarı tam bir turizm cenneti. Burası çok renkli. Gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Tadılacak çok fazla lezzet var. Ve giderken yanınızda kendiniz için, sevdikleriniz için alıp götürebileceğiniz çok güzel hediyelik ürünler var. İşte onlardan biri de kuru. Evet değerli izleyenler, Beypazarı ile anılan çok önemli bir sembol gastronomi anlamında. Şu anda turistik çarşıdayız. Cihan ustamızın misafiriyiz. Şimdi Cihan ustamızla herhalde 101. çekimimiz falan. Merhaba, Cihan ustam merhabalar, nasılsın?
3: Merhaba, hoş geldiniz Renan Hanım.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Valla bizdeyiz. Beypazarı'nda olmak güzel. Buraya gelince mutlu oluyoruz çünkü herkesi çok seviyoruz. Beypazarı'nın da bizi sevdiğini düşünüyoruz.
3: Doğru.
1: Ve burada olmak her zaman enerjimizi yükseltiyor. Şimdi kahvaltımızı yaptık tabii. Beypazarı'nı keşfetmeye doğru. Ve yola çıktık. Çarşıya uğradık. Şimdi kuru çok önemli. Buraya gelenler mutlaka kuru alırlar.
3: Kesinlikle. Buraya gelen herkese biz zaten kapıda ikram ediyoruz bunu. Ve gelen herkes de mutlaka kuru alıyor burada.
1: Şimdi Beypazarı halkı yedirmeyi içirmeyi seviyor. Efendim evet. Dükkanların, mekanların kapılarında işte size böyle kuru ikram edenleri, sarma ikram edenleri, 80 kat baklava ikram edenleri, havuç suyu, havuç lokuma, havuç cezeryesi.

0: tanesi ikram edenlere telkarı ikram edilmiyor, onu söyleyeyim. Evet. Mutlaka görürsünüz. Önce tadına bakarsınız. Aslında iyi bir satış politikası. Tadına baktıktan sonra almadan zaten çıkma şansınız yok.
1: Doğrudur.
0: Şimdi çok lezzetli. Ben de çok seviyorum.
1: Evet.
0: Beypazarı halkın olmazsa olmazı, evlerden asla eksik olmuyor. Ve buraya gelenler de böyle kilo kilo alıp gidiyorlar. Şimdi klasik Beypazarı kurusu.
1: Evet.
0: Eskiden klasik Beypazarı kurusu vardı ama sonra modernize edildi. Şimdi çeşit çoğaldı.
1: Evet.
0: Klasik kuru hangisi?
1: Bu sade kuru, klasik, evet, olan bu küçük kesimi, bir de büyük kesimi var. İki çeşit bu.
0: Şöyle ben alayım büyük kesimini. Bunu yemenin bir usulü var.
1: Bunu yemenin usulü yanında çay tabii ki de her zaman ve çaya batırarak yeriz.
0: Şimdi Beypazarı halkı efendim şöyle yiyor. Şimdi kuru sert malumunuz fırınlanıyor. Evet, şöyle batırıyoruz. Yetti mi?
1: Biraz daha.
0: Biraz daha. Çay taşıyor.
1: Uygundur.
0: Yumuşadı. Çıkarıyoruz ve ondan sonra bu çok lezzetli. Çok lezzetli. Tabii bu batırılmıyor.
1: Bu da lokmalık.
0: Uzun kesim batırılıyor. Evet, lokmalık. Şimdi bunların yaşı var, kurusu var.
1: Evet, bu kuru hali, şu arkamızda gördüğünüz de yaş hali, ilk pişmiş,
0: evet,
1: hali.
0: Evet, alalım. Onlardan da alalım. Evet. Cihan Usta'm. Evet değerli izleyenler, kuru olmazsa Beypazarı bölümü olmaz. Aslında o kadar çok
1: gastronomi anlamında. Bu da yaş anlamında kuru, ilk pişmiş hali yani.
0: İlk pişmiş hali.
1: Poğaça şimdi, gibidir
0: bu. Poğaça gibi, bakın. Kahvaltıda yeniyor mu? Aa, bu da çok güzel. Bunun yanında peynir, zeytin falan, kahvaltıda taze demlenmiş çay.
1: Sabah kahvaltılarında, akşam beş çaylarında.
0: Ayol bu ne? Kilo alacağız Beypazarı'nda. Sarmalar, baklavalar, gözlemeler, bazlamalar, güveçler, kapamalar. Efendim kurular, her şey çok lezzetli. Peki hamurunda ne var?
1: Beypazarı kurusunun hamurunda tereyağı, süt, tarçın, mahlep, bu normal klasik olanın içinde. Bir de çeşitlendirdik biz bunları.
0: Evet. Nedir onlar?
1: Çikolatalı Beypazarı kurusu, ay çekirdekli, bir de çörek otlu.
0: Şimdi efendim, çörek otlu Beypazarı kurusu.
1: Ay çekirdekli.
0: Ay çekirdekli Beypazarı kurusu, çikolatalı Beypazarı kurusu. Özellikle tatlı sevenler için güzel bir alternatif. Ben bunu çok beğendim.
1: Türk kahvesinin yanında çok güzel oluyor bu. Çocuklar bile çok seviyor. Onun için
0: çocuklar
1: çok oldu. Evet.
0: İçinde çikolata var zaten. Aslında en son üretilmeye başlanan bu mu?
1: Yok.
0: Çikolatalı kuru.
1: Sadeden sonra ilk bu, daha sonra çörek otlu.
0: Ha, ben bunu yeni zannettim. Yok. Çörek otlu, çekirdekli. En çok sevilen?
1: Sadeden sonra en çok çikolatalı seviliyor.
0: Çikolatalı seviliyor. Kokular şahane, lezzetler şahane. İşte Beypazarı, işte Beypazarı kurusu. Efendim taze demlenmiş çay eşliğinde kurularımızı afiyetle yemeye devam edeceğiz. Ama Beypazarı'ndan ayrılırken herhalde bir kilo falan almış olacağız Cihan Usta'm. Bu yüzden de burası Beypazarı. Bu yüzden de buraya turist yağıyor efendim. İlk fırsatta gelin, mutlaka gelin. Cihan Usta'm çok teşekkürler. Ellerine emeğine sağlık.
1: Sağ olun.
0: Her zaman Beypazarı kurusunu başarıyla temsil ediyorsun, üretiyorsun ve gerçekten buranın en özel fırınlarından biri. Biz de gelir gelmez soluğu burada alıyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Ne diyelim, her şey çok güzel.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: O halde efendim gezmeye devam, Beypazarı'nı keşfetmeye devam. İşte Beypazarı, işte Beypazarı'nın coğrafi işareti almış kurusu.
1: Evet, sade kuru da var coğrafi işaret belgemiz. Bu çikolatalı ve diğerlerinde şu anda yok.
2: Beypazarı deyince akla gelen sembollerden biri de tabii ki telkari.
0: Değerli izleyenler, kadınlar Beypazarı'na bayılıyor. Çünkü Beypazarı'nda aslında bir kadının istediği, bir kadının sevdiği ve bir kadını cezbeden her şey var. Telkari diyoruz, Beypazarı diyoruz. Telkarisiz Beypazarı bölümü asla olmaz diyoruz. Hepinizin bildiği gibi Beypazarı'nın telkarisi çok ünlüdür. Yanımızda çok değerli bir ustamız var. Nurettin ustamızla birlikteyiz. Ustam merhabalar.
3: Merhabalar. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Nasılsın ustam?
3: Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Şimdi Beypazarı'nın telkarisinin ününü, kalitesini, çeşit zenginliğini bilmeyen yoktur. Ve buraya gelen turistler mutlaka Beypazarı'ndan küçük bir ürün de olsa alırlar. Şimdi kadınlar için ürünler var, gümüşten ürünler var, telkarden ürünler var. Şimdi çok özel bir sanat, zanaat. Şimdi telkari sanatıyla anılan bazı iller var. İşte Mardin var, Beypazarı var. Şimdi Beypazarı'nın telkarisinin özelliği nedir, farkı nedir? Telkari

0: kari nedir?
1: Tel kari, önce tel kari tarif ederek başlayalım.
0: Evet.
1: Tel, tel demek zaten. Kari de işçilik demek. Tel işçiliği manasına geliyor. Beypazarı'ndaki tel kari sanatının gelişmesinin ana sebeplerinden biri, eskiden Beypazarı'ndan İpek Yolu geçer. İpek Yolu'nun Beypazarı'na bıraktığı mirastır telkari sanatı. Beypazarı'ndaki telkarinin Beypazarı'na özgü olan bu tılsım dediğimiz incili tılsım. Üzerinde inci var. Kayınvalidenin geline taktığı bir hediyedir. İnciden dolayı incili derler. Eskiden arkasında şey yazarlarmıştı. Katmir duası var ya, bereket duası. Yani kayınvalide diyor ki gelinimin evine, oğlumun evine Allah'ın huzur ver, bereket ver manasında incili tılsım denmiş. Hı hı. Yani böyle süre gelir gider bu. Bu Beypazarı'ndaki telkarın aynı zamanda bunların aynısının altını da yaparlar. Gümüşünü de yaparlar.
0: Altın mı bu?
1: Altın kaplama.
0: Altın kaplama. Ama tabii, orijinali gümüş.
1: Gümüş.
0: Tamam.
1: Mardin telkarisi ile Beypazarı telkarisi, evet, birbirine benzer.
0: Evet değerli izleyenler, Trabzon hasırı, işte Mardin'in telkarisi, Beypazarı'nın telkarisi, hepsi inanılmaz güzel, hepsinde emek var, ürün zenginliği var, hepsi birbirinden güzel. Tılsımı tabii ki Beypazarı söz konusu olduğunda ve telkari söz konusu olduğunda konuşmak lazım. Çünkü önemli bir gelenek, kültür.
1: Evet.
0: Hala günümüzde de, değil mi, takılıyor. Bildiğim kadarıyla gelinlere kayınvalide mutlaka takıyor. Gümüşünü mü takıyor, altınını mı?
1: Altınını takıyor.
0: Artık altınını mı takıyor?
1: Bunlar zaten altınını takıyor.
0: Ha.
1: Şu, bak o gördüğün.
0: Bu ama gibi. Altın kaplama. Bunun altını bayağı pahalıdır ama.
1: Altın.
0: Nurettin Usta'm, değil mi? Peki buraya gelen turistler, yerli yabancı turistler alıyorlar mı tılsım?
1: Alıyorlar tabii. Şimdi bunu merak ediyorlar. Ha, tılsım nedir deyince, bir Beypazarı'na özgü bir şey alalım deyince akıllarına ilk gelen Beypazarı tılsım oluyor. Bunların daha küçük boylarını da yaptık. Şeylere uygun olsun diye, hani daha rahat kullanabilsinler diye. Mesela şöyle küçük boyları.
0: Yüzük, küpelere uygun olsun diye böyle daha küçük boyu da yapıldı ama orijinal olan bu. Herhalde bu. Değil mi? Standart. Evet. Vallahi hepsi çok güzel. Aslında telkari için şöyle bir tanımlama kullanmak yanlış olmaz. Gümüş telin sanata dönüşmesi.
1: Aynen öyle.
0: Gümüş telin ilmek ilmek işlenmesi.
1: Doğru.
0: Ben bunu açamadım Nurettin Usta'm. Ha, açtım şimdi. Açtım.
1: Şey,
0: kaç ayar?
1: 925 ayardır. Gümüş genelde...
0: Bu da küçüğü. 925 ayar.

0: Tezgahlardaki yöresel lezzetler ve hediyelik ürünler turistleri cezbediyor. Rengarenk havuç dönerleri çok güzel görünüyor.
1: Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Sizler için Beypazarı'na keyifli keyifli keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, Beypazarı tarım ilçesi olunca, Beypazarı'nın verimli bereketli topraklarında havuç bol bol yetişince tabi o lezzetli havuçtan, o vitaminli sağlıklı havuçtan bol bol yan ürün yapılmış. İşte onlardan biri de havuç döneri. Güldane Hanım'ın misafiriyiz. Güldane Hanım, nasılsın?
2: İyiyim, çok şükür, siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Evet, şimdi bu nedir?
2: Bu havuç döneri. Şu şekilde ben size keseyim.
1: Tamam.
2: Bu şekilde kesildiği için biz buna havuç döneri dedik.
1: Evet. İçinde ne var?
2: İçinde
1: şöyle
2: ceviz,
1: kamera görsün.
2: Havuç.
1: Bakın, mis gibi. Beypazarı'nın havucu var, ceviz var, aynen, şeker var sanırım.
2: Evet, pancar şekerinden üretiliyor.
1: Evet, tamamen doğal, sağlıklı.
2: Evet, tamamen doğal. İçinde nişasta falan barındırmıyor. Bu bizim firmamızın özel bir ürünü.
1: Evet.
2: Tamamen nişastasız, tamamen havuçtan yapılıyor.
1: Talep var mı?
2: Çok.
1: Çok güzel, görüntü çok güzel. Efendim, zaten dükkana girer girmez gözümüz gönlümüz şenlendi her tarafta. İşte havuç dönerleri var, şekerlemeler var, cezeryeler var. Şimdi havuç lokumu var, havuç cezerye var, havuç cezerye de deniyor, havuç evet, döneri de deniyor. Aynen. Hangisi doğru?
2: Havuç cezeryesi, cezerye zaten havuç demek. Biz buna havuç döneri dememizin nedeni, hani döner gibi kestiğimiz için hani havuç döneri diyoruz.
1: Evet. Evet, döner gibi gerçekten. Aynen. Efendim, lezzet fışkırıyor. Ve buraya geldiğinizde alabileceğiniz çok fazla yöresel ürün var, yöresel lezzet var. İşte onlardan biri de havuç lokumu ve havuç döneri. Şimdi bunlar nedir?
2: Bunlar da havuç cezeryesinden sonra farklı çeşit yapmak istedik. Karadutlusunu yaptık, incirlisini yaptık, çövenotlusu,
1: evet,
2: narlısı. Ayrıca bir de meyveli
1: karışık.
2: Aynen,
1: kokteyl,
2: o şekilde yaptık.
1: Çok güzel, çok güzel olmuş. Karadutlu cezerye mi, döner mi?
2: Bu da döner.
1: O da döner. Yani aynen, bunların hepsinin ortak ismi aynen, döner. Karadut'ta bildiğim aynen kadarıyla Beypazarı'nda bol bol yetişiyor.
2: Aynen aynen.
1: Şimdi hepsinin lezzeti ayrı, hepsinin görüntüsü ayrı ve hepsi birbirinden lezzetli. Peki en çok sevilen, en çok talep gören hangisi?
2: Genelde karışık gidiyor ama buranın hani havucu meşhur olduğu için kimi sadece havucu tercih ediyor. Bazıları da damak lezzetine uyduğu gibi ekşi tatlı sevenler var.
1: Bunlar nedir?
2: Yine havuç, havuçlusu, karadutlusu, narlısı, çövenotlusu, incirlisi. Bu da yine Hindistan cevizi isteyenler için o şekilde yaptığımız bir ürün. Şöyle tadına
1: havuç
2: bakayım size.
1: Havuç döneri. Bu bildiğiniz aynen, et döner, tavuk döner değil. Beypazarı'nın havuç döneri.
2: Zaten tamamen havuç yediğinizi hissedersiniz. İçinde hiçbir katkı maddesi yok.
1: Nurdan Hanım çok iyi. Şekeri baymıyor, çok tatlı değil, inanılmaz lezzetli çünkü içinde Beypazarı'nın havucu var.
2: Aynen.
1: Vallahi çok beğendim.
2: Beypazarı'nın evlerinde, her zaman evlerinin bahçelerinde bir karadut ağacı olur.
1: Ay, hepsini yedirecek misin sen bana?
2: Karadutlusunu denedirin.
1: Beypazarı'nda evlerin bahçesinde evet, mutlaka karadut ağacı oluyor. Neden?
2: Yani genelde karadut ağız yaralarına kansızlığa iyi geldiği için hani seviyoruz biz, dut ağacı mutlaka oluyor. Karadutluyu da denemenizi öneririm.
1: Ben çok severim böyle ekşi meyveleri.
2: Aynen, bazı müşterilerimiz ekşi seviyor. Ekşi tatlı seviyor.
1: Bu da
2: seviyor,
1: çok iyi. Bu da çok aynen, iyi. Hepsi şahane. Efendim, şekerleme adına yok yok. Bunlar nedir? Bunlar
2: yine
1: da çok güzel.
2: Onlar da lokum çeşitlerimiz. Ayrıyeten kos helvamız.
1: Bu çok değişik.
2: Evet.
1: Ne var bunda?
2: O kos helvasında çöğen otunun şeyi var. Suyu var. Çöğen otu bir bitkidir. Helva yapımında evet, kullanılan bir bitki türüdür. Ayrıca biz onu gofretle bu şekilde değişik bir spesyal ürün yaptık.
1: Valla gayet güzel olmuş. Aslında dükkana girer girmez işte havuç döneri dışında, diğer dönerler dışında hemen dikkatimizi çekti. Peki burada neler var?
2: Orada da yine incirlimiz, havuçlumuz, karadutlumuz, kesmesi kolay olsun diye biz bu şekilde kalıplar kullanıyoruz. Kesmesi daha kolay olsun. Hani müşteriyi bekletmemek amaçlı. Ayrıca havuç lokumumuz da coğrafi işaretlidir.
1: Evet efendim, havuç lokumu coğrafi işaret almış.
2: Aynen.
1: Bakın. Nurdan Hanım çok teşekkürler. Ellerinize emeğinize sağlık. Bayıldım buraya rengarenk.
2: Afiyet olsun.
1: Vallahi bir yandan konuşuyorum bir yandan da inceliyorum böyle dönerleri, cezeryeleri, lokumları, şekerlemeleri. Hepsi şahane. 10 numara budur.
2: Herkes Beypazarı'na bekliyoruz.
1: Çıkın çıkın gelin.
2: Çıkın çıkın gelin.
1: Önümüz bayram. Çıkın
2: aynen,
1: çıkın gelin.
2: Bayramda bekleriz.
1: Gelirler
2: her
1: zaten.
2: Gün açığız.
1: Bayramda siz başınızı alamazsınız aynen, turistten inşallah. Çünkü burası çok kalabalık.
2: İnşallah. İnşallah bekliyoruz.
1: İzleyenler gezmeye devam çarşı çok renkli efendim Beypazarı söz konusu olduğunda aslında tanıtmamız gereken çekmemiz gereken o kadar çok şey var ki. Şimdi yöresel örtüler doğal yöresel Beypazarı kadının günümüzde de hala kullandığı örtüler bürgü.
3: Evet Beypazarı'nın
1: yanımızda
3: bürgüsü.
1: Güler Hanım var şimdi evet. Beypazarı'nın bürgüsü bu mudur?
3: Evet efendim.
1: Takalım mı?
3: Takalım.
1: Efendim masa örtüleri işte yazmalar bürgüler aradığınız her şey var. Ve rengarenk.
3: Böyle takıyoruz.
1: Şöyle işte. Gel Güler Hanım çok güzelmiş. Evet. Günümüzde hala kullanıyor mu kadınlarımız?
3: Tabii ki tabii ki.
1: Daha çok böyle tabii büyüklerimiz, yaşlarımız evet. Mı? Herkes mi kullanıyor? Gençler kullanmaz.
3: İpekli bürgü.
1: Ha gençler de kullanıyor.
3: Tabii ipekli bürgü hanımlarımız böyle kullanıyorlar.
1: Gençler burada ipeğini kullanıyor.
3: 7 dallısı, 9 dallısı var. Bu gördüğünüz 7 dallı.
1: Anlamı ne?
3: Anlamı işte yaşlılar bunu biraz daha boyu kısa olunca takarlar.
1: Boyu kısa olunca yaşlanınca boyu kısalıyor o zaman takılıyor.
3: Uzun boylular.
1: Evet gençler ipeğini takılar. Kullanıyor. Her evet. Renk var mı?
3: Evet bunun beyazı.
1: Anlamı maalesef. Var mı renklerin?
3: Yaşlılar genellikle bordoyla yeşil.
1: Bordoyla yeşil.
3: Evet.

0: Beypazarı'nın lezzetli havucunu ve yan ürünlerini çarşıda bol bol görebilirsiniz.
1: Değerli izleyenler, burası Beypazarı. Her tarafta havuç var, havuç suyu var, havuç cezeryesi var, havuç lokumu var, Beypazarı var. Valla Beypazarı'na
2: havuç reçeli,
1: özgü sembolleri her tarafta görebilirsiniz. Turistik çarşı, özellikle sıcak yaz aylarında efendim gezin, tozun, alışverişinizi yapın. Ama buz gibi havuç suyunu da mutlaka içmeyi ihmal etmeyin. Sema ablamızın misafiriz. Beypazarı'na, çarşıya her geldiğinde ona

0: diyorlar Berna'da gördük seni diye, o zaman zır mutlu oluyorum.
1: Zır mutlu. Çok, nasıl oluyor zır mutlu?
0: Çok mutlu oluyorum işte.
1: Yani çok mutlu çok oluyorum mutlu demek demek, değil mi?
0: Zırdım.
1: Aman ne güzel, ben de mutlu oluyorum vallahi bunları duyunca.
0: Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık, emeğine sağlık, sağ olasın.
1: Allah razı olsun. Sizleri görmek çok güzel.
0: Sağlık versin, böyle bizleri sevenlerimize görüştürün. Şimdi ben size havuçlu ikram edeceğim.
1: Tamam. Havuç suyu içmeden olmaz.
0: Tabii Beypazar'a özel. İçmesi çok güzel.

0: Şöyle ikram edeceğim. Aa, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
1: İçmeden şuradan şuraya tabii, gitmiyorum Bey, efendim. Pazara lezzet niyetine, şifa niyetine, bol bol vitamin var. Vitamin deposu. Göz doktoru.
0: Evet, göz ilacı.
1: Süper. Bir dikişte bitti. Vallahi susamışım.
0: Afiyet olsun.
1: Su
0: afiyet
1: yerine
0: olsun.
1: Havuç suyu. Vallahi mükemmel. Şifa ellerine
0: olsun.
1: Sağlık.
0: Afiyet olsun.
1: Efendim işte Beypazarı'nın verimli, bereketli topraklarında bol bol havuç yetişiyor. Ve ondan sonra Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor bu havuç. Evet. Ve Beypazarı'nda da gerçekten birbirinden lezzetli havuç sularına, havuç cezeryelerine, havuç lokumlarına, şekerlemelere dönüşüyor. Ve sizler de markette biliyoruz ki Beypazarı havucuna özellikle arıyorsunuz, buluyorsunuz. Çünkü hem salatalarda hem yemeklerde.
0: Tabii toprağımızdan Beypazarı havucu farklı olur.
1: Güzel oluyor. Evet. Havasından mı, suyundan mı?
0: Toprağımızdan.
1: Vallahi. Burada her şey çok lezzetli.
0: Çok teşekkür
1: Ümit,
0: ederim.
1: Ümit sen de al, sen de iç. Ben içtim.
0: Ümit'ciğim.
1: Vallahi çok güzel, belli yani budur işte Beypazarı havucu budur. Vallahi taze taze sıkıyor evet. İşte hemen burada afiyetli için benim yaptığım gibi ondan sonra devam
0: tabii,
1: edin işte.
0: Tabii ki.
1: Ellerine emeğine sağlık.
0: Sizin de ayaklarınıza sağlık. Çok memnun oldum.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.
1: Özlemişiz Beypazarı'na.
0: En kısa zamanda bekliyorum.
1: İnşallah geleceğiz yine.
0: Beklerim. Çok
1: hadi
0: sağ
1: bakalım.
0: Olun. Emeğinize
1: devam.
0: Sağlık. Sağ olun.

0: Turizmin olmazsa olmazı gastronomi ve pazarında fazlasıyla var.
1: Benim çok sevgili Fatma teyzem Beypazarı'nda hala günümüzde kadınlarımızın yaptığı cimcik yapacak. Cimcik
2: evet.
1: Nedir?
2: El yapımı.
1: Fatma teyzem cimcik nedir?
2: Cimciğimiz nedir? Bak hazır aldığımız erişte değil, makarna değil. Bizim bu el yapımımız var. Bir tane bir tane bunu hep böyle cimcik deriz.
1: Kendiniz yaptınız, hamuru kendiniz, yoğurdunuz,
2: evet,
1: açtınız.
2: Açtık, yoğurduk. Bunu böyle bir hep cimcikleyeceğiz.
1: Bunun adı cimcik.
2: Evet.
1: Tek tek
2: cimcik.
1: Ne yaptınız? Cimcikleriniz.
2: Hep tek tek cimcikledik.
1: Ay tekerleme evet. Gibi oldu vallahi.
2: Hayır cimcikledik. Ve serdik, kuruttuk. Kuruttuğumuz zaman kış gününde Beypazarı'nın eskilerden yarım tenekede. Şimdi 18'lik tenekelerimiz oluyor ya tenekelerimiz. Evet. Onun yarım tenekesinin ağzını keserler, kapaklı yaptırırlar. Biz de bunu yaparız. Bunu kışa hazırlık yaparız.
1: Suyumuzu kaynattık zaten.
2: Hadi şöyle, Elmacığım.
1: Efendim cimciğimizi kaynayan suyumuza evet. Bismillah diyelim. Şöyle boşaltalım.
2: Evet. Bunu da böyle hafiften karıştıracaksın.
1: Tamam.
2: Üst üste binmeyecek.
1: Tuz attık mı?
2: Attık.
1: Tuz attık. Ben de şöyle sevgimi katayım. Benim de
2: evet,
1: elimdeydi.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Yani bunlardan 3-5 tanesi daha önceden kaynayan suyun içine damladı. Onlar daha şey iri iri pişmeye başladı ama onlar eşebilenir şimdi.
2: Onlar bir şey olmaz.
1: Şimdi Beypazarı doğal bir ilçe. Burada her şey doğal. Hava, su, işte yöresel lezzetler. Beypazarı insanı Fatma teyzem gibi doğal. Ama işte Beypazarı'nın cimciği de yani Beypazarı'nın yöresel makarnası da son derece doğal katkısız. Günümüzde vallahi böyle doğal gıda yok.
2: Kalmadı.
1: Katkısız gıda yok.
2: Kalmadı.
1: Bunlar nimet nimet. Yani bu zamanda kim ben de dahil kalkacak da hamuru açacak, yoğuracak, açacak bunları tek tek böyle cimcikleyecek.
2: 3 tane beze yumursan 3 bezeden yaparsın akşama bir yemek.
1: Ay yok Fatma teyze ne bezesi valla ben alırım marketten makarna hop kaynayan suyu.
2: Hayır. İşte o lezzet bu lezzet değil ama.
1: Değil kesin.

0: kesinlikle değil.
1: Üzerine bir sarımsaklı yoğurt, evet, kırmızı biber, yağ, işte benim domatesim biberi, 40'ta yılda bir biberi. Yok, domates biber koymuyorum ha. Benim öyle tek mi yaptığım yemek 40'ta yılda bir evdeysem. Tek yaptığım yemek bunun haricinde zaten işte kadınlarımız yapıyor senin gibi böyle eli evet, lezzetli ustalarımız, evet, şeriflerimiz.
0: Alalım artık. Dur Belma'cığım.
1: Pişti mi, tamam mı?
0: Koy. Sen onu koy. Ben hemen yağına hazır şey yapayım.
1: Ayol, ben hazır makarna yaptığımda bu kadar çabuk haşlanmıyor. Şimdi efendim sosumuzu yapıyoruz.
0: Evet, sosumuza attık. Biberimizi, yeşil biberimizi. Yağımızı koyduk. Yeşil biberimiz.
1: Efendim yoğurdumuz var. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Domatesler, biberler minik minik doğranmış.
0: Evet, evet.
1: Onları kim hazırladı?
0: Tabii ki.
1: Milli Damat Özcan mı, Gülten mi?
0: Hangisi yaptıysa artık. Onlar mutfaktaydı.
1: Evet. Yağımızı da koyduk. Domatesimizi, biberimizi.
0: Azıcık kavuracağız.
1: Evet, şöyle bir güzel. Efendim kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar buradayız.
2: Lale Mangal Evi'nin sunduğu Belma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
5: Allah aşkına neden?
4: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
5: Karnın doyar da ruhun aç.
4: Dört nala yaşıyoruz.
5: Tamamdır beyaz, tatlı prens. Tamamdır şakamatik.
4: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
5: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
4: Yo, ben bu aşka doyamam.
6: Doyamadım pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
11: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
12: Tam o anda bir yumruk.
13: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
14: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
15: Sadece duruladım.
14: Özel bir formülün var mı?
15: Sadece duruladım.
14: Hadi ama.
15: Sadece duruladım.
16: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
17: Bravo valla.
15: Sen de sadece Duru'la.
18: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
19: Express içelim.
1: Karşınıza yeni nesil Blade.
4: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
1: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
0: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
6: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, Hacim 1, Kepek 0.
9: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi?
10: Hayır, Pervol'le yıkandı.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Pet'in olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
8: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
14: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?
4: Adımların

0: Süper Aşk'a.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Garanti BBVA.
3: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
4: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
5: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
6: Bir telefon uzakta olan.
3: Bir bankacı. Tanıştıralım.
7: Benim bankacım Müge.
8: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
2: Garanti BBVA.
9: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
10: Lale Mangal Evi'nin sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
11: Efendim, kısa bir reklam arasının ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor. Evet efendim, gördüğünüz, görebileceğiniz, yediğiniz, yiyebileceğiniz en doğal makarna Beypazarı'nın Cimci. Yağ, domates, biber sosumuzu da hazırladık. Evet. Sarımsaklı yoğurdumuz da mis gibi burada.
12: Yoğurdumuz da hemen.
11: Bir dakika, şöyle masamızı rahatlatalım. Evet, artık cimcimiz yavaş yavaş şekilleniyor. Hep böyle mi yapılıyor?
12: Hep böyle yapılıyor. Hmm. Bunun özelliği budur.
10: Yöresel lezzet cimcik çok seviliyor.
11: Yani...

0: kaçıyorum,
1: diye.
0: Kaçıyorum ben de.
1: Geri evet. kalmasın diye.
0: Artık son dokunuş.
1: Son dokunuş.
0: Artık sosumuzu çimciğimizin, yoğurdumuzun üzerine ilave ediyoruz.
1: Oo, evet.
0: Görüntü şahane, çok güzel. Tadına bakacağım şimdi cimciğin.
1: Azıcık, zaten... azıcık biber serpebilir miyim?
0: Çok hadi az. İzin verdim sen.
1: Benim de çok azım bak yine de sen şeyle.
0: Yok yok yok çok serpme. Yiyemem bak.
1: Yok yani.
0: Tadına bakacağım daha yeter. Aa nane. Mantı gibi. Sumak.
1: Sumak isteyen atabilir. Her insan istemiyor.
0: Ben isterim. Hele şöyle mantının üstüne ne güzel olur değil mi? Pul biber, nane, sumak, of of. Zaten bu sarımsaklı yoğurt neyin içine girse
1: tadını
0: güzellik
1: katıyor.
0: Yani ekmeği banyo. Evet, değerli izleyenler. Mutfak geniş, mutfak lezzetli, mutfak zengin. Şimdi Beypazarı deyince tabii herkesin aklına sarma geliyor. Baklava geliyor.
1: Başkası pek gelemez.
0: Gözleme geliyor işte. Bazlamayla yapılan lezzetler geliyor. Bunlar zaten sofraların baş tacı. Şimdi hem yöresel lezzet anlamında önemli hem de ticari anlamda. Burası evet. turizm şehri çok önemli. Tabii buraya ki. Gelenler mutlaka yerler. Güveç kapama tabii onu da unutmamak lazım. Siz yapmıyorsunuz
1: güveç kapama. Biz yapmıyoruz. Yapmadığımız için konuşmadım.
0: Evet onu. Buranın olayı da efendim çeşit çeşit gözlemeler. 80 kat baklava, sarma, bazlama ve yöresel ürünler. Her türlü yöresel ürünü bulabilirsiniz. Ama güveci kapaması da mutlaka tadılmalı. Buraya geldiğinizde evet. zaten mekanlarda bu saydığım lezzetler bol bol var ama bunların dışında da işte cimcik gibi kadınlarımızın el lezzetlerini kata kata yaptıkları yöresel yemekler var ve hepsi birbirinden lezzetli. İşte cimcik onlardan biri. Yapılışı zahmetli ama yemesi keyifli. Ben hemen tatmak istiyorum. Fatma teyzemizin ellerinden.
1: Afiyet olsun. Benim kızım gelmiş, cimcik pişirmek zor bir şey mi?
0: Ay Fatma teyzem ellerine sağlık. Beni afiyet benden olsun. Aldın götürdün şahane olmuş zaten en sevdiğimden. Böyle mantılar, sarımsaklı yoğurtlu makarnalar hele ki böyle en doğalından en organiğinden.
1: Organik
0: vallahi evet. gözleri şenlendirecek, damakları, mideleri evet. şenlendirecek. Beypazarı'na özgü efsane bir yöresel lezzet.
1: Evet.
0: Çok güzel yapmışsın. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun canım benim. Tatlım derim.
0: Efendim marifetli ama tatlı dilli. Sohbeti çok tatlı. Bir de her zaman gelmiyor. Benim için geldi.
1: Evet gelmem.
0: Ben çekime geldiğimde mutlaka gelir. Onu mutlaka dahil ederim.
1: Evet.
0: Onun hoş sohbetinden, güler yüzünden sizleri mahrum etmemek adına. Ellerine emeğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Saydığın, sevdiğin için geldin. Çok teşekkür ederim.
0: Allah uzun ömür versin.
1: Amin.
0: Fatma teyze.
1: Yok fazla da uzun vermesin.
0: Allah sağlıklı, kaliteli
1: sağlıklı,
0: uzun
1: evet.
0: ömür versin.
1: Evet sağlıklı.
0: Yani sağlıklı olmak, sağlıklı evet. uzun yaşamak, kaliteli uzun yaşamak. Önemli olan uzun yaşamak değil, sağlıklı ve
1: sağlıklı
0: kaliteli
1: olsun,
0: yaşamak.
1: Evet. Sağlıklı.
0: İşte Beypazarı, işte cimcik. Afiyet olsun.

0: Beypazarı havuç üretimi konusunda çok önemli bir ilçe. Beypazarı'nın ünlü havucu bakalım hangi aşamalardan geçiyor?
1: Değerli izleyenler, programımız Turizm Cenneti Beypazarı'nda tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, elimizden geldiğince Beypazarı ile anılan unsurları elimizden geldiğince sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Aslında işimiz zor. Değerli izleyenler, Beypazarı söz konusu olduğunda tanıtmamız gereken çok fazla yer var. Konuşmamız gereken çok fazla başlık var. İşte onlardan biri de Beypazarı'nın lezzeti dillere destan, vitaminli, ünlü havucu. Evet, Türkiye'de havuç deyince Beypazarı, Beypazarı deyince havuç hemen akla gelir. Peki şu anda neredeyiz? Aslında şu anda Entegre tesisindeyiz. Havuç fabrikasındayız. Seyit Bey'in misafiriyiz. Efendim, burada ciddi bir çalışma var. İşte kilolarca, tonlarca havuç var ve burası inanılmaz güzel kokuyor. Seyit Bey, merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Şimdi Beypazarı'nın havucu aslında Türkiye'nin her tarafına gider ve hepimiz de marketlerde ararız. Özellikle Beypazarı'nın havucunu hem lezzetlidir hem vitaminlidir. Gözler için faydalıdır. Şimdi ister salatası, ne bileyim ister yan ürünleri ne alırsanız alın. Hangisini tüketirseniz tüketin. Beypazarı'nın havucuyla yapılan her şey inanılmaz lezzetli. Şimdi burada ne yapıyoruz? Havucu burada, tarladan aldık.
2: Aynen, tarladan alıyoruz.
1: Hasat zamanı

0: zaman onu sorayım.
1: Hasat zamanı iki zaman oluyor. Yani esasında Haziran'ın başında başlar.
0: Evet.
1: Aralık'ın sonuna kadar devam eder.
0: Devam ediyor. Tamam. Aynen. Sonra?
1: Daha sonra.
0: Ürünü topluyoruz.
1: Tabii. Ürünü topluyoruz.
0: Sanırım hızlı, depolarda.
1: Hızlı giden zamanlarda ürünleri yapıyoruz.
0: Tamam.
1: Daha sonra da kışın, özellikle kış ürünlerinde havuçları depoluyoruz.
0: Yani Haziran'dan Aralık ayına kadar tarlada havuç mevcut.
1: Havuç mevcut.
0: Onları topluyoruz.
1: Aynen.
0: Depoluyoruz. Peki ondan sonra ne zaman başlıyor hasat?
1: Biz bu depoladığımız havuçlar sadece kışlık havuçları depoluyoruz. İki çeşit havuç var tabii. Yazlık havuç var, kışlık havuç var.
0: Hangisi daha iyi, hangisi daha makbul, hangisi daha lezzetli?
1: Ya kışlık havuç ömrü biraz daha, raf ömrü biraz daha fazla olur.
0: Evet.
1: Onları depoluyoruz.
0: Şu anda
1: şu an kışlık havuç yapıyoruz.
0: Şu anda kışlık havuç yapıyoruz. Aynen. Şimdi bu havuçlar depolardan
1: aynen,
0: geldi.
1: Aynen, depolardan geldi.
0: Sonra ne oldu? Depolardan aldık havuçları.
1: Aynen.
0: Sonra ne yapıyoruz?
1: Yıkama için yukarıda havuzumuz
0: yıkıyoruz,
1: var.
0: Yıkıyoruz, tamam.
1: Yukarıdaki havuza döküyoruz.
0: Evet.
1: Daha sonra yıkayıp paketliyoruz.
0: Şimdi havuç malum toprağın altında yetişiyor ve toprağın altından çıkarıldığında bayağı kirli oluyor. Üzerinde bayağı toprak oluyor. O yüzden de efendim tüketiciye ulaşmadan önce havuçlar bir güzel havuzlarda yıkanıyor. Ve burada kadınlarımız gerçekten ciddi emek veriyorlar. Peki ne yapıyorlar? Havuçlar şu anda ayrılıyor mu?
1: Tabii. Üç çeşitte ayırıyoruz.
0: Evet.
1: Birisi incesi ve sağlam olarak çeşit ayırıyoruz. Bunları paketliyoruz.
0: Hangisi makbul?
1: Tüketici hepsi. Olarak hepsi makbul tabii ki de. Yani hepsinin tüketim şekli daha farklı oluyor. Yani iriler daha çok restoranlarda kullanılıyor salata için.
0: Evet.
1: Normaller pazarlarda satılanlar, marketlerde satılanlar. Güzel görünenler ya şu güzel tip olanlar.
0: Evet, kadınlarımız burada bakın havuçları incesi, kalını ve sağlamı olarak ayırıyor ama incesi ve kalını derken onlar da sağlam değil mi?
1: Tabii tabii. Normal havuç ama sadece ebatları biraz farklı.
0: Yani tüketiciye en cazip gelen, en makbulü olan şöyle orta boylar.
1: İdeal olur.
0: İdeal mi bu?
1: İdeal olur.
0: Bunlar idealmişim Seyit Bey.
1: Evet.
0: Öğrenmeye çalışıyorum çünkü ben inanın marketlerde, pazarlarda karar veremem. Bakın incelerini zaten çok almam ama en kalınları şunlar değil mi? Güzel.
1: Onlar tabii ki güzel. Restoranlarda kullanıyorlar.
0: Restoranların aldığı salatalık havuç.
1: Daha az kilo oluyor. O yüzden restoranlar daha çok tercih ediyor.
0: Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi Beypazarı havucunda ciddi bir sistem var. Her aşamasında emek var ama makinalaşma sayesinde tabii ki iş gücünden kazanılmış. Peki şimdi o gittiğimiz makina inceleri ve kalınları ayırıyor. Elimdeki havuç nasıl bir havuç?
1: Ya, iri havuç ve hani biz onu kırağa kullanırız genelde.
0: Niye böyle?
1: O öyle çıkmış. Ya tohumun patlama şekline göre öyle çıkmış.
0: Yani zararı yok.
1: Yok, zararı yok.
0: O,
1: sadece şekil bozukluğu.
0: Havuç. Şekil tabii. Bozukluğu var.
1: Tab evet. Olarak aynıdır. Herhangi bir farklı.
0: Neye kullanıyoruz buna?
1: Biz bunu şekerlemecilere veriyoruz. Cezeryedir, şeydir. Genelde onlara gidiyor.

0: Ve sizleri şimdi de başkent Ankara'da tam bir lezzet şöleniyle buluşturuyoruz. Bizleri girişte Lale Hanım karşılıyor.
1: İzleyenler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim programımızın en sevdiğiniz bölümlerinden biri biliyoruz ki yöresel lezzetleri, lezzet duraklarını ve mükemmel lezzetleri, yemekleri sizlere tanıttığımız bölüm. Şu anda tam da o noktadayız. Peki neredeyiz? Başkent Ankara'dayız. Efendim çok ünlü bir AVM'deyiz. Mükemmel bir lezzet durağındayız. Efendim böyle görüntüleri bakıp da işte bu lezzetleri görünce hani Antep'teyiz, Urfa'dayız, Adana'dayız falan zannetmeyin. Masamız o kadar şahane ki tam bir lezzet şöleninin, tam bir lezzet geçidinin içindeyiz. Efendim Süleyman Bey'in ve Osman Bey'in misafiriyiz. Onlar akraba, enişte yeğen. Burada çok başarılı bir lezzet durağı oluşturmuşlar. Hem Ankaralıların hem de Ankara dışından gelenlerin uğrak noktası olmuş. Özellikle ızgaraları, ciğerleri, köfteleri inanılmaz lezzetli. Efendim merhabalar.
2: Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Şeref verdiniz, sağ olun.
1: Osman Bey, ellerinize, emeğinize sağlık.

0: masamız şahane.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Şimdi izleyenler görünce herhalde burayı Gaziantep falan zannettiler. Çünkü masamız gerçekten o standartta.
1: Yok.
0: Yani ızgara adına, lezzet adına yok. Süleyman Bey merhabalar.
2: Merhabalar. Siz de Ankara'ya hoş geldiniz. İşletmemize de hoş geldiniz.
0: Valla hoş bulduk. Teşekkürler. Efendim burası bir aile işletmesi. Zaten o sıcaklık girer girmez hemen yansıyor. Ben misafirperverlikleri için, davetleri için hem Süleyman Bey'e hem de eniştesi Osman Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi burası gerçekten şık bir mekan, güzel bir mekan. Şu anda AVM'nin içindeyiz. Özellikle hafta sonları burası çok kalabalık oluyor.
2: Tabii hafta sonu, hafta içi de akşam saatlerinde yoğunluğumuz oluyor ama genel olarak hafta sonu tüm gün boyunca yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
0: Zaten Ankaralıların hafta sonu keyfi AVM'ye gelmek, alışveriş yapmak, yemek yemek.
2: Malum biliyorsunuz Ankara artık AVM şehri oldu. Biz de AVM'nin içerisinde yer alıyoruz. Biz de izleyenleri misafir olarak bekliyoruz.
0: Evet, bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Vallahi gelin yani biz ilk defa geldik, ilk defa tanıştık ama inanılmaz sevdik. Yani lezzetlerine kefilim, gerçekten şahaneler. Her taraf tertemiz. Şimdi mekan şık olmasına, ortam sıcak, aile işletmesi ama aynı zamanda burada çok güzel alanlar oluşturulmuş. Lale Hanım'la tanıştık. O da önemli bir sembol değil mi?
2: Kesinlikle. Biz de geçen sene tanıştık Lale ablamızla. Geçen seneden beri bizim
0: güzel
2: ayrımımızı yapar. Çok da sempati duydu. İlgi de gördü.
0: Ne yapıyor görenler?
2: Görenler, fotoğraf çektirenler var. Video çektirenler var. Çocuklar, özellikle çocuklar çok seviyorlar. Sürekli fotoğrafları, videoları çekiyorlar çocuklar.
0: Çocuklar zaten izliyorlar değil mi? Ben de yaptım o işi. Fotoğraf aldım, video aldım. Ve burada taşlar var. Şimdi o taşların sırrını, o taşların üzerindeki yazıları da bize Osman Bey anlatsın.
1: Evet efendim. Ya şöyle önceden konuşuyorlar, işte arkadaş olanlar taşa isim ve tarih koyuyorlar. Ondan sonra aradan 4 sene, 5 sene sonra evlenmiş oluyorlar. İşte çocuklar oluyor. Tekrar o taşı
0: geliyorlar,
1: buluyorlar. Sonra buluyorlar. İşte fotoğrafını çekiyorlar. Duygusal bir an
0: çok
1: oluşuyor orada.
0: Çok güzel olmuş ama.
1: Öyle bir konsept yaptık. Güzel bir şey olduğunu
0: vallahi düşünüyorsun. Valla çok şık olmuş, çok sempatik olmuş. Hem Lale Hanım önemli bir sembol, hem de o taşlar gelir gelmez hemen dikkatimizi çekti. Ama asıl tabii dikkatimizi çeken lezzetler, o şahane lezzetler hepsi efsane. Evet, şimdi öncelikle ellerinize emeğinize sağlık. Şimdi işletme kısmında Osman Bey çok başarılı. Ama ustalık kısmında da tabii Süleyman Bey devrede.
2: Aynen.
0: Kaç yıl oldu?
2: 2019 yılının Haziran ayında biz burayı devraldık. O yıldan beri Osman Bey'le beraber sürekli işimiz artarak devam ediyor.
0: Evet, şimdi efendim masamız şahane. Şimdi ortada mükemmel bir sunum var. Osman Bey bu nedir?
1: Şöyle söyleyeyim efendim. Sunumumuzu bu şekilde yaptık ama bir de sıcak kalması için şöyle bir altını ateşliyoruz.
0: Evet, böyle sıcak soğumaması için. Evet, ne var burada?
1: Efendim şöyle gösterelim.
0: Açalım şöyle lavaşlarımıza.
1: Evet. Tavuk ızgara.
0: Karışık.
1: Lale köftem, lale kebabım.
0: Her şey
1: tabii
0: var.
1: Kızarmış biberlerim, bulgur pilavım, hepsi içerisinde.
0: Onlar zaten bu kebabın ızgaraları olmazsa olmazı. Pilavımız
1: için
0: var. Asla soğumuyor. Kaç kişilik?
2: 4 kişilik. Şu an içinde kampanyada bu karışık ızgaramız. 4 kişilik aile menüsü adını verdik. Çok da sevildi, çok da tutuldu. Rağbet de görüyor. Biz de gelen misafirlerimiz de genelde tercih ediyorlar.
0: Vallahi gayet güzel, gayet doyurucu. Yanında da mutlaka eşlikçileri vardır.
2: Yanında salata, çiğ köfte, soslu soğanlıdır. Hepsi içine.
0: Bunların hepsi ikram mı?
2: Tabii ikram. Bunların yanında hepsi ikram olarak geliyor.
1: Etimiz Balıkesir'den geliyor. Kesinlikle hazır bir şey kullanmıyoruz. Eti kendimiz alıp makinamız var, kıymamızı çekiyoruz. Hatta bir gün soğanda terbiyede bırakıyoruz, bir gün sonra hemen köfte yapmıyoruz. Yani lezzeti ne kadar iyi tutabilirsek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
0: Şimdi efendim İnşallah. Etlerimiz Balıkesir'dense olay bitmiştir zaten. Bilenler bilir, özellikle mekan sahipleri, kebapçılar çok iyi bilir. Balıkesir'in kıvırcık kuzusu coğrafi işaret anlatır ve etleri inanılmaz lezzetlidir. Dünya cümle. Evet.
2: Kesinlikle.
0: Şimdi masamızda neler var şöyle bir tanıtalım izleyenler, ama şu anda herkes burada olmak istiyor. Vallahi çok fenayız Süleyman Bey.
2: Şöyle ne var masamızda? Köftemiz var. Bu köftemiz de çok sevilir.
0: Ne var köftede?
2: Köftenin içinde hiç baharat falan kullanmıyoruz. Sadece olması gerektiği gibi güzel genç bir hayvanın dana kaburgası. %20 de kuzu var içinde. Bunları karıştırıp bir gün soğanda bekletiyoruz. Ertesi günde basımını yapıp pişiriyoruz.
0: Soğan var mı? Sarımsak var mı?
2: Sarımsak yok. Sadece soğan çok az tutması için galetonu var. Onun dışında

0: Hiçbir şey yok köftemiz için.
1: Baharat yok, tuz var. Hiçbir evet, şey. Vallahi
0: yani sadece etin tadını alıyorsunuz.
1: Zaten her zaman şunu söylüyoruz değerli izleyenler. Et kaliteliyse, et iyiyse öyle baharatla evet, lezzetlendirmeye asla gerek yok.
0: Klasik yaprak kanadımız var. Yine kendimize ait bir sosumuz var. Onunla beraber soslayıp bir gün dinlendiriyoruz. Ertesi gün pişirip servis ediyoruz.
1: Evet, orada çiğ köftemiz.
0: Çiğ köftemiz her masaya ikram olarak gelir.
1: Etli mi?
0: Yok, etsiz.
1: Ben de etsiz seviyorum.
0: Aynen öyle. Zaten Ankara'da çok etli çiğ köfte tüketenler yok. Evet. Biz de etsiz yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz.
1: Ama benim işim daha makbul.
0: Evet. Aynen. Yine ikram olarak acılı ezmemiz var. Yine dediğim gibi ürünler kesinlikle kaliteli. Öyle çıkma ürünlerle falan kesinlikle meze yapmayız. Hepsi kaliteli. Birbirinden
1: şimdi
0: kaliteli.
1: O ezme günlerce bekleyen bir ezme falan değil. Yani ben inanın artık görüntüsünden anlıyorum. Bir metre öteden anlıyorum. Bakın o kadar taze ki.
0: Yanlılığı zaten görüyorsanız belli, önünden korkmayın.
1: Ben onu hemen anlıyorum. Çorbamız var. Mercimek çorbamız.
0: Mercimek çorbamız. Hafta sonlarına özel. Şu an değil de hafta sonlarına özel yapıyoruz. Özel bir tarhana çorbamız var. Evet. Çorum yöresine ait ama onu da biz bize ciğerde olduğu gibi değiştirip dönüştürdük. Çok güzel bir çorbamız var. Hafta sonu gelen misafirlerimiz ondan da tadabilirler.
1: Evet efendim, tarhana çorbasında evet, Osman evet. Bey'in eşi yapıyor. Evet.
2: Kurutuyorlar işte.
1: Kadın eli lezzetinde.
2: Evet efendim, bayağı zahmetli oluyor ama İşte yani doğal olunca da lezzeti farklı oluyor.
1: Valla Osman Bey onu ben çok seviyorum. Bunlar bizim geleneksel milli çorbalarımız.
2: Kesinlikle.
1: Anne çorbası işte değil mi? Mercimek çorbası, aynen, tarhana, yayla çorbası, aynen, ezogelin. Kesinlikle. Ben seviyorum. Özellikle tarhana çorbası bizim olmazsa olmazımız.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi mezeler, salatalar, ne bileyim közde, domatesler, biberler bakımından son derece zengin ve tatlılar.
2: Kendimiz yapıyoruz sütlacı.
1: Kendiniz yapıyorsunuz, evet, güzel. Evet. Süleyman Bey, çorbamızı içtik, ciğerimizi, köftemizi, ızgaralarımızı bir güzel yedik. Şimdi bunun üzerine taze demlenmiş tavşan kanı bir çay ve yanında da tatlı lazım.
0: Tatlı olarak da çok güzel sütlacımız var. Jersey sütünü bilirsiniz, çok yağlı, evet, kaliteli bir süttür. Jersey sütüyle yapıyoruz. Kendimize özeldir. Çok fazla şeker de kullanmayız. Hani şeker hastalığı da rahatlıkla tüketebilir. Gayet sağlıklı, güzel, lezzetli bir ürünümüz bu da.
1: Valla gel beni ye diyor. Sunumlar mükemmel, sunumlar şahane. Evet Osman evet, Bey, beyaz seviye ekranları başında herkes bizi izliyor. Yani buraya neden gelsinler? Aslında neden gelmeniz gerektiğini anlatmaya çalıştık. Görüntüler evet, de ortada.
2: Evet, şöyle efendim, ya öncelik lezzetli olsun tabii ki de. Samimiyet çok fazla burada.
1: O var kesinlikle.
2: Gerçekten kendimiz özellikle ilgileniyoruz, çok çok seviyoruz. İlgilenmeyi seviyoruz. Yani mutlu oluyoruz karşı taraf yani geldiği zaman, misafirlerimizi ağırladığımız
1: vallahi
2: zaman.
1: Valla Osman Bey, mekana yani adımımızı atar atmaz zaten o sıcaklığı hissettik.
2: Sağ olun, teşekkürler.
1: Şimdi efendim Süleyman Bey'in teyzesinin eşi Osman Bey. Nasıl oluyor, anlaşıyor musunuz?
0: Çok. Yani belki enişte oluyor belki ama enişte bir tık uzak kalabilir şey olarak, sözcük olarak. Yani abiden ötedir benim için. Yani ortaklık zordur. Gerçekten zordur. Ama doğru ortağı da bulduğun zaman çok tatlıdır, bereketlidir. Onu çok şükür yaşıyoruz.
1: Evet işte budur. Budur. Gerçekten budur. O karşılıklı sevgi, saygı kesinlikle olduktan sonra. Şimdi efendim Edirne usulü ciğerleri tabii kendilerine göre yorumlamışlar. Ben tabii tadına bakmadan buradan gitmek istemiyorum. Metini çok duydum. Mükemmel bir ciğer. Ustalarımızın ellerine sağlık. Bu arada hem Süleyman Bey'e hem Osman Bey'e hem de ustalarımıza, bütün ekibimize ben teker teker teşekkür etmek istiyorum. Budur. Ciğer budur. Şahane. Lokum gibi. Evet gördüğünüz gibi efendim bize müsaade, artık çay keyfi yapma zamanı. Yemeklerimizi yaptık, mekanımızı tanıttık, lezzetleri tanıttık. Şık, samimi, sıcak, hijyenik ve mükemmel lezzetlerle donatılmış bir mekan. Daha ne olsun, daha iyisi can sağlığı. Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım.
0: Aynen öyle. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Daha sonrasında da tekrar bekleriz. İnşallah. İzleyen misafirlerimiz için de dediğim gibi temiz, güzel, böyle rahatlıkla yemek yiyebilecekleri bir ortam için bekliyoruz efendim.
1: Ortam çok güzel, şahane. Efendim. Evet Osman Bey.
2: Efendim sağ olsun. Ekibinize de size de çok teşekkür ediyoruz. Çok sıcakkanlılar, sağ olsunlar. Biz de misafirlerimize şöyle bir şey söylüyoruz. Ben kendim temin ediyorum bütün malzemeleri. Görmeyince, görmeden hiçbir şey almıyorum. Hazır
1: ne güzel.
2: Bir şey hiç kullanmıyorum.

0: kullanmıyoruz. Kendi aileme veya evime götürmediğim hiçbir malzemeyi getirmiyorum.
1: Öyle olmalı.
0: Onun için gönül rahatlığıyla gelip yiyip gidebilirler. Misafirlerimizi o şekilde de ağırlarız her zaman.
1: Vallahi her zaman söylüyorum, gıda işi, vicdan işi. Kendi yemediğiniz hiçbir şeyi, çoluğunuza, çocuğunuza, ailenize yedirmediğiniz hiçbir şeyi, müşterinize, misafirinize ikram etmeyeceksiniz. Zaten gıda işi şöyle zordur efendim, o lezzeti yıllarca, o markayı yıllarca aynı seviyede tutmak öyle kolay değil. Kolay bir iş değil, kalite istiyor, emek istiyor. Hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Efendim Belma Belen'le geziyoruz. Tüm hızıyla devam ediyor. Ekranlarınızın başından sakın ama sakın ayrılmayın.
2: Şimdi de ustamızla nefis bir ciğer yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu devam ediyor. Efendim lezzet nerede? Belma Belen orada. Peki neredeyiz? Efendim şu anda başkent Ankara'dayız. Başkent Ankara'nın en ünlü AVM'lerinden birindeyiz. Sizi mükemmel bir mekana getirdik. Efendim lezzete doyacaksınız. İçinde bulunduğumuz mekan özellikle ızgara konusunda, köfte konusunda, Edirne usulü ciğer konusunda inanılmaz başarılı ve inanılmaz talep görüyor. Efendim Edirne usulü ciğer yapıyoruz ama inanılmaz güzel yapıyor içinde bulunduğumuz mekan. Peki kiminle yapıyoruz? Yunus Ustam'la yapıyoruz. Çorumlu Yunus Ustam'la yapıyoruz. Ve burada Çorumlulardan oluşan çok başarılı bir ekip var. Çok sıcak bir şekilde karşılandık. Lezzetler şahane, mekan şahane. Efendim her şey şahane. Daha ne olsun, daha iyisi can sağlığı. Ustam merhabalar.
3: Merhaba, hoş
1: geldiniz.
3: Nasılsın?
1: Hoş bulduk.
3: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Ne yapıyoruz şimdi?
3: Bugün Edirne usulü ciğer yapacağız, yaprak ciğer.
1: Valla sizin ciğeriniz çok önemli. Metin'i duyduk, soluğu burada aldık.
3: Evet efendim.
1: Yani nedir bu lezzetin sırrı, bu ciğer niye bu kadar lezzetli?
3: İyi olduğu için yani.
1: İyi olduğu için, iyi yapıldığı için, ustamız iyi olduğu için.
3: Aynen.
1: Ve ciğerimiz lezzetli olduğu için, doğal olduğu için, kaliteli olduğu için. Valla et önemli. Yani et de kalite, doğallık. Hijyen, evet. Hepsi önemli. Tabi ustalık da var. Ustam başlayalım hemen. Şimdi ciğerimiz tamam. Ne ciğeri?
3: Edirne usulü yaprak ciğerimiz.
1: Yaprak ciğeri. Evet. Yani kuzu mu, dana mı nedir?
3: Dana ciğeri.
1: Tamam. Edirne usulü ciğer yapıyoruz. Hepiniz bilirsiniz efendim. Edirne'nin ciğeri çok ünlüdür. İşte evet. Bulunduğumuz mekan Edirne'nin o efsane lezzeti dillere destan ciğerini almış. Başkent Ankara'ya taşımış. Vallahi büyük şans. Ankaralılar için, Ankara dışından gelenler için Edirne ciğerini burada bulmak hem de en iyisinden, en lezzetlisinden. Ustam burada un mu var?
3: Evet, unla karıştırıyoruz.
1: Tuz var mı?
3: Önce. Tuz yok içinde.
1: Tuz yok.
3: Evet.
1: Ne yapıyoruz şimdi?
3: Şimdi unluyoruz önce ciğerlerimizi.
1: Tamam.
3: Ondan sonra baharatlarını atacağız.
1: Efendim kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar buradayız.
2: Lale Mangal Evi'nin sunduğu Belma Belen'le geziyoruz devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Teşekkürler.
6: Görüşürüz. Ya ben
7: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
6: Görüşürüz.
5: Görüşürüz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
8: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
9: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
10: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
11: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
13: lazım. Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır, sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
15: iyi gelecek. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
16: dürümü. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
17: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
1: Damla?
2: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
6: Ama bir mucizeye gerek var.
5: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
6: İşte bu Fairy mucizesi.
5: Fairy 30 dakikada mucize.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
8: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.
9: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
5: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
2: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
3: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Kornetto çikolatalı dondurma. Kornetto'nun en büyüğü. Yeni Kornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay 10 binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
5: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Staşlar.

0: Süsü taş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Lale Mangal Evi'nin sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
3: Efendim, kısa bir reklam arasının ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor. Efendim, ciğerlerimiz böyle yaprak ciğer, ince ince kesilmiş usta ellerde. Şimdi Yunus Ustam bir güzel unluyor. Ne yapacaksın ustam? Unlu mu eleyeceksin?
4: Unlayıp evet eleyeceğiz.
3: Tamam.
4: Öncelikle şöyle yapacağız.
3: Evet efendim, her işin bir püf noktası, her işin bir inceliği var.
4: Bu şekil şey yapıyoruz. Bununla eleyip
3: evet,
4: yağımızı atacağız.
3: Atalım. Efendim, burada yağımız kızdı. Ciğerimizi bir güzel unladık. Evet Yunus Ustam, şimdi yağımızla
4: evet yavaş yavaş
3: ciğerlerimizi buluşturuyor. Şu anda Yunus Ustam ciğer severler ekran başında can dayanmaz. Edirne usulü ciğer, hem de başkenti Ankara'da.
4: Ondan yani efendim, yavaş yavaş karıştıracağız bunu.
3: Evet.
4: Pişene kadar.
3: Yağımız kızgın
4: ondan sonra
3: mı olacak?
4: Servisten çıkaracağız efendim.
3: Kızgın mı olacak yağımız?
4: Yok, çok kızgın olmayacak.
3: Çok kızgın olmayacak. Hı-hı. Tamam.
4: Orta şeyde.
3: Böyle yavaş yavaş dozunda
4: evet,
3: ciğerlerimiz.
4: Evet.
3: Orta kızgın yağda bir güzel pişecek, kavrulacak. Ama yağımız bol.
4: Evet.
3: Baharatımız var. Baharatımızı
4: baharatımız, tuz,
3: ciğerlerimiz piştikten sonra ilave edeceğiz.
4: Evet,
3: tamam.
4: Aynen öyle.
3: Evet valla Ankaralılar çok şanslı ve buranın hem Ankara'dan hem de Ankara dışından çok sayıda misafiri var. Ve özellikle buraya ciğer yemeye gelenlerin sayısı bir hayli fazla. Çünkü bu ciğer Edirne ciğeri. Çünkü bu ciğer inanılmaz lezzetli. Bu ciğere can dayanmak. Ustam yiyor musun? Hem yapıp hem yiyor musun?
4: Yiyorum efendim.
3: Her gün yiyorum. Yiyor musun?
4: Yiyorum.
3: Ciğer mi ızgara mı? Et mi?
4: Ciğer efendim.
3: Ciğer. Valla evet, severim ben de. Hele böyle yanında bol soğanlı, baharatlı, mezeli.
4: Aynen öyle.
3: Ustam durum ne?
4: Ciğerlerimizi yağdan olduktan sonra çıkarıyoruz.
3: Evet, yavaş ciğerlerimiz yavaş, bir güzel kavruldu yağda. Of of. Aynen of öyle. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Şu anda beyaz TV ekranları başında herkes diyor ki ah o ciğer burada olsa da yesek.
4: Ondan
3: Yunus ustamızın ellerinden.
4: Toz biber.
3: Evet. Efendim ciğerimiz zaten lezzetli. Bir
4: az
3: güzel
4: bir şey
3: kızardı.
4: Tuz koyacağız.
3: Artık hı, lezzetine lezzet katıyoruz.
4: Birazdan kimyon.
3: Kimyonumuzu hı, ilave ediyoruz.
4: Karıştırıyoruz efendim.
3: Kimyon, tuz, kırmızı biber. Ay şahane oldu ustam. Ellerine sağlık, şahane oldu. Evet, bir de Yunus ustam, zaten ciğer deyince hemen insanın aklına soğan geliyor değil mi?
4: Şunlar aynı.
3: Soğansız olmuyor ciğer.
4: Evet aynen öyle.
3: Yani çok yakışıyor. Soğan mükemmel ikili. Ciğer ve soğan, ben bayılıyorum. Aslında kebabın yanında, ciğerin yanında, ızgaraların yanında, köftenin yanında, her şeyin yanında soğan candır. Mutlaka. Hele ki ciğerin olmazsa olmazı. Evet değerli izleyenler, mükemmel bir sunum geliyor. Yunus ustamız ciğerimizi bir güzel kızarttı. Ve şimdi efendim sunum tabağımız önümüzde. Ustam ne var tabakta?
4: Tabakta soğan var, biber var, domates var.
3: Tamam, pilavımız var.
4: Pilavımız var.
3: Bulgur pilavımız var.
4: Aynen
3: evet,
4: öyle. Ondan sonra ciğeri servis ediyoruz.
3: Of of of. Yani yanında da böyle ciğeri, mezesi, ikramı bol.
4: Evet.
3: Evet.
4: şöyle.
3: Ondan bitti
4: sonra
3: mi?
4: Yavaş. Hayır, bitmedi.
3: Tabii. Bitmedi, bitmiyordu. Lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Şöyle kapatmadan bir göster ustam. Şöyle izleyenler bir görsün, can dayanmaz. Vallahi mükemmel bir sunum. Hem göze hem de damağa hitap eden, damak çatlatan mükemmel bir ciğer sunumu. Yani Yunus ustam, ellerine emeğine sağlık. Gel beni ye diyor.
4: Afiyet olsun.
3: Ya çok güzel, çok güzel. Edirne usulü ciğer yemek istiyorsanız efendim ne yapacaksınız? Sosyal medya hesabından etiket yaptım. Soluğu burada alacaksınız. Başkenti Ankara'da çok ünlü bir AVM'deyiz ve burada ustalarımız gerçekten döktürüyor. Elleri çok lezzetli, inanılmaz güzel menüler var. Ve şöyle biraz açalım o ciğer, bir görünsün istiyorum ben. Şöyle of of of, valla ciğer severler şu anda iç geçiriyor. Şimdi ustam ellerine emeğine sağlık. Ustamızın 10 parmağında 10 marifet efendim. Ustamız Çorumlu söylediğim gibi. Evet, Yunus ustamızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. Budur.

0: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de dopdolu bir gündemle beyaz ana haberle karşınızdayız. Hemen dilerseniz geçelim bültenimize, fakat acı bir haberle başlayacağız maalesef. Tekirdağ'da kavga ihbarına giden polis memurlarımız Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç hain saldırıda şehit düştü.
1: Açın, açın.
2: Kavga ihbarına gittiler. Hain saldırıda şehit oldular. İki polisi şehit eden saldırganın yakalanma anının görüntüsü ortaya çıktı. Tekirdağ'da silahlı kavga ihbarı geldi. Ekipler olay yerine gitti. Polisler ihbarın geldiği binaya çıktı.
1: Açın, açın.
2: Bir saldırgan polisleri hedef aldı. Peş peşe tetiğe bastı. Polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç olay yerinde şehit oldu. Olay yerine birçok takviye polis geldi. Saldırgana teslim ol çağrısı yapıldı. Ancak o saldırgan teslim olmadı. Polisler saldırganı ikna etmek için uğraştı. Saniyeler sonra saldırgan silahını yere atarak teslim oldu. Olaya ilişkin ilk açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Bakan Çiftçi başsağlığı diledi. Adalet Bakanı Akın Gürdek ise suç ve suçlularla mücadele kararlılıkla sürecektir mesajı vererek başsağlığı diledi.
0: Efendim, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Gençlik Şöleni etkinliğinde tarihi anlar yaşandı. Drone şovları ve dev koreografiler dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şölende yaptığı konuşmada çarpıcı bazı mesajlar da verdi. İşte Kocaeli Stadyumundaki o görkemli atmosfer.
2: Cendere eşliğinde koreografiler göz doldurdu. Drone şovları tarihe geçti. AK Parti Gençlik Kolları'nın gençlik şöleni görsel bir şölene dönüştü. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn Sofuoğlu şovunu sergilemek üzere motosikletiyle Kocaeli Stadyumu'nun zeminine çıktı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan dev koreografi. DJ Burak Yeter ve Sefo'nun sahne almasıyla Kocaeli Stadyumu adeta dev bir açık hava festival alanına döndü. Coşku Kocaeli semalarında katlandı. Drone'la "İyi ki varsın Erdoğan" yazıldı. Gökyüzü adeta tuvale döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaca ünlü "Dünya beşten büyüktür" sözü sembolleştirildi. AK Parti Gençlik Kolları tarafından hazırlanan "İyi ki varsın Erdoğan" şarkısı da ilk kez paylaşıldı.
3: İyi ki varsın Erdoğan.
2: Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı.
4: En büyük yatırımı ise elbette gençlerimize yaptık. Sizler bu milletin göz bebeğisiniz. Üzerine titrediği kır çiçeklerisiniz.
2: Gençlere de bir uyarısı vardı Cumhurbaşkanı'nın.
4: Kimsenin sizi yolunuzdan döndürmesine, ümitlerinizi söndürmesine izin vermeyin. Sırf sarf malzemesi, konu mankeni, vitrin süsü olarak kullanmak isteyen kifayetsizlere asla prim vermeyin.
0: Efendim, etkin pişmanlık ifadeleriyle büyüyen CHP'deki yolsuzluk soruşturmalarında yeni bir gelişme var. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın telefonu incelendi sayın seyirciler. Ve araştırmalarda kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları çıktı.
5: Almışız, almışız, almışız, almışız. Arabanın iç dizaynını almışız. Onu da parti ödeyecek.
2: CHP'deki kirli rüşvet ağı derinleşti. Bu sefer başrolde Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesinin İstanbul'da VIP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı var. Cumalı'nın telefonu incelemeye alındı.
6: Kim dinlenmesi gerekiyorsa dinleniz.
2: Cumalı'nın CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile yaptığı yazışmalarda kargo ile gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu.
7: Bayanları da konuşanları da Allah belasını versin.
2: Söz konusu mesajlaşma 2024 yerel seçimlerinin hemen öncesinde 4 Mart'ta gerçekleşmiş. VIP şoför Cumalı'nın getiren arkadaş 100 bin dolar diye belirtmiş ama 94.800 dolar çıktı yazdığı görüldü.
8: Yüzsüz Veli Ağbaba, ahlaksız Veli Ağbaba, ey yüzsüz Veli Ağbaba, CHP'nin yüz karası Veli Ağbaba, CHP'li milletvekilleri de senden nefret ediyor.
2: 16 Ocak'ta

0: Ki bir diğer mesajda ise Veli Ağbaba'nın VIP şoförü para nerede yazdığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kargo şirketinden transfer kayıtlarını istedi. Mesajların ortaya çıkmasının ardından Cumalı'nın yeniden ifadesine başvurulacak.
1: Şu kadar kılımı zararı varsa da o yine karşılanacak.
2: Efendim, Hatay'da döviz bürosuna giren bir adam iş yeri sahibine ateş açtı. İş yeri sahibi kurşunlardan zıplayarak kurtuldu. Bir esnafsa saldırganı yanağından öperek sakinleştirmeye çalıştı. Garip, evet. İşte bir o garip saldırı anlarına gideceğiz şimdi de.
0: Silahla döviz bürosuna daldı, ateş açtı. İş yeri sahibi adeta ölümle dans etti. Ölümle burun buruna geldiği anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Döviz bürosu sahibi Surur Döner oturuyordu. İçeriye bu silahlı saldırgan girdi. İş yeri sahibi önce saklanmaya çalıştı. Saldırgan peş peşe tetiğe bastı. Kurşunlardan işte böyle kaçtı. Cadde döviz bürosundan gelen silah sesleriyle yankılandı. Paniğe kapılan vatandaşların çaresiz kaldığı anlar da kameraya yansıdı. İş yeri sahibi saldırganın elinden silahı almaya çalıştı. Arbede dışarıya taştı. Çevredekiler boğuşmayı ayırmaya korkuyordu. Çünkü silahın ne zaman patlayacağı belli değildi. O sırada bu esnafın aklına bir yöntem geldi. Saldırgana yöneldi. Yanağına öpücük kondurdu. Amacı sinirini yatıştırmaktı. Sonunda komşu esnaflar da araya girdi. İş yeri sahibi ölümden kıl payı kurtuldu. Olayda yaralanan olmadı. Polis şimdi saldırganın peşinde.
2: Efendim, emekliler için beklenen gün geldi ve bayram ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladı.
0: 17 milyon emekli bugünü bekliyordu. İkramiyeler hesaplara yatmaya başladı.
3: 4 bin lira olan bayram ikramiyesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da dediği gibi hesaplara 17 Mayıs'ta yatmaya başladı. İkramiyesini alanlar maaşlarını da aldı.
0: Ödeme takvimine göre SSK'lılar için tarih değişmedi. 17-22 Mayıs arasında emekli aylıklarını aldıkları gün ikramiyelerini de alacaklar. Ancak memur ve Bağkur emeklilerinin ödeme günleri öne çekildi.
3: 23-24 Mayıs'ta emekli aylıklarını alanlar 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta emekli aylıklarını alanlarsa 22 Mayıs'ta hem ikramiyelerini hem de maaşlarını hesaplarında görecekler.
0: Bağkur emeklilerinde 25 ve 26 Mayıs'ta maaşını alanlar 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs'ta maaşını alanlarsa 22 Mayıs'ta ikramiyeleriyle birlikte emekli maaşlarını da alacaklar.
2: Antalya'da tur şoförlüğü yapan bir adam hizmet verdiği Litvanyalı boksörün saldırısına uğradı sevgili izleyenler. Öldürücü yumruklar yiyen adam yaşadığı o dehşeti anlattı.
4: Sol tarafım burama vurdu, kafama vurdu, dizlerime vurdu.
0: VIP transfer hizmeti verdiği boksörün saldırısına uğradı.
4: Sürekli başıma yumruklar geliyor, emniyet kemerini çözemiyorum.
0: Direksiyon başında ölümden döndü.
4: Hanıma dedim al şu parayı götür bir sadaka ver dedim.
0: Antalya'da yaşayan Mehmet Özkan VIP transfer şoförlüğü yapıyor. Bir otelden Litvanyalı boksör Robert Askotas'ı aldı. Alkollü boksör telefonu şarja takmasını istedi.
4: Bir şeyler konuştuk, abi ben Rusça bilmediğim için anlayamadım. Sinirlendi.
0: Dehşet dakikalarca sürdü. Talihsiz adamın başına öldürücü yumruklar indirdi. O sırada araç hareket halindeydi.
4: Araba bir sağa gidiyordu, sola gidiyordu.
0: Korkulan olmadı. Şoför aracı durdurmayı başardı. Ama alkollü boksörün saldırısı bitmedi.
4: Üstüme çöktü. Başladı yumrukla vurmaya.
0: Ekipler kısa sürede oradaydı. Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Saldırgan boksörse gözaltına alındı.
4: Ben şimdi uluslararası şikayette de bulunacağım. İptal ettireceğim madalyasını.
2: İstanbul Fatih'te eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Yol kenarındaki inşaat demiri İETT otobüsünü deldi ve içeri girdi. Şoför kabinine kadar da uzandı. Bir yolcu da yaralandı.
5: Şiş otobüsün içine girdi. Şuradan girdi. Ve içerisi dolu yolcuydu.
0: İnşaat demiri İETT otobüsünü deldi. Kadın yolcunun bacağına saplandı.
6: Geri gülü kadının ayağına saplanıyor.
5: Ve içerisi dolu yolcuydu. Şuraya kadar. Şuraya bak.
7: Nerede şoför, nerede?

0: Olayın adresi Fatih. İddiaya göre İETT şoförü sol tarafa araç park edildiği için yolun sağından geçmek istedi. Yol kenarındaki inşaat demirleri de otobüsün altını delip içeri girdi.
1: Buradan girdi. Ve içerisi dolu yolcuydu.
2: Kapının altından girdi ya.
3: Şu hale bak ya.
0: Demir koltuğun altından girdi. Tavana ulaştı. Şoför kabininin yakınına kadar da uzandı. Demirin girdiği yerde oturan kadın yolcu bacağından yaralandı.
1: O demirden arabanın altından demir giriyor. Kadını bacağına giriyor.
0: Otobüsteki yolcular da büyük korku ve panik yaşadı.
2: İnanmıyorum.
0: Otobüse saplanan demir kesilerek çıkarıldı. Yol kenarındaki demirler kaldırılırken inşaat firması yetkilisinin ifadesi alındı.
4: Süper El Niño geliyor efendim. Tarihin en güçlü Süper El Niño'su bu yaz etkisini gösterecek ve termometrelerde rekor sıcaklıkları gösterecek.
5: Sıcağı seviyorum ben.
0: Tarihin en güçlü sıcak hava dalgası geliyor.
6: Baharı bekliyoruz abi.
5: Kış bitmedi, bahar gelmedi derken kriz kapıya dayandı. Süper El Niño geliyor. Bu yaz bizi rekor sıcaklıklar bekliyor.
7: Yok, duymadım.
6: Geçen sene Ankara'da duramadık. Bu sene de duramayacağız.
8: Tamam, gelsin Antalya'ya falan gideriz artık, yapacak bir şey yok. Kavrulalım sıcaktan.
0: Süper El Niño etkisini özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gösterecek.
5: Türkiye bu haftayı yağışlı geçirecek. Özellikle çarşamba günü gününe dikkat, yağışlı hava dalgasıyla birlikte sağanak, gök gürültüsü ve rüzgar kapıda.
8: Sabahları yaz, akşamları kış yaşıyoruz işte. Yani şu an böyleyim, akşam montla gezeceğim.
9: Yağmurlar güzel yağıyor.
0: Süper El Niño, sel, düzensiz yağış ve kuraklık riskini de beraberinde getirecek.
4: Efendim, trafikte yaşanan olaylar bitmiyor. İşte hepsini toparladık karşınızda.
10: Sen dur bak, ben sana ne yapacağım? Sen dur ben sana ne yapacağım?
0: Trafikte sinirlerine hakim olamadılar. Biri diğerinin önünü kesti.
10: Gel.
0: Aracı yumrukladı. O anlarda kendisini aracına kilitleyen sürücü kayıttaydı.
10: Sürücü saldırıyor. Çek.
11: Sensin o.
0: Tarafları aracından inen başka bir sürücü ayırdı. Arabanın sunroofundan çıktı. Drone kamerasına yakalanıp ceza yiyince böyle beddua etti. Yanındaki başka kadın yolcu da sakinleştirmeye çalıştı. Görüntüler yine İstanbul'dan. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücü kameraya yakalandı. Hem kendi canını hem de trafiktekilerin canını hiçe sayan kural tanımaz sürücüye 96 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine de 60 günlüğüne veda etti. Hem arabaya vurdu hem de kafa attı.
12: Bak sonra Zeynep, burada yine çocuklarım var diyor.
0: Sokak ortasında dövülen kadının arabada çocukları da vardı. Saldırgan kadın sürücüye 180 bin lira ceza verildi. Modifiye kaplı aracı da trafikten men edildi.
4: Bolivya sokakları karıştı sayın seyirciler. Madencilerin hükümete istifa çağrısıyla başlayan protestolar alevlendi. Göstericiler güvenlik güçlerine yanıcı madde ve taşlarla saldırdılar. Bu kaosta da 3 kişi hayatını kaybetti.
13: Vecinos del alto, únanse a los provincias que estamos aquí presentes. Vamos a permitir que nos reprima de esa manera.
0: Madenciler hükümete istifa çağrısında bulundu. Sokaklar karıştı.
14: Ningún petitorio nuestro, porque no nos va a cumplir nunca. Nunca nos va a cumplir. A ningún sector ha cumplido.
0: Gerilim tırmandı. Halk ve polis karşı karşıya geldi. Bolivya'da hükümet karşıtı protestolar alevlendi. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.
13: No nos intimida este gobierno, no tenemos miedo.
0: Protestolar zaman geçtikçe alevlendi. Yollar trafiğe kapatıldı. Göstericiler polisle çatıştı. Sağlık hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı. Protestocuların kapattığı yol nedeniyle hastaneye yetişemeyen 3 kişi hayatını kaybetti. Göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanan ekipler taşlı ve yanıcı maddeli saldırıya uğradı. Hükümet sözcüsü

0: 3500 kişilik ekibin barikatları kaldırmak için operasyon yürüttüğünü açıkladı. Yakıt sıkıntısı, yüksek enflasyon, döviz daralması ve ekonomik sorunlar nedeniyle toplumsal gruplar protestolarını sürdürüyor.
1: Ve Yargıtay, emsal niteliğinde bir kararı daha imza attı. Sevgili izleyenler, boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Peki neden mi? İşte detaylar.
2: Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için eşin özellikle boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesi gerekmektedir.
0: Yargıtay emsal karara imza attı. Boşanmada nafaka ödenmesine yoksulluk şartı geldi.
3: İstanbul'da bir adam eşine boşanma davası açtı. Kadınsa evliliklerinde eşinin de kusurlarının bulunduğunu öne sürdü ve karşı dava açtı. Aile mahkemesi ise erkeği kusurlu buldu.
0: Tarafların boşanmasına ve kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmedildi. Adamsa bu karara itiraz etti. Çünkü
2: karşı tarafında bir ödeme gücünün bulunması lazımdır.
3: Ve Yargıtay boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Çünkü kadının hem düzenli bir geliri vardı hem de boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesi gerekiyordu.
2: Burada önemli olan kıstas boşanmayla birlikte yoksulluğa düşecek olması ve karşı taraftan daha az kusurlu olunmasıdır.
1: Efendim, İstanbul'da iki şehir eşkıyası gereksiz yere gaza bastın tartışması yaşadığı gencin motosikletini kundakladı. Geceyi yanan motosikletler aydınlattı.
0: Gereksiz yere gaza bastın dedi, motosikleti ateşe verdi. Kundaklama anı işte böyle kameraya yansıdı. 21 yaşındaki Mazlum Y kafede oturuyordu. Dilovan Ç ile tartıştı. Aradan 2 gün geçti. Mazlum Y'nin öfkesi dinmedi. Yanına arkadaşını aldı. Tartıştığı gence ait motosikletin yanına geldi. Yanıcı maddeyi döküp çakmağa çaktı. Motosikleti ateşe verdi. Alevler park halindeki diğer 3 motosiklete de sıçradı. Geceyi alev alev yanan motosikletler aydınlattı. Çok geçmeden itfaiye oradaydı. Söndürülen motosikletler kullanılamaz haldeydi. Mazlum Y gözaltına alındı. İfadesinde alkollü olduğunu ve arkadaşıyla beraber eylemi gerçekleştirdiğini söyledi. İşlemlerinin ardından tutuklandı. Suç ortağı arkadaşı ise her yerde aranıyor.
1: Adana'da altyapı sorunu yüzünden şehri su bastı. İşte her yağış sonrası aynı manzarayla karşılaşan bir sanayi ustası da tepkisini göle dönen o yolda kürek sörfü yaparak gösterdi efendim.
0: Altyapı sorunu yüzünden yollar göle döndü. Adanalı sanayi ustası ise kürek sörfü yaparak tepki gösterdi. Ceyhan'da sağanak yağış etkili oldu. Sanayi sitesinde cadde ve sokakları su bastı. Araçlar ilerleyemedi. İş yerlerini su bastı. Her yağış sonrası aynı manzarayla karşılaşan Adanalılarsa belediyenin sorumsuzluğunu protesto etti. Araç tamiri yapan Kadir Usta göle dönen yolda kürek sörfü yaptı.
1: Ve yine Adana'da bir kişi tartıştığı arkadaşına keserle saldırdı, evi kana buladı. İşte o dehşet evi.
4: Ay her yer kan. Çekilin.
0: Tartıştığı arkadaşına keserle saldırdı, her yeri kana buladı. Dehşet evi işte böyle görüntülendi.
4: O adamı buraya nasıl sığdırmışlar, şu kana bak.
0: 29 yaşındaki Muhammed Ali Gök ve 20 yaşındaki Muhammed Hasan Koca iddiaya göre Konya'dan Kozan'a birlikte iş yapmaya gelmişti. Ama iki arkadaş tartıştı.
4: Burada öldürmüşler muhtemelen. Sıçramış çünkü buraya koltuğa falan.
0: Tartışmada gözü dönen Gök, arkadaşına keserle saldırdı. Evin halini görenler de dehşete düştü.
4: Ay her yer kan. Çekilin. Zengin içeri bak. Vurmuşlar. Orada da bir posta vurmuşlar. Şu kanlı kıyafete bak.
0: Ağır yaralanan genç kaçmayı başardı. Hastaneye kaldırıldı ama durumu ağırdı. 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
4: O da öldürmüş anlatamıyorum.
0: Saldırgan Muhammed Ali Göksel

0: Antalya Manavgat'a kaçmıştı. Yakalandı ve tutuklandı.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışı dualarla yapılmıştı, hatırlayacaksınız. İşte o skandal sonrasında açılışa katılan imam konuştu. Mağdurum dedi.
2: Böyle bir şey olacağını bilseydim ben artık evimden çıkmadım.
0: CHP'lilerle dualı meyhane açılışına katılmıştı. Skandalın ardından o imam konuştu.
2: Bu kadar hakareti hak etmedim. Mağdur olan şu anda benim.
0: Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışı için düzenlenen törende cehaletin bu kadarına pes dedirten bir olay yaşanmıştı.
3: Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina.
0: Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çelik, CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı törende meyhanenin açılışı dualarla yapılmıştı.
3: Dürdürmez belalardan, kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz.
0: Skandal dualı meyhane açılışı sonrası imam eleştirilere cevap verdi.
2: Hem kendi camiama hem dini yönden sebep olduğu için altımızdan da başta Yüce Allah'tan affımı diliyorum.
3: Dürdürmez belalardan, kazalardan, afetlerden sana sığınıyoruz. Sen bizlere yardım et.
1: İstanbul'da da iki şehir eşkıyası efendim. Kazmayla dönerciye saldırdılar ancak sert kayaya çarpmışlardı. Saldırganlar sağlam bir esnaf dayağıydı.
0: Kazma kürek kuşandılar. Dönerciyi korkutacaklarını sandılar. Sonunda esnaf dayağı yediler. Yer Taksim, dönercide hakaret ederek sipariş veren iki şüpheli, çalışanlar tarafından dönerciden çıkartıldı. Ama bunu sindiremediler. Çalışma alanından kazma alıp dönerciye saldırdılar. Kazmayla dönerciyi sindireceklerdi ama dönercinin karşılık vermesiyle diğer esnaflar kavgaya dahil oldu. Şehir eşkıyaları meydan dayağı yedi. Polisler oradaydı. Taraflar birbirinden ayrıldı. Kavgaya karışanlarsa gözaltına alındı.
1: Adana'da yaşayan çift dolandırıcılardan gelen bir telefonla hayatlarının kabusunu yaşadı. Dolandırıcıların sahte kimlikle oyununa kanan yaşlı çift 30 yıllık birikimlerinden oldu.
4: Bütün hayatımız gitti. 30 senelik benim emeğim gitti. 30 senelik.
0: Tüm birikimleri bir günde buhar oldu. Dolandırıcıların kimliğiniz kuyumcu soygununda bulundu yalanı yaşlı çifti tuzağa düşürdü.
4: Kuyumcu soymuşlar. Sizin kimliğinizi atmışlar oraya. Sizin üzerinize sayılıyor.
0: 86 yaşındaki Şerif Pamuk'u 10 kilometre uzaklıktaki fotoğrafçıya gönderdiler.
4: Git fotoğraf çek gel. Savcı fotoğraf istiyor. Ben dedim ki 2 tane var yok olmaz. 4 tane olacak.
5: Anneciğim dedi biz sizin için uğraşıyoruz.
0: Sivil polis gelip fotoğraf çekecek yalanıyla pamuğa kapıyı açtırdılar.
5: Kapıyı açtım, altları iki siyah poşete kat dedi kimse görmesin.
0: Telefon kapandı, gerçek ortaya çıktı.
5: Bile bir numara kullanmamaktadır dedi. Dizlerimizi vurdu, işten geçmişti daha.
0: Yaşlı çift tüm altınlarıyla çocuklarını ev alacaktı.
4: 33 tane bilezik çocuğumuza verecektik, çocuğumuza ev alacaktık, arsamızı sattık, tarlamızı sattık.
1: Bu dolandırıcılar çok can yakıyor, can sıkıyor efendim. Bayram öncesi ya da bayram sonrası fark etmiyor. Dolandırıcılar yeni oyunlarıyla mağdur aramayı sürdürüyor. Şimdi de 0850'li hatlarla gündemdeler. İşte bu hat üzerinden aradıkları insanları Kurban Bayramı bahanesiyle bakın nasıl tuzağa çekmeye çalışıyorlar.
6: Bayram dolandırıcıları iş başında 0850 numaralar üzerinden vatandaşları mağdur ediyorlar.
0: Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılar yine kolları sıvadı. Bu sefer dini değerleri kullanarak dolandırıcılığa başladı.
6: Kurban Bayramı yaklaşırken 0850 numaralar üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerinde ciddi bir artış var.
7: Bayram öncesi 0850'li numaralardan aranırsanız ya da mesaj alırsanız aman dikkat. Çünkü telefonun ucundakiler dolandırıcı olabilir.
6: Kurban bağışı yapmak ister misiniz? Adınıza yardım desteği tanımlandı. Kurban bağışından faydalanabilirsiniz ya da hayır organizasyonuna destek olur musunuz gibi ifadelerle vatandaşlar aranabiliyor.
7: Eğer telefonun ucundakiler kart bilgisi, IBAN ya da doğrulama kodu istiyorsa dolandırılıyorsunuz demektir. Peki bu durumda ne yapmak gerekir?
6: Sizi arayan 0850 numarayı internet üzerinden araştırmak, daha önce şikayet edilip edilmediğine bakmak ve telefondaki spam arama engelleme sistemlerini aktif hale getirmek önemli bir güvenlik adımı olacaktır.
1: 2023 yılında patronunu öldüren katil zanlısı için karar da

0: çıktı. Hem cinayet hem de yağma suçuyla yargılanan katile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İndirim de uygulanmadı.
1: Haklarınızı helal eder misiniz?
2: Helal olsun.
1: Haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz?
2: Helal olsun.
3: Mustafa Ekşi henüz 41 yaşındaydı. Kendi katilini işe aldı. Olay 6 Temmuz 2023'te gerçekleşti. Otoyedek malzemesi işi yapan Ekşi, öldürülmeden 10 ay önce Halil Kaan Oğuz'u babasının ricası üzerine işe aldı. Üstelik katiline özel sağlık sigortası bile yaptırmıştı. Muhasebeci olarak işe aldı Halil Kaan Oğuz. Aynı araçtayken Ekşi'ye saldırdı. Patronunun hem boğazını kesti hem de sırtından bıçakladı. Ekşi olay yerinde hayatını kaybetti. Ekşi'nin eşi 38 milyon liralık 90 çekin kayıp olduğunu söylemesiyle davanın seyri değişti. Tutuklu yargılanan Oğuz için bir de yağma suçundan ceza istendi. Katil zanlısı ise iddiaları reddetti. Olay aniden gelişti. Bana küfrettiği için yaptım, pişmanım dedi.
1: Haklarınızı helal eder misiniz?
2: Helal olsun.
1: Haklarınızı helal eder misiniz?
2: Helal
1: eder misiniz?
2: Helal olsun.
3: Mahkeme heyeti kararını verdi. Kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yağma suçundan da 10 yıl hapis cezası verildi.
0: Efendim, Bursa'da genç bir adam dedesinin hediye ettiği TOK marka aracı taksiye çevirdi ve TOK taksi kentinde ilgi odağı oldu.
4: Duraktayken halkımız gelip fotoğraf çekiniyor, sırtlarına gidip taksi çağıranlar var.
3: Dedesinin hediye ettiği TOG'u taksi yaptı. Direksiyon başına geçip ekmek parasını kazandı.
4: Akaryakıt fiyatlarından çok etkilendiğimiz için böyle bir araç tercih ettik.
3: İşte bu yüzden tercih etmişti TOG'u taksici Arda Barkın Sümer. Yerli ve milli araç Bursa'nın gözdesi oldu.
5: Yerli ve milli her zaman tercihimdir.
3: İşler iki katına çıktı.
4: İçini merak edip fotoğraf çekinenler var.
3: Şimdi hem yakıttan tasarruf ediyor hem de müşteriler onu tercih ediyor.
4: Taksi çağırıp gelenler var. İlgi alaka gerçekten o konuda çok güzel.
5: Arabamız çok güzel. Herkese tavsiye ederim.
0: 70.'si düzenlenen Eurovision'un bu sene kazananı Bulgaristan oldu sevgili izleyenler. Ve Bulgaristan finaldeki rakibi İsrail'i 173 puan farkla yendi.
6: Finale İsrail ve Bulgaristan kaldı. Nefesler tutuldu. Bulgaristan İsrail'i geride bırakarak Eurovision birincisi oldu. 70.'si düzenlenen Eurovision bu yıl Viyana'da yapıldı. Müzik dünyasının en büyük organizasyonu olan şarkı yarışmasına bu sene protestolar damga vurdu. İsrail sanatçıları sahnedeyken salonda Filistin bayrakları dalgalandı. İsrail'in yarışmaya katılmasını protesto eden İspanya, Slovenya, Hollanda, İzlanda ve İrlanda yarışmaya katılmadı. Bulgaristan'da İsrail'i protesto eden gruplar arasındaydı. Finale Bulgaristan ve İsrail kaldı. 343 puanda kalan İsrail'i Bulgaristan 173 puan farkla mağlup etti. Bu da şimdiye kadar Eurovision'daki en büyük puan farkı.
0: Otobüs yolculuklarında yeni bir dönem başladı efendim. Kurallar sil baştan yazıldı diyebiliriz. Artık hareket saatine 12 saat kala yapılan bilet iptallerinde tam ücret iadesi yapılacak.
7: İşimiz çıkıyordu, iptal etmek zorunda kalıyorduk ve para iadesi yapılmıyordu.
3: İşte bu sorun ortadan kaldırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 12 saat kuralını duyurdu.
8: Yeni yönetmelikle birlikte param yandı derdi ortadan kalktı. Artık otobüsün kalkmasına 12 saat kala yapılan bilet iptallerinde tam ücret iadesi zorunlu olacak.
9: İnsanların aniden işte çıkabiliyor. Yani bence güzel bir şey bu.
10: Çok güzel bir düzenleme olmuş. Bu düzenlemeyi yapanlardan çok teşekkür ederim.
3: Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesi de zorunlu tutulacak.
11: Hem yolcular için hem bizim için güzel bir sistem.
7: Yani çok güzel olmuş. Ben çok beğendim.
8: Otobüs firmaları bir ay sonrasına kadar geçerli olacak. Bilet fiyatlarını sisteme tanımlayacak. Gerektiğinde ise 10 gün içinde düzenleme başvurusu yapabilecek.
3: Kapsam dışı faaliyet gösteren

0: taşımacılara yönelik cezalar da baştan yazıldı. Kademeli ceza sistemi devreye girdi.
1: Buna göre ilk ihlalde 21 bin lira olan ceza 3. ihlalde 106 bin liraya kadar yükseliyor. Cezalar her ihlalde katlanarak artıyor. 5. ihlalde ise yetki belgesi tamamen iptal ediliyor.
0: Artık terminal işletmeciliğinde geçerli belge olmadan faaliyet gösterilemeyecek.
2: Efendim, Hatay'da yeni aldığı lüks arabasıyla drift atan sürücü aracına hasret kaldı. Trafikten men edilen otomobilini belki de her gün gidip otoparkta yıkayan o sürücü 60 gün sonra da arabasına kavuştu.
3: Arabamızı yeni almıştık. Bir anda gazla iki tur döndük şanaj hissesinde.
0: İşte bu hareketi ona pahalıya patladı.
3: 140 bin lira ceza yedik.
0: Hem yeni aldığı lüks aracından hem ehliyetinden oldu.
3: Ehliyetimizden soruldu, 60 gün aracımız bağlandı.
0: Ama o arabasının yanından hiç ayrılmadı.
3: 60 günün 58 günü her gün gidip arabanın başında durdum. Arabayı yıkadık, temizledik.
0: 3,5 milyon lira değerindeki aracına kavuştu. Süreci de böyle özetledi.
3: Pişman oldum.
0: Böyle söylemişti ama arabasına kavuşur kavuşmaz yine drift yaptı. Üstelik o anları bir de sanal medya hesabından bedeli ödedim diyerek paylaştı.
2: Peki efendim, sizce kadın sürücüler mi daha çok kaza yapıyor yoksa erkekler mi? İşte yıllardır süren bu tartışmaya istatistikler son noktayı koydu ve sigorta verileri trafikteki ezberleri bozdu.
4: Hiç kaza yaptık mı?
5: Yapmadık.
6: Bence erkek sürücüler.
7: Bence kendilerine çok güveniyorlar. Dikkatsiz kullandıklarını düşünüyorum.
4: Sizce kadın sürücüler mi daha fazla kaza yapıyor yoksa erkekler mi?
5: Erkekler tabii ki de.
4: Neden?
8: Yani onlar daha hızlı kullanıyorlar. Kadınlar bence çok dikkatliler.
9: Kadınlar biraz daha çekingen olduğu için erkekler biraz daha kaza yapmaya eğilimli olduğunu düşünüyorum.
10: Bence bayanlar.
11: Bayanlar.
10: Trafikte tam tecrübeli olmadıkları için.
4: İşte istatistiklerde böyle dedi. Kalem kalem kasko gider maliyetleri hesaplandı.
10: Bayanları heyecana sokuyorlar. O yüzden de kazalarımız oluyor zaten.
4: Erkekler %16,09, kadınlarsa 17,01 oranında kaza yaptığı ortaya çıktı. Yani kısacası kadınlar erkeklere oranla daha fazla kaza yapıyor.
7: Gerçekten mi? Kim söylüyorsa yalan söylemiş.
0: Ama erkek sürücüler kadınlara göre daha az kaza yapıyor olsa da hasar maliyetleri daha yüksek.
10: Daha temkinli olsalar bu kadar olmaz.
12: Erkeklerin veya kadınların kaza yapacağını düşünmüyorum ama...
4: Kim yapıyor o zaman kazayı?
2: Erkek veya kadın, kazalar başımıza geliyor. İşte biz de bugün bu kazaları topladık efendim, bir araya getirdik.
0: Kontrolden çıktı, sulama kanalına düştü. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait tırın sürücüsü kontrolü kaybetti. Önce çitleri kırdı, ardından sulama kanalına düştü. Sürücü mucize eseri bu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ara sokakta çok hızlıydı, küçük kıza hızla çarptı. 8 yaşındaki kız çocuğu metrelerce sürüklendi. Çocuk ağır yaralandı, yaşam mücadelesi sürüyor. Fren yerine gaza bastı, bahçe duvarına çarptı. Gece saatlerinde sokak boştu. Korkulan olmadı, kimse yaralanmadı. Görüntüler yine Hatay'dan. Park halindeki araca çarptı. Arkada yolculuk eden anne ve çocuğu yere savruldu. O sırada arkadan gelen araç son anda durdu. Anne ve çocuğu ezilmekten kıl payı kurtuldu. Kontrolü kaybetti, iş yerine daldı. Görüntüler Şişli'de kayda geçti. Hızla iş yerine giren araç bir anda alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken iş yerinde maddi hasar oluştu. Benzer bir kazada Bursa'da kayda geçti. Kontrolü kaybeden araç sürücüsü sitenin duvarına girdi. Hemen yanında ise eczane vardı. Neyse ki kimse yaralanmadı.
2: Zonguldak'ta 20 yıllık madenci son mesaisindeydi. Sevgili izleyenler ve arkadaşları onu yağlı şakayla emekli etti. Madencilerin eğlendiği anlarda yürekleri ısıttı.
0: Kıyafetleri parçalandı, üzerine yağ döküldü.
13: Çılgın bir ya. Hadi bakayım.
0: 20 yıllık maden işçisi arkadaşlarının şakalı vedası.

0: yaşına emekli oldu.
1: Saldırdı, çıldırdım. Bünyamin çıldırdı.
0: Bünyamin Sarıvaz maden ocağında 20 yıl ter döktü, ekmek parasını kazandı ve sıra emekliliğe geldi.
2: 20 sene önce buraya geldiğinde mutfağın yerini soruyordu bana. Bak bugün emekli oldu.
0: Ama arkadaşlarının gelenekselleşmiş bir veda şakası vardı. Son mesaisinde kıyafetlerini parçalayıp üzerine yağ döktüler. İşçiler maden ocağında çocuklar gibi eğlendi. Sonunda ise yağlı şaka bitti. Veda vakti geldi.
1: Hadi hadi hocam. Hayırlı olsun.
3: Hayırlı olsun.
1: Allah güle güle nimet versin.
4: Efendim, kontrolsüz yıkım tabii kontrolden çıkmış ve bir kadın da canını son anda kurtarmıştı. İşte o dehşet anlarına dair bazı yeni detaylar var.
5: Depremde bu kadar korkmadıydım. Panik atağım oldu halde.
6: Moloz yığınlarının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kontrolsüz yıkım az kalsın can alıyordu. Dehşet anları kameraya böyle yansıdı.
5: Ben o an ölebilirdim. Ne yapacağımı da şaşırdım.
6: 58 yaşındaki Fatma Gökçeoğlu Yüreğir'deki bu kaldırımda yürüyordu. Büyük bir gürültü koptu.
5: Bir baktım bina yıkılıyor gibi oldu. Ben kaçtım. Nereye kaçacağımı da bilmiyordum. Önlem yoktu. Bir koruma yoktu.
6: Hiçbir önlem alınmamıştı.
5: Bende kalp rahatsızlığı var, panik atağım var.
6: Etrafı toz bulutu sardı. Can havliyle koşmaya başladı.
5: Canımı zor kurtardım. Yani ölebilirdim de. Bir yere oturdum. Kendime geldim.
6: Fatma Gökçeoğlu günlerdir yaşadığı korkuyu atlatamıyor.
5: Çok korktum. Uykularımı kaybettim. Yattığım an gözümü kapıyorum, sanki o bina üstüme gelecek gibi oluyordu.
6: Yıkımın sorumlusu tutuklandı.
5: Ben canımdan kurtuldum ama başkaları olabilir. Bir önlem alınmasını istiyorum.
4: İstanbul'da gizli düzenek ifşa oldu. Varan Gölü'nden yaklaşık 6 yıldır kaçak su çekildiği ve gizli hattın 3 kilometre uzunluğunda olduğu iddia edildi.
7: Burası kimsenin kazanç elde edebileceği bir yer değil.
0: Gizli düzenek ifşa oldu. Fabrikanın oyunu çöktü.
7: Burada demek ki su yukarı çıkıyor. Bir yerde toplanıyor. Oradan fabrikalara, tankerlere. Demek ki burada satış var.
0: Balıkçılar Varan Gölü'nde balık tutacaktı.
7: Buraya yaklaşık bir hafta önce balık tutmaya geldik. Karşıdan baktığımız zaman burada bir sistemin olduğunu düşündük.
0: Düzeneğin sanayi tipi elektrik kullanılarak kuruldu. Boru hattının da yaklaşık 3 kilometre olduğu öne sürüldü.
7: Burada bir sanayi elektriği var. Normal bir elektrik böyle bir sistemi çalıştırma ihtimali sıfır.
0: Ve bir iddia da.
7: Burada demek ki su yukarı çıkıyor. Bir yerde toplanıyor. Oradan fabrikalara, tankerlere. Demek ki burada satış var.
4: Evli olup sanal medyada sadece kızlık soyadını kullananlar ekran başına diyelim. Çünkü soyadınız boşanma nedeni olabilir efendim. Yargıtay'dan emsal bir karar daha var. Bakın, kızlık soyadını kullanmak nasıl boşanma nedeni olabiliyor haberimizde.
8: Evet.
9: Kızlık soyadınızı mı kullanırsınız yoksa evlendikten sonra eşinizin mi?
10: Eşimin soyadını kullanırım.
9: Neden?
10: Çünkü hani bu bir evlilik göstergesi.
11: Ama o kullanmadı. Bekar gibi davrandı, zararlı çıktı.
12: Bekar havası yaratıyorsa bir boşanma sebebi olarak kabul edilmişti.
9: İstanbul'da yaşayan bir kadın evli olduğu halde sanal medya hesaplarında kızlık soyadını kullanıyordu. İşte bu duruma tepki gösteren kocası mahkemenin yolunu tuttu ve mahkeme kadını kusurlu buldu.
12: Evlendiklerinde birbirlerine karşı bir sadakat yükümlülüğü altına girerler. Nitekim bu da evli olduklarını göstermekte bu sadakat yükümlülüğünün içerisine dahildir.
10: Kullanmayacaksam neden evleniyorum yani?
9: Kızlık soyadını kullandığı yetmezmiş gibi bir de kocasıyla olan tüm fotoğrafları sildi. Taraflar mahkemede karşı karşıya geldi. Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı.
12: Evlilik birliğinin temelden sarsılması gerekçesiyle çiftlerin boşanmasına karar verilmesiyle birlikte manevi olarak da bir tazminata hükmedilmesi gerekmektedir.
10: Yani tartışılır.
4: Ankara'da yaşayan Türkan Biçer çıplak halde balkondan düşerek ölmüştü sevgili izleyenler. Biçer'in bu şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma derinleşti. Biçer'in nişanlısı tutuklanırken ailesi de ölümün cinayet olarak değerlendirilmesini istiyor.
0: Nişanlısıyla beraber yaşadığı evin balkonundan çıplak halde düşüp ölmüştü. Türkan Biçer'in nişanlısı tutuklandı. 7. kattaki evinin balkonundan düşen 30 yaşındaki Türkan Biçer'in ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Şüpheli bulunan ölümle ilgili Biçer'in aynı evde yaşadığı nişanlısı tutuklandı. Genç kadının ailesi ise olayın intihar olarak değil cinayet olarak değerlendirilmesini istedi. Biçer'in kardeşi ablasının ölümüne ilişkin detayları anlattı. Komşular balkondan "imdat, kurtarın beni" sesleri duymuş dedi. Ablasının daha önce de nişanlısı tarafından şiddete uğradığını, buna ilişkin ellerinde ses kaydı olduğunu savundu.
4: Efendim, canınıza tak etmiş ve çalıştığınız yere beddua ediyorsanız aman dikkat diyelim. Beddua etmek tek başına bir kovulma nedeni değil, ancak ağır saldırı niteliği taşırsa durum farklı bir hal alıyor. Peki hukuk ne diyor?
9: Çalıştığınız yere hiç beddua ettiğiniz oldu mu?
3: Yaşadığım bir olaydan sonrasında bir kuruma ve kurum çalışanına...
9: Ne dedik?
8: Allah bire bin versin demişimdir.
13: Allah'a havale ederim. Hak neredeyse onu bulur.
11: Ama o beddualar etti. Mahkeme işten kovulma nedeni değildir dedi.
14: İşçiyi işten çıkarmak için tek başına yeterli sebep olarak görülmemektedir.
8: Beddua ettim diye işten kovulamam. Ben boş yere beddua etmem ki, demek hak etmiştir.
15: Ekmek yedim ya, niye okuyayım ki?
9: İstanbul'da çalışan bir adam çalıştığı iş yerinden emeklerinin karşılığını alamıyordu ve bu duruma isyan ediyor, her gün iş yerine giderken beddualar ediyordu.
3: İnsan yaşadığını yaşatmadan ölmez.
9: Öyle mi dedik?
3: Yani ben böyle dedim.
9: İş yeri sahibi beddua edildiğini öğrendi. Hakkını almak için mahkemenin yolunu tuttu. Ancak mahkemeden ilginç bir karar çıktı.
14: Doğa niteliğindeki ifadeleri doğrudan hak feshi sebebi sayılmamaktadır.
9: Kısacası bu kararla birlikte kendisine beddualar eden işçiyi çıkarmak için bir neden değildi.
14: İş ilişkisindeki güveni gerçekten ortadan kaldırıp kaldırılmadığının belirlenmesi öngörülmektedir.
11: Ama beddualar ağır saldırı niteliğinde olursa senaryo farklı.
14: Bu durumda işverenin haklı nedenle feshinden bahsedebilmek mümkün hale gelecektir.
3: Neden buluyor ya?
4: Sevgili izleyenler, ikinci el otomobil piyasasında da köklü bir değişikliğe gidiliyor artık. Ticaret Bakanlığı mağduriyetlerin son bulması için düğmeye bastı. Fiyat sistemi değişiyor, oto ekspertizlerde de yeni bir dönem başlıyor. İşte detaylar.
11: Noterlik sisteminde düzenlemeye gidildi. Araç sicil sorgulama işlemi ücretli hale getirildi. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bundan böyle araç sicil ve tescil verilerinin paylaşımı ücretli olacak. Yeni uygulama özellikle ikinci el araç alım satımı yapan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Çünkü araç satış işleminden hemen önce yapılan araç sicil sorgulamasından cüzi miktarda bir ücret alınacak. İlk sorgulama ücretsiz olurken sonraki her sorgulamadan 2 liralık ücret alınacak. Böylece gereksiz sorgulamaların önüne geçilmesi planlanırken 2 liralık ücret de sabit kalmayacak. Her yıl yeniden değerleme oranına göre zam yapılacak.
4: Ev veya arsa alırken de paranızı dolandırıcılara kaptırmayın efendim. Elektronik ilan doğrulamayla birlikte kimlik ve yetki doğrulaması da biliyorsunuz zorunlu hale gelmişti ama dolandırıcılar yine durmadı. Gizli tuzakları deşifre oldu.
16: İnternetten arsa marsa alınmaz ki.
17: Hemen ödeme yapın, başkası almak üzere gibi acele ettiren söylemler önemli bir alarm işaretidir.
18: Bizi ararak kabaro gönderin, başkası alıyor falan dedim, yok.
0: Artık mazide kaldı ama son taktikleri olan gizli tuzak deşifre oldu.
17: Sosyal medya kapalı mesaj gruplarına taşınmış olmasıdır. Herhangi bir doğrulama sürecinden geçmiyor.
9: İşte böyle boş bir arazi alıp içine müstakil ev yapmak hemen hemen herkesin hayali. Ancak hayale giden o yolda dolandırıcıların ağına düşebilirsiniz.
19: 2000 karemetre aldı, sonra tabi kadastroda inceleme yaparak baktı ki başkasının adına. Yaklaşık 1,5 trilyon gitti.
9: Peki dolandırıcıların oyunları nasıl işliyor?
0: Elektronik ilan doğrulamayla birlikte kimlik ve yetki doğrulaması zorunlu hale geldi. Ancak bu kez
17: denetimden uzak sosyal medya alanlarına yönelmesine neden oldu.
9: İlanlara başlıklarında dikkat çekecek cümlelere yer veriyorlar. Yani acil satılık, bu fırsatı kaçırmayın diyorlar ve piyasanın çok altında rakam vererek sizleri ağlarına düşürmeye başlıyorlar.
17: Gerçekten mülk sahibi olup olmadığının çoğu zaman bilinmemesi ve güven duygusunun manipüle edilmesidir.
9: Taşınmazın tapu kaydı ya da e-devlet üzerinden bilgilerin kontrol edilmesi gerekiyor. Ayrıca yeri görmeden asla ama asla hareket etmeyin.
18: Özellikle yeri görünecek, bakılacak.
16: Yeri görmeden de zaten maddiyat ödenmez zaten.
4: Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz efendim.
20: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
21: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
22: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
21: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
23: Teşekkürler.
24: Görüşürüz. Ya ben
25: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz.
26: Ya da her şekilde görüşürüz.
25: O yüzden hiç utanma Kaya.
24: Görüşürüz.
23: Görüşürüz.
25: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
27: İşte bu Google Gemini.
28: Evet.
27: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
28: Ay çok güzel.
27: Açılmış rengini göster.
28: Ay tam benlik.
27: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
28: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
29: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
30: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
31: Bize huzur lazım.
32: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti valla.
33: Ya güzellerim benim.
34: Benim iyi uyumam lazım.
35: Benim iyi uyumam lazım.
36: Benim iyi uyumam lazım.
37: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
38: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'ta sadece $1.5 Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
39: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: düşündün ya?
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 mililitre çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros hepimize iyi gelecek.
6: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
7: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
8: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
7: Ozmo Kornet.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzülle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
0: Haydi. Bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's app'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's app kazandırır. Hep kazandırır.

0: hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Damla önce çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
9: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Bakın

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli.
2: Tamam, yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
3: Gençler hikayede kalmasın dedi. Sabancı Holding'in desteği, Sabancı Üniversiteli gençlerin azmiyle Bandırma Vapuru bu kez gökyüzünde hayat buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu ve Emine Erdoğan ne yediğini bilmek haktır dedi.
6: Sofralarda yeni dönem başlıyor. Etikette aldatmaya geçit yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Türk Gıda Kodeksi çalışmalarına ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan yeni düzenlemelere güçlü destek verdi. Sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda sofraların sadece yemek yenilen yer olmadığını söyledi. Güvenin, şifanın ve paylaşmanın merkezi ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan Türk Gıda Kodeksi çalışmalarıyla sofralardaki güvenin yeniden güçleneceğini belirtti. Ne yediğini bilmek artık bir hak dedi. Sağlıklı ve güvenilir gıda için üretimden sofraya kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.
5: Ve efendim böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir pazar akşamı diliyoruz. Hoşça kalın.
7: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
8: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
7: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Size yemin ederim, kara vebanın bizden aldığı her anne, kız, baba ve oğlun intikamı alınacaktır. Topraklarımıza bu laneti getiren cadı kraliçedir. Onun ölmesiyle huzura kavuşacağız. Haberiniz olsun kardeşlerim. Kalbi tamamen durana kadar yok olmayacaktır. İçinizdeki korkuyu öldürün. Bu işin geri dönüşü yok. Zaten geri dönecek bir şey de yok.

0: ses nedir Dolun?
1: Aramızda eksenler var.
2: Burası ölüm kokuyor.
3: Aklını başına topla.
4: Yakın durun.
5: Bu o.
6: Leypetan top.
5: Kraliçe.
6: Leypetan top.
0: Geri çekilin. Demir ve ateşle. Demir ve ateşle.
7: Kaldır.
0: Dolun.
3: Kraliçe.
1: Cennetteki babamız, bizi iblislerden koru.
8: Düzeninizi bozmayın sakın.

0: Baba! Baba! Baba, seni özledim.
1: Sen gerçek değilsin. Olamazsın.

Fareler gibi çoğalıyorsunuz. Taş üstüne taş koyup sonra da kendi pisliğinizde yaşıyorsunuz. Bizim dünyamıza tecavüz ediyorsunuz. Vebayı bu yüzden yarattım. Her biriniz bu yüzden ölmek zorunda. Demir ve ateşle.

0: Demir. Ve ateşle.
1: Sevdiğin herkes ölmüş. Gözlerinden okuyorum. Ölmek istiyorsun sen.
0: Bugün ikimiz de öleceğiz.

Seni yaşamla lanetliyorum. Huzur nedir bilmeyeceksin. Sonsuza dek yalnız dolaşacaksın. Asla ölmeyeceksin.

0: Son cadı avcısı.
1: Teşekkürler.
2: Affedersiniz.

0: Dikkat etsene.
1: Affedersin, benim hatam.
0: Affedersiniz.
2: Cadı avcısısın.
1: Evet.
2: Ben bir şey yapmadım.
1: Şuna bir bakalım.
2: Neye bakalım?
1: Hadi.
3: Bayanlar baylar, lütfen sakin.
1: Neyse ki ıslatmamış. Uzun zamandır bunları arıyorum. Bunlar eski çağlardan kalma. Hava durumunu değiştirebilirler. Yağmur, rüzgar, soğuk, sıcak. Sen de çantana sokuşturmuşsun. 12 bin metrede fırtınayla sıcak, nemli havayı birleştirirsen ne olur biliyor musun? Temel bilim. İnanılmaz. Cadılar nasıl bir güce sahip olduklarını hiç anlamıyorum.

0: Beni cadı konseyine mi teslim edeceksin?
1: Hayır.
0: Öldürecek misin?
1: Öldürmek mi? Ben senin ölmene engel olmaya çalışıyorum. New York'un keyfini çıkar.
2: Beyefendi, kemer ikazı yanıyor. Lütfen yerinize oturun.
1: Benim adım Calder.
2: Yerine oturman gerekiyor Calder.
1: Sefrao'da geçirdiğin çocukluğunu dinlemek isterim.
2: Nereden bildin? Aksanımı yıllar önce düzelttim.
1: Çok insanla tanıştım. İnsan neleri fark ediyor şaşarsın.
3: Cadılar aramızda gizlice yaşıyor. Büyüleri çok eski bir ırktan geliyor. Sulandırılmış, yarısı unutulmuş ama yine de çok tehlikeli. Yüzyıllar süren bir savaştan sonra nihayet barış sağlandı. Bir tek kurala uydukları takdirde cadıların yaşamasına ve kendi kendilerini yönetmesine izin verilecekti. Büyülerini asla insanlar üzerinde kullanmama şarttı. Ama barış kırılgandır. Eski günleri, cadı kraliçe dönemini özleyenler de var. Calder bunlarla uğraşıyor. 800 yıl boyunca balta ve haça hizmet etti. Birlikte nöbet tuttuk ve barışı koruduk.
4: Ya, kusura bakmayın peder olan, kendisi toplantıdaymış.
3: Toplantı bitti. Ben balta ve haça çok farklı bir şekilde hizmet ediyorum. Ben 36 dolanım. Calder'in tarihini yazıyorum. Onun asistanıyım. Günah çıkarttığı kişiyim ve dostu olduğumu düşünüyorum. Hiçbir zaman mefunum yok.
1: Tabii ki var ama seninkinden farklı.
3: Görevi başardın mı? İklim yazmalarını sorunsuz elde ettin mi?
1: Sana verdiğim tablete ne oldu?
3: İade ettim. Herkes senin kadar kolay adapte
1: olamıyor. Kağıt geçmişte kaldı.
3: Ama üzerine kayıt aldığım çok faydalı bir nesne. Yine Ludwig konusuna mı bakıyoruz?
1: Bugün biraz duygusalım.
3: Emekliliğim. Onun için geldin.
1: Birlikte iyi çalıştık. Pek çok cadı yuvasını dağıttık. Bırakmaya gerçekten kararlı mısın? Daha sadece 50 yıl oldu. Tam da sana alışıyordum.
3: O kadar olmuş mu?
1: Seni özleyeceğim ufaklık.
3: Bu Waterman 402.
1: Baş harflerini yazdırdım.
3: Çok değerli.
1: Değeri biraz düşmüş olabilir.
3: Benim gözümde değil.
1: Bunu düşün. Kalem yine de sende kalabilir.
3: Halefimi seveceksin. Benden daha modern biri.
1: Ettiğin yemin ne olacak?
3: Yanında ölümü göze alacağıma yemin ettim. Devrilene kadar çalışacağıma değil.
1: Senden önce 35 dolun geldi. Bir tek senin tavsiyelerini dinledim.
3: Uymamak için.
1: Ama hep dinledim.
3: Sen de emekli olsan ne olurdu peki? Mesela bir sonraki görevin, son görevin olsa?
1: Ama olmayacak.
3: Nedenmiş o?
1: Şikayet etmiyorum. Uyandığım her gün dünya biraz daha rahat olur.
3: Calder, hayatı benim aklımın alamayacağı kadar uzun tattı. Ama gerçekten yaşayalı çok uzun zaman oluyor. Bu dünyadaki kısa ömrümüzün en güzel kısımlarını kaçırıyorsun. Paylaşmayı, güvenecek birini bulmayı.
1: Sana güveniyorum.
3: Biraz daha alımlı biri de belki. Seninki kadar uzun ve zengin bir hayatım olmadığını biliyorum. Ama fonda ay ışığı sonatı eşliğinde geçip giden hosteslerden fazlası olduğunu biliyorum.
1: Sen hostesler hakkında ne biliyorsun ki?
3: Ben doğuştan rahip değilim. Hadi biraz çalışalım. Sıkıcı olduğunu da biliyorum ama baştan başlayalım.

0: Söylemeye bile gerek yok. Ama çok faydalı hizmetlerin oldu. Yarın Calder'la karşılaştığımda soğukkanlı davranacağım, değil mi? Ayin bitene kadar kahve yok.
1: Tarzın çok önemli değil. Nasıl olsa her şekilde dalga geçecek. Ama sana bir şey olmaz. Beni asıl Calder endişelendiriyor.
0: Calder için mi endişeleniyorsun?
1: Balta ve haçın büyükleri ona ne diyor biliyor musun?
0: Ona silah diyorlar.
1: Raporlarımda tek görmek istedikleri sayılar. Kaç adıyı mahkum ettiğimi, kaç tanesinin kanunları çiğnediği için öldürüldüğünü...
0: Peki suçlayabilir misin? Yaptığı iş çok önemli.
1: Doğru, tabii. Ama o sadece bir silah değil. Gerçekleri bilenler sorumluluğunu da üstleniyor. Şimdi ne olursa olsun onu kollayacağına bana söz ver.
0: Tabii ki. Benim işim bu.
2: Taksi!

0: Alo.
1: Caller. 36. Dolun dün gece huzur içinde vefat etti. Tören yarın yapılacak. Başın sağ olsun.
2: Senden önce 36 kişi Dolan adını aldı. 37. olmaya layık mısın?
3: Olduğuma tanıklık ederim.
2: Kardeşimiz Calder'a her durumda hizmet etmeye söz veriyor musun? Onu en az kendisi kadar iyi tanımaya.
3: Söz veriyorum.

0: Demek yeni eleman sensin.
1: Daha önce tanışmıştık aslında. Uzun zaman önce.
0: Şu köşe taşını görüyor musun? Burası da mısır tarlasıyken o taşı yerleştirmelerini seyrettim. Uzun zaman önce öyle olur.
1: 37. Dolun olarak kendimi ve sadakatimi sana sunuyorum. Görevlerimi yerine getirirken sana yardım edeceğimi yemin
0: ederim. Bu şehri yaparlarken inşaat işçileri yerin 20 metre altında bir toplu mezar keşfetti. İçinde binlerce unutulmuş köle vardı. Ne yaptılar biliyor musun?
1: Hayır.
0: Deliği kapatıp inşaata devam ettiler. Kötülüğün gölgesi her yerde.
1: Sana yeni kredi kartları, yeni pasaport ve yeni bir kimlik veriyorum.
0: Eskisine alışmıştım.
1: Onun günü geçmiş. Artık küresel veri tabanları, kameralar, akıllı telefonlar ve konum takipleri var. Dünya değişiyor.
0: Sadece yüzeyde.
1: Evet, ama dikkat çekmemek çok önemli değil mi?
0: Hı.
1: Neyse, en azından kırmızı değilmiş. Nereye gittiğimizi sorabilir miyim?
0: İnsanların yaşlandığını, emekli olduğunu ve öldüğünü gördüm. Ama nadiren aynı günde.
1: Masasında bulundu.

0: Ne arıyoruz?
1: Bir bölgede büyü olduğunu nasıl anlarız?
0: Cadıların büyüsü dört elementten gelir. Ateş, su, toprak ve hava. Doğru simyayı uygulayınca varlığı ortaya çıkar.

0: Burada büyü yok.
1: Emin olmak istedim. Pencere açık değildi. Şu içeri nasıl girmiş? Bir tane bir şey ifade etmez. İki tesadüftür. Üç, bela var demektir.

0: Ne?
1: Onu cadılar öldürdü.
0: Balta ve haç tarihinde hiçbir dolun öldürülmemişti.
1: Bırakmak ister misin?
0: Hayır. Ama zam istiyorum. Bu savaş ilanı demek. Bunu kim yapmış olabilir?
1: Her şeyi normal göstermek için gizleme büyüsü yapılmış. Bir şey arıyorlarmış. Anlamamızı istememişler. Element büyüsü tarafsızdır. Kökleri gibi o da ne iyi ne de kötüdür. Ama bu farklı. Bu kara büyü. Kötülüğün ötesinde. Onu sandalyeye bağlamışlar. Ölüm.
0: Bu da büyünün parçası mı?
1: Dün gece o ölmeden önce buradaydın, değil mi?
0: Evet.
1: Ellerini göster. Şimdi.
0: Cadılar evimizi yaktığında ben daha 5 yaşındaydım. Ailem orada öldü. Ama sen alevlerin içinden geçip beni bir battaniyeye sardın ve ikinci kattan atladın. Kemiklerin kırıldı. Daha önce tanıştığımızı söylemiştim. Eğer hatırlamıyorsan referans olarak...
1: Hayır. Hatırlıyorum.
0: Cadıları yakalayıp onları adalete teslim ettin. Hayatım boyunca sana yardım edecek fırsatı bekledim.
1: İşte sana fırsat. Bunu yapan cadıları yakalamama yardım edebilir misin?
0: Bir silahımın ya da çekicimin falan olması gerekmez mi?
1: Derin nefes al, kendini merkeze
0: evet,
1: al.
0: Evet, tabii. Büyüye karşı gelmek için zihin açıklığı gerekir.
1: Max 14. seviye cadıdır. Yapabileceğim bir şey yok. Sakin olmaya bak.
2: Ücretsiz numune ister misin Peder?
0: Teşekkürler.
1: Ben olsam iki kere düşünürdüm.
3: $10,000 veremem.
4: Bu parayla sağladıkları Efsun'un gücünü biliyorsun.
3: Evet.
4: İşleri gitmiyor mu yoksa?
3: Evet. Dükkan kapalı Max.

0: Kal ver. Uzun zaman oldu. Zihni değiştiren böcek satmak yasa dışı değil.
1: İnsanlar da kullanırsan yasa dışı. Keklere koyuyorlar.
0: Farkında değilim.
2: Bunu fark ettin mi?
0: Siyah banotu. Hem çok nadir hem de yasak. Bunu nekromansi de kullanırlar. Kara büyü. Böyle kötü şeylere bulaşmadım biliyorsun.
2: Max, bu yollara başvurmayacak kadar akıllısın. Bana ne kadar çok yalan söylediğini aklın almaz.
1: Tarihteki herkesten daha çok
0: bilebiliriz. Yapma Calder. Bu otu kullanan kişi senden korkmuyor. Bu da beni korkutuyor.
2: Seni korkuttuğumdan çok mu?
3: Max.
0: Beni görmeye gelen adamın cildinde bir koku vardı. Sarımsağı andıran ama başka bir şey.
2: Arsenik. Başka bir şey?
0: Ve çürümüş yaban elması.
2: Teşekkür ederim Max.
0: Dikkatli ol.
2: Uyum değil.
0: Sen değil, o.
1: Şey, bunlardan bir sonuca vardın mı?
2: Sen varmadın mı?
1: Hayır.
2: Arsenik iç savaşta mumyalamak için kullanılırdı. Dolunu öldüren kişi eskiden cenaze evi olarak kullanılan bir yerde kalıyor olabilir. Yaban elması ağacı olanını bulmalıyız.
1: Bu ne için?
2: Taksi için. Bundan sonra olacaklara hazır değilsin.
1: Ha, tabii. Fatura da isterim.

Annen sana ağaçlardan şeker almamanı söylemedi mi? Evine git ufaklık.

0: Git buradan.
1: Korkma.
0: Benden uzak dur.
1: Korkma.
0: Hemen uzaklaş benden.
1: Sana bir şey yapmayacağım.
0: Git.
2: Olamaz.
1: Dolun'u öldürdün. Neden?
3: Dolun da kim ya? Öyle birini hayatımda görmedim. Yeni kalemimi beğendin galiba. He?

0: konsey önündeki ilk infazımın bizden birine karşı işlenmiş bir suç olacağı hiç aklıma gelmezdi. Elik Lamasniel.
1: Merhaba peder. Oo, iyi birine benziyorsun. Zevk sahibi biri. Ben hiç...
0: Lütfen beni küçümseme. Sonra günah çıkartırım.

0: Konsey sizi kabul edecek. Balta ve Haç'ın 37. dolanı. Barış devam ediyor.
1: Elik Lamansnail'ı yargılamanız için size getirdim. Suçu 36. dolunu öldürmek. Suçlanan kişinin meskeninde bu delil bulundu.
2: Bulunmak mı? Hadi ama. Bu ne böyle? 80'lerin berbat gruplarına benziyorsunuz. Şu saçlara bakın.
0: Yargılanacaksın.
2: Vıdı vıdı vıdı. Evet. Büyük dedemin dedesinin kraliçenin hizmetinde olduğunu biliyor musun? Kraliçe. Sizler korkak bürokratlarsınız. Bu konseyin otoritesini kabul etmiyorum. Kanunlarınıza da saygı duymuyorum.
0: Kanunların amacı büyüyü kontrol altında tutmaktır. Bir savaş daha çıkmıyorsa bu konseyin çabaları sayesindedir.
2: Onlar ölmez. Yaptığımla gurur duyuyorum. Rahibinizi öldürdüm ve yaralı bir hayvan gibi bütün kanını akıttım.
3: Ya da rahip ve dostum gibi.
0: Calder.
2: Hadi be, yine mi bu adam?
3: Onu sorgulamadan mı yargılayacağız? Kimle birlikte çalıştığını soran oldu mu?
0: Tılsımların üçlüsü kartı yok. Bu yalnız çalışıyor demektir.
3: Kartlar yanılıyor. Bu adam şekil değiştirme büyüsü yaptı. Bu büyünün yapıldığını 800 yıldır görmüyorum. Cadı kraliçe zamanından beri.
0: Cadı kraliçe öleli çok oluyor. Büyüsünün ortaya çıkması imkansız.
3: İmkansız mı?
0: İmkansız.
1: Şehrin altını
0: Yeter.
1: Üstüne getirebilirsiniz.
0: Yasa dışı büyü yapmak ve insan
1: elinizde
0: kurban etmek
1: var.
0: Suçlarından ceza...
2: Yaptığımdan
0: yapma.
2: Gurur duyuyorum.
0: Elik Lamansnail.
2: Yaptığımdan gurur duyuyorum.
0: Bu odanın altındaki
2: ben
0: taş yatağına hapsolmaktır.
2: Ben buyum. Beni değiştiremezsiniz. Size çok da saygı duymuyorum. Götür. Kanunlarınıza hiç...
3: Gözü görmeyeceksin.
2: Calder, beni şimdilik hapsedebilirsin. Ama hepimizi birden hapsedemezsiniz.

0: O ne?
1: Merhaba ufaklık.
2: Ne yapıyorsun?
3: Merhaba peder.
1: Hala bizim neslin eski dostu.
2: Yaşıyor mu?
1: Ucu ucuna. Lanetlenmiş.
2: Peki nasıl?
1: Muska Mali.
2: Veba sineği. 13. yüzyıl kara büyüsü. Kraliçenin ağacından yaratıldılar değil mi?
1: Doğru.
2: Neden basitçe öldürmemişler?
1: Onu sorgulamak istemişler. Veba sineği içine girerse iradeni kırar. Katiller neyi öğrenmek istiyorsa söylemiştir. Ama neyi öğrenmek istediklerini bilmiyoruz.
2: İyileşmiyor.
1: Laneti kaldırmazsak iyileşemez. Bunun tek çaresi de bunu yapan cadıyı öldürmek. Elik emir veren kişi. Doğulunun en fazla 2 günü var. Dayan benim için.

0: ölüm. Bu Dolan'dan bir mesaj, katilden değil. Ölümünü hatırla. Ölümünü hatırla.
1: Anlamı ne?
0: Ölümümü hatırlamamın bir tek yolu var. Büyü.
2: Merhaba Chloe.
3: Sadece bir içkim kaldı. Siz iyi misiniz? Eğleniyor musunuz beyler?
4: Benimle aşk içkisi iç.
3: Hayır, bu gece aşk aramıyorum. İyi misiniz?

0: Ah hadi ama Miranda, sen de mi?
1: Olmadan önce bilemezmişsin. O da öyle sakin sakin durmuş. Sonra birden bam, kafanı keser bir çuvala koyarmış.
0: Bu dadaların çocuklara uslu durmaları için anlattığı bir masal.
1: Chloe, gitmelisin.
0: Miranda. Miranda. Kurallara uyuyoruz. Burada insan yok.
2: Güzel yermiş.
0: Teşekkürler.
2: Ne kadar ücret alıyorsunuz?
0: Bu ne aldığına bağlı.
2: Bir hatıra.
0: $500.
2: Anlaştık.
0: 100 mü dedim ben? Şey, aslında ben 5000 demek istemiştim. Öyle çıkıverdi.
2: 5000 öyle mi demek istedin?
0: Evet, 5000 demek istedim.
2: Kabul.
0: $50,000.
2: Başlayalım mı?
0: Bak ne diyeceğim, hayır. Fikrimi değiştirdim. Kapalıyız.
2: Korku iksiri. Seni korkutan ne olabilir acaba?
0: Kalabalığa konuşmak.
2: Beni ne korkutur biliyor musun?
0: Aydınlat beni.
2: Hiçbir şey. Çok sıkıcı bir durum.
0: Şey, ben aslında kurallarınız olduğunu biliyorum. Ve yanlış bir şey yapmadığımı da biliyorum yani. Kafama silah dayamayacaksan lütfen git buradan.
2: Haklısın. Kurallarımız var. Ama buradan da gitmiyorum.
0: Hafıza iksirini ne yapacaksın ki? Bir cadının mı peşindesin?
2: Eski bir dostuma yardım ediyorum.

0: Sana küçük bir uyarı. Hatıranda yaralanırsan burada da yaralanırsın. Yani diyelim ki orada ölürsen burada da ölürsün.
1: Hiçbir yerde ölemem.
0: Kendimi garantiye almak için açıklamam gerek.
1: Şerefe.

0: Cadı avcısına.
1: Cadı avcısı. Usludur.

0: Ölümünü hatırla. Neyi görmemi istedin?
1: Calder! Calder! Calder! Uyan!

Merhaba çatı avcısı. Bir keresinde ben de hafıza büyüsünden sonra çıkarılmıştım. Saatlerce kendime gelemedim. İnsanlar geçmişlerini fazla değişmemeli. Bazı şeylerin unutulması daha iyidir. Ah!

0: Arkadaşımı lanetledin.
1: Arkadaşım. Herkesten 5 dakika daha fazla dayandı. Canın yanmıyorsa bar kavgasına girmek cesaret işi değil. Zihninin de bedenin kadar sağlam olmaması yazık. Sana bir daha bar yok, sana bir daha hafıza eksiri yok.

0: Dayan ufaklık. Bunu yapanı bulacağıma ve lanete kaldıracağıma söz veriyorum.
1: Kaldır. Şuna bak. FBI veri tabanına girdim.
0: Dur, bir geri gel.
1: Devam ediyor.
0: Hayır hayır. Dur. Bu. Ama neden ölümümü hatırlamamı istemiyor?
1: Doğum adı Baltazar Ketola. Kullandığı isim Belial. Fin vatandaşı.
0: Elik onun adına çalışıyordu.
1: Yani Dolan'ı lanetleyen mi? Her nesile dünyayı yok etme şansı verilmeli.
2: Ama çoğumuz onun gibi değiliz. Sizinle aynıyız.
0: Bize benziyor olabilirsiniz. Ama aynı değilsiniz. Kanınızda büyü var. Çok kötü şeyler yapabilecek büyüler. Barda bize müdahale edildi.
2: Aa, evet.
0: Tekrar denemeliyim.
2: Orası benim barımdı. Ve değer verdiğim her şey öylece yanıp gitti. Ama dinle, hayatımı mahvettiğin için seni suçlamıyorum. Sadece tespit yapıyorum diyelim. Hayatımı kimin mahvettiğini tespit ediyorum. Ben gidiyorum.
0: Bu durumdan ben de senin kadar hoşlanmıyorum. Ama bana yardım edersen seni güvende tutacağıma söz veriyorum.
2: Hafıza iksirini bir daha yapmam için Snowdonya fare kulağı lazım. Yanımda çalışan Miranda'nın zulası bayağı iyidir. Mesaj atarım.
0: Teşekkür ederim. Belial'ın üstünde kırmızı toprak vardı.
1: Kırmızı toprak.
0: Şunu analiz edip sonucunu öğren.
1: Tabii ki.
2: Miranda arıyor. Kedi severdi. Merhaba, merhaba. Daha ölmedim, evet. Buraya geldiği zaman sakın ani hareketler yapma, tamam mı? Göz teması kurma. Hatta konuşma. Lanet olsun. Affedersin.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Man kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette ilk kez giyilen ayakkabılardı. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete'le gün senin.
6: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap. Şampiyon! Şahanesin Gemini.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bu salı binde kuru yemiş çeşitleri

0: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sen de otur bir vişne iç.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Gülce ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını tak.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Ülker çikolata çeşitleri 40 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
4: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hazı.

0: on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Ortama bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
3: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
7: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
8: Tam o anda bir yudum.
9: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
10: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.

Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı.

0: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
1: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes. Vallahi.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Turkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell
3: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
10: Mahvettiğini tespit ediyorum. Ben gidiyorum.
11: Bu durumdan ben de senin kadar hoşlanmıyorum. Ama bana yardım edersen seni güvende tutacağıma söz veriyorum.
10: Hafıza iksirini bir daha yapmam için Snowdonya fare kulağı lazım. Yanımda çalışan Miranda'nın zulası bayağı iyidir. Mesaj atarım.
11: Teşekkür ederim. Belial'ın üstünde kırmızı toprak vardı.
12: Kırmızı toprak?
11: Şunu analiz edip sonucunu öğren.
12: Tabii ki.
10: Miranda arıyor. Kedi severdi. Merhaba. Merhaba. Daha ölmedim, evet. Buraya geldiği zaman sakın ani hareketler yapma, tamam mı? Göz teması kurma. Hatta konuşma. Lanet olsun. Affedersin.

0: Bu işte evet. Hayır, daha çiçek açmamış.
1: Kaç tane cadı avcısı forumuna üyesin? Soykırımcı, ölümsüz, faşist. Demek hakkımda böyle düşünüyorsunuz.
0: Söylesene, insanlar bizim hakkımızda ne biliyor ki? Cildimiz yeşildir, sivri uçlu şapka takarız, kötü şeyler yaparız ve Salem'de bizi yaktılar.
1: Orada olanlar yanlıştı. O kadınlar masumdu.
0: Gerçekten cadı olsalardı ne olurdu? O zaman tamam mıydı? Orada ben suçlu bulunsaydım hiç kimse umursamayacaktı. Hem de hiç kimse.
1: Ben umursardım.
0: Fare kulağı yok. Biri almış. Yerinde de yok. Calder. Ne oldu? Ne var? Miranda. Hayır, Miranda.
2: Çok geç kaldın cadı avcısı. Çok kötü şekilde öldü. Tek başına çığlık atarak. Senin yapacağın gibi.

0: Bunu yapanı bulacaksın, değil mi?
1: Belialı ben hallederim.
0: Güzel. O malzemeyi başka nereden bulacağımızı bilmiyorum.
1: Bir yer var. Ama çok zengin, çok güçlü ve tehlikeli.

0: Boulder.
1: Sonya.
0: Denik çok meşgul. Bay Calder, geceme keyif kattınız. Oturun lütfen. Küçük dostunu nereden buldun? Yeni eskiciden mi?
2: Küçük dost mu?
0: Bu kadar acil olan nedir? Hatırlaman gereken nedir?
2: Arabasının anahtarı kayıp.
1: Borcum ne kadar?
0: Ya hiçbir şey. Birlikte içelim. Fiyatı bu.
1: Buraya neden geldiğimi biliyorsun.
0: Çoğumuz olmadığımız biriymiş gibi davranırız. Ama sen yaşadın. Tarihin içinden geçen adam. Napolyon'u tanıdın, Stalin'i tanıdın, Hitler'i.
1: Nostaljiye gerek yok. Günümüzde yeterince kötülük var.
0: Senden çok da farklı değillerdi. Ellerindeki güçle dünyayı değiştirdiler.
1: İnsan yaptıklarını değiştiremez.
2: Calder, bu bitkide bir tuhaflık var.
1: Sen de buradasın.
2: Calder! Calder! Calder!
0: Cennetin keyfini çıkar.
2: Yapma! Hayır!
3: Baba bak! Kış için güneye uçuyoruz.
2: Calder, beni dinle. Tuzağa düştün. Uyanmalısın. Cevapları burada bulamayacaksın. Ne kadar çok beklersen çıkman o kadar zor olur. Calder, Calder. Uyanmalısın. Bunların hiçbiri gerçek değil. Calder, tuzağa düştün.
4: Calder, geri dön.
2: Calder, hemen uyanmazsan ikimiz de öleceğiz. Uyan artık.
1: Chloe.
4: Dinle, burası gerçek değil.
2: Calder. Uyan.
0: Arabayı sokağa çek ve onu bagaja at. Cadı avcısını yenenler olarak tarihe geçeceğiz. Aa! Hadi ama.
1: Dışarı. Cenaze toprağı. Kara büyü için bundan daha güçlü bir şey yok. Meliyer bununla ne yapmak istiyor?
0: Kim?
1: Ölümümü hatırla. Neyi görmemi istemiyor?
0: Yapma. Lütfen. Meliyer bana hiçbir şey söylemedi. Toprağı bulmasına yardım ettim. Biraz da kendimi aldım. Onda çok var. Lütfen.
1: İçki için teşekkürler.
0: Kendi türüne ihanet ettin.
2: Yeni eskicilerin neyini severim biliyor musun? İçindeki her şey eskidir.

0: artık biliyorsun.
1: Sen rüyada gezensin.
0: Herkes bunun kara bir özelliği olduğunu bilir. Hayatım boyunca bundan saklanmaya çalıştım.
1: Sırrını anlayacağımı biliyordun ama umursamadın. Beni yine de o tuzaktan çıkardın. Çok cesurca bir hareketti. Sana bir şey göstereyim. Gel.
2: İyi geceler Max.

0: Sen türümüzün yüz karasısın.
1: Belial, başka çarem yoktu. Kauldar beni ölene kadar dövmekle tehdit etti.
0: Senin için planlarımız var.
1: Beni öldürecekti. Anla beni Belial.
0: Gölgelerin tadını çıkar.

0: Bu cadıların tarihi. Senin tarihin.
1: Bu sensin.
0: Evet.
1: En azından gözlerin doğru.
0: Bunlar rüyada gezenler. Cadı kraliçenin en ölümcül suikastçileri. İnsanın aklına girip en değerli hatıralarına bakarlar. Sonra da onları kabusun yaparlar.
1: Tarih dersi mi veriyorsun yoksa beni korkutmaya mı çalışıyorsun?
0: Rüya gezenlerin kimsenin bilmediği bir özelliği var. Hafıza iksirine ihtiyaçları yoktur. O güç içlerinde var zaten. Zihnimin içinde gömülü bir şey var. Hatırlamak zorundayım. Ve bana bir tek sen yardım edebilirsin.
1: Edemem.
0: Chloe.
1: Hayır, yapamam. Bir erkek kardeşim var. O beni... Ah, gerçekten kızdırmayı çok severdi. Hobisiydi sanki. Bir gün beni çok kızdırınca ben de... Her nasılsa aklına girdim. Ona zarar verdim. İstemeden oldu. Ama ona çok fena zarar verdim. Ben de uzaklara kaçtım.

0: Karının ve kızının isimleri neydi?
1: Helena. Elizabeth. İsimlerini uzun zamandır yüksek sesle telaffuz etmiyordum.
0: Calder, sana yardım etmek istesem de nereden başlayacağımı bilemem.
1: Bana uyan bir kelime düşün. Herhangi bir şey olabilir. Kafandaki diğer her şeyi boşalt. Sadece o kelimeye odaklan.
0: Bir kelime.
1: Kelimeyi bana da söylersen ben de odaklanabilirim. Bazen faydası oluyor. Nedir o kelime?
0: Yalnız.

0: Bu taraftan. Pederde olan. Baksana.
1: Kaldır.
0: Kim o? Dolan, dikkatli ol.
1: Başardı.
2: Cadı kraliçenin sonu.
1: Tanrı'nın adı.
0: Ele geçirildi.
1: Kaldır, yaşa. Kabusumuz bir mucizeyle sona eriyor.
0: Yardım edin. Yardım edin.
1: Onun kalbi. Bunu yok edince onu da yok etmiş olacağız.
2: Son ver Dolun kardeş.
0: Yok et onu Dolan. Hala yaşıyor. Öldür onu peder.
3: Saklamışsın.
1: Baylar, cadı kraliçe öldü.
4: En başından beri ihanet etmişler. Arkadaşına o yüzden işkence etmişler. Kalbin yerini bildiği için kraliçeyi hayata döndürecekler.
5: ...800 yıl boyunca onun dönmesini bekledik. Gurur duymalısın. Hain davamız için kendini kurban edeceksin.
6: Kaldır, Melial'ın o toprağı nereden aldığını biliyorum. Kamyonunda GPS takip cihazı var.
7: Düşündüğün gibi değil.
3: Bunun ne anlama geldiğini biliyordun ama bir şey söylemedin.
6: Balta ve haçın daha ilk görevimde dağılmasından sorumlu olmak benim suçum değil.
3: Kraliçeyi hayata döndürecekler. Ne yaptığını bilmiyorsun.
6: Bu sırrı saklayacaktım. Bunun için yemin ettim. Bu sayede kıyameti yüzlerce yıl hep sınırda bekledi. Eğer kraliçenin kalbi yok olursa senin de ölümsüzlüğünü kaybedip öleceğinden korktum.
3: Bu seçim size kalmamış.
6: İhtiyar da böyle düşünüyordu. Saldırıya uğradığı gece galiba onu yok etmeye karar vermişti. Senin için. Seni serbest bırakmak için.
3: En azından balta ve haçın silahı duruyor.
5: Kraliçeye hizmet edeceksin. Beğensen de, beğenmesen de.

0: Evime git, orada daha güvende olursun.
1: Hayır, birlikte kalacağız diye anlaşmıştık Calder.
0: Yalnız gidiyorum. Kendi insanlarıma bile güvenemezken sana nasıl güveneceğim?
1: Sen böyle biri değilsin.
2: Aynen de öyleyim.

0: Seni özledim Calder.
1: Anlamadığın şu. Türünüzün anlamadığı şu. Merhamet gösterdim. Her birinizi öldürebilirdim. Hesapladım. Yeterli zamanım vardı.
0: Şimdi farklısın. Kendine güveniyorsun.
1: Beni ölümsüz yapmamalıydım.
2: Calder, yardım etmeye geldim.
1: Chloe, sana gelme dedim.

Ölümsüzlük senin değildi. Benimdi. Sen sadece benim için taşıdın. Şu ana kadar. Ben yeniden doğdum.

0: Senin ırkın hep korktu. Mağaralarda saklan, ateşin etrafında.
1: Toplandı.
2: Her metin yaksa dantas. Knefas, knefas.

0: Tamam. Seni lanetleyeni öldürdüm. Bunu al.
1: Teşekkür ederim.
0: Cadı kraliçeye döndü. Ölümsüzlüğü bana ceza olarak verdiğini sanmıştım. Ama kendini korumak için beni kullanmış.
1: Maalesef ben de biraz sorumluyum. Düşmanın sırrımızı çözemeyeceğini sanmak...
0: İleride olacakları gördüm. Ölüm. Cadı kraliçe bir veba daha gönderecek.
1: Böyle güçleri olan yuvalar yok edilmemiş miydi?
0: Artık cadıları öldürmüyoruz. Hapsediyoruz. Dünya üzerindeki en güçlü cadıları aynı yere koyduk.
1: Cadı hapishanesine.
0: Onlar da serbest kalacakları günü bekliyor. İntikam almayı bekliyorlar. Mükemmel yuvayı yarattık. Başladığım yere geri döndüm.
1: Onu bir kere yenmiştin. Bir daha yenersin. Kaldır. Gitmelisin. Savaşmalısın.

0: Calder.
1: Ben buna isim vermedim. Ama düşmanlarım Hexen ben dedi. Cadı katili.
0: Ben de geliyorum.
1: Anlaşmamız seni korumamdı.
0: Hayır, anlaşmamız sana yardım edersen beni korumandı.
1: Artık yara aldığımda yaralanmış oluyorum. Sana o zaman ne olacak?
0: Bak, bu umrumda değil. Bir cadının cadı avlamayacağını kim demiş?

0: Bu da ne böyle?
1: Veba ağacı, kraliçe burada. Büyü bitince sinekleri salacaklar. Fazla zamanımız yok. Yakınımda dur.
0: Calder, mahkumlar nerede? Tanrım.
1: Yakalanan bütün cadılar. Kraliçe vebayı yaymak için onların gücünü kullanıyor.
0: Nasıl?
1: Mırıltı. Hiçbir cadı bu büyüyü tek başına yapacak kadar güçlü değildir ama cadı kraliçe zihinlerini zincir gibi birbirine bağlıyor.
0: Onları nasıl durduracağız?
1: Her zincirde zayıf bir halka vardır.

0: Bu şeref bana ait.
1: Hayır. Yok etmemiz gereken vücudu değil.
2: Evet, haklı. Eğer rüyasında ölürse o zaman veba durur.
1: Keşke başka yolu olsaydı.
2: Döndüğümde yine burada olacaksın, değil mi? Kraliçeyle tek başına dövüşeceksin. Değil mi?
1: Artık bitmeli. Hey. Orada dikkatli ol.
2: Benim için endişeleniyorsun.
1: Aslında sana alıştım.
2: İyi avlar.
1: Sana da.

0: Yaralandığına dair en küçük bir işaret bile görürsen onu uyandır. Ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uzağa götüreceğine söz ver.
1: Tabii ki.
2: Mırıldanma bitti.
0: Başardı.

0: Rüyada gezenler sana geçmişini gösterir. Geleceği sadece ben gösterebilirim. Başaramayacaksın ve insanlık bitecek. Bu dünyayı geri alıyorum.
1: Henüz değil.
0: Hissediyor musun ölümlülüğünü? Hayatının uçup gittiğini?

0: Baba!
1: Ölümlüsün.
0: Kalder.
1: Az kaldı.
0: Kalder.
2: Bizim dünyamıza tecavüz ediyorsunuz. Gözlerinden okuyorum. Ölmek istiyorsun.

0: Sonsuz hayatın bir güzelliği daha. Seni iki kere öldüreceğim.
1: Dur!
2: Calder!
3: Şimdi.
0: Chloe.
2: Özür dilerim.
3: Kraliçemi bırak. Küçükken beni ellerinden kurtardığın o cadılar ailemi öldürmedi. Onlar ailemdi. Ama maalesef güçlerim olmadan doğdum.
0: Cadı.
3: Evet.
2: Hayır! Hayır!
3: Gel buraya.
2: Uzak dur ondan, bırak!
4: Rüyada gezen.

0: Şu haline bak. Huysuz karı seni.
1: Korumakla yükümlü olduğun insanlara karşı geldin.
2: Evet kraliçem. Beni tamamla. Kaderime erişmeme yardım et. Bana büyü gücünü ver.
1: Kil altına dönüştürülemez. Gücün yoksa insansın demektir.

0: aşkım. Kalkmalısın.
1: Baba, kalkmalısın. Onları kurtar.
0: Git aşkım. Savaş.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim. Popeyes'tan 3 kalp söyler miyiz?

0: aşk karın doyurur. Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
1: ...16-22 Mayıs arasında BİM'de... ...Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira... ...Kardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz... ...her ay on binlercemiz... ...huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay... Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
5: bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
6: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

Sorbe ve Nefis.

0: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
1: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
0: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
2: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
3: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
4: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
3: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
5: Patron! Gel oğlum buraya.
6: Ya.
7: Hemen döneceğim tatlım.
5: Aferin oğluma. Gel otur. Hadi eve gidiyoruz.
7: Patron dur.
5: Patron ne yapıyorsun oğlum sen? Patron dur dedim sana.
8: Patron çıldırdın mı?
5: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
7: Pardon canım, nerede kalmıştık?
9: Sen var ya sen.
10: Red Bull kanatlandırır.
11: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
12: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
13: Aşkına neden?
12: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
13: Karnın doyar da ruhun aç.
12: Dört nala yaşıyoruz.
13: Tamamdır beyaz, tatlı prens. Tamamdır şakamatik.
12: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
13: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
12: Yo, ben bu aşka doyamam.
14: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
15: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
16: Ama bir mucizeye gerek var.
15: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
16: İşte bu Fairy mucizesi.
15: Fairy 30 dakikada mucize.
17: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
18: Bize huzur lazım.
19: Yakıt alacağız yine, yandık.
3: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
2: Kredi.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an
2: sütaş ayran
1: gelsin, sütaş ayran. Geçtikçe iyi
3: hissedeceksin. Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Hadi başamalos.
8: Oo.
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi
9: boyamız ol. İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
3: Yollara düşelim.
4: Kim tutar seni?
3: Garanti BBVA.
5: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
6: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
7: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
8: Bir telefon uzakta olan.
5: Bir bankacı. Tanıştıralım.
9: Benim bankacım Müge.
10: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
3: Garanti BBVA.
11: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
13: Baba.
14: Aşkım. Kalkmalısın.
13: Baba, kalkmalısın. Onları kurtar.
14: Git aşkım. Savaş.

O zavallı hayatına sıkı sıkı tutunuyorsun. Niçin yapıyorsun? En yakınındakiler sana ihanet etti. Seni koruyacağını söyleyen

0: Ner adını bile bilmiyor.
1: Demir ve ateşle.

Kaldır. Kaldır. Kaldır. Hayır. Kaldır. Kaldır.

0: Hexen kalbi attıkça asla gerçekten ölmez.
1: Hayır yapma, ölürsün.
0: Bununla yüzleşmeye hazırım.
1: Hayır, hayır, başka bir yolu olmalı. Dinle beni. Gölgelere çekildiğimde ondan çok daha kötü şeyler olduğunu gördüm. Karanlıkta bekliyorlar.
0: Neyi bekliyorlar?
1: Sensiz bir dünyayı. Sana hala ihtiyacımız var. Benim sana ihtiyacım var.
0: Balta ve ağaç bana ihanet etti. Kimseye güvenemem.
1: Bana güvenebilirsin.
0: 800 yıldır bu yoldayım. Hep avladım. Hep avladım.
1: Tek başına. Olman gerekmez. Ayrıca bana hala 50 bin dolar borcun var.
0: 5 bin.
1: Pazarlığa mı başladık yani?
2: Kraliçenin kalbine artık sahip olmamalarına Balta ve Haç çok kızacak.
0: Artık Balta ve Haç'a hizmet etmiyorum. Bu sefer kendim için yapıyorum.
2: Zamanı gelmişti ama.
0: Evrenin hep belirli bir döngü içinde olduğunu düşündüm. Hep kendini tekrar eden, tahmin edilebilir olarak.
2: Ya şimdi?
0: Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum.
2: Biz ölümlüler buna ne deriz biliyor musun? Yaşamak.
0: Aslında sana hala ihtiyacım var.
2: O zaman hizmetindeyim. Hadi ama sen de yaşlanıyorsun.
1: Yola çıkmaya hazır mısın bakalım? Ben kullanıyorum.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce

0: Hadi.
1: Merkezi Güvenlik Teşkilatı.
0: Ben Wallace. Operasyon Büyük Damla'da ikinci aşamadayız. Bana Devlin'i bağla. Çok acil. Hayır, ben. Hayır bekle be ama.
2: Hasta la vista, bebek.
3: Merhaba, benim adım Jimmy Tong. Acaba hangi cümleyi kursam benimle yemeğe çıkmayı kabul edersin?
4: Ah, çok tatlısın Jimmy. Ben de ne zamandır bu teklifi bekliyordum. Hemen eve gidelim.
5: Bak, sınırı aşıyorsun yine.
4: Alt tarafı satıcı bir kız.
5: Senin için. Ama benim için...
3: Hep onu düşünüyorum. O hep düşüncelerimdi.
4: Ha, tamam işte bu. Şşş. Yani laf bu işte. Git bunu söyle. Son dediğini. Dinle.
3: Merhaba. Benim adım Jimmy Tong. Islak rüyalarımda hep sen varsın.
5: Böyle mi demiştim?
4: Hayır. Önce yemeğe çıkma teklif et. Bu lafa sonra çalışırız, tamam mı? Acele et. Çok evet, zaman tamam. Kaybettik. Çıkmamız lazım. Ve ne yaparsan yap, sakın kendin olma. Şakaydı.
6: Çok teşekkür ederim.
7: Rica ederim. İyi günler.
5: Yapabilirim. Merhaba, adım Jimmy Tong.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Güzel renkler.
1: Bana bir saniye izin verir misin lütfen?
0: Tamam.
2: Bu aramızda kalacak. Buraya sanat için gelmedin değil mi?
0: Kim gelir ki?
2: Evet. İzin verirsen bu galerinin sahibi olarak sana dost bir tavsiyede bulunayım. Boş yere zaman kaybetme. Şimdi oraya git ve Jennifer'a çıkma teklif et.
0: Ya sahi mi?
2: Evet. Bu sayede o hayır der, biz de kendi işimize bakarız.
0: Tavsiyen için teşekkür ederim. Merhaba, benim adım Jimmy Tong. Benimle yemeğe çıkman için sana ne söyleyebilirim acaba?

0: Özür dilerim, bir şey oldu mu? Ya ben
1: merhaba.
0: Gelme. Hayır, hayır.
2: Kaçma, gelme.
0: Ya. Neredesin?
2: Saro. Neredesin?
0: Saro mu, Saraklı mu? Saraklı. Hey, hey, hey, hey. Ortak, dur, dur, dur. Dur, dayan, geldim dostum. Neyin var senin koca adam? Ben ensende tepinsem hoşuna gider mi? Orada ne yaptığını sanıyorsun? Hey, hey, hey, dur, dur. Dur, böyle olmaz. Böyle olmaz. Hey, hey, hey, hey. Önce konuşalım. Hey, hey, bunu yapma dostum, yapma. Oho, korktun mu yoksa? Evet, git hırsın antrenman bisikletinle al ha.
2: Git tavuk dövmesi yaptır, defol.
0: Ben hepinizin karate bildiğini sanırdım.
2: Yok canım, her Çinli Bruce Lee değildir.
0: Neyse, sakin ol Jimmy, sakin ol.
2: Günümde değilim sadece.
3: Fleming Caddesi 17'ye gitmek istiyorum.
2: Elbette, bir saniye.
3: Jimmy Tong sen misin?
2: Evet, o benim. Sen kimsin?
3: Adım Stina. Neden bu kadar hızlı gidiyoruz?
2: Taksimetre yazsın diye.
3: Ehliyetine bu yüzden mi aşırı hızdan 9 defa el konuldu?
2: Hiç kazam yok ama.
3: Gideceğim yeri hatırlıyor musun?
2: 17 Fleming'i.
3: Makyajımı bitirmeden varmayı başarırsan çift tarife öderim sana.
2: Ciddi misin?
3: Espri yapar gibi mi duruyorum?
2: Tamam.
4: Kapıyı açın.
5: Hey, kapıyı. Oh.

Maskara birimim kaldım. Hala 5 sokak var. Bana yavaşlayacağını söyleme. Yaşlı kadınlar gibi kullanıyorsun.

0: Sen ne yaptığını sanıyorsun ha?
1: Çekil dostum. O benim işim.
0: Oh, siz miydiniz?
2: Evet, şöhretini hak ediyorsun. İş senin.
1: Benim işim var zaten. İyi bir iş.
2: Bu iyi iş sana ne kadar kazandırıyor bakayım?
1: Haftada 475 dolar. Artı bahşişler.
2: Ekstralar hariç haftada 2000 kazanmaya ne dersin?
1: Ne zaman başlıyorum?
2: Sabah 7'de burada ol. Clark Devlin için kullanacaksın Bay Tong.
0: İyi günler bayan. Sana gelince çek arabanı.
2: Günaydın Bay Tong.
1: Bugün yüzünü bensiz boyadın ha?
2: Lütfen otur. Elindeki köşk kurallarıdır. Hepsini ezberle lütfen. Özellikle de birinci maddeyi.
1: Bay Devlin'e asla doğrudan hitap etmeyin.
2: Sormak isteyeceğin her şeyin cevabı orada var. Ve yerinde olsam çenendeki o tuhaf şeyi yok ederdim.
1: Ruh yaman mı?
2: Evet.
1: Sen de bu Bay Devlin'a mı çalışıyorsun?
2: Ben ona çalışmam.

0: Profesyonel sürücü değilim ama baktığın şeyin trafiği izlemek için üretildiğine inanıyorum. Yolcuları değil. Haksız mıyım? Birlikte olmak benim için de zevk. Artık yola çıksak mı? Wallace yıllardır ortağımdır. Başına bir şey geldi. Ortadan yok olmuş olamaz. Şimdi sen işini yap ve ortağımı bul.
1: Nasıl yapayım, sen söyle.
0: İstihbaratın başı sensin. Neden beynini kullanmıyorsun?
1: Neden bahsettiğini anlamıyorum.
0: O halde neden bahsettiğimi anladıktan sonra beni ara. Balsım yolu çıkışından mı girdik?
2: Evet, yani tali yoldan gidiyoruz efendim. Özür dilerim.
0: Kural dosyasını aldın mı? Okudun mu? Sana bir şey söyleyeyim mi Cemil? Kuralları sevmem. Grand Bulvarı'na sap, trafik daha sakindir.
2: Teşekkür ederim.
0: Pratik insanları severim. Bir de Cemil, müziğin sesini aç.
2: Baş üstüne.
3: Sorumlu müdür Chalmers, hanımlar, beyler. Bu özel ajan Wallace millet. Öldü. Takriben 2 gün 14 saat 5 dakika önce.
4: Çok ilginç. Neden bunu biraz daha açmıyorsun?
3: En basit tabiriyle öldürülmüş. Banyo küvetinde. Buradaki izler düşüp başını vurduğunu gösteriyor. Bayılmış.
5: Adam yıllarca sırf ölüm timinde çalıştı. Çizik bile almadı. Ve sonra banyo küvetinde mi öldü?
4: Hayat kötü. Buzluğa geri koyacak mısın?
6: Boğulmadı efendim. Öldürüldü. Yani hayat kötü demek haksızlık olur.
4: Siz kimsiniz?
3: Del Blaine efendim. Önümüzdeki hafta beyniyle ağzı arasına filtre taktıracak.
4: Yani sence bu olmadı mı?
6: Evet. Ciğerlerinde biraz su var ama damarlarındaki kan sanki çekilmiş gibi. Bu dehidrasyon göstergesidir. O susuzluktan öldü.
4: Susuzluk.
6: Ve şehir suyu değil, mineral inceleme şişe suyu olduğunu gösteriyor. Tuhaf olan bugüne kadar hiç görmediğim bir bakteri içeriyor olması. Neyse, bölmek istemezdim.
4: Bu kız suyla ilgili çok şey biliyor benziyor.
3: Evet, o her konuda her şeyi bildiğini sanır.
4: Bakın, bu alanda özel bir durumla karşı karşıyayız. Sanırım yeteneğini kullanabiliriz. İlgilenir miydin?
6: Ne zaman başlıyorum?
4: Clark Devlin'i duydun mu hiç?
6: Dedikodular, söylentiler.
7: Del, sana Clark Devlin'i ben anlatabilirim.
4: Birkaç saniye içinde olsa konumuza dönebilir miyiz? Bir saat içinde yukarıda ol. Belki de Clark Devlin'in yeni ortağısın Del.
0: Bu Jerris Marginalis'i en kısa sürede istiyorum.
8: Evet, aradığınız tür Guatemala'daki bağlantımda var, bundan eminim.
0: İyi. Hazır gelmişken... Bu güzel Odalisa Marginalis'i alabilirim. Mükemmel bir şey. Beni arayacaksın değil mi?
8: Numaranız rehberde mi?
0: Bu telefonla güç olabilir. Teslimatı neden kendin yapmıyorsun?
8: Bu zaman alabilir.
0: Neden bu işi bugün bitirmiyoruz? Bu gece evimde küçük bir davet vereceğim. Ulusal Tarih Müzesi yararına. Seni de ağırlamayı çok isterim. Araba göndereyim mi?
8: Kendim gelsem daha iyi olur.
0: Harikulade. 8'de. Ve fazla dikkat çekici giyinme, yoksa kimse defterini çıkarmaz.
2: Böyle etkileyici olmayı nasıl öğrendiniz?
0: Şoförlüğünü gördüm, aynı içgüdü diyebilirim. Özgüven. Galerideki kız ulaşılmaz değildi.
2: Onu tanıyor musunuz?
0: Evden ne zaman çıksam sanat galerisine gidip rahatlarım. Sana da biraz cila lazım.
2: Asla bir Clark Devlin olamam.
0: Bunu kimseye söyleme Jimmy. Clark Devlin göze göründüğü kadar değildir. Birkaç güzel söz, en pahalısından güzel giysiler. Bunun dışında ikimiz de aynıyız.
2: Bir de birkaç milyon dolar tabii.
0: Güven bana. %90'ı kıyafettir.
2: Ya kalan %10?
0: O %10 burada. Sende bolca var.
2: Bay Devlin, sizden bir iyilik isteyebilir miyim?
0: Evet.
2: Şapkayı çıkarsam olur mu?
0: Tamam.
2: Teşekkür ederim.
0: Tamam.
2: Sağ ol.
0: Sakin. Sağ ol. Buna gerek yok.
2: Teşekkür ederim.
0: Stena, Devlin. Bu bizim Jimmy için. Onu sevdim. Düzgün bir takım al. Seksi bir şey. Sen seç. Tamam. Seninle konuşmak her zaman zevktir. Şimdi eve dönelim.
2: Nasıl isterseniz Bay Devlin.

0: Adımlarına dikkat et.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Bunun kiralık olmadığı kesin. Merhaba, adım Clark Devon. Dans edelim mi? Dans etmek ister misin? Mükemmel.
1: Bozamayacağım tek kural bu. Asla smokinime dokunma.
2: Dokunmadım.
1: İyi. Sakın. Ver üstünü. Jimmy, arabayı yemek için hazırla.
0: Başla.

0: Ne alırdın? Ben ısmarlıyorum.
1: Ne olursa.
0: İki domates soslu burger istiyorum. Altı tam üstü as pişmiş. İki çikolatalı milkshake. Bir de günün yemeği neyse. Hepsi bu kadar.
2: Siparişler hazır. Devam edin.
1: Çok hızlısınız.
2: Fast food. Başka bir şey?
0: Evet, küçük boy pizza. İnce hamur olsun.
1: Dışarıda pek yemek yemez. Hamburgerci de pizza yemek... Yeni ürün ha? Izgara tavukta var mı peki? Teşekkür ederim.
0: Jimmy?
1: Evet?
0: Burası araca servis. Devam edelim. Dikkat et!
3: Önüne baksana.
1: Özür dilerim.
0: Gidelim.

0: Kaykay tahtasından niye kaçıyoruz ki?
1: Muhtemelen bomba olduğu için.
0: Bir an bomba dediniz sandım. Ne demek yani, bomba mı?

0: Cemi, iyi misin?
1: Ben iyiyim. Sen iyi misin patron?
0: Evet. Evet. Böyle şeyler hep olur.
2: Ama...
0: lanet olsun.
1: Bay Devon, bunu size kim yaptı? Bunu size kim yaptı?
0: Su örüm...
1: Su örümceği mi? O mu yaptı?
0: Su örümceği, su örümceği.
1: Su örümceği.
0: Hayır, polis olmaz.
1: Hemen bir ambulans gönderin. Yaralının adı...
0: Kimseye güvenme.
1: Ben... Ben Brad Dilford.
0: Giy onu.
2: Neyi?
1: Patron! Patron! Dayan patron. İyileşeceksin.
3: Dosyası geldi mi? Ver.
0: Su örümceği.
3: Bayım! Bekleme odasında kalın.
4: Su örümceğini bulacağım.
3: Hey! Lütfen.
4: Özür dilerim. Söz veriyorum.
3: Anlamıyorum dedim.
5: Annem buraya en son benim doğumumda gelmişti. Annemin kızlık soyadını ne yapacaksın? Babamın bilgisi vardı mutlaka.
6: Doktor Angelo. Doktor Angelo nerede? Doktor Angelo. Siz Doktor Angelo musunuz? Doktor Angelo. Doktor Angelo.
7: Hey. Hastanede sigara içilmez bayım.
1: Sinirlerim bozuk. Durumu nasıl?
7: Bir süre burada kalabilir. Evden birkaç şey getirmen iyi olur sanırım. Bu avucundaydı. Bir anlamı var mı bilmiyorum.
6: Doktor Angelo'yu görmeye geldim. Doktor Angelo.
1: Doktor Angelo bugün izinli.
6: Aman Tanrım. Ya.
8: Ben de çok heyecanlıyım. Gergin, heyecanlı ama fişek gibiyim. Benning'in internasyonelde iyi işler çıkardığımı biliyorum ama Bay Benning'in beni bu kadar çabuk fark edeceğini düşünmezdim. Ama şu var, bu şirkete müdür olduğumda ilk işim merkezi bu gemiden taşımak olacak.
9: Neden Bay Landy'ni seçtiniz?
10: Büyümeye dönük projeleri sorgulamıştı. Hayır, bu değil. Saç tıraşını beğenmedim.
8: Bay Benning.
10: Pekala. Kulağıma gelen haberlere göre şirketimle ilgili iyimserliğimi paylaşmıyormuşsun, öyle mi?
8: Hayır, ben aslında... evet, teşekkür ederim. Ben aslında öngörülerinizi paylaşıyorum. Bence yeryüzünde herkes sadece Benning suyu içmeli efendim.
10: Evet, öyle. Vücudumuzun %60'ı sudan oluşur Bay Landin. 2 hidrojen ve 1 oksijen atomunun bu kadar güzel, faydalı ve önemli bir şey yaratabilmesi size göre de inanılmaz bir şey değil mi? Bence su denen şey bir mucize. Bana katılıyor musunuz? Yoksa bu saçma mı?
8: Hiç değil.
9: Çok mu susadın?
8: Evet.
10: Yeni ürünümde bana denek olarak yardım ediyorsun.
8: Anlıyorum. Ne mükemmel bir fikir. İnsanı susatan bir şey. İçindeki ne? Tuz mu?
10: Buna tam olarak tuz demek zor.
9: Hayır. Bakteri. Sindirimden sonra DNA, damarlarda hücre parçalanmasına neden olan bir sinyal gönderiyor. Ve susuzluk başlıyor. Çok güçlü ama ne yazık ki çok hızlı.
10: Oldukça hızlı. Şu an iç organların kurumaya devam ediyor. Hızla hayal gücün kadar kuru ve verimsiz bir şeye dönüşüyorsun. Baylar, biriniz süpürge getirin. Teşekkür ederim.
1: Schaefer, Schwarzkopf, Sonheim Springsteen. Yok, faydası yok.

0: Taktik üniforma denemesine hoş geldiniz. Smoking yeni kullanıcıyı tanımlıyor. Nörolojik yapı haritalanıp istenen fonksiyon için kol saati aktive ediliyor.
1: Deneme mi? Tamam, göster.
0: Dikkat, imha modu. Smoking bütün objeleri hedef kabul edip yok etmek için saldırıyor.
2: Tamam.

0: Bay Devlin, her şey yolunda mı?
1: Ben Jimmy. Sanırım Bay Devlin'in odasının yarın temizlenmesini istiyor. Ortalık biraz dağınık da. Galiba parti filan vermiş.
0: Yukarı birini göndereyim mi?
1: Hayır. Ve belki çıktıktan sonra.
0: Anlaşıldı.
1: Alo?
2: Anlaştık mı?
1: Ne için anlaştık mı?
2: Ben işimi ciddiye alırım Bay Devlin. Bu komik aksanı kullanmaktan vazgeçin lütfen.
1: Ne aksanı?
3: Pekala.
2: Üstüm sessiniz, nasıl isterseniz. Dietrich Benning su CEO'larıyla toplantı istedi. Teşkilat ne planlandığını bilmek istiyor.
1: Walter Strider ne olacak?
2: O kim?
1: Bilmiyorum, sen söyle.
2: Tamam. Buluşma yarın 15. vektörde saat 10'da. Gri bir takım giyiyor olacağım. Var olan hoş güverteler. Cevabım da kara göründe olacak. Espri sınavından geçti bile.
0: Saat 10'da vektör 15.
1: Hangi cadde bu?
2: Çok komik.
1: Oturabilir miyim?
4: Tabii.
1: Hoş güverteler. Alo?
2: Planda değişiklik oldu Bay Devlin.
1: Ben geldim bile. Sen neredesin peki?
2: Kızacak bir şey yok. Ben sadece bana söyleneni söylüyorum.
3: Buluşma akşam 8'de 17 numaralı rıhtımın silo tarafında
2: ve parolayı unut.
5: Sonra bir tokat, bir kroş...
1: Bunu şimdi söylüyorsun.
5: Bakın orada.
1: Gitmem orada. Lazım.
5: Orada.
1: Akşam görüşürüz. Tamam.
5: Kaçıyor işte. Açma. Yakalayın şunu.

0: Pekala. Yerimizi almak için 5 dakika var. Çatı güvenliği tamam. Ekipmanlar hazır ve bunu söylememem gerek. Sizin gibi efsanevi bir... Clark Devlin?
1: Hı?
0: Ben Del Blaine.
1: Acaba daha önce tanıştık mı?
0: Hayır.
1: İyi. Tamam Devlin. Gidip ne gerekiyorsa yapalım.
0: Arkanızdayım.
1: Önce hanımlar.
0: Tamam. Dosyadaki birkaç detay değişti. Okudunuz mu?
1: Dosyaları boş ver. Bana özetle yeter.
0: Dietrich Bening uluslararası su firmaları CEO'larıyla buluşacak. Sanırım şirketleri ona satmaları için baskı yapacak. Nereye gidiyorsun?
1: Düşünüyordum da.
0: Ajan Wallace şişe suyu fabrikasında gizli görevdeydi. Yani geçen haftaya kadar. Bizi cep telefonundan arayıp operasyonun kritik aşamada olduğunu bildirmeyi başardı ama sonra öldü.

0: Talep ettiğiniz gibi Kleinholz 9 mm titanyum kabzalı, hedefi 20 misli yaklaştıran kızılötesi nişancı dürbünlü ve hafif alaşım namluya sahip.
1: Favori silahım. Ama artık insan öldürmüyorum.
0: Öldürmek mi? Böcek yerleştireceksiniz. Hepsi şu malum dosyada yazılıydı.
1: Sen git dürbünden bak. Tüfek montajı.

0: Geliyorlar. Hazır mısın? Böceği Benning'in toplantısına yerleştirmemiz çok önemli. Mesafe 321 metre. Çantaya nişan alın. Sizin için çocuk oyuncağı efendim. Ne yazık ki ıskaladınız.
1: Suikast büfeği.

0: 2001 yılında dünya genelinde 35 milyar dolar değerinde şişe suyu tüketildi. Bugün şişe suyun maliyeti bir galon benzinden fazla. Ve biz yeni petrolün patronlarıyız.
1: Benim şirketi olarak yatırımlarınızı yaklaşmakta olan biyolojik felaketten koruyacak yeni bir filtre sistemi geliştirdik.
2: Görünüşe göre misafirlerimiz var.
3: Bahse girelim CSA'dır.
0: Ben gerekenleri söyledim. Şimdi sizi dinlemek isterim.
4: Bu plan bize kaça patlayacak?
0: Ceplerinizden tek kuruş çıkmayacak. Sizden tek istediğim hisselerinizin %51'ini bana satmanız.
5: Benim suların güvenliği için tek çare benim diyor ama kullanımı için şirketlerin yarısını mı istiyor? Bence şirketlerin kendisine satmaları için zorluyor. Benim söylediğim su kaynakları tehlikede. Herkesin savunmasız kalacağı ölümcül bir bakteri türü. Söylediklerini duymakta zorlanıyorum. Sen dinlemek ister misin? Sizce ne olabilir efendim? Ha, tamam, bir dakika verin. Bana yardım etseniz iyi olur efendim. Efendim, duyuyor musunuz? Bunun diğer görevler kadar heyecanlı olmadığını biliyorum ama mesleki tecrübenizi biraz benimle paylaşsanız nasıl olur acaba? Bunu gerçekten çok... Ne yapıyorsunuz? Neden aşağı yukarı zıplıyorsunuz?
6: Kulaklığı çıkart!
5: Ne? Anlamıyorum. Pekala. Eğitim kitapçığı 6. bölüm. Silahsız saldırgan, cepheden saldırı. Başla! Mide, kafa, mide, kafa!

fena değil. Efendim, efendim. İyi misiniz efendim? Gömleğim! Gömleğim yırtılıyor! Yırtılıyor! Hayır, hayır, hayır, yüzüm! Yüzüm, hayır, hayır!

0: lanet olsun. Bu planda yoktu.
1: Delvin! Delvin!

0: üstümden. Ah tanrım.
1: Neden durmadın?
0: Senin neyin var söylesene. Hem sen kuleden düştükten sonra nasıl oluyor da...
1: İyi misin?
0: Keser misin şunu?
1: Sakin ol.
0: Arabada bir psikopatla birlikteyim. Güvende değiliz.
1: Kızdın mı yoksa?
0: Kızacak ne var ki? Zaten hep kariyerimi büyük bir başarısızlıkla bitirmek istemişimdir. Çok teşekkür ederim Bay Devlin.
1: Bu ilk görevim. Yani her görev benim için bir ilk gibidir. Yani Clark Devlin olmak çok zor bir şey. Affedersin. Ben yapmadım.
0: Delirdin mi sen? Senin neyin var?
1: Adam değilim ben.
0: Benden uzak dur. Kendimi çok fazla aştım. Bugünlük bu kadar yeter. Biraz dinlenip tedavi olacağım.
1: Ne?
0: İletişimimiz devam edecek.
1: Telefon numaranı bilmiyorum ama.
0: Kimi kandırıyorum? Neden ve niçin yaptığımı ben bile bilmiyorum.
2: İlk saha görevimde...
3: Ben de benzer şeyler hissetmiştim.
2: Sonra Clark Devlin'le tanıştım ve hayatım birden güzelleşti. Biraz da karıştı tabii.
4: Bunu yakın plan alabilir miyiz? Evet. Nasıl zoom yapıyoruz?
5: Alttan ikinci düğmeye bas.
2: Alışılmadık biri olduğu konusunda uyarılmıştım. İtici biri, çatlak ve sıkıcı. İnsanın içine işliyor değil mi?
3: Bana da bir kere işlemişti.
2: Bugün bile hissederim.
0: Evet, öyle diyelim. Aksanına ne diyorsun?
2: Ben söylediklerinin yarısını bile anlamıyorum ama sen sevmediğini söyleme.
5: Bizi duyamaz değil mi?
4: Hayır, sanmıyorum.
2: Tanrım keşke onunla sahada olsam. Buna ne diyeceksin?
5: Kesinlikle sorumlu biri.
0: Tamam.
2: İyi günler çocuklar.
1: Geçmiş olsun yazanlardan kalmamış. Bunu giymemi söylemiştin ama bilmiyorum. Clark Devlin olmak kolay değil. Alo?
3: Bay Devlin, bugün nasılsınız?
1: Maalesef çok iyi değil.
3: Neyse, hazır olman için 2 saatin var.
1: Ne demek bu?
3: Dün geceki böcek fiyaskosundan sonra tek
2: bir seçenek var. Birinci seviye izleme.
1: Açık konuşur musun?
3: İçeri sızma.
2: Bennings bu gece Lanford Otel'de 3 yeni ortağına yemek verecek. Chalmers orada bizim için bir masa ayarlamış.
1: Siyah takım mecburiyeti var mı?
3: Hayır.
2: Ama ben istediğini giyeceğine eminim.
1: Belki Walter Strader'ı buluruz.
3: 8'de
2: orada ol.
4: Su.
1: Ne?
4: Ne?
1: Su. Bay Clark Davis. Su.
6: Sen ne yapıyorsun?
1: Ha? Beni yardım etsin.
6: Güvenlik, acil güvenlik.

0: Devrim.
1: Merhaba. Smoking giyeceğini tahmin etmiştim. Dengeledim sayılır.
0: Çok iyi. Oldukça dengeli duruyorlar.
1: Ah, pekala. Bunu yakana taktık mı tamamdır.
0: Ah, teşekkür ederim. Üzgünüm, bende takacak bir şey yok.
1: Bu bir kamera.
0: Şşt, normal hava. Herkesin bilmesini mi istiyorsun?
1: Affedersin.
2: Ah, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
2: İsminizi söyler
0: İsimler.
2: Misiniz?

0: Lincoln. Washington. Washington.
1: Sen milyardersin ama adamı 7 dolarla kandırmaya çalıştın.
0: Benim sokağa atacak param yok, tamam mı?
2: Listede adınız var mı?
1: Ah, harika.
0: Ben konuşurum.
1: Hayır, bunu bana bırak. Bu durumlara özel T-135'i kullanacağım. Sen sadece burada bekle. Merhaba. Bunu benim için tutar mısın lütfen? Ah, teşekkür ederim. Ayaksı, nerede bu davetiyeler?
3: Merhaba kardan adam.
4: Nasıl gidiyor kardan adam?
5: Çok iyi.
0: Hey, nasılsın kardan adam? İyi misin?
5: Aa, hoş geldin merhaba. Güzelim.
0: Gel. Kısa görüşelim. Bak, buna inanamıyorum. James Brown, soul müziğin babası. Merhaba.
5: Nasıl gidiyor?
0: Bay Brown.
1: Rahatsız ettiğimiz için bağışlayın. Sizi izlemeye geldik.
0: Evet, rezervasyon yaptırmayı unutmuş.
5: Sorun değil. Sizin için önden yer ayarlayabilirim.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Bay Brown.
0: Gördün mü? Sorun kalmadı.
5: Söylemek istediğim bir şey var. Genç bayanlara iltifat etmek her gün yaptığım bir şey değil. Ama şunu bilmenizi isterim. Çok güzel vücudum var.
0: Teşekkürler Bay Brown.
5: İyi eğlenceler.
1: Senin sorunun ne?
0: Birden yere kapaklandı.
1: James Brown'u öldürdün.
0: Yok canım, o iyi.
1: Hayır, iyi değil. Benning de gidecek.
0: Tamam, panik yapma. Aman tanrım.
1: Dua mı ediyorsun?
0: Bayan Klo bunun olacağını söylemişti.
1: Dakikası 5 dolar olan tarotçu mu?
0: Oraya git ve Bay Brown'ın burada olmadığını söyle. Başkası sahne alacak filan de, hadi.
1: Tanıştığımıza sevindim.
6: Evet hanımlar beyler, o gösteri dünyasının en çalışkan ismi ve sırası dinamitte James Brown.
1: Bayanlar baylar, size kötü bir haberim var. Bay James Brown beklenmedik bir nedenden ötürü bu gece sahne alamayacak. Ama lütfen bizimle kalın. Çünkü Lamford Hotel Soul Müziğin son imparatorunu sunmaktan gurur duyuyor. Ve işte o geliyor.
0: Merhaba. İyi akşamlar.
7: Nasılsınız bu gece? İn aşağı, evine git.
0: Bu gece eğlenmek istiyor muyuz?
5: Hadi eğlendir şunları.
0: Evet.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!

0: Masalı Bim'de kuru yemiş çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Nutella kakaolu fındık kreması 319 lira.
1: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
5: dürümü. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
6: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını tak. Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: gel aşka.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
0: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
5: Allah aşkına neden?
0: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
5: Karnın doyar da ruhun aç.
0: Dört nala yaşıyoruz.
5: Tamamdır beyaz, tatlı prens. Tamamdır şakamatik.
0: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
5: Aşk konularında sen pek iyi değilsin. Şakadan devam.
0: Yo, ben bu aşka doyamam.
6: Doyamadı pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Dini yer aşka.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Abi, ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
2: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
11: Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustası

0: Tatlının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.

0: sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Bayanlar, baylar, size kötü bir haberim var. Bay James Brown beklenmedik bir nedenden ötürü bu gece sahne alamayacak. Ama lütfen bizimle kalın. Çünkü Lanford Hotel Soul Müziğin son imparatorunu sunmaktan gurur duyuyor. Ve işte o geliyor.
5: Merhaba.
6: İyi akşamlar.
5: Nasılsınız bu gece?
7: İn aşağı, evine git.
5: Bu gece eğlenmek istiyor muyuz?
8: Hadi eğlendir şunları.
5: Evet,

machine.

0: Aman tanrım!
1: Sen de çok iyi eğlendin.
2: Sadece ayak uydurdum. Ajanların işi bu. Keser misin? Ben sabah olmadan benimki masasında olmak istiyorum. Bırak lütfen. Teşekkür ederim.
1: Hayranlarını azarlayan ünlüleri hiç sevmem.
2: Benimkin kız arkadaşı
1: Merhaba. Aynı.
2: Belki istediğimiz şeyi... Clark.
1: Evet.
2: Yeter. Sahneye git James Brown.
1: Merhaba. Merhaba. İyi akşamlar.
3: Merhaba. Bize katılırsan sanırım hepimiz bundan onur duyarız.
2: Şarkı söylemek en sevdiğim müzik türüdür.
1: Harikulade.
3: Ne yazık ki bu da benim geri zekalı nişanlım. Sanırım adı Cheryl. Öyle olmalı.
1: Memnun oldum. Bu güzelliğe bütün gün bakabilirim.
2: Hiç farklı danslar denediniz mi? İmparator.
1: Elimden geleni yapmaya çalışırım. İzninizle.
3: Elbette.
2: Mambo dansı bilir misin?
1: Umarım.
2: Oh!

0: Bana işinden bahset.
1: Onu konuşmak istemiyorum. Ben seni konuşmak istiyorum. Çok yakışıklı bir erkek.
0: Sen de çok güzelsin.
2: Geceleri uyku tutmadığında, ki sık sık olur, laboratuvarıma gider ve oynarım. İş gereği değil, bu hoş ve ıslak bir oyun.
1: Belki bu oyuna ben de katılabilirim.
2: Bu çok ama çok hoş olurdu. Ama mesele şu. Benim küçük bir sorunum var. Güvenle ilgili bir şey.
1: Seninle ben de kendime güvenebilir miyim bilmiyorum Detri.
2: Belki bunu anlamanın bir yolunu bulabiliriz, değil mi?
3: Adı Del Blaine. CSA'den.
2: Lanet olsun.
3: Clark Devlin adına kayıtlı bir araba kullanıyor.
2: Bana Devlin'in işini kaykay bombayla bitirdiğini söylememiş miydi?
3: Doğru ama bana gayet canlı gibi geldi. Ve iyi dans ediyor. Cheryl'a asılıyor. Bir şey yapmamı istiyor musun?
2: Hayır. Lanet sonunda bir işe yarayacak gibi görünüyor. Çocuklar hazır olsun.
1: Ayakta duracak halim kalmadı.
2: Affedersin ama izin istemek zorundayım. Beklenmedik bir gelişme. Pekala ölümsüz aşkım, işte konuksever süitimin anahtarı. Umarım güzel bir gece geçirirsin. Hoşça kal.
1: Tamam, o zaman ben de 72 numarada olacağım. Özür dilerim, 68. Sıcak bir banyo yapacağım. Numara 72, 68.
2: İyi geceler.
1: İyi geceler.
4: Bir kere daha elimiz boş kalmak zorunda.
0: Bak onu konuşturabilirim.
4: Ne diyeceksin? İmparator, sütyenime imzalar mısın? Giymeyi unutmuşum.
0: Nedir şimdi bu takıntı böyle? İstediğimiz sadece bilgi.
4: Evet, sen de bu yüzden odasına çıkmak zorundasın.
0: Beni iş başında hiç görmedin. Bu Clark Devlin'in en iyi olduğu şey.
4: Ben eve dönebilir miyim?
0: Hayır, beni koruman lazım.
4: Neyle? İğneyle mi?
0: Ha?
4: Tamam, havuz başında bekliyor olacağım.
0: Dur. Oda numarası neydi?
4: 7268.
0: 7268. 7268. 7268.

0: Woohoo. Cheryl.
1: Merhaba minik şeytan. Ne tür köpük seversin? Küçük mü? Büyük mü? Şunu benim için asar mısın lütfen? Pekala, dans edebildiğini biliyorum. Başka neler biliyorsun?
0: Yatağa uzan, sana göstereyim.
2: Pekala Bay Devlin, sihrin neymiş görelim.
1: Ah, tanrım, ellerin sanki bir makine gibi.
2: Onunla bir daha asla çalışmam.
0: Şimdi bana Dietrich'in bir arkadaşından bahset, Walter Strider.
1: Hiç duymadım.
2: Ama Martin'i ne bilirim. Belki biri bize iki kadeh hazırlar. S-E-N, yani sen.
0: Al. Akıllısın.
2: Sahi mi?
0: Ve iyi heceliyorsun.
2: Teşekkür ederim. Üçüncü sınıfa kadar okudum ama hecelemeyi söktüm. Centilmen erkek.
3: Vay canına. Bizimki kokteyl barbisi.
2: Elbiselerini çıkar.
0: Hayır hayır. Ben giyinik severim.
2: Seni sıkıntı.
0: Dur. Bu broşü nereden buldun?
1: Dietrich verdi.
2: Yakından bakmak ister misin?
0: Üzgünüm, geç oldu. Ben gitmem lazım.
2: İmparator.
0: Hayır. Dur.
1: İmparator.

0: köpekli.
1: Yaşasın.
2: Sesi bana annemi hatırlatıyor.
1: Oda servisi mi geldi?
3: Neler oluyor?
1: O sevimli şortun içinde hangi fırtınalar kopuyor?

0: Geçenler dinle. Tavşan.
1: Demir.

0: Üzgünüm.
1: İmparator.
2: Bu işi bunun için kabul etmedim. Burnuna ne oldu senin?
3: Bu koridorda mı oğlum?
2: Nereye? Affedersiniz.
4: Balayına gelen.
3: Bazı şeyler hiç değişmeyecek.
1: İmparator. İmparator geri dön. Lütfen.
4: Hadi. Gidelim.
2: Bir işi de düzgün yapamaz mısın?
5: Neden bu kadar kızgınsın?
2: Ya neden acaba? Çirkin biri beni öldürmeye kalktığı için mi? Ortak diye kendime milyoner bir playboy bulduğum için mi acaba?
5: Karşındakine ne hissettirdiğini aldırmıyorsun.
2: Oysa eskiden son derece hassas biriydim.
5: Tamam, duygulardan anlıyorsun diyelim. Yüzüme bak. Ne hissediyorum ben?
2: Hasta.
5: Üzgün. Peki ya şimdi?
2: Kabız. Sapık.
5: Azgın. Bu komik. Bu kızgın. Bu çılgın. Bir şeyden haberin yok. Bu yüzden erkek arkadaşın yok. Benim'den bir şey öğrenmemene şaşmamalı.
2: Doğru. Lanet laboratuvarının yerini saymazsak bir şey öğrenemedim.
5: Ne?
2: Bakalım büyük usta ajanımız bunu çözebilecek mi? Benik bazen uykusuzluk çektiğinden söz etti.
5: Nesi sır bunun? Her erkeğin uyku sorunu vardır.
2: Bana bazı geceler laboratuvarına gittiğinden söz etti.
5: Laboratuvarında mı uyuyor?
2: Yatak odasında uyuyor.
5: Yani laboratuvarı yatak odasında mı?
2: Hayır.
5: Uzatma, neyse söyle şunu.
2: Laboratuvarı aynı zamanda evi. Evi diyorum, yaşadığı yer, anladın mı?
5: Mükemmel. Sınavı geçtin. Seni patrona tavsiye edeceğim.
2: Chalmers'ı bu gece görelim.
5: Hayır. Onu bu işe karıştırma. İkimiz hallederiz.
2: Gerçekten o kadar iyiysen sen de benimle ilgili bir şey söyle.
5: Tamam. Bana fena halde aşıksın. Bir de adının Dublin olduğunu biliyorum.
2: Birincisi, çok beklersin ve... ikincisi gerçek adım Delilah.
5: Delilah. Sana yakışıyor.
2: Hey.
5: Hı?

0: Aa tanrım Clark, hiç mi kutsal bir şeyin yok?
1: Ama seninle vakit geçirmek çok zevkli olacak.
0: Bu o şoför...
2: Buyurun davetiye.
3: Geçin. Teşekkür ederim. Davetiyeler.
2: Evet.
4: Neden $5 önermiyorsun?
2: Burada bir yer değil.
4: Güzel parti. Ha? Anladım. Güçlü, sessiz bir tizim. Komple koruma paketi. Paket derken yanlış anlama.
3: Teşekkür ederim Doktor Schwartz.
2: Selam. Gel sevgilim.
4: Ürün tanıtımını boş ver. Benim laboratuvarını bulalım.

Niyetin benimle yalnız kalmak mı? Nereye gittiler? Bana Büyük Clark Devlin'ın bir cevabı olmadığını söyleme. Cevabı olmasa da su üstünde yürüyebiliyor. Bu bir tuzak, değil mi?

0: Ah, Bay Devlin de böcekleri çok sever.
1: Ne?
0: Ah, ya yani bazen kendimle üçüncü biri gibi konuşurum da.
1: Devlin'de kaçık olduğunu düşünüyor.
2: Tanklar temizlendi mi? Size söylüyorum, tanklar temizlendi mi?
0: Aşağıda ne yapıyorlar?
1: Bilmiyorum.
3: Evet, burada işiniz bitince gidip tüneli temizleyin. Fanı kullanmak yok. Anlamayacağımı sanmayın. Bay Benning'le bana ait olan tekileye de dokunmayın.
4: Nasıl isterseniz doktor.
5: Evet, doktor.
3: Sizi duyamadım.
5: Evet doktor Sims.
4: Umarım küçükler kraliçeyi izler.
5: İzlemezlerse hisseler değer kaybeder.
0: Kraliçeyi izlemek mi?
1: Ha? Cheryl olabilir. Belki de gay'dir.
0: Cheryl mı? O hayır.
2: Boş ver, gidelim buradan. Hadi gidelim. Biraz hava alalım.
6: İyi olur.
1: Hey! Bunu nasıl... Her neyse.
0: Şuna bak.
1: Ülke genelindeki su kaynakları.
0: Sularımı zehirleyecek.
1: Bu şeyle olmaz. Ulusal güvenlik kaynakları bunu hemen bilirler. Gidip bilgisayara bakalım.
0: Şimdi düşünmeye başladın.
4: Kim bunlar? Laboratuvarda olmamaları gerekir.
3: Gidip bakalım.
1: Aman tanrım.
0: Evet, ne buldun?
1: T4 gen taşıyan DNA kombinasyonu.
0: Yani?
1: Genetiği değiştirilmiş hidrojen oksijen oranı.
0: Daha açık söyle şunu.
1: Tuzlu su gibi ama içersen için kurur ve ölürsün. Ama burada asıl soru, bunu su kaynaklarına nasıl karıştırabilecekleri.
0: Gitsek iyi olacak.
1: Heh.
0: Hadi. Gel bu tarafa. Duvara doğru.
4: Burada kimse yok. Çıkışa bakalım.
1: Ayağı mı basıyorsun? Bunu nasıl yaptın?
0: Şşş, gidelim.
1: Bizi nasıl göremezler? Kör mü bunlar? Çamaşırıma bakma.
7: Ah, teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Bakteri Benning'de ama laboratuvardan kaynağı götürmek zorunda. Bu da imkansız.
1: Uçakla götüremez mi?
0: Mümkün değil. Üstelik yakalanmadan götürdüğünü farz etsek bile suya saldığı an alarm sistemi devreye girer.
1: Gerçekten zekisin sen.
0: Şans işte. Ben blöften medet uman tecrübesiz bir kızım.
1: Öyle misin?
0: Maddeyi alay etmekten vazgeç, dürüst ol yeter.
1: Dürüst mü? Tamam. Benim Clark Devlin olduğumu sanıyorsun.
0: Evet, alo. Stina, şu anda konuşamam. Evet. Evet, halledebilirim.
1: Kötü haber mi?
0: Daha sakin bir yere gitsek nasıl olur?
1: Tamam. Bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum.
0: Elbiselerini çıkar.
1: Pişman olacağım, bir şey yapmayalım.
0: Elbiselerini çıkar.
1: Neler oluyor?
0: Bak, seni gördüğüm an Clark Devlin olmadığını anlamıştım. Şimdi çıkar o smokini. Sana ait değil.
1: Sana söylemek istedim ama nasıl bilemedim.
0: Elbiselerini çıkar dedim. Neydi o? Hey! Sen çık dışarı.
2: Tamam.
0: Elbiselerini çıkar.
2: Tamam.
1: Sakin ol. Adım Jimmy Tong. Bay Devlin'in şoförüyüm. Benden Walter Strider'ı bulmamı istedi.
0: Bak, daha fazla yalan dinlemek istemiyorum. Bana saati ve ayakkabıları ver. Clark Devlin nerede? Bunu kimse anlamaz mı sanıyordun?
1: Olan oldu. Ben de kendimi akışa bıraktım.
0: Ya iç çamaşırın?
1: O benim. Yani o da arkadaşımın.
0: Jimmy, yakışmış.
3: Benimki de o da arkadaşımın.
1: Git sen işini bitir hadi.
0: İmparatoru gördün mü acaba?
4: Hayır. Hop. Ev sahibine veda etmeden çıkmak kabalık.
0: Ben de Dietrich'i arıyorum.
4: Seni ona ben götürürüm.
5: Ağzında küçük fare olan bir kedicik.
4: Sanırım laboratuvara girdi.
5: Ya, en azından suyu olan ilgin samimi.
0: Bak, ben senin için buradayım. Güvenilir olup olmadığımı merak etmiştim. Bahse girerim, bu smokin üstüne tam oturacak.
2: Teşekkür ederim.
6: Efendim, bileğinin yerini şimdi tespit etti.
7: Ulaşmamız ne kadar sürer?
8: 20 dakika. Koordinatları geçtim.
1: Sevgili Bay Devlin, ben elimden geleni yaptım ama yeterli olmadı. Walter Strider'ı bulamadım. Ayrıca smokini de kaybettim. Ama geri alacağınıza eminim. Sanırım sizi tanımadan önce bulunduğum yere geri dönmem en iyisi.

0: Walter Strider. Walter Strider. Walter Strider! Ah, aptal kafam!
1: Benim küçük güzellerim.
2: Ceres marginatus. Güneydoğu Asya'ya özgü su örümceği adıyla bilinen bir tür. Su örümceği. Su örümceği.
1: Evet, su örümceği. Çok iyi, bu çok iyi.
2: Ah, bu zekice. Rezervleri bıraktıktan sonra küçük bacaklarıyla alarm zilleri çaldırmadan ölümcül bakteriyi suya dağıtacaklar. Doğanın adi küçük bir oyunu gibi. Yine de şanslıyız çünkü hala içilebilir bir kaynak var. Seninki. Sen bir dahisin Dietrich. Ama yazık ki işe yaramayacak.
1: İşte bu yanlış. Yanlış. Yanlış. Yanlış. Yarayacak. Çünkü planım kusursuz. Özür dilerim Bay Benning. Sizin planınız ve benim... Yani bizim.
0: Kapa çeneni. Açıkla.
2: Tabii. Ceris marginatus'un

0: Yaşam devinimi Dr. Sims'in şahsen aşina olmadığı bir şeyle başlar. Çiftleşme ile. Her neyse, böcekler de yumurtalarını kuluçkadan çıkacakları süre bitinceye kadar nilüfer yaprakları altında depolarlar.
1: Evet, belgesel kanalı safsatasını geçelim lütfen. Neden olmayacağını söyle.
2: Evet, söyle.
0: Çok basit. Burası kuzey yarımküre, öyle değil mi? Siz güney yarımküreye özgü bir canlıyı kuluçkaya yatırdınız. Yani özetle olgunlaşmaları için fazla soğuk. Cinsel açıdan Sims'te olduğu gibi. Bu nedenle çiftleşmezler. Bu nedenle suyu sevmeyecekler.
1: Bu doğru mu?
2: Hayır, benim de sevgilim vardı lisede. Fena değildi ama sonra kuzen Doris'i hatırlıyorsundur ve
1: hayır,
2: o
1: Sims,
2: bana...
1: Hayır Sims, böcekler.
2: Böcekler? Bu basit kadına... İnanmıyorsunuz değil mi Bay Brenning?
0: Öyle mi? Smokin hakkında yalan söyledim mi? Söyle.
2: Smokin. Evet, fena değil ama...
0: Fena değil mi? Bu yeryüzünde mevcut olan en yüksek teknoloji ve ben onu senin iri ve sıcak ellerine bırakıyorum.
2: Bay Brenning, böcekleri bırakın.
0: Tamam. Dediğini yap. Belki lise 2. sınıf bilim ödülü kazanabilirsin ama dünyaya hükmetme hayalini unutmak zorundasın. Gir içine Didri. Nasıl olduğunu gör.

0: Diğer %10 burada. Sende fazlasıyla var.
1: Merhaba Doktor Schwartz.
2: Patronuna söyle, Clark Devlin döndü.

0: İnsana zımba gibi hissettirdiği kesin.
1: Yükünü azalttığını bilmek güzel Detri.
0: Bir soru. Bunu neden yapıyorsun? Hey, bu da ne böyle?
1: Bu, 50 komandonun içeri girdiği anlamına geliyor. Ve sen, lanet aksanın itici favorilerinle birlikte federal hapishaneye gidiyorsun. Ve ne biliyor musun? Orada tek içecek yüksek florlu musluk suyu.
2: Huzurlarınızda Clark Devlin.
1: Bu smokinin sana ne kadar yakıştığını hiç söylemiş miydim?
0: Sims, tahliyeye hazırlan.
3: Zevkle efendim.
4: Fışka kapakları açılıyor. Hedef su kaynakları. Örümcekler 5 dakika sonra bırakılmaya başlanacak. Olgunlaşma seviyesi %85.
1: Neden buradasın?
5: Seni kurtarmaya geldim.
1: Bu iyi. Silahlı diğer adamlar nerede?
0: Yıllarca hakkında çok şey duydum. Sonunda tanıştık ve ben büyük Clark Devlin'in sıradan birinden başkası olmadığını görüyorum. Sıra dışı ölüm yaşayacak sıradan biriymiş.
5: Haklısın. Tek şey hariç. Benim adım Tong. James Tong. İyi misin?
1: Ah, Jimmy, bana söylemek istediğin bir şey var mı?
5: Sonra.
0: Senin smokin de çok iyi.

0: bakteri gen aşılı su örümceğe olgunlaşması %100. Bakteri bırakma noktaları belirler. Keseler açılıyor.
1: Ne yapıyorsun? Hayır! Hayır, her şeyi mahvediyor.
0: Elektrik arızası. Kuluçka kapakçıkları açılıyor.
1: Ah, senin gibilerini lisede çok gördüm.
2: Ya, bunu da yaptılar mı?
1: Yaptılar. Bay Bering, kapağı elle açmak zorundasınız.
3: Kaybol.
0: Kuluçka kapağı elle açılmalı.

0: var. Kulaçka kapağı açılıyor.
1: Flan! Acemi yardım et!
2: Beş ölüm!
0: Girişim yok. Bir tahliye için hazır. Bakteri özlü mikroplar kan.
3: Kafası patlamak üzere. İyi bak. Bak ona dedim. Birkaç numara biliyor olabilirsin ama zavallı doğuştan kaybetmiş birisin.
4: Sigara sağlığa zararlıdır. Sen iyi misin?
1: Evet iyiyim. Bu arada çok iyiydin. Şimdi milyonlarca insan susuzluktan ölecek. Kuluçkayı açık bıraktım.
4: Bir yere gitmiyorlar.
1: Evet, acaba ne bekliyorlar?
4: Neyi bekliyorlar? Kraliçeyi tabii.
0: Uçucu örümcekler kraliçenin tahliyesini bekliyor.
1: Ah, Tanrım ilk defa doğru söyledin. Kuzey Amerika'daki su kaynaklarına kraliçe örümcek liderlik edecek. Çabuk tahliye edilmeden yakala.
0: Kraliçe örümcek engellendi. Alarm. Kraliçe örümcek engellendi.
4: Girelim.

0: Beyler, lütfen izin verin. Affedersiniz ama bunu görmeyi hak ettim.
1: Sorun var.

0: hadi acele edin kızlar, gidiyoruz. Kenara su tüfekli. Ah, merhaba dostum, güzel. Oh. Merak etme güzelim, sorun kalmadı.
1: Sorun var, bir kahramana çarptın.
2: Aa, ben bir dahiyim. Bir parça bağışıklık karşılığı tanıklık edebilirim. Durun, ben tahsil ülkedenim.
3: Görünüşe göre tam vaktinde geldim.
1: Aa, neden, kaymağı için mi?
3: Aa, çok iyiydim Blaine. Vincent Chalmers, CSA, Dietrich Benning operasyonunun başında ben varım. Sen Jimmy Tonk olmalısın.
4: Smokey'nin burada. Mutlu oldun mu?
3: Merak etme olacağım. Merkeze güvenli ulaştırıldıktan sonra. Bu arada Blaine hiç fena değil. Bu ilk saha görevin olsa da.
1: Ah, tek başıma yapmadım.
4: Hakkımda hep güzel şeyler söylerdi.
1: Sonunda doğru bir şey yaptın. Bunu hak ettin.
4: Her neyse bayım. Birleşik Devletlere yardım etmek benim için onurdur.
3: Ben de seninle aynı şeyi hissediyorum asker.
1: Bu bürokratik pohpohlamalardan asla vazgeçmeyeceksiniz, öyle değil mi?
3: Ben ümitliyim.
0: Güzel.
1: Sakin olun millet.
4: Benim için yapabileceğin bir şey var.
3: Ne olduğunu söyle yeter.
5: Taktik sistemi kilitlendi. Berbat edenin canına bel okurum. Bu caddeyi trafiğe kapatın.
6: Anlaşıldı.
5: Son 30 saniye. Geri sayıyoruz. Herkes yerinde mi?
6: Sosyal majör hazır.
5: Çiçekçi, seyyar sosisçi. Bırak. Sosisçi yerini al. Hadi çabuk gidiyoruz.
6: Burası koşu. Cadde güvenli. Ah, bisikletle kurye.
5: Düşman yaklaşıyor. Sıra sende Randall. Düşün işini.
6: Anlaşıldı. T-14 süzülüyor. Koşun operasyonu başladı.
5: Paketi biz gelene kadar hazır olsun.
6: Anlaşıldı.
5: Çabuk millet.
6: Paket hazırlanıyor.
7: Hanımlar beyler, gösteri var. Paketimiz nasıl?
4: Ne diyeceğimi unuttum.
1: Bunu yapabilirsin. Dikkatini topla. Hadi git.
4: Ha?
1: Git.
6: Paket bırakıldı. Anlaşıldı. Hedefteyiz.
1: Jimmy, ne diyeceksin?
4: Adım Tonk. James Tonk. Zeki ve seksi bir erkek.
8: Söylemesin, sen misin?
1: Hayır. Sayılır.
6: Hanımlar sakin olun. Ormanları patlamak üzere.
8: Clark sen sus.
6: Bu operasyonun başı benim sanıyorum.
8: Paket hedefe kilitlendi.
1: O çamaşırı neden giydin?
6: Duruyor.
8: Neden?
6: Nefesi sıklaşmaya başladı. Kızı gördün mü? Bence onu aşar. Bitir işi.
8: Sessiz. Güzel. Clark lütfen sessiz ol.
4: Konuşmak üzere. Aç ağzını.
8: Şimdi.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
6: Merhaba. Merhaba dedi.
1: Kız bu mu?
6: Bunu tek başına yaptı.
1: O kadar güzel değil.
6: Konuş Jimmy.
8: Jimmy gülümse hadi.
6: Başka konu aç çabuk.
7: Durum iyi görünmüyor.
1: Durum iyi görünmüyor.
4: Durum iyi görünmüyor.
1: Jimmy.
4: Durum iyi görünmüyor.
8: Jimmy.
5: Clark bir şey söyle.
1: Sina kes sesini.
6: Gözlerinin
7: içine bak Jimmy.
1: Clark hayır.
6: İyi gitmiyor. Aşırı terlemiş gibi görünüyor.
9: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
10: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
12: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
11: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
2: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80.
3: Bu cuma abimde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
4: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gün Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 40

0: 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
3: Bu kadar artık show.
1: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Cheesy Big Bang'le atıştır. Açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Damla
1: bence çok eğlenceli.
0: Yok, ben almayayım.
2: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: fırsatlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Duru sıvı sabun çeşitleri 129 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
7: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Benim iyi uyumam lazım.
14: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
15: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
16: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
17: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
18: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
19: lazım. Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
20: Tabii.
21: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Ne diyeceksin?
7: Adım Tong. James Tong. Zeki ve seksi bir erkek.
8: Söylemesin, sen misin?
6: Hayır.
8: Sayılır.
9: Hanımlar sakin olun. Ormanları patlamak üzere.
8: Clark sen sus.
9: Operasyonun başı benim sanıyorum.
8: Paket hedefe kilitlendi.
6: O çamaşırı neden giydin?
9: Duruyor.
8: Neden?
9: Nefesi o sıklaşmaya başladı. Kızı gördün mü? Bence onu aşar. Bitir işi.
8: Neden? Sessiz. Güzel. Blur, lütfen. Sessiz ol.
10: Konuşmak üzere.
11: Aç ağzını.
8: Şimdi.
11: Merhaba.
6: Merhaba.
9: Merhaba. Merhaba dedi.
6: Kız bu mu?
9: Bunu tek başına yaptı.
6: O kadar güzel değil.
9: Konuş Cem'i.
8: Cem'i gülümse hadi.
9: Başka konu aç çabuk.
11: Durum iyi görünmüyor.
12: Durum iyi görünmüyor.
13: Durum iyi görünmüyor.
8: Cem'i.
13: Durum iyi görünmüyor.
8: Cem'i.
12: Blur bir şey söyle.
6: Sina kes sesini.
9: Gözlerinin
13: içine bak Cem.
8: Clark, hayır.
9: İyi gitmiyor. Aşırı terlemiş gibi görünüyor.
6: Onları boş ver, beni dinle.
13: Sen kulağımın dibinde bağırırken
8: sen
13: düşünemiyorum.
8: Tamam mı?
13: Siz değil.
9: Cem'i beni dinle.
13: O, hayır, bu. Gözlerine bak Cem.
8: Benim Cem'i.
13: Ve dün gece onu düşündüğünü söyle.
6: Clark, sessiz ol.
12: Ya sussana sen.
9: Söylemek zorundayım Cem'i.
13: Kadın için kadından akıl alma.
8: Kapa çeneni.
12: Clark, görevden alındın.
11: Sesler kulaklarımı tırmalıyor.
6: Bak, beni duyuyorsan yüzündeki ifadeyi değiştir.
11: Beni hatırladın mı? Benim.
9: Hayır sakın.
11: Keçi sakal.
12: Tamam, senden gitmeni istemek zorundayım.
11: Sen benim aşkımın...
9: Sevdiğini asla söyleme.
11: Sen hayatımın aşkısın. Birlikte yemek yesek.
6: Dışarı. Muhtemelen altına yapmıştır millet.
11: Sadece bir
12: dışarı, şimdi.
11: Tamam, öğlen olsun.
12: Şimdi.
8: Bu görevi iptal ediyoruz. Toparlanın, dönüyoruz.
11: Ne yazık ki beceremedin Bay Devlin.
13: Jimmy, ben bu işin kitabını yazdım. Güven bana. Beceremedin değil. Gözünde büyüt.
11: Belki de.
9: Şöyle yapalım. Hafta sonu
13: kafanı dinle. Pazartesi daha rahat sonuç alacağım bir yere gideriz. Monte Carlo nasıl?
11: Harika olur. Teşekkürler Bay Devlin. Herkese teşekkür ediyorum.
8: Takma kafanı Jimmy.
6: Pekala. İstediğin seni fark etmesi ise bunu başardın. Gelecek sefer ne yapacaksın? Bıçakla mı kovalayacaksın?
11: Benim için çok zor.
6: Zor olan ne? Söylemen gereken şey affedersin kahve alabilir miyim demek kadar basit.
11: Güzel bir kadın görünce konuşamıyorum ben.
6: Evet, güzel kadınlar.
11: Evet, çekici kadınlar. Galerideki hanım gibi hani.
6: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
11: Ne oldu şimdi?
6: Hiçbir şey.
11: Ne?
6: Ne hissettiğimi çözemedin mi?
11: Üzgün görünüyorsun.
6: Hayır.
11: Hasta mısın?
6: Hayır.
11: Ya kabız?
6: Hayır. Biraz.
11: Sen söyle. Neyin var?
6: Sadece kimse onun için yaptığını benim için yapmadı da. Hatta denemedi bile.
11: Neden biliyor musun? Çünkü sen başlı başına bir baş belasısın.
6: Evet. Seninle çalışmak güzeldi.
11: Hey. Dilay'la bakar mısın canım? Birer kahve içelim mi?
6: Ben sadece organik yeşil çayı içerim.
11: Bip. Yanlış cevap. Asla erkek arkadaşın olmayacak.
6: Tamam. Kahve. Kahveye bayılırım.
11: Öğrendin bile.
6: Bu mutlu yüzün mü, azgın ifadesi mi?
11: Sonra söylerim. James. Yes.
6: Birden ne söyleyeceğimi unuttum.
11: Özür dilerim. Ha?
14: Ne oldu?
11: Kuş adama çarptı. Ha?
12: Bu yalan değil de ne?
11: Bu yalan değil de ne?
12: Değil de ne?
11: Tamam. Sen dilinizi iyi bildiğimi sanıyorsun değil mi? Buradaki neyse dilindeki de o. Buradaki neyse dilindeki de o. O dilindeki şey...
14: Tamam kes.
11: Anlaşıldı. Bu yüzden erkek arkadaşın yok. Bu...
13: Bu yüzden.
6: Kurbağa.
11: Kurbağa. Şu çirkin surata bakın. Ne zaman baksam hep bunu yapıyor. Böyle nasıl oynarım ki? Beni tek alamaz mısın sen?
6: Hayır.
14: Motor.
11: Hayır. Kes.
6: Laboratuvara gidecekler. İzleyin.
11: Kim?
6: Onlar... Çok mutlu bir iş ortağım var. Jimmy. Bekle bir...
11: Bütün film boyunca güldü. Yani filmi berbat etti. Bakın ne yapıyor yine bu? Ha?
14: Vur beni! Oy. Hızlısın. Ama ben daha hızlıyım.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
10: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
15: Nasıl mı?
16: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
10: Şipşak

0: İyi akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz. Antalya Spor'a da geçmiş olsun diyoruz. Karagümrük, Kayseri Spor, Antalya Spor puan durumuna baktığımızda zaten en hassas durumdaydı. Ve kaybeden taraf oldu. Galatasaray Kasımpaşa'ya yenildi. Fenerbahçe Eyüp Spor'la 3-3 berabere kaldı. Gençler Birliği Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı. Ve bu yaşananlardan sonra Antalya Spor ahlar vahlar arasında... Gerçekten çok böyle hani burada ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok üzüldüm. 3 takımımıza da geçmiş olsun Abdülkerim abi.
1: Büyük adaletsizlikler var. Vallahi. Yani çok büyük adaletsizlikler oluyor. Hemen hemen her sene de aynı şey oluyor. Bence artık Futbol Federasyonu'nun ya da akil adamların, bu futbol hakkında kafa yoran adamların bazı şeyleri değiştirmesi zamanı gelmiştir bence. Şimdi bakın bu yıllardır olan şeyler. Ligde eleyip asanlar, son maçlarda bir takımın kaderi vardır, 5-6 takımın. Öbürünü ilgilendirmiyor diyor, 15 yaşında çocuk oynatıyorlar. Efendim oyuncum yorgun diye oynatmıyor. Ben şampiyon oldum diyor, eğleneceğim diyor son maçta. Bir tanesi oyuncuların erkenden tatili yolluyor, nasılsa benim de ikinciliğim garanti diyor. Falan filan derken, bir senede hemen hemen hiç olmayacak şey oluyor bir haftada. Hep de son haftaya denk gelir bu. Trabzon Gençler Birliği'ne 3-0 yeniliyor arkadaş. Şimdi Trabzon aklı mı? Aklı. Adam üçüncülüğü garanti. Konya ile Türk Ziraat Kupası final oynayacak. Niye asıl oyuncularımı oynatayım ben? Bir sakatlık olursa diye düşünüyor. Onatü'yü de oynatıyor. İnan hani gol krallığı için. Çamudoro bugün attı. Yakaladı Onatü'yü. Beraber bitirdiler. Hani bir gol atsa, Onatü bir gol atsa daha maçın 10. dakikası onu da çıkaracak. Hani gol krallığı kazansın diye. 3-0 bitiyor maç. Gençler Birliği Trabzon'da 3-0 yeniyor. Yani bu Gençler Birliği öyle güçlü bir takım ki. Ama ne hikmetse son hafta işte böyle zar zor dualarla falan top kümede kalıyor. Aynı şekilde Eyüp Spor. Geliyor, Fenerbahçe takımı var. Asensio aman risk etmeyeyim. Talisca. Tamam lig bitti zaten.

zaten. Onu ellemeyeyim. Gendouzi dursun. Osterwelde yok. Skriniar'ın zaten bir sakatlığı var. Aman bir şey olurla falan filan. Maç öyle böyle derken 3-3 bitiyor. Allah Allah. Yetmiyor. Şampiyon Galatasaray Türkiye'de liginde maçı ciddiye aldığı an kimsenin yenemeyeceği Galatasaray. Değil mi? Bir senedir öyle. Yani Galatasaray maçı kaybediyorsa önemsememiştir. Aynı Galatasaray bugün

0: sırasındaki takımı bayıltıyor üçü de. Oradan zavallı Antalyaspor kendi çapında bir takımla, biraz daha kendinden üstün takımla 80-90 dakika mücadele edip ölümüne oynayıp bir gol atıp 1-0 kazanıyor ve buna rağmen küme düşüyor. Şimdi bu ne bu abi ya? Bu ne yani bu? Şöyle diyeceksin o zaman. Abi ben bu işi son dakikalara bırakmayacaksın. Ya futbolda öyle bir şey olur mu kardeşim? Saçma sapan bir şey yani. Fikstür çekiliyor mesela. Güçlü takımlarla kafadan bir oynuyorsun. Ligin sonunda da işi bitmiş takımlara denk geliyorsun. Gidiyorsun oralarda, oh, hiç zorlanmıyorsun. Rakibin halbuki ilk yarı oralarda perişan olmuş. Puan kayıpları yaşamış. Sana son haftalara gelirse o cehennem denen deplasman günlük gülistanlık oluyor. Onun için uzun lafın kısası, bunu artık bir oturup düşünmek lazım. Bir şeyler oynanıyor ya, play in mi out mu, bir şeyler oluyor.
1: Play out.
0: Küme, vallahi play out diye bir sistem getireceksin. Tamam mı? Yukarıya da playoff sistemi getireceksin. Bir kere yapıldı ya, Galatasaray şampiyon oldu yine. Son maç Fener'le beraber
1: evet,
0: kaldı.
1: Evet.
0: Onun gibi bir şey getireceksin. O zaman şampiyonla oynayan takımlar son maçta bile kazanmak zorunda hissedecek kendini. Çünkü o puanlar playoff'a taşınıyor, biliyorsun değil mi? Yarıya bölünüyor puanlar, bir şeyler oluyordu yani. Adam son maçta bile canını almak isteyecek rakibinin. Öyle oynayacak. Öyle oyuncusuna izin falan vermeyecek. Altlarda da playoff'ta kim kaç ediyorsa Süper Ligi birbirleriyle oynayıp öyle kalacaklar. Bu ben hani Antalyaspor bana göre küme düşmeyi hak eden takımlardan biri midir? Evet. Kadrosu da zayıftır. Kadrosu
1: görelim
0: çok
1: hepsini.
0: Zayıftır. Şudur falan ama yani kadrosu da işte Eyüpspor'dan falan da çok fazla zayıf değildir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ben üzüldüm Antalyaspor'a, açık söyleyeyim. Onlara denk geldi. Yani maçlar onlara denk geldi. Ama siz bana derseniz ki Kasımpaşa zaten Galatasaray'ı yenebilir, her zaman yenebiliyor kardeşim falan. Fenerbahçe, Eyüp normaldir abi. Trabzon, Gençler Birliği maçı da normaldir diyorsanız, yani normal maç, yani normal skorlar. Bu senenin 10. haftasında da bunlar yenerdi Galatasaray'ı. 14. haftasında Eyüpspor Fenerbahçe'yi böyle yapardı. 18. hafta Gençler Birliği gider Trabzon'u, Trabzon'da 3-0 yenerdi diyorsanız tamam, o zaman bir şey demiyorum.
1: Sinan abiye bir dönelim.
2: Şimdi burası dursun. Apo doğru konuşuyor. Katılıyorum. Adaletsizlik, evet. Ne olursa olsun. Yani en iyi takımlarına çıkıp en ciddi şekilde mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Antalya. Velev ki diyelim Antalya kazandı. Eyüp berabere kalsaydı.
0: Kaldı zaten.
2: Berabere mi Eyüp bu?
1: Evet,
2: bir
1: 3-3.
2: Puan değil mi? 3-3.
1: Yani bir ara 3-3
2: gitti,
1: berabere
2: tamam,
1: kaldı.
0: Eyüp yenisi düşüyordu.
2: Gençler Birliği, bir dakika. Gençler Birliği. Berabere kalsaydı düşüyor muydu?
1: Evet.
2: Gençler Birliği burası yani. Şimdi evet. Gençler Birliği
1: Kasımpaşa berabere 32 kalsaydı düşüyordu.
2: Kasımpaşa'da.
1: Evet.
2: Avaraj'da.
1: Evet.
2: Hayır. Kasımpaşa 35.
0: Tamam. Şey yenilseydi.
1: Yenilseydi düşüyordu.
2: Yenilseydi ayrı ha, beraberlikte. Şimdi Gençler Birliği berabere kalsaydı Gençler Birliği mi düşüyor, Antalya mı düşüyor? Antalya'nın galibiyetinde. Avaraj nasıl?
1: Bir daha söyler misin?
3: Gençler Birliği düşüyordu.
1: Gençler Birliği düşüyordu.
2: Gençler Birliği 32. Antalya 32.
1: Evet.
2: Avaraj Antalya Spor'da.
1: Gençler Birliği düşüyordu.
2: Kasımpaşa aynı şekilde
1: aynı puanda olsaydı Kasımpaşa düşüyordu.
2: Yazık olmuş, Antalya çok
1: evet.
2: Acayip gitmiş be.
0: Eyüpspor bak, Eyüpspor 3. golü atmasa Fener'e.
2: Sana bir şey söyleyeyim mi?
0: Bak Eyüpspor Fenerbahçe 82'de 83'te gol attı.
2: Şu
0: 3-2 86'da 85'te Fenerbahçe gol yemese 3-2 bitse Eyüpspor düşüyordu.
2: Şu kara gümrüğü helal olsun.
0: Var ya, yazık, günah oldu.
2: Şu kara gümrüğü helal olsun. Bak kaç puan topladı son haftalarda. Bakın kaç puan topladı.
0: Ya. Nasıl ayıbeye düştü?
2: Bakın o. Dikkat edin. Kaç puan topladı. Aynen. Yani şurada bir maç öyle bedava maçlar verdi ki sezonun başında, ortasında son 15, 10, 12 maçta falan bir yaptı ama hakikaten ayıbeye düştü. Dediğim gibi iyi takım kuracaklar. Seneye aynı şekilde çıkacaklar ama dediğim gibi bu böyle değil yani. Bakıyorsun ben şampiyon oldum. Efendim, Trabzonspor benim iddiam yok. Olmaz. Yani
1: olmaz.
2: Değil yani.
1: Ben de play-out'tan yanayım.
2: Yanlış. Ya yanlış.
0: Premier Lig'e bakıyorum. Bugün West Ham takımı maç yapıyor Newcastle'la. Valla Newcastle acımadı valla. West Ham büyük ihtimalle küme düştü. Hiç acımıyor valla.
2: Adam
0: hem de en güçlü kadrosuyla. Pat oynuyor.
1: Evet.
0: Yarın Chelsea Tottenham var. Tottenham tehlikeydi. West Ham'la rahatladı şimdi. West Ham yenildiği için.
2: Ama
0: Galatasaray'ın acımaz mesela Tottenham.
2: Ama bu Galatasaray'ın kaçan
0: abi böyle
2: ama Galatasaray'ın bayağı kaçan pozisyonda var.
1: Var.
2: Fenerbahçe de direndi.

0: Fenerbahçe
1: zaten... Fenerbahçe 2-0'dan 3-2 öne geçti
0: abi, bir de. Abi şimdi Fenerbahçe için bir şey demiyorum. Fenerbahçe zaten bu takımlara yenildi, şampiyonluğu kaybetti. Ya Fenerbahçe zaten bundan dolayı şampiyonluğu kaybetti.
2: Sürpriz değil yani.
0: Fenerbahçe'ye bir şey söylemiyorum. Burada Galatasaray'ın, evet Galatasaray'ın da pozisyonları kaçtı. Burada Trabzonspor'un ama Metin Diyadin'e...
1: Onun da kupa maçı var adamın ama.
0: Metin Diyadin'e Metin Diyadin'e tebrik ediyorum.
1: Finali var Trabzon'un.
0: Hakikaten Metin Diyadin'e tebrik ediyorum. Ya bu şey değil. Yani dediğin gibi yani Mausland çıkmış oynadılar. Güçleri yetmedi ha. Daha iyi takımla çıkarlardı. Daha iyi konsantre olurlardı. Ayrı bir konu. Öyle uygun görmüşler. Yapacak bir şey yok. Biz sadece fikrimizi söyleriz.
2: Tabii.
0: Yazık olmuş Antalya Spor'a.
1: Evet. Hocam
2: sen ne düşünüyorsun?
1: Ahmet Hoca'ya gidelim. Ahmet Hoca'ya gidelim. Gelsin diyor.
2: Hocam.
3: Serengeti'de bir kural vardır. Aslansan.
2: Müziği değişelim.
3: Aslansan. 20 aslanın en arkasında koşma aç kalırsın.
2: Bir daha söyler misin hocam?
3: Aslansan Serengeti'de. Peki. Serengeti'de. Tamam. En son aslan olma, aç kalırsın. Senden önündekiler yer. Danaysan, bizonsan, aslanların yediği o öküzsen diyelim. En arkada öküz olma, av olursun.
2: Bufalo falan değil mi?
3: Evet. Bufalo diyelim ya da. Antalya kendi derdine yansın. Nereden, gitti. Nereye geldiler? Eleştirim büyüğü Okan Buruk'a. Takımın yarıdan fazlası ilk 11 oyuncusu değil. Trabzon'u bir yerde anlayabilirim. Kupa maçı var. Ama Okan Buruk Kaan'la Maan'la başlıyor. 5-6 tane oyuncu ilk 11 oyuncusu değil. Ha maç Konya maçı olsaydı hiç çıkma. Efendim? Doğru mu söylüyorum?
2: Evet.
3: Başka?
2: Kasımpaşa'da hoca Emre Hoca da biraz böyle endişeliydi. Eyvah yine düşersem falan gibilerinden.
3: Ya sana bir şey söyleyeyim. Öyle bir hale geldi ki kazanması gereken herkes kazandı. Puanını aldı.
0: Evet abi.
3: Antalya Spor kazanmasına rağmen. Bak tekrar söylüyorum. 3 şampiyonluk yaşamış kulübün. Yani bu hafta için konuşuyorum. Trabzon, Galatasaray, Fenerbahçe'nin. Üçünün de kendi şehrinde oynadıkları maçlarda galibiyetleri yok. 2 mağlubiyet, 1 beraberlik. Bu hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Ha burada şike iması filan yok. Asla böyle bir şey ima edemezsin, karşına hukuk çıkar.
0: Direkten kaçan toplar tamam. Da var hocam.
1: Ama Fenerbahçe'de 82. dakikada tabii. Niye 2-0'dan 3-2 öne geçti?
3: Tabii tabii öyle bir şey deniyor.
1: Yani, Allah Allah. Öyle bir durum yok
3: ama bizim gibi ülkelerde son haftaya sona kalırsan dona kalırsın.
0: Ya yani evet. Şunu söylemek istiyoruz. Size 3 puan lazım olsaydı böyle mi oynayacaktınız
1: evet,
0: mesela?
1: Evet. Yani. Ben de diyorum ki işte playoff sistemi olsa mesela Galatasaray Kasımpaşa'yı fena yenerdi.
2: 53 numara.
1: 3 puanı pardon. Daha alıp çünkü playoff grubuna puan taşıyorsun. Anladın mı? Puanlar bölünüyor ya. Bir kere yapıldı ya. Aynen, Türkiye'de. Evet, değil mi hocam?
3: Doğru söylüyorsun.
1: O zaman yapamazsın. Fenerbahçe verelim. Bugün Eyüp maçında Asensio'su, Taliskas'ı, Gendüzü'nü falan filan oynardı yani. Şikrin yarı falan oynatırlardı. Evet. Eğer puan ihtiyacı olursa.
3: Şunu söyleyeyim. Bu gecenin sonunda
1: sistemi değiştirmek lazım.
3: Antalya Spor dışındaki en mutsuz taraftarı söyleyeyim mi? Fenerbahçe. Niye?
1: Niye?
3: Sebebini söylüyorum.
2: Bir puanla şampiyonluğu kaybedecek
3: puan
2: öyle
3: değil.
2: Mi?
3: Puan değil. Allah kahretsin. Ay yıllarca Galatasaray'ın arka bahçesi dediğimiz Eyüp Spor'u biz kümede bıraktık.
2: Doğru.
3: Ne demek istediğimi anladın mı?
2: Çok hani iyi anladım.
3: Çıplar var ya. Eyüp Spor için Fener taraftarı ne der daima? Galatasaray'ın arka bahçesidir. Haklılık payı da olabilir o çuf çuf trencilik oyunundan dolayı. Taraftar diyor ki birinci ayıplanması. Ya bir dakika diyor ya.
1: Çok
3: trencilik. Eyüp'e biz yıllarca Galatasaray arka bahçesi dedik. Başkanları şu anda evde. İçerideydi Murat Bey. Allah yardımcısı olsun. Biz bu kulübü kümede bıraktık.
2: Hocam bir de şöyle bir şey var. Bir puanla şampiyonluğu kaçıracağım.
3: Devam et. O değil. Daha önemlisi.
1: Hocam bir de Galatasaray ama.
3: Küme düşen takımlar kim? Antalya Spor, Karagümrük, Kayseri. Fenerbahçe'nin bıraktığı puanı söylüyorum. Antalya 2 puan. Karagümrük 3 puan. Ya. Toplam 5 puan. Galatasaray hepsini yendi mi? Bir Antalya'yı yenemedi.
1: Ne yenemedi?
2: Antalya Spor yenemedi.
1: Yendi ya geçen hafta, yendi ya 3-2.
3: Ha yendi.
2: Geçen ilk yarı.
3: Abi. Yendi.
2: Yendi evet
1: ya.
2: Doğru.
1: Yendi
0: şuraya bak
1: yendi.
0: Temmuz. Yani ne oluyor? Yani 1 Temmuz, 2 Temmuz sezon açacaklar.
2: Doğru.
0: Yani sadece bir Haziran tatilleri var.
2: Bir ay.
0: Milli takımda oynayan oyuncular olacak, bilmem neler olacak. Falan Dünya Kupası'na gidecekler. 16, en son 26 Haziran.
2: Evet.
0: Milli takımda oynayanlar, oyuncular pek tatil yapamayacaklarını düşünemiyorum.
2: Değil mi?
0: Yapamayacaklar.
2: 14 Ağustos'ta lig başlıyor.
0: 14 Ağustos'ta lig başlıyor. 21-22 ikinci ön eleme.

0: ve Fenerbahçe. Evet. Trabzonspor ikinci eleme 23 Temmuz. Yani baktın mı? 20 Ağustos Avrupa Ligi playoff. Kupayı kaybederse Avrupa Ligi ikinci eleme. Yani çok tatilleri de yok futbolcuların. Vay be. Enteresan.
1: Şimdi Trabzonspor kupayı kazanırsa Avrupa Ligi playoff 20 Ağustos. Kupayı kaybederse Avrupa Ligi ikinci eleme 23 Temmuz. Konyaspor kupayı kazanırsa Avrupa Ligi playoff. Bu arada Konya ile Trabzonspor'un maçı Beşiktaş'ı çok yakından ilgilendiriyor. Trabzonspor kazanırsa Avrupa Ligi ikinci öneleme 23 Temmuz. Kupayı kaybederse Konferans Ligi ikinci öneleme 23 Temmuz. Hayır. Öyle değil. Orada yanlışlık var Beşiktaş'ta. Bir tanesini Konyaspor kazanırsa ya da Trabzonspor kaybederse, Konyaspor kazanırsa orada bir düzeltme yapmanız lazım arkadaşlar. Hata yapmışsınız. Ben Başakşehir'i tebrik ediyorum. Başakşehir kulübü Nuri Şahin.
0: Müthiş bir çıkış yaptı.
1: İnanılmaz bir çıkış yakaladı.
0: Müthiş bir çıkış yaptı.
1: Göksel Başkanı, Nuri Hoca'yı, yönetimi.
0: Nuri Şahin'i tebrik ediyorum.
1: Aynen.
2: Ben senin gibi düşünmüyorum. Benim tebrik edeceğim bir takım ve bir antrenörü var. Eyüp. Niye?
0: Ayrı. Hocam başkan. Ayrı.
2: İçeri girdi. O ayrı. Parasal problemler, şu oldu, hocam, bu oldu.
3: Bayağı yıldız oyuncusu vardı. 8-10 tane hepsi kaçtı.
2: Hepsi gitti. Çoluk çocukla oynuyorlar. Suratında tüy olmayan gencecik çocuklarla oynuyorlar. Çok gariptir. Hayatımda ilk defa gördüğüm, adını görmediğim, bilmediğim bir
1: Başakşehir'i versenize.
2: Adı ne onun?
0: Hocam bir de para alıyorlar mı?
2: Almıyorlar.
0: Adı hocam. Hayır. TMSF'ye zannediyorsam devre olduğu için. TMSF ise hocam öder parayı.
2: Bilmiyorum. Bu şartlarda Eyüp düştü müştü derken son hafta yırttı. Efendime söyleyeyim.
3: Yalnız hocam
2: Atilla kimdir bilmiyorum.
3: Hocam katılıyorum sana.
0: Şaka ama Beşiktaş gibi ya, şuraya bak.
3: Hocam ben de adamı tebrik ederim. Yalnız şunu söyleyeyim. Şimdi Başakşehir takımı tam bir sistem takımı. Oraya bir sistem kurmuşlar. Seyircisi yok, meyircisi yok. Fakat bu takımı mesela gelen antrenör nasıl motive ediyor? Neyle motive ediyor ben merak ediyorum. Çünkü bir takımın en iyi bağlı, Sinan bilir. Taraftardır abi. Birinci motivasyonu futbol takımının taraftardır.
1: Tabii.
3: Taraftar seni bir kere motive eder. Antrenörden önde. Değil mi? Antrenörün kötü bile olsa ne derler? Bu maçı taraftar aldı. Şimdi böyle bir motivasyon eksik. Başakşehir'de. Daha önce de İstanbul İBB'ydi.
1: Evet.
3: Hep bu motivasyon. Fakat lige acayip konsantre ve motive oynuyorlar. Yani oraya giden antrenörü tebrik etmek lazım. Böyle bir güçten yoksun. Ve Başakşehir'e çok uygun bir adam Nuri Şahin. O da tam bir sistem hocası. Sistemine inanıyor. Almanya'da, yurt dışında öyle çalışmış. Yani öyle görmüş, öyle yetişmiş. Futbolculuğu da öyle. Tam bir sistem adamı. Disiplin, sistem, analiz.
0: Büyük takım hocası olmaya çok müsait bir sene içinde.
3: Evet. Tam takımını buldu. Aynen. Tam takımını buldu.
0: Aynen.
3: Bir de motivasyonu yüksek. Mesela 3 büyükler, 4 büyükler gibi bir takımda hoca olarak görsek nasıl olur acaba? Çünkü o zaman arkasında Nuri Şahin'i daha motive edecek. Kenarda mesela duruşu var adamın. Bir de arkasında milyonlar olduğunda nasıl duracak?
1: Kendisi de üzüldü. Borussia Dortmund'da yapamadım. Gibilerinden dün maç sonrası bir açıklama yaptı.
3: Dolayısıyla bence ve oynattığı oyuna dikkat ediyorum. Aynı abi. Fener'le oynuyor aynı. İşte ne bileyim Rize'yle oynuyor aynı. Gidiyor Alanya'da oynuyor aynı. Deplasman'da aynı. İç sahada aynı. Yani tam sistem takımı ve tam sistem hocasını bulmuşlar.
1: Abdülkerim abi burada bir araya gireyim.
3: Ben Başakşehir'le kalırsa Başakşehir'de önümüzdeki yıl 1-2 takviyeyle şampiyonluğu oynar diye
1: Sayın
3: düşünüyorum.
1: Sayın Göksel Gümüştay'la konuştum hocam. Göksel Bey'e sordum. Nuri Şahin Fenerbahçe'de kalacak mı diye. Kesinlikle kalacak.
3: Fenerbahçe
1: diyorum özür dilerim. Fenerbahçe'yle ilgili iddialar var ya. Fenerbahçe'ye gidecek mi gitmeyecek mi diye. Göksel Başkanım var mı öyle bir şey dedim. Hayır. Biz Nuri Hocamızdan çok memnunuz. Devam ediyoruz. Kendisine güveniyoruz dedi. Tıpkı diğer hocalarımıza güvendiğimiz gibi. Ama Nuri Hoca ile projelerimiz daha büyük dedi. Kesinlikle Fenerbahçe haberleri yalan. Öyle bir şey yok. Bertu'yla da Fenerbahçe görüşüyor.
2: Göksel,
1: onu da söyleyeyim.
2: Göksel Gümüştağ'a tebrik ediyorum.
1: Onu yazalım son dek olarak.
2: Borcu olmayan herhalde en başta kulüplerden biridir borcu olmayan.
1: Evet.
2: Ve çok büyük bütçeler değil ama çok önemli takım kurmuş. Şimdi soruyorum.
1: Doğru.
2: Samuradov Selke mi? Selke ile Samuradov mu? Sıddıkî Şerif mi?
1: Ya. Ya gol krallığı hazırsa versenize.
3: Hocam.
2: Samuradov.
1: Müthiş.
2: Yani diğer bir deyimle. Fenerbahçeli Saadettin Saranlı Fenerbahçe. 22 milyon Sıddıkî Şerif'e değildi. O bonservis parasının üçte birini Başakşehir'e verip Başakşehir kabul etseydi, Samuradov gelseydi Fenerbahçe

0: Fenerbahçe burada olur muydu? Savunodorm ya. İyi bir golcü. Dünya çapında değil ya. Ama Roma görmüş. Roma'dan geldi. Doğru mu?
1: En az 10 tane evet. Atardı hocam Ocak'tan bu zamana. O da senin şampiyonu.
0: Kutluyorum. Göksel Başkanı. Şalke'de iyi oyuncu.
2: Çok iyi hocam.
0: Almanya'dan gelen.
2: Evet.
0: Çok bir tane Feyzullah Ünevan diye bir adam var.
2: Hocam saçını Sinan abi. Türkmen galiba. Sergen'in başı. Sergen'in saçını ismi vermeyeyim. Bizim klinikte ektiler.
0: Ha. Kel miydi?
2: Yani bir orada saç ekildi. Onaçu 30 maç 22 gol. Şomurdov Başakşehir 34 maç 22 gol. Şomurdov çok iyiydi. Sinan abi Şomurdov Fenerbahçe'de olsaydı siz hep söylersiniz yani.
1: Ya Ertem yani Fenerbahçe almış olsaydı yani Şomurdov'u şampiyon olur demek çok iddialı ama 7-8-10 tane gol atardı.
2: Kesinlikle.
1: Ocaktan itibaren.
3: Ben şöyle söyleyebilirim ama pardon. Aynı golü atmış Onaçu'yu Fener alsaydı yani Onaçu Fenerbahçe'de olsaydı Fenerbahçe şampiyon olurdu.
1: Ona imza atardı.
3: Aynı golü atmışlar.
1: Ocak'ta.
3: Aynı golü atmışlar.
1: Ona imza atarım.
3: Önemli olan sırf gol
1: Onaçu daha yönlü ona göre daha değişik. Çünkü Onaçu'nun oynamadığı çok maçlarda Trabzonspor doğru. Çok zorlandı. Onaçu çok önemli bir oyuncu.
2: Kesinlikle.
1: Ve 6 milyon euroyu aldı Ertuğrul'da onu. Ya. Bakın 6 milyon.
2: Helal olsun bir soru. Trabzon yönetimi.
0: Size bir soru. Beşiktaş'ın menajerisin Sinan. Aynı fiyat aynı para. Onaçu'yu mu alırsın Samurada'yı mı alırsın?
1: Onaçu'yu alırım.
0: Aynı soruyu sana soruyorum.
3: Ne alıyoruz? Santrafor mu alıyoruz?
0: Onaçu veya Samurada'yı var.
3: Hocam santrafor, bana santrafor lazımsa Onaçu'yu alırım. Samurada'yı tam bir santrafor değil.
1: Hocam.
3: İkinci santrafor, 10 numara gibi oynuyor.
1: Samurada'yı
3: santrafor gibi.
1: Biliyor musun?
3: Onun için Zerke'nin yanında arkasında oynuyor.
1: Samurada'yı gezdir hocam.
3: Evet.
1: Oyunda geçsin.
3: Onun için Onaçu'yu alırım
1: kenara,
3: tabii ki hocam.
1: Sol kenara at.
2: Oh gibi.
1: Bak Samurada'yı evet. Bugün Galatasaray'da da bank oynar. Fenerbahçe'de de bank oynar. Beşiktaş'ta hepsinde bank.
2: Oh gibi
1: hem
2: mi?
1: De kenarda oynar.
3: Evet. Evet. Bank,
1: yani Barış Alper mi? Şomurdov oynayabilir. Mesela Sané mi? Oynayabilir. Çok yetenekli oyuncu, çok iyi oyuncu. İyi futbolcu. Hakikaten çok iyi futbolcu. İşte futbolcu ya futbolcu. Ama Sıdıkı Şerif anlam veremiyorsun. Niye evet. Aldığına. Kante diyorsun. Önümüz sezon göreceğiz. Kante'ye bakalım. Oynatacak mı? Oraya adam alacaklar mı? Ya zaten bu takımların çok adam alması lazım. Bugün Galatasaray dahil 5 tane Galatasaray en az üstü oyuncu alması lazım. Şampiyonlar Ligi'nde yarışması için bu takımlarla yarışamazsın. Bu kadroyla. Bu kadro doymuş, bezmiş. Şampiyonluk hocanın bir lafı var. Şampiyonluk şey olmuş artık bunlar diye. Anladın mı? Yani ondan dolayı yani Beşiktaş'a bakıyorsun en az 6-7 tane üst düzey oyuncu alman lazım. Sıradan değil.
2: En az.
1: Trabzon belki biliyor musun? Az. Çünkü Trabzon'a nokta 3 tane yaparsan götürür seni. Şu santrafor lazım değil Trabzon'a. Anladın mı? Fenerbahçe'ye lazım. Ben Beşiktaş'ın da ohla gideceğini düşünmüyorum.
2: Ben de.
1: Ligi götürebileceğin santrafor
2: Sinan
1: olarak.
2: Sinan abi şu cümleme katılır mısın?
1: Buyur canım.
2: Beşiktaş'ın bugünkü ilk 11 oyuncularından 6-7 tanesi yedek kulübesinde oturursa Orkun hariç, Endidi, Çerni.
1: Oray tane iyi futbolcu.
2: Bu 3-4 tanesi ilk 11 ama 7 tane ilk 11 oyuncusu lazım Beşiktaş'a. Bugünkü 11 oyuncuların hepsi yedek olmalı
1: şimdi
2: bence.
1: Şimdi bak biz derken Ocak'ta para harcamayın, almayın derken Ocak transferinin şöyle bir sıkıntısı vardı. Çünkü konsantre etmek, iddiası olmayan takımı konsantre etmek çok zordur.
2: Zor.
1: Futbolcu topluluğu. Şimdi ne oldu? Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın gözünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi. Görüntü olarak yani kalite olarak. Ne oldu? Hepsi dedi moral olarak da çöktüler şimdi şu an. Güvenlerini kaybettiler. Ondan dolayı yeni geleceklerdi. Şimdi ne oldu? Bunlara takviye yapacaksın. Geçen seneden bakıyorsun bunlara karşı bir negatif bir durum var söz konusu. Oynadılar. Bugün bakıyorsun yani sen şimdi Konyaspor'a eleniyorsun. Konyaspor'da senin maliyeti belli. Ya senin Ocak'ta yaptığın transferler kadar değil Konya'nın maliyeti. Bakın ne diyorum? Belki daha düşüktür. Ocak'ta 40-50 milyon. Yani onun için Ocak transferinin sıkıntılı ve zor olduğunu düşünüyorum. Ocak zor. Çünkü hem çok iyi futbolcu ya problemlidir ya çok paradır. Mayıs'ta bakarsın herkes boşadı çıkar şimdi. Genel olarak imza parası bilmem ne falan şimdi. Öyle almaya çalış. Şimdi Beşiktaş'a çok zor şimdi planlama yapman. Şimdi ne düşüneceksin? Defansa mı alacaksın? Bek mi alacaksın? Sağ bek mi alacaksın? Sol bek mi? Şimdi bakıyorsun mesela. Tayland diye bir çocuk var alınmış değil mi? Sağ bek. 6 milyon bonservisi var.
2: Ya.
1: Belki iyi olacak. Bir de Gökhan vardı değil mi?
2: Evet.
1: Duruyor değil mi o?
2: Gökhan Sazdağ.
1: Oynuyor mu yok? Murillo oynuyor değil mi?
2: Murillo.
1: Mesela bunlar, ondan evvel kim aldı Beşiktaş? Bir tane sarışın çocuk aldılar. Slovak.
2: Aa. Evet.
1: Samet abi yer dönemi.
2: Bile, evet.
1: Abi kaç tane sağ bek alınmış? Kaç tane stoper var? Yazık.
2: Sol.
1: Arkadaş.
2: Soldu o çocuk. Heh? Soldu değil mi o çocuk?
1: Sağ ayaklı ya yok mu sağ tarafta ya?
2: Bir tane de sola aldı.

0: Ya söylesene ya kulağına söz çocukları ya. Kim ya? Unutuyorum ya. Sağ taraftan
1: ne
0: giden
1: diyor ya?
0: Beyaz Slovak mı? Slovan mı? Ne bu çocuk var ya sağ tarafta.
1: Svensson. Svensson.
0: Svensson.
1: Bizim Adana Demirspor'da.
0: Mesela yani söylemek istedim. Bakın üst üste 40 tane oyuncu alınmış.
1: Sol arkadaş, tarafa bir tane adam alınmış.
0: Yazık alalım. Günah.
1: Yurasek.
0: Abi yazık günah. Şu nokta transferi anlatamıyoruz. Şimdi Galatasaray transferde çok başarılı deniliyor. Hayır arkadaş. 3 tane 4 tane de başarılısın.
1: Aspiri yok.
0: Hayır eskileri say.
1: Evet eskiler.
0: Sen önceyi say.
1: Galatasaray'da şey
0: hakim Ziyeşler, Makim Ziyeşler bir sürü adamlar say abicim ne adamlar gitti.
1: Yani 56, 57, 58 ara verelim.
0: Taraftarlar da bu Ocak transferlerinde baskı yapmasınlar. Ocak. Onun için kulüplerimiz ne yapacaklar biliyor musun? Arkadaşlar Mayıs transferinde Haziran'da en iyisini doğruyu yapın. Ocağı bırakmayın. Ocağı bırakırsan olmuyor işte. Alın bakalım hangi bir tane Galatasaray'da Nolank belki Galatasaray'da bir fayda sağladı. Ocak transferinde. Kimi fayda sağladı? Beşiktaş. 7 tane adam aldın. Kupadan elendin.
1: Evet.
0: Mesela. Dön Fenerbahçe. Ocak'ta kimi aldı? Hiçbirisinin faydası yok. Zararı var.
1: Gendüzi.
0: Yani. Hiç fark etmez. Götürürdün. Bak. Ocak'ta kimseyi yapmasaydı aynı takımla devam etseydi şampiyon olabilirdi. Daha yüzdesi yüksek. Bak Ocak'ta kimseyi almasaydı Sıdık'ı, Kante, Gendüz'ü yollamasaydı onları...
2: Kimseyi de yollamasaydı.
0: Aynen hocam. O John Duran var biz. Problemli çocuk, manyak. Belki onu yollayabilirlerdi. O sorunlu bir çocuktu. Onun dışında belki bir tane alabilirdi.
1: Galatasaray John Duran alırsa hiç şaşırmam.
0: Kimi?
1: John Duran.
0: Sakın. Önünden
1: hiç
0: falan
1: şaşırmam.
0: Geçirmez. Ertem. Hayır.
2: Güzel olur.
0: Önünden
2: olur,
0: geçmez.
2: Olur. Bir Fenerli olarak...
0: Bir şey söyleyeyim Ertem. Önünden falan geçirmez.
2: Yani.
0: Sen deli misin? Galatasaray ben... kimlerle uğraşıyor şu an biliyor musun? Galatasaray kimlerle ilgileniyor şu an?
2: Bence
1: Fenerbahçe.
0: John Duran mı abi? John Duran ne oynadı belli değil. Şimdi Galatasaray'da karıştır, nerede oynatırsın?
3: Sinan karıştırma bırak iyi olur iyi adam.
0: John Duran'ı Galatasaray'da nerede oynatır? Söz konusu değil. Bak beni alır Galatasaray'ı oynatır.
1: Şimanski'yi alır
0: olmaz.
1: Mı? Şimanski'yi alır.
0: Bak beni alır. Şimanski olabilir orta sahaya.
3: Sen niye karışıyorsun abi? İyi adam John Duran bırak alsınlar ya.
0: Bak beni alır oynatırlar. Abdullah Kavukçu beni alır şu an transferi. John Duran almaz. O kadar eminim.
1: Benim
0: %100 seninle iddiaya girerim.
1: Çok önemli abilerimsiniz. Sizi futbol yani sizin kramponlarınızı yapma. Taşırım. Malzemeciliğinizi yaparım. Ama ben John Duran'ı sizin gibi görmüyorum.
0: John Duran ne oynadı Ertem yapma gözünü seveyim.
1: Aston Villa'da ben diyorum işte, mükemmeldi. Ben... El Nasır'da çok
0: Ertem,
1: iyiydi.
0: Ertem bırak sen onları.
2: 20 yaşında bir adam İngiltere Premier Ligi'nde Arabistan'a gidiyorsa o herif de arıza.
0: Hocam Aston sen Miller adamın hocam. Neler yaptığını bilseniz anlatsalar. Derim misin abi yapmayın.
1: Ya o ayrı dışarı.
0: Abi hayır futbolculuğun Ertem. Burada çok eleştirdik. Bu adam et mi balık mı tavuk mu kardeşim bunu ne aldınız? Ne oynuyor bu? Santrafor arkası kim oynuyor? Asensio varken ne işi var John Duran'ın? Asensio var futbolculuğu. Taliska var.
3: Beşiktaş,
0: böyle planlama olur mu ya?
3: Beşiktaş John Duran'ı alırsa bu tepkiyi göster. Galatasaray alırsa bırak alsın sen.
0: Tartışma yapıyoruz burada ya.
3: Tartışma yapmıyoruz
0: abi. Ertem söylediği için Ertem şimdi ben... Ters konuşmak
1: ama haksızlık yapmayın.
0: Müthiş
3: goller attı değil
0: söz
3: mi?
0: Söz konusu değil. Bak Szymanski de Elnesi de yine John Duran almazlar.
3: Ya bu adam şimdi, ne güzel goller atmadı be hem Beşiktaş hem Galatasaray'a.
1: Dur.
3: İnanılmaz goller attı be abi.
1: Abdülkerim
3: Sinan
1: abi.
3: Şu, yapma bırak
1: Ahmet
3: Allah
1: hocam. Şunu söyleyeceğim.
2: Buyurun.
1: Şu yorumu içeriden Hüseyin abi yaptı. Hüseyin abimiz yaptı. Güzel bir yorum. Galatasaray'da Okan Buruk bildiğim Başakşehir'de bir staj dönemi geçirdi değil mi? Ve şampiyon oldu. Nuri Şahin aynısını mesela ileride şimdi Başakşehir'de bir staj dönemi geçiriyor. Yani Dortmund'u falan geçelim. Antalya'ya geçelim. Nuri Hoca'yı alan şampiyon olabilir mi?
2: Bak şimdi bunlar
1: hani bu olmamış çocuğa
2: çok boş konuşma.
1: Hani evet aynen öyle.
2: Yahu bu Fenerbahçe Jose Mourinho'yu aldı.
1: Bravo.
2: Jose Mourinho. Evet.
1: Hocam Real Madrid'e gidiyor herif ya. Ay adam.
2: Dur bakalım.
1: Pardon,
2: adam orayı da karıştırdı. Herif de. Benfica uğursuzluk var o herifte. Niye Benfica namalup 3. oldu? Dünyada örneği yok. Benfica
1: takımı Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor.
2: Benfica takımı namalup Portekiz Ligi'nde 3. oldu. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Namalubiyet yok. Uğursuz. Argo'da ne C ile başlayan NAB'le devam eden bir laf vardı. Öyle bir adam. Devam ediyorum Jose Mourinho için.
3: Ben keşke öyle uğursuz olsam ya. Kaç tane Şampiyonlar Ligi almış. Hocam, dünya kadar parası var. Hepimizi satın alır.
0: Real Madrid'i şampiyon yapmak
3: adama
0: kolay.
3: Böyle uğursuzluğa tabii. Can kurban.
2: Ben de uğursuzluğa
0: yapacağım. Real Madrid 40 tane oyuncu ile sezona başlıyor. Öyle 20-30 oradan vermiş. Ona vermiş. Burada hata yapmış falan yok. Deniyor kampa gidiyor. Ondan sonra yıldızlar var. Hiç fark etmez. İyi futbolcu. Seni iyi antrenör yapar.
1: Doğru
0: gerçek. Kimse kuş kondurmuyor.

0: falan filan bu
1: 65.
0: işleri falan. Bak dün akşam da örnek verdim. Getir Yılmaz Vuraları Real Madrid'in başına. Getir Güvenç Kurtarı.
1: En kötü ikinci olur.
0: Getir Hikmet Kahraman'ı.
1: Yine.
0: Yani bu Barcelona. Bunları yapacaklar abi. Bunları getirir mi? Bu iş kadro işi. Oyuncu işi. Getirin bu çocuk bu hocalarımızdan. Yani söylemek istedim. Mourinho'nun orayı. Burayı yap. Abi Mourinho burayı ne yaptı ya? Mourinho burada enkaz bıraktı gitti ya.
1: İnanılmaz ya.
0: Dağıttı burayı
1: yönetimi
0: gitti ya.
1: Yönetimi yedi ya.
0: Ya Fenerbahçe'yi dağıttı gitti adam ya. Fenerbahçe'yi geri getirdi herif ya.
1: Aynen öyle vallahi.
0: Aldığı oyunculardan bir tanesi var mı abi? Duruyor mu takımda? Kim var? Kim var? Aldı oyun. Skriniar mu aldı? Hayır.
2: Kim aldı?
0: Mourinho almadı. Şey Skriniar'ı.
2: Onun zamanında gelmedi mi?
0: Kulübe aldı. Yok ya.
1: Yani onun transferi değil. Talişka'yı istememişti.
0: Ayrı. Skriniar onun zamanında var mı abi? Bir dakika.
1: Talişka'yı Acun abi istedi. Acun. Zar zor getirdi. Hatta ondan dolayı.
0: Kendisi de Yasımanski daha iyi futbolcu demiş Acun'a.
1: Tabii.
0: İnşallah Acun da haftaya çıksın da şampiyon yapsın takımın İnşallah. Allah'ın izniyle.
1: Şimdi İnşallah. Bir şöyle bir sezonun enlerine geçeceğim hemen.
0: Geçelim
1: diğer taraftan hadi. Geleceğim tekrar. Ekrana bir getireceğim. Sezonun en iyi takımı, sezonun en iyi hocası, en iyi kaleci, en iyi defans, en iyi orta saha, en iyi forvet, en iyi başkan, en iyi transfer, en iyi hakem, en kötü hakem, en kötü takım, en kötü transfer. Sezonun bidonu, sezonun hayal kırıklığı, sezonun olayı. Bir getirebilir miyiz?
2: Böyle kalem kağıt vereceğim bir şey tabela mı?
1: Yok yok hocam. Böyle ekrana getireceğim tabela. Yani bir hazırsa Serkan'cığım, hazırsa arkadaşlarımdan rica edelim. Sezonun en iyi takımı. 2025-26 sezonu. Ben burada Sinan abiyle ekranda. Sinan abi 2025-26.
0: Sezonun en iyi takımı şampiyon olan takımdır her zaman Galatasaray derim.
1: Sinan abi bir dakika.
0: Şampiyon olan takımdır.
1: Evet.
0: Ya öteki türlü Trabzonspor'da diyebilirim Başakşehir ama iyi. Yani popülist konuşmuş olurum. Tabii herkesi etkilemeyeyim. Ben Galatasaray şampiyon için Galatasaray söylüyorum.
1: 71.
2: Bana sorar mısınız?
1: Soruyorum hocam.
2: Ben de söyleyeyim de en son sana sorsun.
1: Abdülkerim abiye hayır. Soralım.
2: Olur. Hocam Sinan beni etkilemeyin dedi. Ben kimseyi etkilemeyeyim de dedi. Ama beni etkiledi. Ben Sinan'dan etkilenerek ben de Galatasaray diyorum.
1: Galatasaray diyor Abdülkerim
2: evet,
1: abi de.
2: Etkilendim Sinan'la. Yani,
3: bitti mi?
2: Yani bu amaç, bu ligin en büyük amacı şampiyon olmaksa amaca da uydum mu mübahtır. Uymuş.
3: Buyurun
2: ben
3: hocam.
2: Galatasaray diyorum.
3: Buyurun. Benim için en iyi etkilediğim cevabı bir matematik kesiridir.
0: Evet.
3: Elindeki kadro değeriyle geldiğin noktayı kıyaslarım ben. Bana göre sezonun en iyi takımı Samsunspor.
1: Samsun diyor Ahmet hocam. Ben de şampiyon Galatasaray diyorum.
2: Şampiyon Galatasaray demek kolay.
1: Kolay.
2: Kolay tabii hocam.
1: Ama hocam şampiyon olmak zor.
0: Hayatın gerçeği o.
1: Şampiyon demek kolay da şampiyon olmak zor.
2: Peki ben de tek kaldım peki.
3: Kolay
2: değil. Ben Samsun diyorum. Samsun demesem de Göztepe
0: diyecektim. Anormal değil.
2: Peki. Başakşehir.
0: Anormal değil.
1: O iki numaraya gelelim. 72'ye gelelim arkadaşlar. 72. Sezonun en iyi teknik direktörü.
3: Tekke Fatih.
1: Ahmet hocam. Ahmet hocam Fatih Tekke diyor. Fatih Tekke. Neden? Bir cümle. Çok kısa bir yorum.
3: Mütevazi. Trabzon'un adı büyük. Şu anda takım iki oyuncu dışında bana göre çok sıradan bir Anadolu takımı görüntüsünde. Bu takımda Türkiye Kupası finali oynuyor. Azıcık şansı olsaydı ona şu filan ikinci de olabilirlerdi. Manasız mağlubiyetler dallar. Ben bütün bunlara rağmen Fatih Tekke diyorum.
1: Peki.
3: Ne diyeyim? Tedesco mu diyeyim?
1: Yok.
2: Ben de şimdi söyleyeyim. Teminki Galatasaray dedim. Yılın en iyi takımımda. Şimdi biraz daha rasyonel konuşacağım. Belki Sinan da benden etkilenir. Bakarsın Sinan da benden etkilenir. Galatasaray'ın kadro değerini falan filan zaten herkes biliyor. Üstünden geçmeyelim. Bir tek oyuncuya bile 77 milyon euro değil mi? Bonservis verip
1: evet.
2: Alıyor ve senede de 21 milyon euro şey ödüyor.
3: Maaş.
2: Maaş ödüyor yani. Bir tek oyuncuya bile. Kadro zenginliği, kalitesi, seyircisi şudur budur bakıyorsun statü tribünü Galatasaray. Peki Trabzonspor'a bakıyorum. Bütçesi çok altta Galatasaray'a göre. Çok daha ucuz oyuncular hemen hemen her mevkide. Çok daha ucuz oyuncular işte 40 yaşındaki Mbakameler. Beşiktaş'ın bende iş yapmaz dediği attığı Muçi. Değil mi? Sol tarafta Mustafa Eskellaş diye bir çocuk Antepli falan böyle. Yabancı oyuncuları var. Nivu diye bir stoper alıyor. Burada öğreniyoruz adamın ne olduğunu Nivu. Falan filan. Evet. Galatasaray'la iki tane ligde maç oynuyor. Ransparta yenilmiyor. Trabzon'da da yeniyor Galatasaray'ı. Yani Okan Buruk, Fatih Tekke falan kıyaslıyorum. İkisi yeniyor. Bir de kupayı alırsa Konya'nın elinden bence gösterdiği başarı

0: ve antrenörlük emeği ve başarısı olarak Okan Buruk'un önüne koyuyorum. Yoksa ben de Okan Buruk diyeceğim.
1: Fatih Tekke diyorsunuz siz de.
0: Ben de Fatih Tekke diyorum.
1: Biraz
0: i̇şe
1: hızlanalım.
0: Baktım. Burada biraz işe baktım ben.
1: Biraz yorumları hızlandıralım. Baktım. Kısa keselim.
2: Sen ne diyorsun sen?
1: Ben Ertem'ciğim. Ben Sinan abimden sonra söyleyeyim.
2: Fatih Tekke diyorum.
1: Sinan abi de Fatih.
0: Sen de benden etkilendin galiba.
2: Yok ben zaten onu söyleyecektim.
0: Onu mu söyleyecektin?
2: Bir de ligin en centilmeni var mı?
0: Dur,
1: en geleceğim ona geleceğim. Ben Okan Buruk diyorum.
0: Tamam.
1: Şampiyon yaptı. Böyle bir kadroyu yönetmek zor.
0: Tam bir maçta.
1: Şampiyonlar Ligi'nde 16'ya gitmesi, 16'ya kaldı.
2: Ben Okan Buruk'u eleştirmem ama saygı duyuyorum.
1: 73.
0: Saygı, değil mi? Hep mamaya gidiyor evet. Hocam. Mamaya.
1: Sezonun en iyi kalecisi burada
2: bu tartışma getirmez.
1: Uğurcan. Tartışmayı. Hepimiz Uğurcan Çakır diyoruz burada.
2: Tabii.
1: Hiç Uğurcan Çakır, Uğurcan Çakır.
0: Objektifiz.
1: Lütfen Ertem Şener X hesabıma yazar mısınız? Twitter'da eski adıyla. Siz de yazın. Bu arada Sinan abinin Instagram adresi neydi Sinan abi?
2: Sinan Engin.
1: Sinan Engin. Sinan Engin. Sizden ricam lütfen Ertem Şener X hesabıma yazınız.
2: Sinan Engin.
1: Sezonun en iyi defansı Sinan abiciğim.
2: Stoper.
1: Stoper. Evet.
2: Şikrinyar.
1: Şikrinyar dedi Sinan abi. Abdülkerim abi.
0: Özellikle sakatlanana kadar ligin sonunu sakatlanana geçirene kadar ki performans olağanüstü.
2: Sakatlanmasaydı belki
0: doktor bey belki de sakatlanmasaydı
2: belki şampiyon olacak.
0: Belki de sakatlanmasaydı o Karagümrük, Antalya, Kasımpaşa sonrasında yedilen golleri var ya belki de şampiyon olacaktık. Herkes asıl söylüyor ama Şikrinyar gol yedik biz.
1: Doktor Ahmet Çakar.
0: Kimlerden?
3: Ben dörtlü sayarım.
1: Hocam hiç ameliyathaneden beklendin mi?
3: Hocam tabii. Hocam biz nasıl tekrar söylüyorum doktor Ahmet Çakar. Abi konumuza geçelim. Konu sorun neydi?
1: Soru en iyi doktor kim? En iyi defans kim hocam?
3: Bizde defans deyince stoper dememişsin. Sağ bekten başlamam lazım.
1: Biz istediğini söyle.
3: Bagatov.
2: Trabzonlu.
0: Sen
2: doğru.
0: Bir tane mi söylüyorsun?
3: Ama şimdi defans deyince dörtlü söylemekten.
2: Çok iyi futbolcu.
0: Tamam bir soruyor adam. Benim de kafamda bir dörtlü var hocam.
1: Dörtlüden bir tane.
0: Benim de bir defansım
3: Pino
0: var.
3: Pino var orada bir sağda.
1: Dörtlüden bir tane.
2: Hocam Pino var. Davison koyarım Şikrinyar'ıma. Şikrinyar'ıma. Davison'a koyarım. Efendim? Ben Şikrinyar'ıma da
1: Davison. Mi diyorsun?
3: Pino. Benim dörtlü bir söyleyeyim mi? Pino. Trabzon'un sağ beki.
2: Peki sol bek alayım.
3: Bagatov, Skriniar, sol bek.
0: Ben Mustafa Eskellaç, Trabzon'un
1: ben de Mustafa Eskellaç.
0: Sol bek alıyorum. Sağ bek bende Alanya Sporlu Kader Jonal diye bir oyuncu var. Alanya Spor'da bir top bek bu adam. Ha bir de gol atıyor, ha bir asist yapıyor. Adan Jonal.
2: Aynen ben de Mustafa diyorum.
0: Ama adam
2: Alanya'da
0: oynuyor. Böyle seçilmez onlar biliyor musun? Hemen şampiyonun sağ beki, ikincinin sol beki.
1: Dördümüz sol beke Mustafa Eskellaç mı dedik?
0: Mustafa Eskellaç.
1: Evet, hepimiz. O zaman milli takımda Mustafa Eskellaç, Ferdi Kadıoğlu'nun.
0: Kesemez.
1: Hayır şöyle. Alter yani.
2: Şanssız o.
1: Yardımcı. Ferdi
3: olur. Yedeği olur. Mustafa Eskellaç şanssız milli takımda olur.
1: Şanssız Ferdi
3: olur. Ferdi'ye bir şey olursa da orada oynayacak. Bence birinci adam Mustafa Eskellaç'tır yani.
1: Yani Mert Müldür falan değil.
0: Yemin ediyorum bizim 11'imizi Ertem yaptırsa 3 aşağı 5 yukarı aynı evet, olacak. Evet.
3: 8 adamla mutabık olur.
1: Söylüyorum burada en iyi defansta Sinan abim Şikrinyar.
0: Ben de
1: Ahmet
0: Şikrinyar.
1: Abi, Abdülkerim abim Şikrinyar. Ahmet abi Bagatov. Ben de Şikrinyar diyorum. Çok maçını anlattım bu sene. Gelelim 75. Yani maçını anlatmaya gerek yok. İzlemek yeter. Sezonun en iyi orta sahası.
0: Ben de kapalı. Yani bende bir tane var kapalı. Yanına ikinciyi siz bulun bence. Ben çünkü son dönemlerde Türkiye'de gördüğüm en iyi orta sahamız.
1: 6-8 mi yapalım?
0: Gezal. Öyle yaparsam bilmem. Benim tek söylersen o Gezal derim. Yanına oyuncu koymam.
1: Ne? Kimi? Genduzi mi?
0: Gezal diyorum. Genduzi. Gezal nereden çıktı?
1: Abdülkerim abi Genduzi diyor.
0: Genduzi. Ben Genduzi diyorum. Ben son 10 yıldır orta sahada.
3: Tartışmasız Genduzi.
1: Ahmet hocam yani. Genduzi dedi.
2: Torreira.
1: Sinan abim Torreira dedi. Ben de Genduzi diyorum. Yani bu kadar kısa zamanda etkileşimi
0: geç
1: iyi.
0: Geç babacığım.
1: Geçiyoruz en iyi orta sahadan. Forvet. En iyi forvete geçiyoruz.
3: Samuradov. Başakşehir.
1: Hocam burada ben seninle beraber düşünüyorum. Onların ikisi çünkü Sinan abimle
2: Onaço.
1: Abdülkerim abi Onaço diyecekler.
0: Biliyor. %100. Ben evet.
2: Onaço.
3: Ben Samuradov
1: İkimiz Şomurudov. Ben de Şomurudov.
0: İki kaldık.
3: Başakşehir.
0: Çok Onaço. Enteresan. Başka stüdyolarda bu yapılıyorsa iddia ediyorum biz hariç başka futbol programlarında
1: Osimhen diyecekler.
0: Kesin Osimhen derler. Bak kesin.
2: Onaç.
0: Ben sana söyleyeyim
1: peki,
0: ya.
1: Peki size
2: tek
1: bir
2: başına
1: soru.
2: Takım
0: biz,
2: ya.
0: Biz siz... aykırı insanlarız.
1: O zaman bir dördümüzü birden versene Serkan. Devam edeceğim.
0: Aykırı değil biz düzenin adamı değiliz.
1: Dördümüzü bir verebilir misiniz? Dört tane abime soruyorum. Hepsi yeşil sahalardan geldiler.
3: Üç
1: çok
3: abine.
1: Önemli. Prime 3 abime.

0: çok çok önemli. Prime döneminde Icardi mi? Prime Onaçu mu? Prime Osimhen mi? Yoksa Şomurdoğ mu?
1: Sen dalga falan mı
0: hangisini oynatırsın?
1: Prime Icardi. Kim oynamış Paris Saint Germain'de? Kim oynamış Inter'de?
2: Icardi. Prime hepsine yeteri söyledi. Icardi dedi.
0: Icardi. Şomurdoğ. Onaçu.
3: Icardi hepsine yetenekli.
2: Prime. İyi dönem. Icardi ya.
3: Icardi abi.
2: Hem kariyer açısından.
3: Çok yetenekli bir de abi Icardi.
2: Kariyer açısından bak abi. Onaçu nerede oynamış?
0: Peki Prime Drogba mı? Prime Icardi mi?
2: Kim?
0: Prime Drogba mı? Prime Icardi mi?
2: Prime?
0: Drogba mı?
3: Drogba
2: ben. Drogbacıyım abi.
0: Ben de Drogbacıyım.
2: O Chelsea'deki o...
3: Drogba.
2: Ne o Fransa Ligi'nde bir takım değil.
3: İnsan değil abi o normalde.
0: Chelsea?
2: Fransa'daki...
0: Marsilya.
3: Şimdi İngiltere'de... İngiltere'de falan topa vurdurmazlar Icardi.
0: Sinan abi, Mario Gomez mi Icardi mi?
2: Kim?
0: Mario Gomez mi Icardi mi?
3: Çok yani Ertem değişik bir soru bu. Yani
2: şimdi, ama şey insanı zorda bırakan sorular.
3: Yani Ertem'cim yani şimdi, bak şimdi. Yani Mario Gomez evet geldi gol attı ama şimdi bu çocuk çok yetenekli bir adam. Bu adam kötü yaşıyor. Icardi yaşantısı adamın karmaşık
0: duygusal,
3: olduğu için bu duruma.
0: Duygusal. İşte,
3: mesela o kadın hayatında olmasaydı bu çocuk farklı bir kariyer olacaktı. Van der Aar hayatında olmasaydı bu çocuk farklı bir kariyer olacaktı. Adamın hayatını allak bullak gitti. Yetenekli çocuk. Çok duygusal da bir çocuk. Ama ben hep Icardi diyorum.
0: Icardi. Ben de nedense hep Icardi diyorum ya. Icardi.
2: E abi stili hoşuna gidiyor.
0: Drogba'da bile bir şey söyleyebilir miyim? Yine özür diliyorum sizden. Drogba'da bile Sinan abi.
3: Abi adamı.
0: Bir kalıyorum böyle.
3: Adamı Ertem'ciğim adamı Maradona şey yaptı bilmem
0: evet
3: ne yaptı.
0: Ya,
3: yani bir sürü
0: evet.
3: Psikolojik baskı gördü bravo. Adam. Ona rağmen mobbing uygulandı. Ona rağmen bir de manyakla uğraştı abi. Yani.
0: Doğru. En iyi forvete mi geçtik?
2: Yaptık ya.
0: Yaptık en iyi forvet. En iyi başkan. En iyi başkan.
2: Ahmet Çakar.
1: Ben başlıyorum söylemeye.
2: Hemen söyle.
1: Göksel Gümüşdağ. Çünkü. Camia yok. Var diyorlar da yok. 1000 kişi, 2000 kişi oynuyorsun. Hadi 3000 kişi oynuyorsun. İddia ediyorum. Masak bilen girse... Türkiye'nin yegane
0: borçsuz
1: kulübüdür ya da çok cüzi vardır veyahut da kasalarında para vardır. Yıllardır döndürüyor, iyi oyuncular alıyor.
0: Doğru.
1: Kalecisi Türkiye'nin iyi yerlerinden biri.
0: Muhammed Şengezer.
1: Samadol Selke bugün, bakma sen Fenerbahçe'de ikisi olsaydı burada olmazdı.
0: Bravo.
1: Stoper var bir tane siyahi, iyi oyuncu. Bir tane sol önde oynayan bir ufak tefek bunlar, iyi oyuncu.
0: Faycılı ev. Yusuf Sarı var.
1: Bir tane var sağda Feyzullah Emine Kazak galiba.
0: Çok iyi çocuk.
1: Ben sadece bu sene için demiyorum. Son 5-8-10 sene için tartışmam Göksel Gümüşler derim. Başakşehir parantez açarım yani başkanı.
0: Sinan abiye sorar mısınız? Sinan abicim soru geliyor.
1: Bir dakika arkadaşlar o beyler de söylesin.
0: Yok tamam bir, çok önemli. Deminden beri yazıyor arkadaşlar. Beşiktaş'ın genel menajerliğini yapsa 2003 yılında Jardel veya Icardi hangisini alır?
3: Jardel veya
0: Icardi.
3: Abi farklı stiller
0: işte. Bence
3: Ertem.
0: De.
3: Yani bir Jardel tek vuruşlu bir
0: tek
3: oyuncu
0: vuruşta.
3: Falan şey yapan.
0: Kalçasıyla falan.
3: Uçalım atan bilmem ne yapan böyle.
2: Ya herkes kendi devrini kutsar ya.
0: Ama seyircilerimiz hep yayının içindeyiz.
2: Bana mesela bana soruyorlar.
1: Cazip bir soru değil.
0: Ama izleyicilerimize saygı duymak lazım hocam.
3: Kendi ben Icardi derim her zaman.
0: Ben de Icardi derim.
2: Evet.
0: Evet merkez 70 geldim. Evet. Devam.
2: Göksel Bey dedi o.
0: Göksel Bey dedi. Siz Abdülkerim abicim.
2: Ben hiç tartışmasız. Dursun Özbek diyor.
0: Oo.
2: Ne havası ya?
0: Bir dakika.
1: Ne var sanki şey mi?
0: Yani şey mi söyledim? Şey hayır. Ya hocam.
2: Gececim ben.
0: Kötü bir şey demiyor. Ben de bir şey
1: çok
0: demedim.
1: Çok mantıklı söyledin.
2: Tabii ki mantıklı. Hemen altını doldurayım mı?
1: Yok o kadar dolu ki altı.
2: Yani. Bir kere çok akıllı bir adam. Az konuşuyor. Nerede ne konuşacağını zamanlamayı falan müthiş yapıyor. Etki gücü çok yüksek oluyor.
0: Nasıl kavga edeceğini biliyor.
2: Evet. Nasıl o kavgadan sonra vur diye tak birdenbire sakin, itidale davet eden adam oluyor. Hiç yani bir gözlerini oyarım, ellerini kırarımdan sonra arkadaşlar itidalli olalım, Türk futbolu falan tam diyebiliyor. Enteresan, beceremezsin bunu herkes. Mesela bir dönem çalışıyor Galatasaray'da, kötü ayrılıyor. Kulübü Aziz'e verdi falan diyorlar. Verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Ben Galatasaray kulübünün işlerini bilmiyorum. Öyle ama yazılar okuyoruz. Adam eğer öyleyse tekrar o kulübe dönüp başkan oluyor. Helal olsun. Tebrik ediyorum. 4 senedir şampiyon oluyor. Galatasaray okuduklarıma göre müthiş gelirler artmış. Para yağıyor Galatasaray'a. Oradan geliyor, buradan geliyor. Ben bilmiyorum nereden geliyor. Yani bir yerden geliyor ama geliyor işte kardeşim. Yani çıkarıp bir unca 80 verebiliyor, verdirtebiliyor. Kendi cebinden olmasa bile. Onu organize edebiliyor, öyle bir yönetim kurabiliyor. Değil mi? Gelirleri arttırıyor. Bir de şampiyonluk oluyor üstüne. Daha adam ne yapsın? Mandrake vardı bizim zamanımızda çocuklukta. Bilir mi Mandrake'yi?
0: Evet.
2: Böyle düğün salonlarına giderdi. Vır vır falan bir şey çıkarırdı. Sihirbaz yani bir tek sihirbaz adam bir tek böyle bir şey çıkarmıyor. Harbi sihirbaz.
0: Evet.
2: Tebrik ediyorum.
0: Sinan abicim en iyi başkan.
3: Evet şimdi Göksel Gümüştah hoca söyledi. Çok evet çok ciddi, çok disiplinli, çok iyi transferler yapan, çok kısıtlı bütçeyle de her zaman iyi takım kuruyor. Ama Dursun Özbek de böyle büyük bir camiayı yönetiyor.
0: Tabii.
3: Çok kolay değil.
0: Değil.
3: Yani Şampiyonlar Ligi'nde bilmem ne de gidiyor, bir sürü krizler oluyor. Hocasına sahip çıkıyor falan filan. Dolayısıyla Dursun Özbek diyorum.
0: Ya ben de şampiyon yapmak önemli. Ama ben de burada Başakşehir'i sezon başından beri yaşadıklarını görüyorum. Ben de Göksel Başkan'ı seçiyorum.
2: Sakın ha! Sakın
0: Göksel,
2: ha!
0: Ben Göksel Gümüştağ diyorum ben de.
2: Sakın ha!
4: Niye?
0: İki Göksel Gümüştağ, iki Dursun Özbek çıktı.
4: Sakın, yani Nuri Şahin'i getirmek. Penaltılara mı gideceğiz?
0: Penaltılara kalacak.
2: Dursun Özbek yani, demeniz lazım.
4: Peki.
0: Başka? Dursun Özbek demek doğrusu ama Göksel Başkan da camia, çok fazla camia yok.
4: Ya yanlış kardeşim, anlamayın dediğimi, para kusura var. Bakmayın. Bir şekilde ismini açıklanmayan, istemeyen sponsorlardan paraları buluyorlar. Tamam Dursun Özbek başarısız demiyorum. Ben imkan ve kabiliyetlerin yarattığı takım, sevk, idare, camia, arkasında 30 milyon var. Başakşehir'in arkasında
0: burada tutmak
4: 20 bin kişi var.
0: Hocam hep böyle 3-4-5 o skalada tutmak çok çok çok önemli. Hep oralarda tutmak yine Avrupa. Yani çok enteresan.
4: Peki.
0: Geldim. Hocam en iyi transfer. Bu sezonun en iyi transferi.
4: Gendouzi.
0: Hoca Gendouzi dedi.
4: Mi? Gendouzi. Bir dakika paraya da bakacağım ama tabii de parayı da kıyaslamam lazım.
0: Etki tepki. Ne yaptı? Ne kazandırdı?
4: Bu sezonun en iyi transferi.
0: Bu sezon, bu sezon.
4: Her şeye rağmen Gendouzi.
0: Evet.
4: Pahalı ama Gendouzi.
0: Abdülkerim abi.
2: Gendouzi diyorum fakat Osimhen'i de koyarım içine. Çünkü Osimhen transferi macera açısından da günlerce bütün Türkiye'yi, değil mi? Galatasaray rakipleri olmasın diye dua ederken Galatasaraylar da olsun diye dua etmeye çıktılar. Acayip bir şekilde, değil mi? Bir yaz sezonu geçirdik transfer. Herkes Osimhen'le yattı, Osimhen'le kalktı. Ses, sansasyon açısından senenin transferi Osimhen transferidir. Fayda açısından da geldiği süre devre arası olduğuna göre Gendouzi'dir. Evet. Ben, çok başarılı bir transferdir ama sansasyon açısından son yılların en büyük transferidir. O İtalyan başkanı neydi?
3: Hepinizi ben söyleyince bana katılacaksınız.
2: Yani. Neler yaşadı ya millet?
3: Hepiniz ben söyleyince bana katılacaksınız.
2: Katılmayacağız. Bizi etkileme abi.
3: Sezonun en iyi transferi Uğurcan Çakır'dır.
2: Hayda bir şey söyleyeyim.
0: Katılıyorum. Katılıyorum.
4: Ben geri adım attım.
0: Katılıyorum.
2: Sinan abi söyleme dedim. Kafamızı karıştıracak dedim.
0: Ben Orkun diyecektim. Uğurcan Çakır diyorum. Doğru söylüyor.
4: Özür dilemek erdemdir. Geri adım atmak da rahatsız.
3: Takımı şampiyon yaptı.
2: Uğurcan Çakır sen, ya. Hocam sen özür dileme.
3: Takımı şampiyon yaptı.
2: Özür bu dileme sene, deyip.
4: Bu harbi özür.
2: Bu harbi özür mü?
4: Harbi özür
2: var. Bu özür der.
3: Sezonun en iyi transferi Uğurcan Çakır.
4: Uğurcan Çakır abi.
0: Abdülkerim abi siz Gendouzi demiştiniz.
2: Osimhen.
0: Osimhen demiştiniz.
2: Osimhen Gendouzi. Osimhen Gendouzi.
4: Geri aldım ben. Ben Uğurcan diyorum.
2: Ben kardeş. Geri almıyorum abi. Ben çok sen ben etkilenmiyorum artık.
0: Tamam. Ben de bu sene atan değil tutan şampiyon yaptı. Doğru.
2: Siz faydaya bak. Uğurcan.
0: İsminiz neydi hocam sizin?
4: Ahmet ben.
0: Memnun oldum.
2: Sayın Ertem Şener. Peki.
0: Ben de Uğurcan Çakır.
2: Sansasyon açısından günlerce hatta bir aydan fazla bütün Türkiye'yi işgal eden konu kimin transferiydi? Yazın.
0: Osimhen.
2: Osimhen değil mi?
0: Ama yani. Sizin güzel bir yorumunuz vardı içeride. Sonuç.
2: Ya anlıyorum ben tamam.
0: Ona bakarsan ben Orkun Kökçü derim.
2: Hayır tamam da. Abi hem bak hem belki de Türkiye'de var mıdır o bonserviste gelen bir oyuncu?
4: Yok.
2: Transfer
4: yok,
2: rekoru yok. Kırdı değil mi? Hocam
0: yok,
2: bu
0: yok.
2: Para verilemez dendi.
4: Ama katkıya
2: verildi.
4: Baktın mı abi?
0: Galatasaray'da Uğurcan. Keyiflere bak şimdi. Galatasaray taraftarı bizi izliyor. Atanımız da en iyi seçiliyor. Tutanımız da diyorlar.
4: Tebrik ederim.
0: Çok doğru bir cümleydi değil mi hocam?
2: Ama biz atanı seçmedik. Biz Onaçu'yu seçtik. Onaçu'yu seçtik biz.
0: Ama sen Osimhen dedin
4: ben
0: ya.
4: Ben Samorodov seçtim.
2: Hayır hayır.
0: Hayır hayır. Sezonun en iyi transferi.
2: Transferi diyoruz. Transfer olarak öyle tabii.
0: Şimdi gelelim. Güzel gidiyor ya. Çok ilgi çekiyor. Teşekkür ederiz izleyicilerimize. Hocam. Akrabalarına gidiyoruz. En iyi hakem.
4: Yok.
0: Akraba.
4: Kusura bakmasınlar.
0: Hanımefendileri söylemez miyiz?
4: Yok. Mesela Rize Beşiktaş maçını yöneten hanımefendi. Orta sahada çok aleni bir faul. Var müdahale etmiyor. Allah kahretsin, herifi tutuyor, çekiyor, gol oluyor filan. Yok abi, kimse kusura bakmasın.
0: Abdülkerim abi en sevdiği...
2: Ahmet ilk defa abi Çakar'dan etkilendim. Yok.
0: Abdülkerim abi yok.
4: Var diyeceğin kimse yok. İroni yaparsın, Yasin Kol dersin. Burada oturan düzinelerce kardeşler...
2: Gelmiyorum. Tamam işte, yok tamam, sana yok. Uyuyorum burada.
3: Abi, bir maç iyi yönetiyor. Yok. Öteki maç kötü yönetiyor. Hakemler hep
4: böyle. Senin doğru.
3: Yok. Onun için çok... Çok net bir isim vereceğim bir isim yok hakemlerim. İnşallah seneye birkaç tane hakem sayarız.
2: Sezon en iyi hakemi yok. Evet, maalesef acı bir şey ama yok.
0: İçlerinde çok sevdiğim arkadaşlarım var. Hatta benim annemin vefatında sabahın köründe aradılar.
2: Kim o?
0: Cihan Aydın, Mehmet Türkmen.
4: Ulan ben bunlarla çok... tanışmadım. Sen nasıl tanışıyorsun?
0: Hocam, annemin vefatında...
2: Başsağlığı dilemişler ya. Tanışmak şart mı hocam ya?
0: Aradılar. Yani şimdi duygusal düşünmüyorum ama yok diyorum bak.
2: Hocam bütün anladım, insani şeylerini böyle...
4: Hayır, o anlamda söylemedin ya.
2: Aman alınma be.
0: Devam ediyorum. Yok dedik hepimiz. Yalnız Sinan abinin yok demesi. Bak burada haber Sinan abi.
2: Evet, Allah
0: Sinan. Burada Sinan abi haber. Ne ya, haber kızmış, sensin burada. Baba bu arada herkes tişörtün şeyin... Tamam sweatshirt'ün rengini söylüyor.
3: Kazağın. Normal şeyden aldım. Ulus pazarına.
2: Evet.
3: Sinan abim benim ya.
0: Evet.
3: Başka?
0: En kötü hakem yok, en iyi hakem yoksa en kötü hakem diyor.
3: Kötü hakem demeyelim, boş ver.
4: Ya hakem yok dedim mi yeter.
3: Genel anlamda hakem yok.
0: Doğru.
3: Formsuz.
0: Peki
3: formsuz
0: en kötü diyor. En kötü Abdülkerim abiye soruyorum.
2: Hepsi.
0: Hepsi diyor. Yok ve hepsi.
3: Formsuz.
2: İkisi nedir? İki cevabım da aynı.
4: Çok fazla kötü
2: hepsi.
4: Var.
2: Hepsi. Evet, hepsi çok kötü. Fazla. Tamam. Sezonun en kötü hakemi hepsi. Benim cevabım hepsi.
0: Oo, en kötü takımı.
4: Ha? Abi bak şimdi bu da şeyle alakalı. Harcanan para orta kızmasın kimse. Fenerbahçe.
0: En kötü takımı.
4: Para yani. Şimdi mesela Fener Kante'ye çok verilen parayla 2 tane 3 tane Anadolu takımı kuruyorsun ya.
0: Olmadı. Hocam Osimhen'e verilen ben parayla 3 Anadolu takımı kuruyorsun. Sana bir kontra yapabilir miyim hocam? Yani, evet. Antalya Spor çok kötü oynadı ama bence en kötü takımı Beşiktaş.
4: Evet. Onu da diyebilirdim. Bak
0: Sinan abi özür diyerek söylüyorum. Diyebilirdim. Maalesef Fenerbahçe hani yanında Beşiktaş'ın imparatoru var burada ama en kötü. Hocam Beşiktaş kötü yönetildi. Kötü teknik adamlık anlamı her şeyi. Sergen hocamı çok seviyorum, yalnız kaldı.
4: Niye kötü? 300 milyonluk takım küme düşmüş, kara gümrüğe 3 puan. Antalya'ya 2 puan. Kasımpaşa'ya, bugün son anda kurtulan Kasımpaşa'ya birinde 10 kişi, birinde 90+11'de 4 puan.
2: Orada 10 kişi. Orada da 10 kişi.
3: 9 puan kaybetti hocam.
4: Kasımpaşa için. Tamam. Kasımpaşa'ya 4 puan. 10 kişilik Kasımpaşa'ya.
2: 2 maçta da 10 kişi.
4: Bir tanesi 90+11'de. Alanya'ya 90+3'te 2 puan. Falan baktın mı? Yapılan yatırımlarla ortaya konamayan futbol ve ikincilik tamam ama...
0: Hocam biraz kısa geçeceğim burayı. Çok çabuk geçeceğim. Çabuk. Şöyle bir şey söyleyerek geleceğim. Sonra. Şuraya kadar bir tane Beşiktaş'tan kimseyi seçmedik. Bak ben hangi takım mikrofonu takana kadar Beşiktaş diyeyim. Bir tane Beşiktaş seçtik, o da en kötü takımı diye. Serdal Başkan şapkanı önüne al koy başkanım. Sezonun seni çok seviyorum. Sizi çok seviyorum.
2: Ertem, sezonun şey en olamaz. Kötü takımı Beşiktaş sen dedin.
0: Ben dedim. Abdülkerim abi çok hızlı reklama gidiyormuşuz. Serkan
2: ben
0: beni
2: boğacak. Ben Antalya diyorum. Bu hafta son hafta Antalya haksızlığa uğradı diyorum. Böyle hani maçlarda diğer takımlar asılmadılar diye. Ama genele bakarsan, yılın geneline bakarsan kadro kalitesi, oyuncusu. Geçen hafta da söylemiştim Antalya Başkanı'na canlı bağlandığında. 80'li yıllardan beri seyrettiğim en kötü Antalya Spor.
0: Sinan abicim çok hızlı. Ertemcim, kusura bakmazsan.
3: En zayıf takımı Antalya Spor kadro olarak.
0: En zayıf. O zaman düşmesi kötü sürpriz değil mi? Değil mi Sinan abicim?
3: Ama en zayıf.
2: Herkes adil oynasaydı son ayıp hafta zayıf düşmezdi. Yani.
3: Kadrosu iyi değil. Kadrosu iyi değil.
0: Peki. Reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra daha devam edeceğiz. Kısa bir reklam.
5: Ekspertizle güvenin kalesi. Otokale Oto Ekspertizle devam edecek.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Çok güzel ikinci el bir otomobil buldunuz. Peki ya iç güzellik? Önce işin uzmanına bir gösterin deriz. 50 bayisi ve uzman görüşüyle Otokale Oto Ekspertiz. Güven.

0: Mahallenin kalesi. Renkler başka, armalar, formalar başka. Formasını gururla terletenler bambaşka. Ama tek bir şey var ki hepsinde aynı. Bitmek tükenmek bilmeyen futbol aşkı. Milyonların kalbinde futbol, futbolun kalbinde Trendyol.
1: Herkes maçın sonundaki sevinci görür. Ama o enerjinin nereden geldiğini kimse sormaz.
2: O gücün arkasında CV Enerji var. Her gün yeniden doğan yeşil enerjinin gücü. Yeni nesil hücre teknolojimizde CV Enerji güneş panelleri enerjinin geleceğini bugünden üretiyor.
3: Gültrü partner CV Enerji.
4: Daha hızlı olacağız. Üç kişi geride kaldı. Daha çabuk oynayacağız. Şampiyon olacağız.
5: Hocam taktik çok iyi de duvarlar ne olacak?
6: Aa, Bianca Weiss var. Taktik vaktik yok hocam. Bam bam bam. Vurup geçeceğiz.
4: Bam bam bam. Değil. Weiss Weiss Weiss.
7: Portakal, sen de Uludağ portakalı al.
6: Boyada çıta yükseliyor.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
11: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
12: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı tak.
2: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. Yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
3: Daha hızlı olacağız. Üç kişi geride kaldı. Daha çabuk oynayacağız. Şampiyon olacağız.
4: Hocam taktik çok iyi de duvarlar ne olacak?
5: Aa, Bianca Weiss var. Taktik vaktik yok hocam. Bam bam bam. Vurup geçeceğiz.
3: Bam bam bam. Değil. Vaş vaş vaş.
6: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CB Enerji, güneşin olduğu her yerde.
7: Güçlü partneriniz CB Enerji.
8: Boyada çıta yükseliyor.
9: Renkler başka, armalar, formalar başka. Formasını gururla terletenler bambaşka. Ama tek bir şey var ki hepsinde aynı. Bitmek tükenmek bilmeyen futbol aşkı. Milyonların kalbinde futbol, futbolun kalbinde Trendyol.

0: renkler başka, armalar, formalar başka. Formasını gururla terletenler bambaşka. Ama tek bir şey var ki hepsinde aynı. Bitmek tükenmek bilmeyen futbol aşkı. Milyonların kalbinde futbol, futbolun kalbinde Trendyol.
1: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin, o kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
2: Daha hızlı olacağız. 3 kişi geride kaldı. Daha çabuk oynayacağız. Şampiyon olacağız.
3: Hocam taktik çok iyi de duvarlar ne olacak?
4: Aa, Bianca Weiss var. Taktik vaktik yok hocam. Bam bam bam. Vurup geçeceğiz.
2: Bam bam bam. Değil. Vaş vaş vaş.
5: Tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
4: Boyada çıta yükseliyor.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Daha hızlı olacağız. 3 kişi geride kaldı, daha çabuk oynayacağız. Şampiyon olacağız.
2: Hocam taktik çok iyi de duvarlar ne olacak?
3: Aa, Bianca Weiss var. Taktik vaktik yok hocam. Bam bam bam vurup geçeceğiz.
1: Bam bam bam değil. Weiss Weiss Weiss.
4: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
5: Go through partner CV Energy.
6: Boyada çıta yükseliyor.
7: Aa, unutuyordum az da. Aracı sisteme girelim. Şimdi bekleyelim bakalım. Gelsin teklifler. Yok mu artıran? Hadi, budur işte. Hayırlı olsun kardeşim.
8: Jetihale.com yaz, aracı sisteme gir. İhaleyle gelen teklifleri gör. En iyi teklife aracını sat. Şeffaf, güvenilir ve jet hızında.
7: Çok hızlısınız, teşekkürler. Ama bir jet hızı değil.
8: Jet ihale. Kaçmaz fiyat, jet hızında sat.
9: Renkler başka, armalar, formalar başka. Formasını gururla terletenler bambaşka. Ama tek bir şey var ki hepsinde aynı. Bitmek tükenmek bilmeyen futbol aşkı. Milyonların kalbinde futbol, futbolun kalbinde Trendyol.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Ekspertizde güvenin kalesi Otokale Oto Ekspertizle devam ediyor.
12: Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Beyaz futbol devam ediyor. Şu ana kadar şöyle bir toplama açısından yapmak istiyorum. Bir saniye. Burada da sizin fikirleriniz de çok çok çok önemli. Değerli seyirciler. Bu arada hadi sezonun son programında bir Ertem Şener YouTube'a abone olunuz ya. Değil mi? Bu da bizim bir şeyimiz
13: olur
12: olsun.
13: Olur senin bir 500 bin.
12: 350 bini herhalde geçtim. Olsun. Bir Ertem Şener YouTube'a abone Ertem oldunuz. YouTube bu da kanalımızın kıyağı olsun bana ya değil mi?
13: Ertem Şener YouTube'a abone olun. Her şeyi Ertem Şener'den alın. Transfer sezonunda.
12: Abdülkerim abi, Ahmet Hocam be.
14: Ne? Bir cümle arkadaşlar. Abone olun.
15: Ahmet Hocam çok etkilidir bu konuda.
14: Ertem Şener YouTube kanalı.

0: geleceğin yıldızı. Ertem Şener'de geleceğin Berlusconi'si olacağı için lütfen abone olun.
1: Hocam Allah korusun. Aman hocam. Biz bize evet. yetiyoruz. Biz sütten yağ.
0: Evet,
1: ne derler? Neyden yağ? Sinekten yağ çıkarıyoruz. Hadi. Sütten yağ diyorum.
0: Ya, şimdi bak. İyice ses... Bu yığı kesme. Ayhan Işık gibi oldum.
1: Hocam çok kardeşim. Seviyorum ya.
0: Hayır.
1: Vallahi ben bu yığı seviyorum.
0: Şahane. Adam gibi bu yığı. Ayhan Işık bu
2: hocam yapma ya. Harika ya. Yemin ediyorum harika ya. Fransız üsülü.
0: Hayatımda hiç bu yığım olmadığını bilir misiniz?

0: Hayatımın yani, hiçbir döneminde
1: ben beğeniyorum ama. Oldu. Erman Hoca'ya çok yakışıyordu ama.
2: Hocam
1: Erman
2: bir şey söyleyeceğim ama.
0: Kapıcı bıyığı vardı onda bir zamanlar aslan gibi.
1: Erman Hoca'da.
2: Bir, hocam bir erkeğin doğup yaşayıp büyüyüp ölene, öldükten sonra hiç yani hiç ölene kadar hiç bıyık bırakmaması tuhaf değil mi ya?
1: Sende de mi yok? Ha var sende bıyık. Var,
2: ay, hocam ben, diyor ya hiç olmadı diyor.
0: Bıraktın mı sen bıyık? Sakal bırakmadım.
2: Hafif vardı Sinan'ım. Sinan aa Sinan var senin bıyıklı fotoğrafların.
3: Bir
2: ya.
3: Ara bıraktım. O küçük o
1: yeri geçti. Döneminde falan.
3: Evet, evet. Evet, evet. Sonra bir ara bıraktım. Yakışmadı. Evet.
2: Tamam ama hoca hiçbir döneminde bırakmamış. Ya, hiç merak yaşın, etmedin mi?
0: Sıfır yaşında olmaz da sakalın yoktu.
2: Bir erkek adam merak etmez mi bıyık?
0: 15 yaşından bugüne kadar hayatım boyunca bıyık, sakal bırakmadım.
1: Hocam Oma mıyığın maçını yönettin mi?
0: Yok. Büyüktür o bizden.
1: Değil mi?
2: Hocam evet. Hakikaten hiç ben bıyık olursam ya nasıl olur demedim.
1: Ya hocam geldik.
2: Bak, sezonun erkekliğine ya insan bıyıksız erkek mi olur ya?
1: Sezonun en kötü transferini yaptık mı?
0: Yok. Cevap veriyorum. İlkay Gündoğan.
1: Bir dakika Sinan abi şeyi söylemedi. Antalya dedi pardon.
3: Antalya.
1: Sezonun en kötü transferi.
0: İlkay Gündoğan. Adı büyük, geldiği kulüp büyük, etki sıfır. İlkay Gündoğan.
1: Mükemmel bir yorum.
0: Teşekkür ederim.
1: FA Cup maçını seyrettim bugün. 2 sene önceki, 3 sene önceki mi, geçen seneki mi? En erken FA Cup golünü atıyor. 13. saniyede vuruşu gördün.
0: Hem de sol ayak vuruyor değil mi köşeye?
1: Mükemmel. Biliyorum. Tam köşeye vuruyor. En erken gol.
0: Ya bana göre İlkay Gündoğan. Halbuki belki şu anda biz geldiği zaman Eylül ayında filan, Mayıs ayında yılın futbolcusu filan diyebilecekken ilk 11'e gelebilir.
1: Ederson mu İlkay mı?
0: Her şeye rağmen İlkay.
1: Bence de.
3: Ederson.
1: Sinan abi?
3: Ederson.
1: Sinan abi Ederson.
3: Ederson diyecektim ağzımdan aldın.
1: Sinan abi.
3: En kötü transfer. Bir futbol takımının kalecisi ne şampiyon kadar önemli olduğunu işte. Uğurcan Çakır gösterdi. Eğer biraz iyi oynasaydı belki, bir iki maça imza atsaydı belki Fenerbahçe şampiyon
1: kesin.
3: Oldu. Bir iki maç almadı.
1: Rize maçı?
3: Bir tane maç almadı işte. Ya. Bir Sinan tane abi, maç almadı adam ya.
1: Rize maçı. Abdülkerim abi.
2: Ben aklımda ilk şey John Duran gelmişti benim aklıma.
1: Yani, ama Ederson deyince
2: aa, unuttum. Hayır, hayır.
1: İlkay.
2: Evet. Çünkü ben İlkay geldiğinde hiç unutmuyorum şey demiştim. Galatasaray büyük bir futbolcu almadı. Galatasaray büyük futbolcu aldığını zannediyor. Aslında Galatasaray çok büyük futbolcu aldı dedim. İlkay için.
1: Evet.
2: Abartarak söyledim yani. Büyük oyuncu değil. Çok büyük bir oyuncu aldı Galatasaray dedim. Fakat o bu lafımın altında kaldım. Yani İlkay hakikaten beni şaşırttı. John Duran'a bakınca her şeye rağmen
0: maç
2: Beşiktaş maçındaki oradaki deplasmandaki maçı inanılmaz bir golle hatta fizik kurallarını alt üst eden bir golle Beşiktaş maçını aldı. Galatasaray'a mağlup oluyorduk 90. dakikada neredeyse penaltının daha gerisinden 18'in üstünden 20 metreden kafa golü attı.
1: Evet.
2: Yani bir şey yaptı adam derbide.
1: İlkay.
2: İki derbi kurtardı. İlkay,
1: siz İlkay beni diyorsunuz beni ben de Sinan abime katılıyorum Ederson
2: beni
1: diyorum.
2: Beni şaşırttı.
1: Çünkü şampiyon Uğurcan yaptı.
3: Datça İskelespor bugün Atatürk Kupası'nda finale kalmış. Finalde başarılar diliyorum Saygın Kurt. Öpüyorum seni Datça. Saygın Mesih attı şimdi.
2: İskelespor mu?
3: Aynen.
0: Evet. Evet. Sezonun
1: bidonu.
0: Aa, bu bidon ile futbolcu olmak zorunda
1: tabii
0: değil.
1: Tabii ki değil.
0: Saadettin Saran adlı sezonun bidonu diyorum.
3: Ederson.
1: Ederson dedi Sinan abi.
3: Tabii ki tabii. Ben 11 milyon euro alıyor abi.
0: Saadettin Saran diyorum.
1: Başkana da bidon demesek hocam.
0: Bidonu hakaret anlamına söylüyor. Yani. Sezonun en kötüsü diyor. Ben Saadettin Saran diyorum.
2: Yani, ben toplu söylüyorum. Bidonları toplu halde. Türk hakemleri. Sezonun en kötüsü. Bir tanesi bile Dünya Kupası'na gitmedi. Yazık. Yani ne
1: bravo. O?
2: Mogadishu, Mogadishu, Mogadishu oralardan Mogadishu'dan. Gitti.
1: Ben de
2: eski Habeşistan vardı.
0: O kriter değil işte. Bak, bu herkesin...
2: Ha, biliyorum hocam. Sosyal medyada hakemler okuyorum ben de ama o kadar kötü ki arada bir tane kaydırabilirlerdi. Ayıp yani bir Türk hakemini.
1: Ya, düşün onu bile şey yapmamışlar. Acaba.
2: Koy hepsini bidona at denize. Çöpe at.
1: Sezonun bidonu.
2: Türk hakemleri.
1: Ben yine Beşiktaş'tan birini seçeceğim.
2: Yapma
1: de.
2: Ya sen de Beşiktaş'a o kadar kafayı
1: İnsan
2: taktın.
1: İnsan sevdiğini...
2: Yerden yere mi vurmuş?
1: Öyle olurmuş.
2: O lafı da hiç anlamam yıllarca.
1: Yani kim yapalım Beşiktaş'tan kimi bidon yaparsın?
2: Sevmeyin lan o zaman. He?
1: Ben Beşiktaş'a canım feda.
2: Nasıl yerden yere vuruyorsun?
1: Ama insan de, sevdiğini. Komşunun tane, çocuğu gelir oğlunu döver seni. Çocuk, sen kendi oğlunu döversin öyle bir şey.
3: Mesela onu kim aldı? O bir tane sol tarafta oynayan neydi?
1: Beşiktaş'ta.
0: Cengiz.
3: Değil. Yabancı bir oyuncu var geniş kaşlı.
1: Jota Silva.
2: Jota Silva.
3: Mesela onu kim aldı abi çok merak.
1: Değil mi?
2: Herkes beğeniyor onu.
1: Ama
2: iki kişi beğenmiyor. Bir Sergen bir sen. Vallahi bir Sergen'le bir sen.
3: Yok abi ya yapma ya.
2: He?
3: Çok güzel.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
2: Vallahi
1: Sinan abi seni tebrik ediyorum.

0: diyorum.
1: Sen de mi beğenmiyorsun?
0: Ben Agbadu diyorum abi. Agbadu.
1: Böyle bir şey demiyor yok.
0: Ben Agbadu diyorum. Sinan abiyle biz burada tartıştık, haddim değil. Sinan abi dedi ki ne Agbadu Serto dedi. Hatta Jota Silva
1: dedi değil mi o?
0: Kızdı bana, dedi ki oğlum ne Agbadu
2: Jota Silva'yı seyrettim Rize maçında falan abi.
3: Var mı başka
0: sezonun sorun? Bidonu abi kusura bakmasın. Ederson en kötü, İlkay bidon. Çok özür diliyorum.
1: Çok bekledin çok, çıkmadı diyorsun.
0: Çok özür dilerim. Hayal kırıklığım benim. Ben İlkay'dan çok şey beklemiştim.
1: Abi bu çok bidondan sevdim. Rahatsız oluyorsanız koymayın ya. Ne özür diliyorsunuz? Bidon demek en kötüsü demek. Bunu Avrupa'da yapıyorlar zaten.
2: İtalyanlarda
1: var. İtalyanlarda sezonun, var sezonun bidonu
0: hayal kırıklığı
1: falan.
0: Beşiktaş.
2: Abi bidon hayal kırıklığı aynı şey.
1: Evet. Beşiktaş. Beşiktaş. Ve Sergen. Sergen'le Beşiktaş. Ben bravo. Sergen de bende hayal kırıklığı yaptım.
0: Hayal kırıklığı.
1: Ben Sergen'in şampiyon yapmasını hiçbir zaman beklemedim zaten. Tamam. Birçok şeyi de haklı Sergen. Serzen'in içinde. Fakat böyle de, dedim bir parça kımıldar. Beşiktaş hiç kımıldamadı abi ya.
0: Kıpırdamadı.
1: Vallahi
2: ben çok sezonun hayal kırıklığını söyleyeyim mi?
1: Vallahi.
2: Kimse şaşırmasın.
1: Hiç kımıldamadı be.
2: Kerem Aktürkoğlu.
0: Hocam istatistikleri çok iyi ama ya.
2: Ben böyle diyorum.
1: Sen Allah şampiyon Allah yapar diye mi bekledin?
2: Abi 20, Benfica'dan aldım büyük umutlarla Fenerbahçe'de.
4: Sezonun hayal kırıklığı aynı fikirde Beşiktaş. İkinci yarı müthiş transferler. Hiçbir takım bu kadar transfer yapmadı.
0: Evet ya.
4: Ama hiçbir katkı sağlamadılar.
1: Değil mi? Hiçbir oyunda hiçbir şey olmadı ya.
4: Hiçbir katkı
0: bir şey söyleyeceğim. Muçi'yi bir yere yazmadık Sinan abi. Ya,
2: Muçi
0: çok iyi değil mi?
2: Hadi ya.
0: Muçi çok iyi değil miydi?
4: Hayır.
0: Tamam son. Sona geldim.
1: Ne son?
0: Sezonun olayı.
1: Ne?
0: Sezonun olayı. Herkes iyi düşünsün burada bir. Sağ içinde kalalım bence.
1: Olsun.
0: Yani hani...
2: Sezonun olayı söyleyeyim mi? 8 derbinin 7'sini Yasin Kol isminde FIFA kokartı olmayan, İngilizceyi bilmediği iddia edilen, Türkçeyi de çok iyi kullanmadığı söylenen Yasin Kol.
0: Yasin
2: Kol'un bu kadar arda arda maçlara atanması. Bana göre saha içinde kalalım dediğin için söylüyorum.
0: Demek ki hakemimiz yok. Yasin Kol'u verdiklerine göre.
2: Yani çok da oturmadı ama.
0: Yo bence çok iyi
2: oturdu. Oturursa da oturmasa da.
1: Yoksa senin abi söyleyeceğini ben biliyordum, sezonun olayını tahmin edebiliyorum. Senin söyleyeceğin de. Evet. Ertem öyle deyince demedin sen.
0: Tabii. Yani sağ içinde kalalım.
1: Ben de ama öyle diyecektim.
0: Değil
1: ben de
0: sağ içinde kalalım.
1: Ben de Ahmet Hoca'nın dediği gibi sağ dışından bir olay söyleyecektim. Yani çok sahayı etkilemeyen dediği gibi. Madem sen istiyorsun biz söylemeyelim onu. O zaman aklıma şey geliyor benim. En çok bayağı da konuşulmuştu. Süper Kupa finalinde o poşet olayı.
0: Aa.
1: Çok yani sahada poşetler moşetler uçtu ya.
2: Böyle. Ya da.
1: Galatasaray. Ben o poşet olayı var ya ben. O biraz belki olay olmuştu. Çok da konuşulmuştu.
0: Ya da geleceğim. Bir Sinan abi de dinleyelim.
2: Buyurun.
1: Aklıma böyle.
4: Önemli bir olay yok bana göre.
2: Ya da tıpkı UEFA kayıtları gibi belki 10 sene sonra arşivlerden çıkıp açıklanacak. Sakın ha lafının muhteviyatı, içeriği. Hmm. Sakın ha.
0: Ben de Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki büyüklerimi çok seviyorum, abilerimi. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'a tweet atması, ayak oyunları
4: aslında
0: diye.
4: Aslında sezonun en büyük olayı.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir kulübe ayak oyunu diye tweet atması. Bir de şampiyonluğa gitmemesi, kupayı götürmemesi
4: kupayı
0: sezonun olayı.
4: Bana göre en büyük olay.
0: Minibüs de yolluyor ya.
4: Kupa yok. Ama o diyor ki bundan sonra siz işte gün şey değilsiniz diyor. Tanımıyoruz diyor da kupayı evet yolluyor. Aslında yani.
1: Ne güzel. Köyler,
4: ama ne olursa olsun.
1: Köyler sağırlar.
4: Ne olursa olsun bir tane yönetici gidip kupayı vermeliydi.
1: Ya kayıkçı kavgası be Sinan ya.
0: Buradan Şinasi Yüzbaşıoğlu.
4: Şinasi Müdürü hayırlı olsun.
0: Eyüp Sultan Emniyet Müdürü oldu. Ben ameliyattaydım Sayın Müdürüm. Kusura bakmayın geleceğim. Komşu olduk. Daha da yaklaştı. Şinasi Müdür bana doğru yaklaşıyor. Şinasi Müdür bana doğru geliyor. Biz ona gitmemiz gerekirken.
2: Biz tebrik ettik kendisini.
0: Müdürüm hoş geldiniz. Benim evet ses ameliyatım oldu biliyordunuz. Mutlaka uğrayacağız.
1: Yani bana çok takılmasın. Bu ara sinirliyim. Bana çok takılıyor.
0: Şinasi Müdürüm buradan çok selamlar
1: bana
0: kendisine.
1: Bana çok takılıyor.
0: Müge Hanım'a çok selamlar. Evet acısıyla tatlısıyla bir sezon bitti. Bu arada Abdülkerim abi yayın öncesinde şu peçeteye kadro yazdı. Biz okulda böyle yapardık. En güzel şey peçetelere yazılan şeyler böyle değil mi? Aşk mektupları bile bunlara yazılırdı böyle.
1: Ben neyse. Hiç kimseye aşk mektubu yazmadığım için.
0: Ya bırak Abdülkerim abi. Vallahi içeride bana neler anlatmadın ya.
1: Kim? Yok anlatmadın be abi yalan. Ben direkt hayatımda
0: şaka yapıyorum abi.
1: Bir kişiye gittim sözlü söyledim. Aa. Seninle evlenelim dedim eşime.
0: Onunla da evlendiniz.

0: Sezonun en iyi 11'i Opta'ya göre bir ekrana getirelim. Opta. Ha bu Abdülkerim abininkini okuyayım önce. Bir
1: Opta
0: dur.
1: Kim
0: bir
1: abi?
0: Dur. Opta hocam bu şey var istatistik böyle. Abdülkerim abi demiş ki Uğurcan, Haday Jonay, Şikrinyar. İlker abi duyarsa olmaz şimdi. Haday Jonay sola geç, Mustafa Eski Ellaç, Şikrinyar, Abdülkerim Bardakçı, Orkun Genduzi Asensio, Sané, Barış Alper, Onaçu.
1: Mantıklı.
0: Bence de. Geldik şimdi Opta. Opta'ya bakalım. Opta'daki arkadaşlara selamlar. Buradan hepsine gerçekten anlık inanılmaz bilgiler veriyorlar. Reklam değildir, onu da söyleyeyim. Uğurcan Çakır, Haday Jonay.
1: Haday Jonay mı?
0: Mustafa Opta Eski Ellaç, Heliton, Milan Şikrinyar, Asensio, Orkun, Ernest Muçi, Barış Alper, Şomurudov. Bak, Şomurudov yapmış. Evet, ben de Şomurudov yaparım sana öbürü. Yerine. Onaçu.
1: Öbürü?
0: Şomurudov yapmış. Sinan abinin dediği gibi. Bravo Sinan abi. Dediğin yani sağa koy, sola koy.
1: Her yerde oynatırım.
0: Her yerde oynatırım. Sağda
1: abi, ama Şomurudov. Abi bak sağ bek. Ben dedim ki Türkiye'de bir tek sağ beki ben Haday Jonay derim. Başkası demez dedim. Bak onlar da Haday Jonay demişler.
2: Ben Pina diyebilirim.
0: Ben de Pina. Sağ, ben de Pina diyorum.
2: Trabzonsporlu Pina da diyebilirim.
1: Öbürü çok iş yaptı. Bunlar biraz daha istatistiğe bakıyor. Gol, asiste evet, falan evet. Bakıyorlar.
0: Bitti mi? Neye gelecektik? Vallahi. Ne verecektik? Sonuncusu neydi?
1: Aferin lan bu Opta'daki şey çocukları sevdim.
3: Bu arada kardeşler. Kim Hakan bunlar? Tükenmez'in dayı oğlu. Adanalı Hayri Güngör'ün hepinizi selamı var.
0: Aleyküm selam hocam. Evet kimin sevgili hocam? Seyirciler.
3: Hayri Güngör.
0: 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı kutluyoruz. Düşen takımlar Karagümrük, Antalya Spor ve Kayseri Spor'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ahmet Spor, başta Erzurum Spor. Şampiyon Erzurum Spor oldu. Birinci Erzurum Spor, ikinci Ahmet Spor. Onlar da şampiyon. İki şampiyon var kutluyoruz. Erok Spor'la, Esenler Erok Spor'la Çorum Spor Çorum. Karşı karşıya gelecek. Çorum'dan çok yazanlar var. Buradan Çorum'a çok selamlar. Çorum Spor Çorum. Ve Erok Spor'a iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın. Hak eden çıksın.
1: Diyoruz. Ben Sinan'dan dolayı Çorum'u tutuyorum. Vallahi Çorum'u
0: ben de burada programın sonunda
1: Çorum'a gittim abi. Çorum'a gittim ben. İnsanlarını tanıdım. Çok sevdim
2: tabii
1: ya.
2: Tabii Çorum memleketim, çok güzel de şehrimiz.
1: Vallahi
0: memleketim Malatya Yeşilyurt adı Malatya Spor oldu.
1: Çıkamadılar.
0: Malatya Şimdi Spor olsun.
2: Geçen
0: zaman çok Malatya'ma selamlar. Yeşilyurt'a Malatya'ma selamlar.
2: Çorum maçını seyrediyorum. Abdurrahman abi Diyarbakır'dan Abdurrahman Yakut mesaj atıyor bana. Sinancım diyor 7 arkadaş diyor Çorum Spor'u seyrediyoruz diyor. Şu an maçı diyor senin için diyor. Niye Ahmet abi şey Abdurrahman abi dedim. Dedi sizin Dünürlü takımı diyor. Yok dedim bizim Dünürlüler geçen sene sponsordu. Evet. Şimdi Arca diye bir firma var orada Çorum'da. O da çok çok büyük bir firma. Onlar böyle çok da transfer harcadılar. Çok da iyi para verdiler o firma. Yani yani holding veya tam bilmiyorum. Büyük bir oranın. Onlar dedim şimdi olsun dedim ama yine bir Çorum'a bir duygusallığımız var. Çorum'da Erik Spor oynuyor değil mi?
0: Evet.
2: İnşallah çok zor maç.
3: Ne zaman o maç?
2: Hakem haftaya. Cumartesi hocam.
1: Ben çok
0: izleyicilerimize söylemiştim.
1: Çok sevdim. Çorum halkını çok sevdim.
2: Ben Erik Spor'u seyretmedim ama bilmiyorum taş nasıl gibi takım. İyi
1: ama
2: takım mı?
1: İyi takım.
0: Taş gibi takım. Programımızın gönderdi. Sonuna doğru
2: hak
0: böyle bir...
2: kazansın. İnşallah hakeme maça bir tesir olmasın. Hak eden kazansın.
0: Trabzon babadır baba demiş Zeynep Hanım. Ocean 61 aynen gol kralları dururken başka isim koymak nedir? Serdar diyor ki bütün yorumcularınıza selamlar. Nurhan Hanım ekibi bozmayın sezon sonu lütfen böyle. Mehmet Bey demiş ki en büyük beyaz futbol şampiyon sizsiniz. Kerim Kahraman selamlar hepinize demiş. Muratcan ne oluyor demiş. Yücel demiş ki Çorum. Emir demiş ki ne oluyor ne alaka. Erzurum Spor demiş Kadir Bey. Diğer tarafta Mame Ertem abi çekiyorum helal et. Çekebilirsin. Neyi çekiyorum helal et? Ha bizi çekiyorsun. Bizi çekiyorsun anlamında.
3: Özel kardeşim. Kirvel lakaplı özel kardeşim. Hemşerisi olarak sana selamlar söylüyorum.
1: Ertem ne diyorsun ya?
0: Aleykümselam.
1: Giderek
0: Ferhat Baloğlu. Ya arkadaşlar yani bir şey okuduğumuza pişman ediyorsunuz. Yani,
1: ya hakikaten ya.
0: Tam bizi çekiyor herhalde.
3: Biz
0: yok yok hocam sizlik bir alakası yok.
1: Hayır hocam ya ben de anlamadım ne dediğini.
0: Sinan abi lütfen burada kalsın. Sinan
2: evet,
0: abisi olmaz.
2: Acısıyla tatlısıyla bir seneyi geçirdik.
1: Selamlarımızı söyleyeyim.
2: İnşallah Allah'ın izniyle yeni sezonda sağlığımız sıhhatimiz inşallah yerindeyse görüşmek üzere diyelim. Nasip kısmet Allah'a emanet olun. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Sinan abi Sertan. Can Kurtaran.
2: Sertancığım öpüyorum seni oğlum.
0: Sertan baba seni seviyoruz cansın. Yavuz'uma asistan analiz ekibine Yavuz'a Arda'ya bütün ekibe çok selamlar. Murat Kuş. Ya unutur muyum?
1: Ertemciğim benim
3: Murat
1: de.
3: Kuş.
2: Hangi Murat Kuş? Bizim Murat Kuş.
0: Evet.
2: Eski doğum.
0: Evet.
2: Ne yapıyorsun lan sen? Selamlar. Neredesin lan Murat Kuş? Kayıpsın lan sen neredesin oğlum?
3: Ben Bursa diyebiliyorum.
2: Bizim Murat,
0: Murat Kuş'u unutmuyorum.
2: Neresin oğlum sen lan, kayıpsın senelerdir.

0: Murat abiye selamlar. Sert Hanım'a çok selam. Şinasi Müdürüme çok selamlar.
1: Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
0: Tolga Bafra selamlar. Sinan abicim, hakkını helal et. Ercan, bugün varız, yarın yoğuz. Hakkını helal edin. Hocam hakkını helal et. Ercan, ciddi söylüyorum. Abdülkerim abi hakkını helal et.
2: Hacı, artık ne zaman görüşürüz Allah bilir
0: ben
2: hocam.
0: Ben helalleşeyim yorumda.
2: Allah bilir hocam. Ne zaman görüşürüz?
0: Bugün varız, yarın yoğuz. Sezon bilir. Başlayacak. Bugün Ercan'cim, var mıyız yok muyuz? Belli değil. Ben yapacağım konuşmamı, evet.
2: Evet Ertem'cim, ben de Buca Genç FK yöneticisi kardeşim Kaan Gürbüzer'in doğum gününü kutluyorum. Mutluluklar diliyorum. Uzun ömürler diliyorum. Arif Acar kardeşime de sonsuz selamlarımı gönderiyorum. Ayrıca da bizim mahallemizin marketi Gökmen Koç kardeşime, evladıma.
0: Beşiktaşlı mı?
2: Evet, Beşiktaşlı. Büyük, büyük Beşiktaşlı hem de. Selamlarımı söylüyorum. Mahallenin süperstar.
0: Evet.
2: Herkes peşinde vallahi.
0: Süperstar. Şimdi sevgili seyirciler, masumiyet karinesi var biliyorsunuz. Şu anda hukuk her şeyden üstündür, onu söyleyelim. Programımızda Rasim Ozan Kütahyalı. Şu anda gözaltı süreci var. Adana'da sorgusu devam ediyor. Normalde her sezon ben programı bütün arkadaşlarımı toplayarak kapatırdım. Ama bugün öyle bir şey yapmayacağız. Hukuk ne derse odur, devletimiz ne derse odur. O ayrı. Suçlu cezasını çeker ama umarım değildir. Rasim bizim kardeşimizdir. Umarım suçlu değildir. Bunun altını çizerek belirtiyorum. Her sezon bizim bir geleneğimiz vardır. Programın sonunda herkesi toplarım. Hepimiz birden teşekkür ederiz. Ama bugün onu yapmayacağız anlayışınıza sığınarak. Ama dediğim gibi devletimiz ne derse haklıdır. Suçlu cezasını çeker. Değilse de gelir. Ben bu kadarını söyleyebilirim. Değil mi Abdülkerim abiciğim? Yani bunun harici söyleyemem başka bir şey. Abdülkerim abiciğim dur ben niye ben?
2: Senin yönetiminde harika bir yıl geçirdik.
0: Teşekkür
2: çok
0: ederim.
2: Verimli geçti belli. Sonuçlardan da
0: ellerinizden
2: belli.
0: Öperim. Çok teşekkür ederim.
2: Sonuçlardan da belli. İnşallah seneye daha iyisini yapacağız.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Daha
0: İnşallah.
2: İyisini yapacağız.
0: İnşallah.
2: Sen varsan her şey tamam.
0: Ya canım.
2: Sen varsan her şey eksik. Müslüm Gürses şarkısı.
0: Canımsın Abdülkerim abicim. İyi ki varsınız. Abdülkerim abim benim kıymetlim. Sinan abim imparator aynı şekilde. Ahmet hocam. Aramızda bulunmayan Rasim o da. Yani Allah inşallah masumiyet karinesi ben herkes içerideki onu söylerim. Hukuktaki en önemli cümle budur masumiyet karinesi. Şu anda bir sorgu var. Sayın savcılarımıza da buradan yani yardımcı olmamız lazım bu konuda. Yorum yapamayız çünkü çok soru geliyor. Ne diyeceksiniz? Niye bir şey söylemiyorsunuz? Diye söyleyemeyiz. Yani çünkü ortada bir gözaltı süreci var. Onu belirtelim. Sevgili seyirciler. Ama her zaman söylüyorum hukukun üstünlüğü. Hukukun üstünlüğü her şeyden daha önemli. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuku her şeyden daha önemli. Sevgili seyirciler, acısıyla tatlısıyla programımız burada son buluyor. Hepinizi çok seviyoruz. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına, bütün kanal yönetimimize, Sayın Osman Gökçe'ye, Sayın Borga Şahin'e, Yeliz Hanım'a, Yeliz Hanım bizim canımız, Müge Hanım'a, bizim İstanbul'daki kraliçemiz, Ankara'daki kraliçemiz, bütün sosyal medya ekibimize ve tabii ki yönetmenimiz Serkan Dündaroğlu. Tüm ekibim, montaj ekibim, muhabir arkadaşlarım hepsine tek tek çok çok teşekkür ederim. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız vardı. Özellikle benim Recep Çiçek, sevgili Recep'in babasını kaybetti. Bu sezon, bu dönem, yakın bir dönemde Recep'e sabırlar diliyorum. Buradan ailesine sabırlar diliyorum. Bizim de çok sevdiğimiz Adnan abimiz. Hakkın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bununla beraber sevgili Yusuf kardeşim, Yusuf Günay. O da bizle birlikte çalıştı. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, var olsun. Emekleri çok büyük. Bunun yanında sevgili Onur Taşçıoğlu. Büyük bir fedakarlık örneği göstererek bizle birlikte yoluna devam etti. Karşılıksız. Benim için çok önemli. Ömür boyu unutmayacağım. Hüseyin abimiz. Makas Hüseyin deriz. Aylarca hastanede yattı. Hasta yatağından çıktı geldi. Benim için çok kıymetli, çok değerli. Hüseyin abimiz medyanın abisi. Buranın spor koordinatörü, genel koordinatörü ben olabilirim. Ama Hüseyin abi bizim her şeyimiz, çok şeyimiz. Bir ayakta kalma mücadelesi gösterdi. Ameliyat oldu oldu geldi, burada montaj yaptı. Ameliyat oldu oldu geldi, burada montaj yaptı. Hüseyin abimi çok seviyorum. Benim için çok kıymetli, çok değerli. Sevgili Devrim abi, Devrim Zengi. Türk medyasının çok önemli bir ismidir. İkonik bir isimdir. Önemli yorumlar yapar, önemli mesajlar verir. Sevgili Devrim abi.

Bir de çok çok teşekkür ederim. Eline, yüreğine, emeğine sağlık. Onu anlatmaya gerek yok. Öbür taraftan sevgili Mehmet Batuhan Ağar. Sadece Hüseyin abinin yanında o kaldı. Montajcım yoktu. Mehmet Batuhan Ağar tek başına hem muhabirlik hem de montajların üstesinden geldi. Ona çok teşekkür ederim. Onun da hakkını ödeyemem. Mehmet Ali Opikoğlu, sevgili kardeşim. Belki de rejide en çok benden bu fırçayı yiyen arkadaşlarımdır. O konuyla da ilgili söyleyeceğim. Arkadaşlarımın başında gelir. Onun da hakkını ödeyemem. Emircan Kılıç Çetin, Galatasaray muhabirim, maç spikerim. Buradan gece çıkar, D-Smart'a gider, maç anlatır. Buraya gelir, montaj yapar, muhabirlik yapar. Gider İlkay Gündoğan'la röportaj yapar. Emircan Kılıç Çetin'in de gözlerinden öpüyorum. Onun da hakkını ödeyemem. Kameraman arkadaşlarım, hepsini tek tek kutluyorum. Ömer Kılıç Çetin'im vardı. Ömer Kılıç Çetin'im de bizden ayrılmak zorunda kaldı. O da şu anda evin reisi durumunda. İkinci reis ama hanımefendi var. Şimal'im var. Ondan sonra gelen kardeşim benim. Abdurrahman Sezgi belki bizimle değil. Sky Spor'da kendisi ama her zaman yaptığı haberlerle biz kendisinden destek alıyoruz. Destek görüyoruz. Buradan tüm Sky ekibine şunu söylemek istiyorum. Kıskanıyoruz sizi. Çünkü Apo'yu aramıyor değilim. Abdurrahman Sezgi'yi. Onu söyleyeyim. Altını çizerek belirteyim. Ve söylemediğim isim var mı arkadaşlarımızdan? Kim? Söyler misin? Recep? Söyledim. Recep'i söyledim. Recep'ime teşekkür ettim. Recep'ime başsağlığı da diledim. Serkan Dündaroğlu. Sevgili Arda kardeşim rejide. Benim canım kardeşim. Babası Mustafa abi. Beraber çıktık yola. Beraber çalıştık yıllarca. Şimdi rejide Arda'm var. Kameraman arkadaşlarımın hepsi tek tek bizim kahrımızı çekiyorlar. Sabahtan bu saatlere kadar. Yani yeri geliyor. Bir ekmeğin ucundan alarak, bir çayın ucundan alarak ayakta kalma mücadelesi veriyorlar. Bu iş böyle. Dünyanın her yerinde böyle. Onu söyleyeyim. Yani kamera onların en büyük aşkı, en büyük lezzeti o. Çok çok önemli. Tabii Cihat Bey, Cihat Zembat'a çok teşekkür ederim. Yeliz Hanım'ı tekrar tekrar söylüyorum. Yeliz Hanım, bana sabahın köründe ikimiz de uyanığız. Reytingleri bekliyorum. Telefon göğsümün üstünde. Sinekten yağ çıkarttık bu sezon. Şunu açıkça söyleyeyim. Büyük takımları şampiyon yapmak kolaydır. Ama elinizde kısıtlı bir kadroyla şampiyon oluyorsanız o zaman büyük işler yaparsınız. Barcelona'yı ben de şampiyon yaparım. Real Madrid'i ben de şampiyon yaparım. Manchester City'yi şampiyon yaparım. Bayern Münih'i şampiyon yaparım. Ama Atalanta'yı, ama Braga'yı, ama Nice'i, ama Hamburg'u, Hamburg diyorum. Eintracht Frankfurt'u. Bayer Leverkusen demiyorum. Şampiyon yapmak çok zordur. Ben Braga'yı, Hamburg'u, Atalanta'yı şampiyon yapıyorum yıllardır. Hele hele bu sene belki de Köln'ü şampiyon yapıyorum. Ölümlü dünya. Kanalımla sözleşmem bitmiş bulunuyor. Ne olacağı belli olmaz. Belki burada, belki başka bir kanalda. Önümüzdeki sene görüşmek dileğiyle. Herkes hakkını helal etsin. Başta kanal yönetimim olmak üzere. Tüm Tunç kardeşim, Azat kardeşim, kapıda bulunan başka Ali kardeşim. Hepsi benim için birbirinden değerli, kıymetli. Özellikle Tunç benim için çok değerlidir. Annesinin de ellerinden öpüyorum. Onun da annesi bir sağlık sorunu geçiriyordu. Hepinizin duasını bekliyoruz. Benim ablalarım var. Özellikle çay ocağında. Bir gün inşallah ben de onlara ellerimle çay kahve götürmek isterim. Otururuz, sohbet ederiz. Talia ablam. Kanalda herkes. Yani temizlik görevlisinden tutun herkes. Kim bu kanalda kime nazım geçti? Kimi üzdüysem ki kolay kolay insanları üzmem. Haklarını helal etsinler. Hakkınızı helal edin. Siz de hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakınız. Önümüzdeki sene bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kendinize iyi bakınız. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Sevgili seyirciler lütfen iyi olmayı sürdürelim. İyilik iyidir. Hoşçakalınız.

0: Otokale Oto Ekspertiz sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Size yemin ederim, kara vebanın bizden aldığı her anne, kız, baba ve oğlun intikamı alınacaktır. Topraklarımıza bu laneti getiren cadı kraliçedir. Onun ölmesiyle huzura kavuşacağız. Haberiniz olsun kardeşlerim. Kalbi tamamen durana kadar yok olmayacaktır. İçinizdeki korkuyu öldürün. Bu işin geri dönüşü yok. Zaten geri dönecek bir şey de yok.

0: ses nedir Dolun?
1: Aramızda eksenler var.
2: Burası ölüm kokuyor.
3: Aklını başına topla.
4: Yakın durun.
5: Bu o.
6: Ey petan top.
5: Kraliçe.
6: Ey petan top.
0: Geri çekilin. Demir ve ateşle. Demir ve ateşle.
7: Kaldır.

0: Cennetteki babamız. Bizi iblislerden koru.
1: Düzeninizi bozmayın sakın.

0: seni özledim.
1: Sen gerçek değilsin. Olamazsın.

Fareler gibi çoğalıyorsunuz. Taş üstüne taş koyup sonra da kendi pisliğinizle yaşıyorsunuz. Bizim dünyamıza tecavüz ediyorsunuz. Vebayı bu yüzden yarattım. Her biriniz bu yüzden ölmek zorunda. Demir ve ateşle.

0: Demir. Ve ateşle.
1: Sevdiğin herkes ölmüş. Gözlerinden okuyorum. Ölmek istiyorsun sen.
0: Bugün ikimiz de öleceğiz.

Seni yaşamla lanetliyorum. Huzur nedir bilmeyeceksin. Sonsuza dek yalnız dolaşacaksın. Asla ölmeyeceksin.

0: Son cadı avcısı.
1: Teşekkürler.
2: Affedersiniz.

0: Hey.
1: Dikkat etsene.
2: Affedersin, benim hatam.
1: Affedersiniz.
0: Cadı avcısısın.
2: Evet.
0: Ben bir şey yapmadım.
2: Şuna bir bakalım.
0: Neye bakalım?
2: Hadi.
3: Bayanlar baylar, lütfen sakin.
2: Neyse ki ıslatmamış. Uzun zamandır bunları arıyorum. Bunlar eski çağlardan kalma. Hava durumunu değiştirebilirler. Yağmur, rüzgar, soğuk, sıcak. Sen de çantana sokuşturmuşsun. 12 bin metrede fırtınayla sıcak, nemli havayı birleştirirsen ne olur biliyor musun? Temel bilim. İnanılmaz. Cadılar nasıl bir güce sahip olduklarını hiç anlamıyorum.

0: Beni cadı konseyine mi teslim edeceksin?
1: Hayır.
0: Öldürecek misin?
1: Öldürmek mi? Ben senin ölmene engel olmaya çalışıyorum. New York'un keyfini çıkar.
2: Beyefendi, kemer ikazı yanıyor. Lütfen yerinize oturun.
1: Benim adım Calder.
2: Yerine oturman gerekiyor Calder.
1: Sefrao'da geçirdiğin çocukluğunu dinlemek isterim.
2: Nereden bildin? Aksanımı yıllar önce düzelttim.
1: Çok insanla tanıştım. İnsan neleri fark ediyor şaşarsın.
3: Cadılar aramızda gizlice yaşıyor. Büyüleri çok eski bir ırktan geliyor. Sulandırılmış, yarısı unutulmuş ama yine de çok tehlikeli. Yüzyıllar süren bir savaştan sonra nihayet barış sağlandı. Bir tek kurala uydukları takdirde cadıların yaşamasına ve kendi kendilerini yönetmesine izin verilecekti. Büyülerini asla insanlar üzerinde kullanmama şarttı. Ama barış kırılgandır. Eski günleri, cadı kraliçe dönemini özleyenler de var. Calder bunlarla uğraşıyor. 800 yıl boyunca balta ve haça hizmet etti. Birlikte nöbet tuttuk ve barışı koruduk.
4: Ya, kusura bakmayın peder olan, kendisi toplantıdaymış.
3: Toplantı bitti. Ben balta ve haça çok farklı bir şekilde hizmet ediyorum. Ben 36 dolanım. Calder'in tarihini yazıyorum. Onun asistanıyım. Günah çıkarttığı kişiyim ve dostu olduğumu düşünüyorum. Hiçbir zaman mefunum yok.
1: Tabii ki var ama seninkinden farklı.
3: Görevi başardın mı? İklim yazmalarını sorunsuz elde ettin mi?
1: Sana verdiğim tablete ne oldu?
3: İade ettim. Herkes senin kadar kolay adapte
1: olamıyor. Kağıt geçmişte kaldı.
3: Ama üzerine kayıt aldığım çok faydalı bir nesne. Yine Ludwig konusuna mı bakıyoruz?
1: Bugün biraz duygusalım.
3: Emekliliğim. Onun için geldin.
1: Birlikte iyi çalıştık. Pek çok cadı yuvasını dağıttık. Bırakmaya gerçekten kararlı mısın? Daha sadece 50 yıl oldu. Tam da sana alışıyordum.
3: O kadar olmuş mu?
1: Seni özleyeceğim ufaklık.
3: Bu Waterman 402...
1: Baş harflerini yazdırdım.
3: Çok değerli.
1: Değeri biraz düşmüş olabilir.
3: Benim gözümde değil.
1: Bunu düşün. Kalem yine de sende kalabilir.
3: Halefimi seveceksin. Benden daha modern biri.
1: Ettiğin yemin ne olacak?
3: Yanında ölümü göze alacağıma yemin ettim. Evrilene kadar çalışacağıma değil.
1: Senden önce 35 dolun geldi. Bir tek senin tavsiyelerini dinledim.
3: Uymamak için.
1: Ama hep dinledim.
3: Sen de emekli olsan ne olurdu peki? Mesela bir sonraki görevin son görevin olsa?
1: Ama olmayacak.
3: Nedenmiş o?
1: Şikayet etmiyorum. Uyandığım her gün dünya biraz daha rahat olur.
3: Calder, hayatı benim aklımın alamayacağı kadar uzun tattı. Ama gerçekten yaşayalı çok uzun zaman oluyor. Bu dünyadaki kısa ömrümüzün en güzel kısımlarını kaçırıyorsun. Paylaşmayı, güvenecek birini bulmayı.
1: Sana güveniyorum.
3: Biraz daha alımlı biri de belki. Seninki kadar uzun ve zengin bir hayatım olmadığını biliyorum. Ama fonda ay ışığı sonatı eşliğinde geçip giden hosteslerden fazlası olduğunu biliyorum.
1: Sen hostesler hakkında ne biliyorsun ki?
3: Ben doğuştan rahip değilim. Hadi biraz çalışalım. Sıkıcı olduğunu da biliyorum ama baştan başlayalım.

0: Söylemeye bile gerek yok. Ama çok faydalı hizmetlerin oldu. Yarın Calder'la karşılaştığımda soğukkanlı davranacağım, değil mi? Ayin bitene kadar kahve yok.
1: Tarzın çok önemli değil. Nasıl olsa her şekilde dalga geçecek. Ama sana bir şey olmaz. Beni asıl Calder endişelendiriyor.
0: Calder için mi endişeleniyorsun?
1: Balta ve haçın büyükleri ona ne diyor biliyor musun?
0: Ona silah diyorlar.
1: Raporlarımda tek görmek istedikleri sayılar. Kaç cadıyı mahkum ettiğimi, kaç tanesinin kanunları çiğnediği için öldürüldüğünü...
0: Peki suçlayabilir misin? Yaptığı iş çok önemli.
1: Doğru, tabii. Ama o sadece bir silah değil. Gerçekleri bilenler sorumluluğunu da üstleniyor. Şimdi ne olursa olsun onu kollayacağına bana söz ver.
0: Tabii ki. Benim işim bu.
2: Taksi!

0: Alo.
1: Caller. 36. Doğulun dün gece huzur içinde vefat etti. Tören yarın yapılacak. Başın sağ olsun.
2: Senden önce 36 kişi Doğulan adını aldı. 37. olmaya layık mısın?
3: Olduğuma tanıklık ederim.
2: Kardeşimiz Calder'a her durumda hizmet etmeye söz veriyor musun? Onu en az kendisi kadar iyi tanımaya.
3: Söz veriyorum.

0: Demek yeni eleman sensin.
1: Daha önce tanışmıştık aslında. Uzun zaman önce.
0: Şu köşe taşını görüyor musun? Burası da mısır tarlasıyken o taşı yerleştirmelerini seyrettim. Uzun zaman önce öyle olur.
1: 37. Dolun olarak kendimi ve sadakatimi sana sunuyorum. Görevlerimi yerine getirirken sana yardım edeceğime yemin
0: ederim. Bu şehri yaparlarken inşaat işçileri yerin 20 metre altında bir toplu mezar keşfetti. İçinde binlerce unutulmuş köle vardı. Ne yaptılar biliyor musun?
1: Hayır.
0: Deliği kapatıp inşaata devam ettiler. Kötülüğün gölgesi her yerde.
1: Sana yeni kredi kartları, yeni pasaport ve yeni bir kimlik veriyorum.
0: Eskisine alışmıştım.
1: Şey, onun günü geçmiş. Artık küresel veri tabanları, kameralar, akıllı telefonlar ve konum takipleri var. Dünya değişiyor.
0: Sadece yüzeyde.
1: Evet, ama dikkat çekmemek çok önemli değil mi?
0: Hı hı.
1: Neyse, en azından kırmızı değilmiş. Nereye gittiğimizi sorabilir miyim?
0: İnsanların yaşlandığını, emekli olduğunu ve öldüğünü gördüm. Ama nadiren aynı günde.
1: Masasında bulundu.

0: Ne arıyoruz?
1: Bir bölgede büyü olduğunu nasıl anlarız?
0: Cadıların büyüsü dört elementten gelir. Ateş, su, toprak ve hava. Doğru simyayı uygulayınca varlığı ortaya çıkar.

0: Burada büyü yok.
1: Emin olmak istedim. Pencere açık değildi. Şu içeri nasıl girmiş? Bir tane bir şey ifade etmez. İki tesadüftür. Üç, bela var demektir.

0: Ne?
1: Onu cadılar öldürdü.
0: Balta ve haç tarihinde hiçbir dolun öldürülmemişti.
1: Bırakmak ister misin?
0: Hayır. Ama zam istiyorum. Bu savaş ilanı demek. Bunu kim yapmış olabilir?
1: Her şeyi normal göstermek için gizleme büyüsü yapılmış. Bir şey arıyorlarmış. Anlamamızı istememişler. Element büyüsü tarafsızdır. Kökleri gibi o da ne iyi ne de kötüdür. Ama bu farklı. Bu kara büyü. Kötülüğün ötesinde. Onu sandalyeye bağlamışlar. Ölüm.
0: Bu da büyünün parçası mı?
1: Dün gece o ölmeden önce buradaydın, değil mi?
0: Evet.
1: Ellerini göster. Şimdi.
0: Cadılar evimizi yaktığında ben daha 5 yaşındaydım. Ailem orada öldü. Ama sen alevlerin içinden geçip beni bir battaniyeye sardın ve ikinci kattan atladın. Kemiklerin kırıldı. Daha önce tanıştığımızı söylemiştim. Eğer hatırlamıyorsan referans olarak...
1: Hayır. Hatırlıyorum.
0: Cadıları yakalayıp onları adalete teslim ettin. Hayatım boyunca sana yardım edecek fırsatı bekledim.
1: İşte sana fırsat. Bunu yapan cadıları yakalamama yardım edebilir misin?
0: Bir silahımın ya da çekicimin falan olması gerekmez mi?
1: Derin nefes al, kendini merkeze
0: evet,
1: al.
0: Evet, tabii. Büyüye karşı gelmek için zihin açıklığı gerekir.
1: Max 14. seviye cadıdır. Yapabileceğin bir şey yok. Sakin olmaya bak.
2: Ücretsiz numune ister misin Peder?
0: Teşekkürler.
1: Ben olsam iki kere düşünürdüm.
3: $10,000 veremem.
4: Bu parayla sağladıkları Efsun'un gücünü biliyorsun.
3: Evet.
4: İşleri gitmiyor mu yoksa?
3: Evet. Dükkan kapalı Max.

0: Yalver, uzun zaman oldu. Zihni değiştiren böcek satmak yasa dışı değil.
1: İnsanlar da kullanırsan yasa dışı. Keklere koyuyorlar.
0: Farkında değilim.
2: Bunu fark ettin mi?
0: Siyah banotu. Hem çok nadir hem de yasak. Bunu nekromansi de kullanırlar. Kara büyü. Böyle kötü şeylere bulaşmadım biliyorsun.
2: Max, bu yollara başvurmayacak kadar akıllısın. Bana ne kadar çok yalan söylediğini aklın almaz.
1: Tarihteki herkesten daha çok diyebiliriz.
0: Yapma Calder. Bu otu kullanan kişi senden korkmuyor. Bu da beni korkutuyor.
2: Seni korkuttuğumdan çok mu?
3: Max.
0: Beni görmeye gelen adamın cildinde bir koku vardı. Sarımsağı andıran ama başka bir şey.
2: Arsenik. Başka bir şey?
0: Ve çürümüş yaban elması.
2: Teşekkür ederim Max.
0: Dikkatli ol.
2: Uyum değil.
0: Sen değil, o.
1: Şey, bunlardan bir sonuca vardın mı?
2: Sen varmadın mı?
1: Hayır.
2: Arsenik iç savaşta mumyalamak için kullanılırdı. Dolunu öldüren kişi eskiden cenaze evi olarak kullanılan bir yerde kalıyor olabilir. Yaban elması ağacı olanını bulmalıyız.
1: Bu ne için?
2: Taksi için. Bundan sonra olacaklara hazır değilsin.
1: Ha, tabii. Fatura da isterim.

Annen sana ağaçlardan şeker almamanı söylemedi mi? Evine git, ufaklık.

0: durdan.
1: Korkma.
0: Benden uzak dur.
1: Korkma.
0: Hemen uzaklaş benden.
1: Sana bir şey yapmayacağım.
0: Git.
1: Korkma.
2: Olamaz.
1: Dolun öldürdü. Neden?
3: Dolun da kim ya? Öyle birini hayatımda görmedim.
4: Yeni kalemimi beğendin galiba. He?

0: Konsey önündeki ilk infazımın bizden birine karşı işlenmiş bir suç olacağı hiç aklıma gelmezdi. Elik Lamasniel.
1: Merhaba peder. Oo, iyi birine benziyorsun. Zevk sahibi biri. Ben hiç...
0: Lütfen beni küçümseme. Sonra günah çıkartırım.

0: Konsey sizi kabul edecek. Balta ve Haç'ın 37. dolanı.
1: Barış devam ediyor.
2: Barış devam ediyor. Elik Lamansnail'ı yargılamanız için size getirdim. Suçu 36. dolunu öldürmek. Suçlanan kişinin meskeninde bu delil bulundu.
3: Bulunmak mı? Hadi ama. Bu ne böyle? 80'lerin berbat gruplarına benziyorsunuz. Şu saçlara bakın.
0: Yargılanacaksın.
3: Vıdı vıdı vıdı. Evet. Büyük dedemin dedesinin kraliçenin hizmetinde olduğunu biliyor musun? Kraliçe. Sizler korkak bürokratlarsınız. Bu konseyin otoritesini kabul etmiyorum. Kanunlarınıza da saygı duymuyorum.
0: Kanunların amacı büyüyü kontrol altında tutmaktır. Bir savaş daha çıkmıyorsa bu konseyin çabaları sayesindedir.
3: Onlar ölmez. Yaptığımla gurur duyuyorum. Rahibinizi öldürdüm ve yaralı bir hayvan gibi bütün kanını akıttım.
4: Ya da rahip ve dostum gibi.
0: Calder.
3: Hadi be, yine mi bu adam?
4: Onu sorgulamadan mı yargılayacağız? Kimle birlikte çalıştığını soran oldu mu?
0: Tılsımların üçlüsü kartı yok. Bu yalnız çalışıyor demektir.
4: Kartlar yanılıyor. Bu adam şekil değiştirme büyüsü yaptı. Bu büyünün yapıldığını 800 yıldır görmüyorum. Cadı kraliçe zamanından beri.
0: Cadı kraliçe öleli çok oluyor. Büyüsünün ortaya çıkması imkansız.
4: İmkansız mı?
0: İmkansız.
2: Şehrin altını
0: Yeter.
2: Üstüne getirebilirsiniz.
0: Yasa dışı büyü yapmak ve insan
2: elinizde
0: kurban
2: bu yetki
0: etmek
2: var.
0: Suçlarından ceza...
3: Yaptığımdan gurur duyuyorum.
0: Elik Lamansnail.
3: Yaptığımdan gurur duyuyorum.
0: Bu odanın altındaki
3: ben
0: taş yatağına hapsolmaktır.
3: Ben buyum. Beni değiştiremezsiniz. Size çok da saygı duymuyorum. Götür. Kanunlarınıza hiç...
4: Gönlünüzü görmeyeceksin.
3: Calder, beni şimdilik hapsedebilirsin. Ama hepimizi birden hapsedemezsiniz.
0: O ne?
4: Merhaba ufaklık.
2: Ne yapıyorsun?
5: Merhaba peder.
4: Hala bizim nesin eski dostum?
2: Yaşıyor mu?
4: Ucu ucuna. Lanetlenmiş.
2: Peki nasıl?
4: Muska Mali.
2: Veba sineği. 13. yüzyıl kara büyüsü. Kraliçenin ağacından yaratıldılar değil mi?
4: Doğru.
2: Neden basitçe öldürmemişler?
4: Onu sorgulamak istemişler. Veba sineği içine girerse iradeni kırar. Katiller neyi öğrenmek istiyorsa söylemiştir. Ama neyi öğrenmek istediklerini bilmiyoruz.
2: İyileşmiyor.
4: Laneti kaldırmazsak iyileşemez. Bunun tek çaresi de bunu yapan cadıyı öldürmek. Elik'e emir veren kişi. Dolunun en fazla 2 günü var. Dayan benim için.

0: ölüm. Bu Dolan'dan bir mesaj, katilden değil. Ölümünü hatırla. Ölümünü hatırla.
1: Anlamı ne?
0: Ölümümü hatırlamamın bir tek yolu var.

0: Siz iyi misiniz? Eğleniyor musunuz beyler?
1: Benimle aşk içkisi iç.
0: Hayır, bu gece aşk aramıyorum. İyi misiniz?

0: Ah hadi ama Miranda, sen de mi?
1: Olmadan önce bilemez misin? O da öyle sakin sakin durmuş. Sonra birden bam, kafanı keser bir çuvala koyarmış.
0: Bu dadaların çocuklara uslu durmaları için anlattığı bir masal.
1: Chloe, gitmelisin.
0: Miranda. Miranda! Kurallara uyuyoruz. Burada insan yok.
2: Güzel yermiş.
0: Teşekkürler.
2: Ne kadar ücret alıyorsunuz?
0: Bu ne aldığına bağlı.
2: Bir hatıra.
0: $500.
2: Anlaştık.
0: 100 mü dedim ben? Aslında ben 5000 demek istemiştim. Öyle çıkıverdi.
2: 5000 öyle mi
0: evet,
2: demek istedin?
0: Evet, 5000 demek istedim.
2: Kabul.
0: $50,000.
2: Başlayalım mı?
0: Bak ne diyeceğim, hayır. Fikrimi değiştirdim. Kapalıyız.
2: Korku iksiri. Seni korkutan ne olabilir acaba?
0: Kalabalığa konuşmak.
2: Beni ne korkutur biliyor musun?
0: Aydınlat beni.
2: Hiçbir şey. Çok sıkıcı bir durum.
0: Ben aslında kurallarınız olduğunu biliyorum. Ve yanlış bir şey yapmadığımı da biliyorum yani. Kafama silah dayamayacaksan, lütfen git buradan.
2: Haklısın. Kurallarımız var. Ama buradan da gitmiyorum.
0: Hafıza iksirini ne yapacaksın ki? Bir cadının mı peşindesin?
2: Eski bir dostuma yardım ediyorum.

0: Sana küçük bir uyarı. Hatıranda yaralanırsan, burada da yaralanırsın. Yani diyelim ki orada ölürsen, burada da ölürsün.
1: Hiçbir yerde ölemem.
0: Kendimi garantiye almak için açıklamam gerek.
1: Şerefe.

0: Cadı avcısına.
1: Cadı avcısı. Usludur.

0: Ölümünü hatırla. Neyi görmemi istedin?
1: Calder! Calder! Calder! Uyan!

Merhaba çete avcısı. Bir keresinde ben de hafıza büyüsünden sonra çıkarılmıştım. Saatlerce kendime gelemedim. İnsanlar geçmişlerini fazla değişmemeli. Bazı şeylerin unutulması daha iyidir.

0: Arkadaşımı lanetledin.
1: Arkadaşım. Herkesten 5 dakika daha fazla dayandı. Canın yanmıyorsa var kavgasına girmek cesaret işi değildi. Zihninin de bedenin kadar sağlam olmaması yazık. Sana bir daha bar yok, sana bir daha hafıza eksiri yok.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
2: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: ve viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti.

0: Dini yer hakka.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Dayan ufaklık. Bunu yapanı bulacağıma ve lanete kaldıracağıma söz veriyorum.
1: Kaldır. Şuna bak. FBI veri tabanına girdim.
0: Dur, bir geri gel.
1: Devam ediyor.
0: Hayır. Dur. Bu. Ama neden ölümümü hatırlamamı istemiyor?
1: Doğum adı Baltazar Ketola. Kullandığı isim Belial. Fin vatandaşı.
0: Elik onun adına çalışıyordu.
1: Yani Dolan'ı lanetleyen mi? Her nesile dünyayı yok etme şansı verilmeli.
2: Ama çoğumuz onun gibi değiliz. Sizinle aynıyız.
0: Bize benziyor olabilirsiniz. Ama aynı değilsiniz. Kanınızda büyü var. Çok kötü şeyler yapabilecek büyüler. Barda bize müdahale edildi.
2: Aa, evet.
0: Tekrar denemeliyim.
2: Orası benim barımdı. Ve değer verdiğim her şey öylece yanıp gitti. Ama dinle, hayatımı mahvettiğin için seni suçlamıyorum. Sadece tespit yapıyorum diyelim. Hayatımı kimin mahvettiğini tespit ediyorum. Ben gidiyorum.
0: Bu durumdan ben de senin kadar hoşlanmıyorum. Ama bana yardım edersen seni güvende tutacağıma söz veriyorum.

0: Hafıza iksirini bir daha yapmam için Snowdonya fare kulağı lazım. Yanımda çalışan Miranda'nın Zula'sı bayağı iyidir. Mesaj atarım.
1: Teşekkür ederim. Belial'ın üstünde kırmızı toprak vardı.
2: Kırmızı toprak.
1: Şunu analiz edip sonucunu öğren.
2: Tabii ki.
0: Miranda arıyor. Kedi severdi. Merhaba. Merhaba. Daha ölmedim, evet. Buraya geldiği zaman sakın ani hareketler yapma, tamam mı? Göz teması kurma. Hatta konuşma. Lanet olsun. Affedersin.

0: Bu işte evet. Hayır, daha çiçek açmamış.
1: Kaç tane cadı avcısı forumuna üyesin? Soykırımcı, ölümsüz, faşist. Demek hakkımda böyle düşünüyorsunuz.
0: Söylesene, insanlar bizim hakkımızda ne biliyor ki? Cildimiz yeşildir, sivri uçlu şapka takarız, kötü şeyler yaparız ve Salem'de bizi yaktılar.
1: Orada olanlar yanlıştı. O kadınlar masumdu.
0: Gerçekten cadı olsalardı ne olurdu? O zaman tamam mıydı? Orada ben suçlu bulunsaydım hiç kimse umursamayacaktı. Hem de hiç kimse.
1: Ben umursardım.
0: Fare kulağı yok. Biri almış. Yerinde de yok. Calder. Ne oldu? Ne var? Miranda. Hayır, Miranda.
2: Çok geç kaldın cadı avcısı. Çok kötü şekilde öldü. Tek başına çığlık atarak. Senin yapacağın gibi...

0: Bunu yapanı bulacaksın, değil mi?
1: Belial'ı ben hallederim.
0: Güzel. O malzemeyi başka nereden bulacağımızı bilmiyorum.
1: Bir yer var. Ama çok zengin, çok güçlü ve tehlikeli.

0: Boulder.
1: Sonya.
0: Denik çok meşgul. Bay Calder, geceme keyif kattınız. Oturun lütfen. Küçük dostunu nereden buldun? Yeni eskiciden mi?
2: Küçük dost mu?
0: Bu kadar acil olan nedir? Hatırlaman gereken nedir?
2: Arabasının anahtarı kayıp.
1: Borcum ne kadar?
0: Ya hiçbir şey. Birlikte içelim. Fiyatı bu.
1: Buraya neden geldiğimi biliyorsun.
0: Çoğumuz olmadığımız biriymiş gibi davranırız. Ama sen yaşadın. Tarihin içinden geçen adam. Napolyon'u tanıdın, Stalin'i tanıdın, Hitler'i.
1: Nostaljiye gerek yok. Günümüzde yeterince kötülük var.
0: Senden çok da farklı değillerdi. Ellerindeki güçle dünyayı değiştirdiler.
1: İnsan yaptıklarını değiştiremez.
2: Calder, bu bitkide bir tuhaflık var.
1: Sen de buradasın.
2: Calder! Calder! Calder!
0: Cennetin keyfini çıkar.
2: Yapma! Hayır!
3: Baba bak! Kış için güneye uçuyoruz.
2: Calder, beni dinle. Tuzağa düştün. Uyanmalısın. Cevapları burada bulamayacaksın. Ne kadar çok beklersen çıkman o kadar zor olur. Calder, Calder. Uyanmalısın. Bunların hiçbiri gerçek değil. Calder, tuzağa düştün.
0: Calder, geri dön.
2: Calder, hemen uyanmazsan ikimiz de öleceğiz. Uyan artık.
1: Chloe.
2: Dinle, burası gerçek değil. Calder. Uyan.
0: Arabayı sokağa çek ve onu bagaja at. Cadı avcısını yenenler olarak tarihe geçeceğiz. Ah! Hadi ama.
1: Dışarı. Cenaze toprağı. Kara büyü için bundan daha güçlü bir şey yok. Meliyer bununla ne yapmak istiyor?
0: Kim?
1: Ölümümü hatırla. Neyi görmemi istemiyor?
0: Yapma. Lütfen. Meliyer bana hiçbir şey söylemedi. Toprağı bulmasına yardım ettim. Biraz da kendimi aldım. Onda çok var. Lütfen.
1: İçki için teşekkürler.
0: Kendi türüne ihanet ettin.
2: Yeni eskicilerin neyini severim biliyor musun? İçindeki her şey eskidir.

0: artık biliyorsun.
1: Sen rüyada gezensin.
0: Herkes bunun kara bir özelliği olduğunu bilir. Hayatım boyunca bundan saklanmaya çalıştım.
1: Sırrını anlayacağımı biliyordun ama umursamadın. Beni yine de o tuzaktan çıkardın. Çok cesurca bir hareketti. Sana bir şey göstereyim. Gel.
2: İyi geceler Max.

0: Sen türümüzün yüz karasısın.
1: Belial, başka çarem yoktu. Kauldar beni ölene kadar dövmekle tehdit etti.
0: Senin için planlarımız var.
1: Beni öldürecekti. Anla beni Belial.
0: Gölgelerin tadını çıkar.

0: Bu cadıların tarihi, senin tarihin.
1: Bu sensin.
0: Evet.
1: En azından gözlerin doğru.
0: Bunlar rüyada gezenler. Cadı kraliçenin en ölümcül suikastçileri. İnsanın aklına girip en değerli hatıralarına bakarlar. Sonra da onları kabusun yaparlar.
1: Tarih dersi mi veriyorsun yoksa beni korkutmaya mı çalışıyorsun?
0: Rüya gezenlerin kimsenin bilmediği bir özelliği var. Hafıza iksirine ihtiyaçları yoktur. O güç içlerinde var zaten. Zihnimin içinde gömülü bir şey var. Hatırlamak zorundayım. Ve bana bir tek sen yardım edebilirsin.
1: Edemem.
0: Chloe.
1: Hayır, yapamam. Bir erkek kardeşim var. O beni... Ah, gerçekten kızdırmayı çok severdi. Hobisiydi sanki. Bir gün beni çok kızdırınca ben de... Her nasılsa aklına girdim. Ona zarar verdim. İstemeden oldu. Ama ona çok fena zarar verdim. Ben de uzaklara kaçtım.

0: Karının ve kızının isimleri neydi?
1: Helena. Elizabeth. İsimlerini uzun zamandır yüksek sesle telaffuz etmiyordum.
0: Calder, sana yardım etmek istesem de nereden başlayacağımı bilemem.
1: Bana uyan bir kelime düşün. Herhangi bir şey olabilir. Kafandaki diğer her şeyi boşalt. Sadece o kelimeye odaklan.
0: Bir kelime.
1: Kelimeyi bana da söylersen ben de odaklanabilirim. Bazen faydası oluyor. Nedir o kelime?
0: Yalnızım.

0: Bu taraftan. Pederde olan. Baksana.
1: Kaldır.
0: Kim o? Dolan, dikkatli ol.
1: Başardı.
2: Cadı kraliçenin sonu.
1: Tanrı'nın adı.
0: Ele geçirildi.
1: Kaldır, yaşar. Kabusumuz bir mucizeyle sona eriyor.
0: Yardım edin. Yardım edin.
1: Onun kalbi. Bunu yok edince onu da yok etmiş olacağız.
2: Son ver Dolun kardeş.
0: Yok et onu Dolan. Hala yaşıyor. Öldür onu peder.
3: Saklamışsın.
1: Baylar, cadı kraliçe öldü.
4: En başından beri ihanet etmişler. Arkadaşına o yüzden işkence etmişler. Kalbin yerini bildiği için kraliçeyi hayata döndürecekler.
5: ...800 yıl boyunca onun dönmesini bekledik. Gurur duymalısın. Hain davamız için kendini kurban edeceksin.
6: Kaldır, Belial'ın o toprağı nereden aldığını biliyorum. Kamyonunda GPS takip cihazı var.
7: Düşündüğün gibi değil.
3: Bunun ne anlama geldiğini biliyordun ama bir şey söylemedin.
6: Balta ve haçın daha ilk görevimde dağılmasından sorumlu olmak benim suçum değil.
3: Kraliçeyi hayata döndürecekler. Ne yaptığını bilmiyorsun.
6: Bu sırrı saklayacaktım. Bunun için yemin ettim. Bu sayede kıyameti yüzlerce yıl hep sınırda bekledi. Eğer kraliçenin kalbi yok olursa senin de ölümsüzlüğünü kaybedip öleceğinden korktum.
3: Bu seçim size kalmamış.
6: İhtiyar da böyle düşünüyordu. Saldırıya uğradığı gece galiba onu yok etmeye karar vermişti. Senin için. Seni serbest bırakmak için.
3: En azından balta ve haçın silahı duruyor.
5: Kraliçeye hizmet edeceksin. Beğensen de beğenmesen de.

0: Evime git, orada daha güvende olursun.
1: Hayır, birlikte kalacağız diye anlaşmıştık Calder.
0: Yalnız gidiyorum. Kendi insanlarıma bile güvenemezken sana nasıl güveneceğim?
1: Sen böyle biri değilsin.
0: Aynen de öyleyim.

0: Seni özledim Calder.
1: Anlamadığın şu. Türünüzün anlamadığı şu. Merhamet gösterdim. Her birinizi öldürebilirdim. Hesapladım. Yeterli zamanım vardı.
0: Şimdi farklısın. Kendine güveniyorsun.
1: Beni ölümsüz yapmamalıydım.
2: Calder, yardım etmeye geldim.
1: Chloe, sana gelme dedim.

Ölümsüzlük senin değildi. Benimdi. Sen sadece benim için taşıdın. Şu ana kadar. Ben yeniden doğdum.

0: Senin ırkın hep korktu. Mağaralarda saklandı. Ateşin etrafında toplandı.
1: Her nattın yaksa dantas. Knef askin

0: Merhaba ufaklık. Çok geç kaldığımdan korkmuştum.
1: Ha, umarım senin kadar kötü görünmüyorumdur.
0: Tamam. Seni lanetleyeni öldürdüm. Bunu al.
1: Teşekkür ederim.
0: Cadı kraliçeye döndü. Ölümsüzlüğü bana ceza olarak verdiğini sanmıştım. Ama kendini korumak için beni kullanmış.
1: Maalesef ben de biraz sorumluyum. Düşmanın sırrımızı çözemeyeceğini sanmak...
0: İleride olacakları gördüm. Ölüm. Cadı kraliçe bir veba daha gönderecek.
1: Böyle güçleri olan yuvalar yok edilmemiş miydi?
0: Artık cadıları öldürmüyoruz. Hapsediyoruz. Dünya üzerindeki en güçlü cadıları aynı yere koyduk.
1: Cadı hapishanesine.
0: Onlar da serbest kalacakları günü bekliyor. İntikam almayı bekliyorlar. Mükemmel yuvayı yarattık. Başladığım yere geri döndüm.
1: Onu bir kere yenmiştin. Bir daha yenersin. Calder. Gitmelisin. Savaşmalısın.

0: Calder.
1: Ben buna isim vermedim. Ama düşmanlarım Hexen ben dedi. Cadı katili.
0: Ben de geliyorum.
1: Anlaşmamız seni korumamdı.
0: Hayır, anlaşmamız sana yardım edersen beni korumandı.
1: Artık yara aldığımda yaralanmış oluyorum. Sana o zaman ne olacak?
0: Bak, bu umrumda değil. Bir cadının cadı avlamayacağını kim demiş?

0: Bu da ne böyle?
1: Veba ağacı. Kraliçe burada. Büyü bitince sinekleri salacaklar. Fazla zamanımız yok. Yakınımda dur.
0: Calder, mahkumlar nerede? Tanrım.
1: Yakalanan bütün cadılar. Kraliçe vebayı yaymak için onların gücünü kullanıyor.
0: Nasıl?
1: Mırıltı. Hiçbir cadı bu büyüyü tek başına yapacak kadar güçlü değildir. Ama cadı kraliçe zihinlerini zincir gibi birbirine bağlıyor.
0: Onları nasıl durduracağız?
1: Her zincirde zayıf bir halka vardır.

0: Bu şeref bana ait.
1: Hayır. Yok etmemiz gereken vücudu değil.
2: Evet, haklı. Eğer rüyasında ölürse o zaman veba durur.
1: Keşke başka yolu olsaydı.
2: Döndüğümde yine burada olacaksın, değil mi? Kraliçeyle tek başına dövüşeceksin. Değil mi?
1: Artık bitmeli. Hey. Orada dikkatli ol.
2: Benim için endişeleniyorsun.
1: Aslında sana alıştım.
2: İyi avlar.
1: Sana da.

0: Nöbetçi.
1: Mahkum hücresine girene kadar durmayacak.
0: Onun için geliyorum.

0: Yaralandığına dair en küçük bir işaret bile görürsen onu uyandır. Ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uzağa götüreceğine söz ver.
1: Tabii ki.
2: Mırıldanma bitti.
0: Başardı.

0: Rüyada gezenler sana geçmişini gösterir. Geleceği sadece ben gösterebilirim. Başaramayacaksın ve insanlık bitecek. Bu dünyayı geri alıyorum.
1: Henüz değil.
0: Hissediyor musun ölümlülüğünü? Hayatının uçup gittiğini.

0: Baba!
1: Ölümlüsün.
0: Kalder.
1: Az kaldı.
0: Kalder.
2: Bizim dünyamıza tecavüz ediyorsunuz. Gözlerinden okuyorum. Ölmek istiyorsun.
3: Sonsuz hayatın bir güzelliği daha. Seni iki kere öldürecek.
4: Dur!
0: Calder!
5: Şimdi.
3: Chloe.
0: Özür dilerim.
5: Kraliçemi bırak. Küçükken beni ellerinden kurtardığın o cadılar ailemi öldürmedi. Onlar ailemdi. Ama maalesef güçlerim olmadan doğdum.
3: Cadı.
5: Evet.

Rüyada gezen.

0: Şu haline bak. Huysuz karı seni.
1: Korumakla yükümlü olduğun insanlara karşı geldi.
2: Evet kraliçem. Beni tamamla. Kaderime erişmeme yardım et. Bana büyü gücünü ver.
1: Kil altına dönüştürülemez. Gücün yoksa insansın demektir.

0: 爸。
1: Aşkım. Kalkmalısın.
0: Baba, kalkmalısın. Onları kurtar.
1: Git aşkım. Savaş.

0: O zavallı hayatına sıkı sıkı tutunuyorsun. Niçin yakıyorsun? En yakınındakiler sana ihanet etti. Seni koruyacağını söyleyenler adını bile bilmiyor.
1: Demir ve ateşle.

0: Axon kalbi attıkça asla gerçekten ölmez.
1: Hayır yapma, ölürsün.
0: Bununla yüzleşmeye hazırım.
1: Hayır hayır, başka bir yolu olmalı. Dinle beni. Gölgelere çekildiğimde ondan çok daha kötü şeyler olduğunu gördüm. Karanlıkta bekliyorlar.
0: Neyi bekliyorlar?
1: Sensiz bir dünyayı. Sana hala ihtiyacımız var. Benim sana ihtiyacım var.
0: Balta ve ağaç bana ihanet etti. Kimseye güvenemem.
1: Bana güvenebilirsin.
0: 800 yıldır bu yoldayım. Hep avladım. Hep avladım.
1: Tek başına. Olman gerekmez. Ayrıca bana hala 50 bin dolar borcun var.
0: 5 bin.
1: Pazarlığa mı başladık yani?
2: Kraliçenin kalbine artık sahip olmamalarına Balta ve Haç çok kızacak.
0: Artık Balta ve Haç'a hizmet etmiyorum. Bu sefer kendim için yapıyorum.
2: Zamanı gelmişti ama.
0: Evrenin hep belirli bir döngü içinde olduğunu düşündüm. Hep kendini tekrar eden, tahmin edilebilir olarak.
2: Ya şimdi?
0: Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum.
2: Biz ölümlüler buna ne deriz biliyor musun? Yaşamak.
0: Aslında sana hala ihtiyacım var.
2: O zaman hizmetindeyim. Hadi ama sen de yaşlanıyorsun.
1: Yola çıkmaya hazır mısın bakalım? Ben kullanıyorum.

0: Hadi.
1: Merkezi Güvenlik Teşkilatı.
0: Ben Wallace. Operasyon Büyük Damla'da ikinci aşamadayız. Bana Devlin'i bağla. Çok acil. Hayır, ben. Hayır bekle be ama.
2: Hasta la vista, bebek.
3: Merhaba, benim adım Jimmy Tong. Acaba hangi cümleyi kursam benimle yemeğe çıkmayı kabul edersin?
4: Ah, çok tatlısın Jimmy. Ben de ne zamandır bu teklifi bekliyordum. Hemen eve gidelim.
0: Bak, sınırı aşıyorsun yine.
5: Alt tarafı satıcı bir kız.
0: Senin için. Ama benim için...
3: Hep onu düşünüyorum. O hep düşüncelerimdi.
5: Ha, tamam işte bu. Şşş. Yani laf bu işte. Git bunu söyle. Son dediğini. Dinle.
3: Merhaba. Benim adım Jimmy Tong. Islak rüyalarımda hep sen varsın.
0: Böyle mi demiştim?
5: Hayır. Önce yemeğe çıkma teklif et. Bu lafa sonra çalışırız, tamam mı? Acele et. Çok zaman kaybettik. Çıkmamız lazım. Ve ne yaparsan yap, sakın kendin olma. Şakaydı.
6: Çok teşekkür ederim.
7: Rica ederim. İyi günler.
0: Yapabilirim. Merhaba, adım Jimmy Tong. Ben... Merhaba.
6: Merhaba.
0: Güzel renkler.
6: Bana bir saniye izin verir misin lütfen?
0: Tamam.
8: Bu aramızda kalacak. Buraya sanat için gelmedin değil mi?
0: Kim gelir ki?
8: Evet. İzin verirsen bu galerinin sahibi olarak sana dost bir tavsiyede bulunayım. Boş yere zaman kaybetme. Şimdi oraya git ve Jennifer'a çıkma teklif et.
0: Ya sahi mi?
8: Evet. Bu sayede o hayır der, biz de kendi işimize bakarız.
0: Tavsiyen için teşekkür ederim. Merhaba, benim adım Jimmy Tong. Benim de yemeğe çıkman için sana ne söyleyebilirim acaba?

0: Özür dilerim, bir şey oldu mu? Ya ben
1: merhaba.
0: Gel buraya. Kaçma, gel buraya. Ya.
2: Neredesin?
0: Saro. Saro mu, Saraklo mu? Hey, orada dur. Dayan, geldim dostum. Neyin var senin koca adam? Ben ensende tepinsem hoşuna gider mi? Orada ne yaptığını sanıyorsun? Hey, dur. Dur, böyle olmaz. Böyle olmaz. Hey, önce konuşalım. Hey, bunu yapma dostum, yapma. Oho, korktun mu yoksa? Evet, git hırsını antrenman bisikletinden al ha.
2: Git tavuk dövmesi yaptır, defol.
0: Ben hepinizin karate bildiğini sanırdım.
2: Yok canım, her Çinli Bruce Lee değildir.
0: Neyse, sakin ol Jimmy, sakin ol.
2: Günümde değilim sadece.
3: Fleming Caddesi 17'ye gitmek istiyorum.
2: Elbette. Bir saniye.
3: Jimmy Tong sen misin?
2: Evet, o benim. Sen kimsin?
3: Adım Stina. Neden bu kadar hızlı gidiyoruz?
2: Taksimetre yasın diye.
3: Ehliyetine bu yüzden mi aşırı hızdan 9 defa el konuldu?
2: Hiç kazam yok ama.
3: Gideceğim yeri hatırlıyor musun?
2: 17 Fleming'i.
3: Makyajımı bitirmeden varmayı başarırsan çift tarife öderim sana.
2: Ciddi misin?
3: Espri yapar gibi mi duruyorum?
2: Tamam.

maskara benim elim kaldı. Hala 5 sokak var. Bana yavaşlayacağını söyleme. Yaşlı kadınlar gibi kullanıyorsun.

0: sen ne yaptığını sanıyorsun ha?
1: Çekil dostum. O benim işim.
0: Oo, siz miydiniz?
2: Evet, şöhretini hak ediyorsun. İş senin.
1: Benim işim var zaten. İyi bir iş.
2: Bu iyi iş sana ne kadar kazandırıyor bakayım?
1: Haftada 475 dolar. Artı bahşişler.
2: Ekstralar hariç haftada 2000 kazanmaya ne dersin?
1: Ne zaman başlıyorum?
2: Sabah 7'de burada ol. Clark Devlin için kullanacaksın Bay Tong.
0: İyi günler bayan. Sana gelince çek arabanı.
2: Günaydın Bay Tong.
1: Bugün yüzünü bensiz boyadın ha?
2: Lütfen otur. Elindeki köşk kurallarıdır. Hepsini ezberle lütfen. Özellikle de birinci maddeyi.
1: Bay Devlin'e asla doğrudan hitap etmeyin.
2: Sormak isteyeceğin her şeyin cevabı orada var. Ve yerinde olsam çenendeki o tuhaf şeyi yok ederdim.
1: Ruh yaman mı?
2: Evet.
1: Sen de bu Bay Devlin'a mı çalışıyorsun?
2: Ben ona çalışmam.

0: Profesyonel sürücü değilim ama baktığın şeyin trafiği izlemek için üretildiğine inanıyorum. Yolcuları değil. Haksız mıyım? Birlikte olmak benim için de zevk. Artık yola çıksak mı? Wallace yıllardır ortağımdır. Başına bir şey geldi. Ortadan yok olmuş olamaz. Şimdi sen işini yap ve ortağımı bul.
1: Nasıl yapayım, sen söyle.
0: İstihbaratın başı sensin. Neden beynini kullanmıyorsun?
1: Neden bahsettiğini anlamıyorum.
0: O halde neden bahsettiğimi anladıktan sonra beni ara. Balsam yolu çıkışından mı girdik?
2: Evet, yani tali yoldan gidiyoruz efendim. Özür dilerim.
0: Kural dosyasını aldın mı? Okudun mu? Sana bir şey söyleyeyim mi Cemi? Kuralları sevmem. Brent Bulvarı'na sap, trafik daha sakindir.
2: Teşekkür ederim.
0: Pratik insanları severim. Bir de Cemi, müziğin sesini aç.
2: Baş üstüne.
3: Sorumlu müdür Chalmers, hanımlar, beyler. Bu özel ajan Wallace millet. Öldü. Takriben 2 gün 14 saat 5 dakika önce.
4: Çok ilginç. Neden bunu biraz daha açmıyorsun?
3: En basit tabiriyle öldürülmüş. Banyo küvetinde. Buradaki izler düşüp başını vurduğunu gösteriyor. Bayılmış.
5: Adam yıllarca sırf ölüm timinde çalıştı. Çizik bile almadı. Ve sonra banyo küvetinde mi öldü?
4: Hayat kötü. Buzluğa geri koyacak mısın?
6: Boğulmadı efendim. Öldürüldü. Yani hayat kötü demek haksızlık olur.
4: Siz kimsiniz?
3: Del Blaine efendim. Önümüzdeki hafta beyniyle ağzı arasına filtre taktıracak.
4: Yani sence bu olmadı mı?
6: Evet. Ciğerlerinde biraz su var ama damarlarındaki kan sanki çekilmiş gibi. Bu dehidrasyon göstergesidir. O susuzluktan öldü.
4: Susuzluk.
6: Ve şehir suyu değil, mineral inceleme şişe suyu olduğunu gösteriyor. Tuhaf olan bugüne kadar hiç görmediğim bir bakteri içeriyor olması. Neyse, bölmek istemezdim.
4: Bu kız suyla ilgili çok şey biliyor benziyor.
3: Evet, o her konuda her şeyi bildiğini sanır.
4: Bakın, bu alanda özel bir durumla karşı karşıyayız. Sanırım yeteneğini kullanabiliriz. İlgilenir miydin?
6: Ne zaman başlıyorum?
4: Clark Devlin'i duydun mu hiç?
6: Dedikodular, söylentiler.
7: Sana Clark Devlin'i ben anlatabilirim.
4: Birkaç saniye içinde olsa konumuza dönebilir miyiz? Bir saat içinde yukarıda ol. Belki de Clark Devlin'in yeni ortağısın Del.
0: Bu Jerris Marginalis'i en kısa sürede istiyorum.
8: Evet, aradığınız tür Guatemala'daki bağlantımda var, bundan eminim.
0: İyi. Hazır gelmişken bu güzel Odalisa Marginalis'i alabilirim. Mükemmel bir şey. Beni arayacaksın değil mi?
8: Numaranız rehberde mi?
0: Bu telefonla güç olabilir. Teslimatı neden kendin yapmıyorsun?
8: Bu zaman alabilir.
0: Neden bu işi bugün bitirmiyoruz? Bu gece evimde küçük bir davet vereceğim. Ulusal Tarih Müzesi yararına. Seni de ağırlamayı çok isterim. Araba göndereyim mi?
8: Kendim gelsem daha iyi olur.
0: Harikulade. 8'de. Ve fazla dikkat çekici giyinme, yoksa kimse defterini çıkarmaz.
2: Böyle etkileyici olmayı nasıl öğrendiniz?
0: Şoförlüğünü gördüm, aynı içgüdü diyebilirim. Özgüven. Galerideki kız ulaşılmaz değildi.
2: Onu tanıyor musunuz?
0: Evden ne zaman çıksam sanat galerisine gidip rahatlarım. Sana da biraz cila lazım.
2: Asla bir Clark Devlin olamam.
0: Bunu kimseye söyleme Jimmy. Clark Devlin göze göründüğü kadar değildir. Birkaç güzel söz, en pahalısından güzel giysiler. Bunun dışında ikimiz de aynıyız.
2: Bir de birkaç milyon dolar tabii.
0: Güven bana. %90'ı kıyafettir.
2: Ya kalan %10?
0: O %10 burada. Sende bolca var.
2: Bay Devlin, sizden bir iyilik isteyebilir miyim?
0: Evet.
2: Şapkayı çıkarsam olur mu?
0: Tamam.
2: Teşekkür ederim.
0: Tamam. Sağ ol. Sakin. Sağ ol. Buna gerek yok.
2: Teşekkür ederim.
0: Stena, Devlin. Bu bizim Jimmy için. Onu sevdim. Düzgün bir takım al. Seksi bir şey. Sen seç. Tamam. Seninle konuşmak her zaman zevktir. Şimdi eve dönelim.
2: Nasıl isterseniz Bay Devlin.

0: Adımlarına dikkat et.
1: Çok teşekkür ederim.

0: bunun kiralık olmadığı kesin. Merhaba, adım Clark Devon. Dans edelim mi? Dans etmek ister misin? Mükemmel.
1: Bozamayacağım tek kural bu. Asla smokinime dokunma.
2: Dokunmadım.
1: İyi. Sakın. Bağ üstüne. Jimmy, arabayı yemek için hazırla. Bağ üstüne. Ne alırdın? Ben ısmarlıyorum.
0: Ne olursa.
1: İki domates soslu burger istiyorum. Altı tam üstü az pişmiş. İki çikolatalı milkshake. Bir de günün yemeği neyse. Hepsi bu kadar.
3: Siparişler hazır. Devam edin.
0: Çok hızlısınız.
3: Fast food. Başka bir şey?
1: Evet. Küçük boy pizza. İnce hamur olsun.
0: Dışarıda pek yemek yemez. Hamburgerci de pizza yemek... Yeni ürün ha? Izgara tavukta var mı peki? Teşekkür ederim.
1: Jimmy?
0: Evet?
1: Burası araca servis. Devam edelim. Dikkat et!
4: Önüne baksana.
0: Özür dilerim.
1: Gidelim. Gidelim.

0: Kaykay tahtasından niye kaçıyoruz ki?
1: Muhtemelen bomba olduğu için.
0: Bir an bomba dediniz sandım. Ne demek yani, bomba mı?